0: emniyeti bu manada tartışılır. Yani yolun emniyetli olması işte nefsül vücub mudur, vücubil eda mıdır? Bu konuda ama tartışmaları şöyle bir kenara koyacak olursak tercih edilen görüş ki biz bunu fıkıh kurumundaki arkadaşlarla da geçen sene bir masaya yatırıp bu konudaki kim ne demiş, nerede, hangi görüşler var kaynaklarımızda, işte bu vizeyi nereye hamledebiliriz, işte kuraya çıkmayı nasıl değerlendirebiliriz? Bu manadaki değerlendirmelerin neticesi olarak da hatta bununla alakalı belki bizim fıkıh kurulunda da bir detaylı bir açıklama da yapılabilir. Yaparız da inşallah.
1: Bunun, YouTube kanalından
0: bahsediyorum. Evet. Yani fıkıh gerekçeleriyle hani akademik olarak o manada söyleyelim, ilmi olarak. Şunu net bir şekilde söyleyelim ki hac aylarında oraya giden bir kimse eğer hac vizesiyle gitmemişse bu kişiye hac farz olmaz. Eğer başka bir nedenle farz olmadıysa.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben zaten gitme imkanım yoktu. Yani kurram çıkmadı. Ramazan ümresine gittim ve bayramda da Mekke'de bulundum. Evet. Yani Şevval. Ya da şu andaki Şevval ayındayız. Ben ümre için gittim. Ama hac vizesiyle değil, ümre vizesiyle gittim. Ve istesem de kalamam. Ancak kaçak yollarla kalırım ki şeriat da bunu ona emretmez. Evet. Bu insana hac farz olur mu? El cevap farz olmaz. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Peki hac ayında ümreye giden hangi kimseye farz olur? Hac ayında hac vizesiyle oraya gittiyse.
1: Evet.
0: Hac vizesiyle. Yani kalma imkanı var, hac yapma imkanı var demektir. Evet. O zaman bu kimseye hac farz olacak. Eğer farz olan hacı da yapmamışsa. Bu da önemli.
1: Evet.
0: Bir insan farz olan hacı yapmışsa ne kadar giderse gitsin, kalma imkanı da olsa ona bir daha hac farz olmayacaktır. Ama farz haccını yapmamış, hac ona daha önceden de farz olmamış ve hac vizesiyle işte hac ayında orada bulunuyorsa o takdirde o kişiye hac farz olacak. O yüzden net ve öz olarak şunu söyleyelim. Ümre vizesiyle Şevval'de ümreye giden bir kimseye hac farz olmaz.
1: Hac farz olmaz. Rahatlıkla gidebilirsiniz efendim.
0: Evet.
1: Müsait oldu. Her taraf rahat rahat gidersiniz inşallah. Hocam bir diğer sorumuzda da yeni doğan bebeğim var. Malum biraz çok rahatsızlık durumu oluyor. Devlet hastanesine gidemediğim için özel sağlık sigortası yaptırdık. Caiz midir diye sormuşlar.
0: Şimdi biz genel olarak zaten bu gibi özel sağlık sigortalarına yani sigorta sistemine, kasko sisteminin caiz olmadığını söylüyoruz.
1: Evet.
0: Ancak bazen fevkalade durum konusu olabiliyor. Yani sizin bir hastalığınız var, bir tedavi süreciniz var. Bu tedavide ciddi rakamlar harcamanız gerekiyor. Ama sigortayla bu tedavi ücretini daha düşük bir şekilde halledebiliyorsunuz.
1: Veya zamanı kısaltabiliyorlar hocam.
0: Bu şahısla alakalıdır ama bireyle alakalıdır. Bu gibi bireysel meseleler için izin verilir. Bu ayrı bir konu. Ama ya genel ben rahat etmek istiyorum. Ya bebeğim belki sıkıntı yaşayabilir. Veyahut da şöyle olsun böyle olsun ben yapayım. Bu genel bir durumdur.
1: Devlet hastanesi çok kalabalık oluyor.
0: Yok bu hastanın genel bir durumdur. Kalabalık. Belki sen hasta olmayacaksın. Belki senin oraya ihtiyacın olmayacaktır.
1: Evet.
0: Yani
1: ya da özele gittin belki oradan hastalık yapıyor.
0: Orada da aynı şey söz konusu olacaktır. Bu gibi genelleme yapmak suretiyle bunu tahmin etmek, umumileştirmek doğru değildir.
1: Evet.
0: Ama bireye endeksi olarak kişinin şahsına münhasır ki tavsiyemiz böyle bir durumla müptela olan bir kimse bizim danışma hattını arasın. Oradaki arkadaşlara durumunu anlatarak o uygun görülmesi durumunda onun şahsına münhasır böyle bir şey söylenilebilir. Ama genel olarak caiz değildir.
1: Evet hocam. Son olarak dua babında neler söylersiniz?
0: Rabbim kabul eylesin. Allah razı olsun. Şevval ayındayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Her kim Ramazan-ı Şerif ayını tutup da 6 günde ona Şevval'de ekleyecek olursa senenin tamamını oruçla geçirmiş gibi olur. Ramazan ayının 29 gün ya da 30 günün tamamını oruçla geçirmek Müslümanlara kolay geliyor. Herkes oruçlu. Ama maalesef Şevval'de 6 gün oruç tutmak zor geliyor. O yüzden hazır bünyemiz oruca alışmış. Hazır Ramazan'dan daha yeni çıkmışız. Oruçla hemhal olmuşuz. Bu alışkanlığımızı bozmadan bu 6 gün orucumuzu kaçırmayalım. Müslüman uyanık olmalı. Kazancını bilmeli. Ahiret kazancını bilmeli. Nasıl ki bir tüccar az sermaye ile çok karlı bir işi gördüğü zaman bunu kaçırmak istemiyorsa burada da az bir ameliye ile çok bir kazanç var. Evet. Yani 6 gün oruç tutuyorsun, 1 yıl oruç tutmuş olacaksınız. Böyle bir kazancı bir Müslümanın akıllı olan bir Müslümanın bunu terk etmesi düşünülebilir mi? Elbette evet. Düşünülemez. O yüzden kardeşlerimize bu vesileyle de bunu hatırlatmış olalım. Bu 6 gün orucu kaçırmayalım, tutalım. Peş peşe tutma şartı yok. Hı. Ama bazen şöyle olabiliyor. Ya hocam ben ara verdiğimi tutamıyorum, kaçıyor, şöyle oluyor. O zaman başlayıp bir an önce bitir. Bitsin. Ama ben yok arada versem olabilir. Pazartesi, perşembe şeklinde de tutulabilir. Çünkü pazartesi, perşembe zaten sünnettir. Evet. Bir de amellerin Allah'a arz edildiği, haftalık arzın olduğu bir gündür. Hem bu sünnetten menfaatlenilmiş olur hem de Şevval orucunda tutmuş olur ki bu sevapları Müslüman kaçırmaması gerekir evet. Düşünüyoruz. Rabbim muvaffak etsin. Allah razı olsun.
1: Cümlemi soracağım. Kıymetli izleyenlerimiz sizler yine sorularınızı bizlere ilmihaletdealibültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 61 62 numaralı telefondan iletebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz suallerinizde Şura Fıkıh Kurulu danışma hattımıza 0212 923 36 36 numaralı telefondan sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programını dinlediniz.
3: Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Ashabi kennucum. Sebil sebil sunanlar. Ölümsüzlük tasını. Çizenler nokta nokta. Ebed haritasını. İnsandan murad onlar. Ölümü öldürenler. Ötenin ötesinde sonsuz hayat sürenler. İki cihan güneşinin yıldızları. Sadakatleri, sevgileri ve can feda oluşlarıyla bir anıt nesil. Ve onların mürebbisi Muhammed Aleyhisselam. Hazırlayan ve sunan Alaaddin Biçici. İki cihan güneşinin yıldızları.

alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdü sena, Resulüne ve onun âl ve ashabına salat ve selam olsun. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza Osman bin Maz'un radıyallahu anh ile başlıyoruz. Osman bin Maz'un ilk Müslümanlardandır. Kendisinden önce 13 kişinin Müslüman olduğu, onun 14. kişi olduğu kaydedilir. Habeşistan'a oğlu Saib'le birlikte ilk hicret edenlerden. Habeşistan'da Necaşi'nin yanında Mekke'deki baskı ve işkencelerden uzak yaşarken, günün birinde hasretle beklenilen haberle heyecanlanıp ayağa kalkanlardan Osman bin Maz'un. Gelen haber, Mekkelilerin Müslüman olduğu, çile ve işkence devrinin bittiği, Kureyş'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Allah için secdeye kapandığı, inkardaki inatlarının artık kırıldığı şeklindeydi. Zannediyorum bu yanıltıcı haberin sebebi şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Beytullah'ın yanında Necm suresini okuyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve necmi izâ hevâ. Mâ dalle sahibukum ve mâ gavâ. Ve mâ yantıku anil hevâ. İn huve illâ vahyun yuhâ. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki ufukta inip kaybolduğunda yıldıza, aranızda yetişen Muhammed asla sapmadı, kapılmadı batıla. O kendi arzusu ve hevesine göre de konuşmaz. Elbette ki vahidir bildirdikleri, söyledikleri insanlara. Herkes ayet-i kerimelerin akışına kendisini kaptırmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sureyi bitirip secde ayetine gelince secde etti. Onu dinleyen Müslüman, müşrik, ins, cin, herkes secde etti. Hatta gururu secdeye gitmeye el vermeyen Ümeyye bin Halef'in yerden toprak avuçlayarak alnına götürdüğü nakledilir. Böyle bile olsa o da secdeden kendini alamamıştır. Allah Allah Allah Allah Allah. Evet, müşrikler müminlerle birlikte secde etmişlerdi ama dalalet ve inatlarından vazgeçmemişlerdi. Bu haber Habeşistan'a yanlış varmış olsa gerektir ki dönüş hazırlıklarına başlayanlar oldu. Her ne kadar haberlerin netleşmesi, Mekkelilerin durumundan emin olunması gerektiğini savunanlar olduysa da, bütün bunlar bir grup muhacirin geri dönmesini engellemeye yetmedi. Sıla hasreti, gönül arzusu ağır basıyordu. Onlar haberin doğruluğuna inanmış ve yola dönmüşlerdi. Osman bin Maz'un radıyallahu anh da bu dönenler arasındaydı. Ancak Mekke'ye dönünce
acı gerçek yüzünü gösterdi. Müminlerin sayısı arttığı gibi, müşriklerin baskı ve işkence boyutları da artmıştı. Durum eskisinden daha vahimdi. Saldırı ve işkenceye uğramaması için Osman radıyallahu anh, amcası Velid bin Muğire tarafından himayeye alındı. Bu himaye Beytullah'ın yanında herkese ilan edildi. Velid, Mekke'nin en nüfuzlu kişilerinden biriydi. Osman radıyallahu anh, bu himaye sayesinde artık Mekke'de rahatça dolaşabilirdi. Gerçekten de rahatça dolaşma imkanına kavuştu. Belki müşrikler güçlü amcası sayesinde ona dokunamıyorlardı ama Osman'a başka bir şey dokunmaya başlamıştı. Mümin kardeşlerini eza görürken, baskı ve saldırılara uğrarken görmesi ve kendisinin rahatça dolaşabilmesi, onlara yardım edemeyişi, onların acısına ortak olamayışı, Osman bu manevi baskıya daha fazla dayanamadı. Osman bin Maz'un radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının uğradığı saldırı ve baskıları, kiminin ateş, kiminin kamçılarla işkenceye uğradığını, kendisinin ise bu sıkıntılardan uzak yaşadığını görünce, saldırı ve işkenceleri içinde bulunduğu serbestliğe tercih etti. Şöyle diyordu Osman: Allah'a inanan, onun ve Resulünün ahdinde bulunanlar, Allah yolunu ve onun dostluğunu seçen Müslümanlar, sıkıntı ve acı içinde. Şeytanın ahdinde olanlar, onun yolunun yolcuları, sıkıntılardan uzak ve rahat yaşıyorlar. Bir karar vermeliydi artık. Vermişti bile. Velid bin Muğire'ye gitti ve "Amca, beni himaye altına aldın ve iyilikte bulundun. Şimdi beni aşiretimizin bulunduğu yere götürmeni ve himayeni kaldırdığını ilan etmeni istiyorum," dedi. Velid: "Ey kardeşimin oğlu, eza görürsün, hakarete uğrarsın, saldırılardan kendini kurtaramazsın, bırak seni koruyayım," diyerek ısrar ettiyse de bunu Osman'a kabul ettiremedi. O artık bu duruma tahammül edemez hale gelmişti. Bir müşriğin himayesinde yaşamaktansa mümin kardeşleriyle işkence görmeyi, onların acısına ortak olmayı tercih ediyor, hak yoldaki samimiyet ve ihlası kendisini buna zorluyordu. Dediğini de yaptı. Velid bin Muğire'yi alarak Kabe'nin yanına getirdi. Kureyşliler toplanmış, şiir dinliyorlardı. Velid, Osman'ın elinden tutarak, "Bu, beni himayeden vazgeçmeye zorluyor. Onu himayeden vazgeçiyorum. Kendisi istemediği sürece onunla ilgim kalmadığını önünüzde ilan ediyorum," diyordu. Osman bin Maz'un da onu tasdik ediyor, Velid'i himayeyi kaldırmaya kendisinin zorladığını söylüyordu. Bu ilandan sonra rahatlamış, sanki üzerinden tonlarca yük kalkmıştı. Allah, Allah, Allah. Osman radıyallahu anh, bu ilanın peşinden
toplulukla birlikte şiir dinlemeye başladı. Şiiri okuyan meşhur şairlerden Lebit bin Rebia'ydı ve o sırada şöyle söylüyordu: Ela kullu şeyin ma halallahu batıl ve kullu na'imin la mahalete zail. Allah'tan başka her şey boş, her şey batıl. Bütün nimetler gelip geçici, hepsi de zail. Beytin birinci mısrası olan Allah'tan başka her şey boş, her şey batıl mısrası söylenince Osman, doğru. İkinci mısrası, bütün nimetler gelip geçici, hepsi de zail söylenince de bu ifade cennet nimetlerini de içine aldığı için yanlış, cennet nimetleri asla son bulup zail olmaz diyordu. Dinleyenler şaşırmıştı. Şiiri okuyan Lebit de şaşkındı. Şimdiye kadar hiç sözünün kesildiğini hatırlamıyordu. Lebit mısrayı tekrar etti. Osman da sözlerini. Ve olan olmuştu. Osman daha ilk gün saldırıya uğramış, bir gözü morarmış, kapanmıştı. Onun bu halini gören Velid yeniden himayeyi teklif ediyor ama hem o hem de diğer müşrikler Osman'dan şu cümleleri duyuyor: Allah Allah Allah Allah. Vallahi diğer gözüm de kardeşinin uğradığı akibete uğramaya hazırdır. Yeter ki mümin kardeşlerimle beraber olayım. Bu aziz, fedakar ve vefakar sahabi Medine'ye de hicret ederek iki hicretliler arasında yerini aldığı gibi Bedir mücahitleri arasındaki mümtaz yerini de almıştı. Bedir gazvesinden sonra çok geçmeden hastalanır Osman bin Maz'un. Medine'de vefat edip Cennetül Baki'de toprağa verilen ilk muhacir sahabi olur. Yıkanıp kefenlenince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu alnından öpmüş, Cennetül Baki'de toprağa vermişti. Onu toprağa verirken Ni'mes selef huve lena Osman bin Maz'un. Osman bin Maz'un bizim için ne güzel bir selef. Ahirete bizden önce giden ne güzel bir kimsedir buyuruyor. Ona olan duygularını ifade ediyor ve kabrinin başına taşı kendi elleriyle dikiyordu. Çok geçmeden Efendimizin oğlu İbrahim vefat etmişti. Efendimiz çok sevdiği ve küçük yaşta ölen oğluna hitap ederek, "Hayırlı selef Osman bin Maz'un'a sen de katıl," diyordu. Allah Allah Allah Allah. Evet dostlar, mümin kardeşleriyle acıda tatlıda birlikte olmanın en açık ve güzel örneklerinden birini veren Osman bin Maz'un'u hayırla anıyor, bizim için de ne güzel seleftir diyoruz. Evet, bir dava, bir inanç, samimi ve fedakar insanların omuzlarında yükselir ancak. Hak dava, mensuplarına izzet ve şeref verdiği gibi, mensuplarının fedakarlığı, gayreti ve hizmetleriyle hayatın içinde varlığını
devam ettirir ve gönülden gönüle geçerek insanlığı kuşatır. Kıymetli dostlar, İslam tarihinde bu fedakarlık ve samimiyetin sayılamayacak kadar örnekleri vardır. Bazısının önünde durmak, saatlerce tefekküre dalmak gerekir. İnşallah ilerleyen programlarımızda buna örnekler verecek. Belki de bu sözümüzü sık sık hatırlatacağız sizlere. Çünkü bu gerçeği vurgulamaya gerçekten ihtiyacımız var. Bir kişinin kendisini işkenceden kurtarması için başkasından destek alması, korunması için başkası tarafından gösterilen çabayı kabul etmesi elbette bir kusur değil. Ancak Osman bu davranışıyla her durumda mümin gönüllerle birlikte olmanın, onların yanında yer almanın, gönül huzuru duymanın, bedenini acılardan kurtarmaktan daha önemli olduğunu vurgulamıştır bize. İşkence ve acı çeken kardeşine fiili olarak yardım edemediği bir durumda, onunla aynı acıları çekmeye hazır olduğunu ortaya koyarak onlara cesaret vermiş, müminlere asırlar boyu örnek olacak bir davranış sergilemiştir. Mecbur olmadığı bir durumda bile kardeşlerinin yanında yer alarak, zorunlu durumlarda yer alması gerekenlerin saflarda bulunmayışlarının ne derece büyük bir hata olduğunu vurgulayan gerçek bir ibret levhası sergilemiştir Osman bin Maz'un. Hak davanın ciddi imtihan geçirdiği günlerde acısıyla tatlısıyla bu davanın içinde bağrında bütün samimiyetiyle yer alacak, akıntılara kapılmayacak, sarsılmayacak, gevşeklik göstermeyecek, şeytanın fikir süslemelerine kanmayacak, hak yolda fedakarlıktan kaçmayacak

üzere iman ederler. Evet, harf üzere iman ederler diyor Rabbimiz. Ayet-i kerimede geçen harf kelimesi, Arapçada bir şeyin kenarı, yan tarafı demektir. Bir uçurumun, falezin kenarına, bir nehrin kıyısına, bir dağın iki tarafına bakan sırtına, bir kılıcın iki yüzünün birleştiği keskin ağzına harf denir. Ayrıca harf, bir dağın yamaçlarındaki küçük tepeciklerdir. Ayrıca bir işi kenarından tutmaya, bir şehrin kenar evlerine, bir ordunun savaş merkezinden uzak uç noktalarına da harf denir. İşte harf kelimesinin kısaca da olsa sözlük manalarını tanıdıktan sonra, şimdi de bu bilgileri göz önünde tutarak ayeti kerimeye yeniden meal verelim. Kimi insanlar vardır ki Allah'a dil ucuyla iman eder, İslam'ın kenarında yer alır, tehlikeden, fedakarlık gerektiren yerlerden uzak dururlar. Değerli dostlar, Ezheri hem harf kelimesinin hem de ayetteki muradın anlaşılması için şöyle der: sanki hayırlılık, verim ve bereket bir taraf, zarar, şer ve hoşa gitmeyen şeyler öbür taraf olarak tasvir edilmiştir. Harf de bu iki tarafın birleşen kenarıdır. Kul, yaratıcısına iyi ve hoşuna giden günlerde iman edip kulluk ettiği gibi, zor ve zarar gördüğü günlerde de iman edip kulluk etmelidir. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi de bu ayetin tefsirinde şöyle der: İnsanlardan niceleri vardır ki onlar dinin bir kenarcığından tutar gibi Allah'a kulluk ederler. Dinde sebatları yoktur. Tıpkı ordunun kenar ve tehlikeden uzak kanatlarında bulunanlar gibi, zafer elde edileceğini hissederlerse orduya katılır, aksi takdirde ordudan kopar, uzaklaşır. Nitekim ayeti kerimenin devamı da bize öz olarak harf kelimesinden muradın ne olduğunu açıklıyor ve şöyle buyuruyor: Estaizu billah. Fe in asabehu hayrun itme ennebi ve in asabethu fitne in galebe ala vechhi. Eğer menfaat elde ederler, İslam saflarında olmaktan yarar görürlerse, buna memnun olur, davayı sahiplenir, içinde görünürler. Zarar görür, kayba uğrar, imtihan vermesi, fedakarlık göstermesi gereken bir durumla karşı karşıya gelirlerse, İslam'dan yüz çevirir, davadan uzaklaşırlar. Ve ayetteki son söz: Estaizu billah. Hasirat dünya vel ahire. Zalike huvel husranul mubin. Böyle bir kimse dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. Bu apaçık ziyanın, hüsranın ta kendisidir.

Değerli dostlar, bir insanın bütün kainat sarsılsa bile sarsılmaması gereken, her şeyini kaybetse bile kaybetmemesi gereken inancı olmalıdır. Bir hadisi şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyorlar: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ أَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Şu üç özellik kendisinde bulunan kimse imanın lezzetini duyar. Allah ve Resulünün o kimseye başka her şeyden daha sevimli gelmesi, gönlünün onların sevgisiyle dolu olması, sevdiği bir kişiyi ancak Allah için sevmesi ve yeniden küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi kabul etmesi, küfür ve dalaletten nefret etmesi. Zaten akidenin, inancın kendisi mükafat değil mi? En büyük nimettir iman. Çünkü gönül onda huzur bulur. Kişi eza cefa çekse bile onunla ferahlık duyar. Onun uğruna yaptığı fedakarlıklardan ayrı bir lezzet alır. Zaferde, bolluk ve berekette, makam ve rütbede sevinç ve sürur bulduğu gibi, çilesinde de ayrı bir tat, ayrı bir lezzet bulur. Bütün bunlara yaratıcısının uğruna katlanıyor olması gönlünü saadet ve kıvançla doldurur müminin. İşte selefimiz bunun binlerce misalini tarihe nakşetmişler dostlar. Ancak acı bir gerçek vardır ki, her asırda dil ucuyla inananlar, hak davanın kenarında duranlar, tehlikeden uzak yerlerinde mevki tutanlar, dağın iki yüzüne bakan sırtında yer alanlar, ganimet olunca herkesten önce koşanlar, fedakarlık, canı, malı ortaya koymak gerekince yüz çevirip uzaklaşanlar, hiç ilgisi yokmuş gibi davrananlar, karşı saflara geçenler bulunmuştur. Ve acı imtihanlar bu gibilerin elenmesine vesile olmuştur. Gerçekten incelenmeye, fert fert taranmaya değer imtihan devreleri gelmiş geçmiştir. Ve ebedi saadet elbette ki sabredenlerindir. Ve beşşiris sabirin, müjde ver sabredenlere buyuruyor Rabbimiz. Ecdadın fedakarlıklarını, üzerimizdeki hakkını biz unutmuyoruz. Gelecek nesillerde bugünkü fedakarlıkları unutmayacaklardır değerli dinleyicilerimiz. Evet, bir başka örnek, bir başka numune var sırada. Zeydül Hayr var. Devir yine aynı devir. İslam güneşi henüz doğmamış,

gönülleri aydınlatmamıştı. Arap Yarımadası'nda henüz cahiliye rüzgarları esiyor. İyilikle kötülükler, güzellikle çirkinlikler iç içe yaşıyordu. Kuraklığın ortalığı kasıp kavurduğu bir yıldı. Ekinler yok olmuş, hayvanlar birer birer ölmüş, sütler çekilmişti. Kabile fertleri birbirinden kopmaya, kendi başının çaresine bakmak için çıkış yolları aramaya başlamıştı. Ve birisi ailesiyle Hire taraflarına göç etmişti. Ailesini burada uygun bir yere yerleştirdikten sonra onlara "Beni burada bekleyin, yanınıza döneceğim" diyerek oradan ayrılmıştı. Kendisini ve ailesini kurtaracak bir şeyler ele geçirmeden dönmemeye yemin etmişti. Ölecekti ama eli boş dönmeyecekti. Bu duyguyla hazırladığı yiyecekleri alıp yola düştü o adam. Gün boyu yürüdü, yürüdü, yürüdü. Akşam olup güneşin gönderdiği son ışıklar ufuklarda kaybolurken bir çadıra rastladı. Çadırın yakınlarında bağlı bir tay duruyordu. Kendi kendine "Bu ilk ganimet" dedi ve yaklaşmaya başladı. Bağını çözmüş ve sırtına atlamıştı ki arkasından bir ses duydu. "Hayvanı bırak, canını kurtar." Çaresiz indi ve sesin kimden geldiğine bile bakamadan yoluna devam etti. 7 gün yürüdü. Vadiler, sahralar aştı. İçini ümitsizlik kaplamıştı. Sonunda bir ağılın yanına geldi. Ağılın yakınında büyük bir çadır vardı. Üzeri kubbemsi deriyle kaplıydı. Bütünüyle maddi varlık, zenginlik izleri taşıyordu. Ağıldaki izler iyi haberler veriyordu. Kendi kendine söylendi: "Mutlaka bu ağılın develeri ve mutlaka bu çadırın sakinleri vardır." Çadıra yaklaştı. Gizlice içeri baktı. Çadırda çok yaşlı bir insan vardı. Hareketleri çok yavaştı. Güneş batmaya yaklaşmış, gölgeler uzamıştı. Çadırdan içeri sızdı. İhtiyara sezdirmeden arkasında uygun bir yere yerleşti. Çok geçmemiş, henüz güneş batmamıştı. Uzaktan bir atlı göründü. Giderek yaklaşıyordu. Saklandığı yerden dehşetle ona baktı. Ondan daha cüsseli, daha endamı güzel, daha kaslı birini görmemişti. Kendisi gibi müthiş, yüksek boylu bir ata binmişti. Çevresinde adamları vardı. 100 kadar deveyle peşinden geliyorlardı. Develerin önünde dev cüsseli, aygır bir deve, sürü başı olarak ilerliyordu. Ağla gelince sürü başı çöktü, diğer develer de çevresinde yer aldı, onlar da çöktü. Süvari adamlarından birine seslendi: "Şu deveyi sal, sütü efendine takdim et." Bunları söylerken dolgun bir deveye işaret ediyordu. Adam denileni derhal yaptı. Sütü ihtiyarın önüne koydu ve geri çekilerek uzaklaştı. Yaşlı adam sütten 1-2 yudum içti, sonra kabı yan tarafına bıraktı.
Sonra? Sonrasını saklanan o adamdan dinleyelim. Daha fazla dayanamamıştım. Gizlice kaba doğru emekledim. Süt kabını alarak tamamını içtim. Kabı eski yerine yerleştirdim. Sütü hazırlayıp sunan kişi geri gelerek kabı aldı. Şimdi sevinç içinde efendisine sesleniyordu. Efendim hepsini içmiş. Müthiş, müthiş. Süvari çok sevinmişti. Derhal bir başka deveye işaret ederek şunu da sal ve takdim et dedi. Denilen yapılmıştı. İhtiyar yine sütten bir yudum içti ve bıraktı. Onu da aldım, yarıya kadar içtim. Süvarinin dikkatini çekmemek için hepsini bitirmedim. Genç süvari bu sırada bir başka adamına bir koyun kesmesini emretti. Koyun kesilip hazırlanarak getirildi. Onu kendisi kızarttı. Sonra da eliyle ihtiyara yedirdi. O doyunca adamlarıyla birlikte kendisi de yemeğini yedi. Çok geçmeden günün yorgunluğuyla yataklarına çekildiler. Kısa bir süre sonra da uykuya daldılar. Uykuları iyice derinleşince sürü başı olan deveye doğru ilerledim. Yularını çözdüm, sırtına bindim ve sürdüm. O yola dönünce diğer develer de onu takip etmeye başladı. Bütün gece böylece yol aldım. Sabah olup ortalık ağarınca ufukları gözden geçirdim. Beni takip eden hiç kimse yoktu. Aradaki mesafeyi iyice açmak, takipten kurtulmak istiyordum. Yürüyüşe devam ettim. Güneş yükselmişti. Geldiğim istikamete tekrar dönüp göz attım. Sanki benden tarafa doğru bir kartal uçuyordu. Gittikçe yaklaştı. Görüntü giderek netleşmeye başlamıştı. Bu, atının üzerinde hızla yol alan bir süvariydi. Yeterince yaklaşınca geleni tanıdım. Dün akşam gördüğüm müthiş delikanlıydı ve şüphesiz develerinin peşindeydi. Durdum, bindiğim aygır deveyi sağlamca bağladım, sadağımdan bir ok çıkararak yayıma yerleştirdim. Devenin önüne geçtim. Yayımı gerdim ve süvari arada mesafe bırakarak durdu ve seslendi. Aygır devenin yularını çöz. Hayır dedim. Arkamda hirede aç kadınlar ve çocuklar bıraktım. Yanımda mal olmadan dönmemeye yemin ettim. Ölümü de göze aldım. O zaman kendini öldü say. Çöz sürü başını diye tekrar seslendi o genç. Çözmeyeceğim dedim. Delikanlı, çok mağrur ve dik başlısın diye cevap verdi. Sonra benden devenin yularını sarkıtmamı istedi. Sarkıttım. Yularda 3 düğüm vardı. Sordu. Oku hangi düğüme yerleştirmemi istersin? Şaşırmıştım. Ortadakini işaret ettim. Yayını gerdi, oku bıraktı. Ok uçtu, geldi ve eliyle koymuşçasına orta düğüme yerleşti. Sonra ikinci ve üçüncü oklar. Anlamıştım.
Okumu yeniden sadağa yerleştirdim, yayımı indirdim. Çaresizdim, teslim oldum. Allah Allah. Yanıma geldi. Yayımı ve kılıcımı aldı. Sonra arkama bin dedi, bindim. Beni götürüyordu artık o delikanlı. Yolda bana sana ne yapacağımı zannediyorsun diye sordu. Tahminlerin en kötüsünü diye cevap verdim. Neden diye sordu. Sana yaptıklarım için dedim. Sonra seni yordum, sıkıntılara sebep oldum ve sen de beni esir aldın. O genç cesaret verici bir ses tonuyla, hakikaten sana kötülük yapacağımı zannediyor musun? Sen dün gece mühelhelin yemeğini, içeceğini paylaştın. Ona herhangi bir kötülük de etmedin, dedi. Mühelhel derken babasını kastediyordu. Mühelhel adını duyunca irkilmiştim. Hemen sordum. Sen Zeydül Hayl mısın? Evet, dedi. Kime çattığımı şimdi anlamıştım. Ona esir alanların hayırlısı ol, dedim. Çekinme, diye cevap verdi. Artık terkisinde daha huzurlu gidiyordum. Ve beni çadırların olduğu yere götürdü. Oraya varınca bana dönerek, vallahi bu develer benim olsaydı hepsini sana teslim ederdim. Bunlar kız kardeşimin develeri. Birkaç gün misafirimiz ol. Yeni bir baskının eşiğindeyim. Baskından ele geçirdiğim develeri sana veririm, dedi. 3 gün sonra dediği baskını gerçekleştirdi. Bu baskın, ilerden beri aralarında çatışma olan Numeyr oğulları kabilesine yapılmıştı. Ganimet olarak ele geçirilen 100 kadar deveyi bana verdi. Yanıma adamlarından bir ekip de vermişti. Bu ekip Hire'ye ulaşıncaya kadar beni korudu. Evet dostlar, bu cahiliye günlerindeki Zeydül Hayr'ın hayatından küçük bir çerçeveydi. O uzun boyu, iri ve güçlü yapısı, güzel siması, sağlam karakteri, vefası, zekası, hitabeti, cesareti, ataklığı ve dillerde dolaşan şiirleriyle gören görmeyen herkesin tanıdığı birisiydi. O Zeydül Hayr İbn Mühelhel bin Zeyd'di. Tay kabilesinin efendisi, bileği bükülmez süvarisiydi. Uçsuz bucaksız sahraların, vadilerin dostuydu. Allah Allah Allah Allah Allah. Asıl adı Zeyd'di. At sürüleri çok olduğu, atları vadileri doldurduğu için ona Zeydül Hayl, Atlı Zeyd de denirdi. Safkan gösterişli atları olduğu, atlar artık hayatının bir parçası haline geldiği ve Zeyd atsız düşünülemediği için bu adı almıştır diyenler de vardır. Ama o hep bu isimle anılıyordu. Ve İslam güneşi doğmuş,
ziyası Arap Yarımadası'na yayılmaya başlamıştı. Hicaz diyarına kısmen uzak olan, Yarımada'nın kuzeydoğusuna doğru, Irak topraklarına yakın bölgelerde konup göçen Tay kabilesinin yaşadığı topraklara, sahralara da ulaşmaya başlamıştı. Gelen bilgiler net değildi ama Zeydül Hayl'ın dikkatini çekmeye başlamıştı. Duydukları sıra dışı şeylerdi. Tay kabilesi çok geniş bir kabileydi. Kabilenin ileri gelenlerini topladı. Medine'ye, o günkü yaygın adıyla Yesrib'e gitmek, Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi yakından tanımak, söylediklerini yakından duymak, ne yapmak istediğini bilmek istiyordu Zeyd. Bakalım Zeyd ne yapacak? Efendimiz aleyhissalatü vesselama ulaşabilecek mi? Hayatında neler değişecek? İnşallah bunu da önümüzdeki programımızdan itibaren sizlere takdim etmeye çalışacağım değerli dinleyicilerimiz. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.

0: أصحابي كالنجوم. سبيل سبيل sunanlar. Ölümsüzlük tasını çizenler nokta nokta. Ebed haritasını. İnsandan murad onlar. Ölümü öldürenler. Ötenin ötesinde sonsuz hayat sürenler. İki cihan güneşinin yıldızları. Sadakatleri, sevgileri ve can feda oluşlarıyla bir anıt nesil. Ve onların mürebbisi Muhammed Aleyhisselam. Hazırlayan ve sunan Alaaddin Biçici. İki cihan güneşinin yıldızları.
1: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyibat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
0: Şifa-i Şerif dersleri yarın akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

0: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazar Virdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ سَبَّحَكَ وَقَدَّسَكَ وَسَجَدَ لَكَ وَعَظَّمَكَ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ.
3: Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, sana secde eden ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.

Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onları yarattığın seneler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline akıp giden bulutlara dedince salat etmeni, ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen aşılayıcı rüzgarlar ve onların taşıdığı zerreler adedince her gün bin defa salat etmeni,
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ عَلَيْهِ وَحَرَّكَتْهُ مِنَ الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَأَوْرَاقِ الثِّمَارِ وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَىٰ قَرَارِ أَرْضِ

Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların esip dokunduğu ve hareket ettirdiği dallar, ağaçlar, meyvelerin ve çiçeklerin yaprakları adedince, yerin altında ve semaların arasında yarattığın varlıklar adedince her gün 1000 defa salat etmeni,

0: ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerinde var olacak bütün dalgalara dedince her gün 1000 defa salat etmeni
1: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünya yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında, batılarında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde yarattığın bütün kum ve çakıl taneleri, bütün taşlar ve topraklar adedince her gün bin defa salat eylemeni
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ ف۪ي

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün kıblesi, ortası, doğusu, batısı, ovaları ve dağlarında var olan ağaç, meyve, yaprak ve ekin gibi bitkileri, bugüne kadar çıkmış ve bundan sonra çıkacak bütün bitkileri ve bereketleri adedince her gün 1000 defa salat eylemeni,

Ona ve âline, yarattığın bütün insan, cin, şeytan ve onlardan bütün sonra yaratacağın varlıklara dedince, her gün 1000 defa salat etmeni,

Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde ve başlarında yarattığın her bir tüy adedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: Rah.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlara dedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuş ve kanat çırpışları ve insanların bütün hareketleri adedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında ve batılarında yarattığın büyük küçük, bilinen ve senden başka kimsenin bilemediği bütün hayvanlar adedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline bugüne kadar ona salat edenler, etmeyenler ve bundan sonra kıyamete kadar salat edecek olanlara dedince her gün 1000 defa salat etmeni

Ona ve âline, bütün canlılar ve ölüler, yarattığın bütün balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve haşerat adedince salat etmeni, ona ve âline, gece bürüdüğünde ve gündüz aydınlandığında salat etmeni, ona ve âline, ahirette ve dünyada salat etmeni diliyorum.''

0: فقبضته إليك عدلا مرضيا لتبعثه شفيعا.
1: Ona ve âline kundakta bir bebek olduğu günden orta yaşta olgun bir insan oluncaya ve adalet üzere yaşayan, kendisinden razı olduğum bir kulun olarak ruhunu kabzedip şefaatçi olarak göndermek üzere yanına aldığın güne kadar devamlı salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ.
1: Ona ve âline yaratıkların sayısı kadar razı olacağın şekilde arşının ağırlığınca ve ilmin sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُعْطِيَهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ.

ona vesileyi, fazileti, yüksek dereceleri, başına toplanılan havzı, makamı mahmudu ve ebedi izzeti vermeni istiyorum. Peygamberliğinin delillerini yüceltmeni, bina ettiği İslam dinini şereflendirmeni, makamını âli eylemeni, bizi ey Mevlam onun sünnetiyle yaşatmanı, bizi onun dini üzere öldürmeni, ona yakın olan zümre arasında ve sancağı altında haşretmeni, bizi onun yakın arkadaşlarından eylemeni, bizi havzının başına götürmeni, kadehleriyle bize içecek ikram etmeni, bizi onun muhabbetiyle faydalandırmanı, tevbelerimizi kabul buyurmanı, bütün belalardan, musibetlerden, gizli ve açık fitnelerden afiyette kalmamı, bize rahmet etmeni, bizi ve bütün erkek kadın, hayatta vefat etmiş bütün mümin ve Müslümanları af ve mağfiret etmeni istiyorum. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O bana yeter. O ne güzel vekildir. Günahlardan kaçmak ve ibadetlere koşmak için güç ve kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.

0: محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline vahşi ve evcil güvercinler öttüğü, susuz hayvanlar suların etrafında dönüp durduğu, aç hayvanlar rızıklarının peşinde yürüdüğü, boyuna takılan dualar fayda verdiği, sarıklar bağlandığı, canlılar ve nebatat gelişip büyüdüğü müddetçe salat eyle.

0: محمد ما أبلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغدو والرواح وتقلدت الصفاح واعتقلت الرماح وصحت الأجساد والأرواح.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sabah ağardığı, rüzgarlar estiği, canlılar yerde kımıldadığı, sabahla akşam birbirini takip ettiği, kılıçlar boyunlara asıldığı, mızraklar bineğin üzerine sıkıca bağlandığı, bedenler ve ruhlar sıhhat üzere olduğu müddetçe salat eyle.

0: الأحلاك وسبحت الأملاك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, felekler döndüğü, gecenin karanlığı yayıldığı ve melekler Allah-u Teala'yı tesbih ettiği müddetçe salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Tüm alemler içinde Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: فَسَبَّحَ رَعْدَ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline güneş doğduğu, beş vakit namaz kılındığı, şimşek çaktığı, şiddetli veya hafif yağmurlar yağdığı, gök gürültüsü ve onunla vazifeli melek seni tesbih ettiği müddetçe salat eyle.

0: محمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalar, arz ve bu ikisi arası dolusunca ve senin yüce iradenle vücuda gelecek şeyler dolusunca salat eyle.

0: Hadi.
1: Allah'ım, risalet yükünü yüklendiği, insanları ve cinleri cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet ehliyle cihat ettiği, senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdığı ve kullarını irşat ederken pek şiddetli sıkıntılara katlandığı için Efendimiz'e istediği her şeyi ver. Onu umduğu makama ulaştır, kendisine vesileyi, bütün faziletleri ve yüksek dereceleri lütfeyle. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, bizi onun şeriatına uyan, muhabbetine gark olan, hidayetiyle ve güzel ahlakıyla vasıflanarak doğru yolu bulan kullarından eyle. Onun sünneti üzere vefat etmemizi nasip eyle. Şefaatinden bizleri mahrum eyleme. Bizi, onun abdest azaları nur gibi parlayan tabileri, önde giden taraftarları ve amel defterini sağdan alan ashab-ı yemin arasında haşreyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

0: على أهل طاعتك أجمعين. واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, meleklerine ve kendisine yaklaştırdığın kullarına, nebilerine ve rasullerine ve bütün itaat ehli kullarına salat eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizleri rahmetine nail eyle.

Allah'ım, Peygamberimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize bizden en üstün salat ve selamları ulaştır. Onu değerli makam-ı Mahmud'a ulaştır. Ona her türlü faziletleri, vesile makamını ve o dehşetli duruşma gününde kendisine vermeyi vaat ettiğin en üstün dereceyi lütfeyle. Allah'ım, ona birbiri ardınca gelen kesintisiz ve devamlı bir salat ile salat eyle.

0: وَعَدَدَ الْقَطْرِ وَالْحَصَى.
1: Allah'ım, ona ve âline şimşek parladı, güneş aydınlattı, karanlık kapladı ve bulutlardan yağmur döküldüğü müddetçe salat eyle. Ona ve âline levh-i mahfuz dolusunca, feza dolusunca, semanın yıldızları kadar yağmur damlaları ve çakıl taşları adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زِنَةَ عَرْشِكَ وَمَبْلَغَ رِضَاكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى رَحْمَتِكَ.
1: Ona ve âline sayılamayacak ve hesaba gelmeyecek şekilde salat eyle. Allah'ım, ona arşının ağırlığınca razı olacağın kadar ilmin ve kelimelerin adedince ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

0: idi.
1: Allah'ım ona, âline, zevcelerine ve zürriyetine salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz'e, âline, hanımlarına ve nesline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته.
1: Ona bize olan iyilikleri sebebiyle bir peygambere ümmeti sebebiyle verdiğin mükafatın en üstününü lütfeyle. Bizi onun getirdiği apaçık şeriat yoluyla hidayet bulanlardan eyle. Onun getirdiği hidayetle bizleri doğru yola ulaştır. Bizi onun dini üzere vefat ettir. En büyük korku gününde bizleri onun necata eren ümmeti arasında korkudan emin bir şekilde haşreyle. Canımızı ona, âline, ashabına ve zürriyetine muhabbet beslediğimiz bir hal üzere al.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin efdali enbiyaike ve ekrami asfiyaike ve imami evliyaike.

Allah'ım, peygamberlerinin en üstünü, seçkin kullarının en değerlisi, velilerinin imamı, nebilerinin sonuncusu, alemlerin Rabbinin Habibi, rasullerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, Allah'a yakın olan melekler arasında şerefi yükseltilen müjdeci, uyarıcı, parlak kandil, doğru sözlü, güvenilir, hak ve adaleti açıkça ortaya koyan gerçek peygamber, şefkatli, merhametli, doğru yolu gösteren, kendisine devamlı tekrarlanan 7 ayetli Fatiha suresini ve Yüce Kur'an'ı lütfettiğin rahmet peygamberi, ümmetin hidayet rehberi, kıyamet günü kabri ilk defa açılarak ilk haşredilecek ve cennete ilk girecek olan Efendimiz Cibril ve Efendimiz Mikail'e desteklenen, Tevrat ve İncil'de müjdelenen, süzülmüş, seçilmiş, beğenilmiş, Kasım'ın babası, Haşim'in oğlu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, meleklerine ve kendilerine yaklaştırdığın kullarına salat eyle. Onlar gece gündüz seni tesbih ederler. Asla bıkmaz, fütur getirmez ve emrettiği hiçbir hususta Allah'a isyan etmezler. Emredildikleri şeyleri eksiksiz yaparlar.
1: Allahümme ve kem asgafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyik ve şuhedâe alâ halkike ve harakte lehum kunufe hücubike ve adla'tehum alâ meknûni gaybik واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلى

0: فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا.
1: Allah'ım, madem ki o melekleri seçip Resullerine elçi olarak gönderdin, vahyinin güvenilir taşıyıcıları kıldın, kullarına şahit kıldın, bazı esrar perdelerini onlara açtın, bazı gizli gayblerini onlara bildirdin, onlardan bazılarını cennetine bekçi ve arşına taşıyıcı seçtin, ordularının çoğunu onlardan yaptın, onları diğer varlıklardan üstün kıldın, onları yüce semalarda iskan eyledin, onları günahlardan ve küçük düşürücü işlerden uzak tuttun, kusurlardan ve afetlerden temin eyledin. O halde onlara kendisiyle devamlı faziletlerini artırdığın daimi bir salatla salat eyle ve bu salat sebebiyle bizleri onların istiğfarına layık eyle.''

0: آت عليهم أجرا عظيما.
1: Allah'ım, bütün nebilerine ve resullerine salat eyle. Öyle ki onların sadırlarını açıp içine hikmetlerini koydun, boyunlarına nübüvvet vazifesini yükledin, üzerlerine kitaplarını indirdin, onlarla kullarını hidayete erdirdin. Onlar senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdılar. Vaat ettiğin cennetlere karşı insanları teşvik ettiler. Tehdit ettiğin cehennemden korkuttular. Senin yoluna irşad ettiler. Senin hüccetlerini ve delillerini açıkça ortaya koydular. Allah'ım, onlara aynı zamanda en güzel şekilde selam eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizlere de büyük ecirler ihsan eyle.''

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline daimi ve makbul bir salat ile salat eyle ki, onunla Efendimizin bizim üzerimizdeki büyük hakkını ödeyiver.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husn.

0: Allah'ım, güzellik ve cemal, sürur ve kemal ve en güzel nübüvvet nurunun sahibi, cennette hizmetçilere ve hurilere malik, muhteşem menzilleri ve köşkleri olan, şükreden bir lisanı ve kalbi bulunan, büyük ilim ve şöhret sahibi, ordusu galip gelen, erkek ve kız çocuklarıyla temiz hanımlara sahip, derecesi yüksek, Zemzem, Makam İbrahim ve Meş'ar-ı Haram'ın sahibi, günahlara hiç yaklaşmayan, yetimleri terbiye eden, haccı öğreten, Kur'an'ı çokça tilavet eden, Rahman'ı tesbih eden, Ramazan orucunu getiren, cihat için bağlanan sancağın ve livai hamdın sahibi, cömertlik ve kerem sahibi, ahdine vefalı, güzel şeylere rağbetli ve teşvik edici, katıra ve küheylana binen, Kevser havzının sahibi, asa kullanan, Allah'a çok çok yönelen nebi, doğruları konuşan, önceki kitaplarda sıfatları bulunan, Allah'ın kulu olan nebi, Allah'ın sırlarının hazinesi olan nebi, Allah'ın delili olan nebi, kendisine itaat edenin Allah'a itaat etmiş, ona isyan edenin Allah'a isyan etmiş olduğu nebi, Arap, Kureyşli, Zemzem kuyusunun yanında yetişen, Mekkeli ve Tihame bölgesinden olan nebi, güzel yüzlü, sürme gözlü, düz ve biraz uzunca yanaklı, Kevser ırmağı ve Selsebil nehrinin sahibi, Hakk'a zıt olanları kahreden, kafirleri yok eden, müşrikleri öldüren, kıyamet günü abdest azaları nurlu olanları cennete ve Allah'ın yakınlığına ulaştıran, Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın arkadaşı, alemlerin Rabbinin Resulü, günahkarların şefaatçisi, bir bulutun daima kendisini gölgelediği, karanlıkların kandili ve dolunay gibi nurlu olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Sallallahu aleyhi ve ala alihil mustafeyne min adheri cibilletin salaten daimeten alel ebedi gayre mudmahilleh.

0: Allah-u Teala ona ve en temiz nesillerden süzülerek gelen âline ebediyen devam edecek, hiç yok olmayacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline Efendimizin sürurunu daima inleyen bir salatla salat eylesin. Bu salatlar vesilesiyle vaat edilen günde yeniden dirilişi en şerefli olsun.
1: فَصَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْاَنْجُمِ الطَّوَالِعِ صَلَاةً تَجُودُ عَلَيْهِمْ اَجْوَدَ الْغُيُوثِ الْهَوَامِعِ
0: Allah-u Teala ona ve onun parlak yıldızlar gibi olan âline, üzerlerine bardaktan boşanırcasına yağan yağmur gibi bereketler indiren bir salatla salat eylesin.
1: أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما

0: الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وحضر الحرام وعم بالإنعام.
1: Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her türlü ölçüde Arap'ın en üstünü, delili en açık, lisanı en fasih, imanı en yüce, makamı en yüksek, sözü en tatlı, ahitlerine en fazla vefa gösteren, insanların en saf ve halisi olarak gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolu aydınlatıp izah etti. İnsanlara nasihat etti. İslam'ı her tarafa yaydı, putları kırdı, ilahi hükümleri ortaya çıkardı. Haramların sınırlarını gösterdi ve bütün insanlığa ihsanlarda bulundu.
0: Sallallahu aleyhi ve ala alihi fi kulli mahfilin ve makamin afdalas.

Allah-u Teala ona ve âline bütün toplantı yerlerinde ve makamlarda en üstün salatu selamla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline evvelden ve ahiren başında ve sonunda bizim için ahiret azı olacak ve devamlı dilimizde virt olacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline tam olan, gittikçe artan bir salatla salat eylesin.

Allah-u Teala ona ve âline kendisini ferahlık ve güzel kokuların takip ettiği, peşinden mağfiret ve ilahi rızanın geldiği bir salatla salat eylesin.

0: أضاءت الأنجاد والأغوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار.
1: Allah-u Teala insanların kendisinden taharet ve nezafet öğrenerek asıllarını ve nesillerini tertemiz eyledikleri zatların en eftali, kendisiyle övünülecek hasletlerin yükseldiği kişilerin en faziletlisi, ayların nurlarını mübarek alnından aldığı, cömertliğinin yanında yağmur bulutlarının ve denizlerin çok cılız kaldığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Ki onun getirdiği açık delillerle yerin yüksek ve alçak yerleri nurlandı. Kur'an-ı Kerim ve mütevatir haberler onun işaret ve mucizelerinden bahsettiler.

0: سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. ضاعف الله عليه دائم صلواته.
1: Allah-u Teala ona, âline ve kendisine yardım etmek için hicret eden ve hicretinde ona yardımcı olan ashabına salat eylesin. Onlar ne güzel muhacir ve ne güzel ensardırlar. Hem de kuşlar Allah'ı zikrederek dallarda öttükleri, şimşeksiz bulutlar yağmurları yağdırdığı müddetçe devam eden ve devamlı artan bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala devamlı olan salatlarını ona kat kat lütfeylesin.

0: قائمة الاتصال بدوام ذي الجلال والإكرام.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun temiz ve değerli âline, birbiri ardınca gelen, celal ve ikram sahibi Cenab-ı Hak var oldukça devam eden bir salatla salat eylesin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî huve kudbul celâleti ve şemsun nubuvveti ve risâleti vel hâdî mined dalâleti vel munqidu mined cehâleh.
1: Allah'ım, yüceliğin merkezi, nübüvvet ve risaletin güneşi olan ve sapıklıktan kurtarıp doğru yola çıkaran ve cehaletten kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem salaten daimetel ittisal.

0: Allah-u Teala ona, günler ve geceler birbirini takip ettikçe devam eden, birbiri peşine gelen muttasıl bir salat ile devamlı salatu selam eylesin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: بها من حر جهنم وبئس المهاد.
1: Allah'ım, dünyaya gönlünde değer vermeyen peygamber, melik, samet ve vahid olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed'e sonsuza kadar kesintisiz devam edecek ve hiç bitmeyecek bir salat ile salat eyle. Bu salavat vesilesiyle bizi cehennemin sıcağından kurtar. Orası ne kötü bir yerdir.

0: يُعَدُّ لَهَا مَدَدًا.
1: Allah'ım, Ümmi Peygamber Efendimiz Muhammed'e ve âline sayıya gelmeyecek ve ardı arkası kesilmeyecek bir salat ile salatu selam eyle.

0: Allah'ım, asaletli peygamber, efendi ve şerefli insan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. O, vahyi ve Kur'an'ı getirdi. Kur'an'ın manalarını izah etti. Semaların emini Cibril aleyhisselam ona lütuf ve ihsanlar getirdi. Azamet sahibi Yüce Melik, onu karanlık ve uzun bir gecede huzuruna götürdü.
1: فَكَشَفَ لَهُ

0: والكمال والخير والإفضال.
1: Ona melekûtunun en üstün noktalarındaki esrarı açtı. Ceberut aleminin ışıklarını gösterdi ve o hayat sahibi, daim ve baki olan ve hiç ölmeyen Allah'ın kudretini seyretti. Allah'ım, bu vasıflarla muttasıf olan Efendimiz'e edeceğin salat, onun güzellik, iyilik, kemal, hayır ve faziletini ziyadeleştirsin.

Allah'ın Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün damlalar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün ağaçların yaprakları adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline denizlerin köprükleri adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün nehirler adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sahra ve çöllerdeki kumlar adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dağların ve taşların ağırlığı adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline cennet ve cehennem ehli adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline iyi ve kötü insanlar adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline geceyle gündüzün değişme

Allah'ım, Efendimiz'e getirdiğimiz salatları bizim için cehennem azabına perde ve ebediyet yurdu olan cennete girme vesilesi eyle. Şüphesiz sen her şeye galip ve çok çok mağfiret edensin.

0: Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, temiz ve pak haline, mübarek nesline, kıymetli ashabına ve müminlerin anneleri olan hanımlarına kıyamet gününe kadar tekrarlanan daimi bir salatla salat eylesin.
1: Allahümme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekrami men azlâ.

0: مرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار.
1: Allah'ım, bütün dindar, salih ve takva sahibi insanların efendisi, seçilmiş rasullerin süsü ve ziyneti, üzerine gecenin karanlığı çöken ve gündüzün aydınlığı düşen bütün insanların en değerlisi olan Efendimiz'e salat eyle.

0: شأنه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلزال يا ذا العزة والجلال.
1: Ey nimetlerinin mukabili ödenemeyen büyük ihsan ve ikram sahibi! Ey nimetlerinin ve lütuflarının şükrü eda edilemeyen fazl-u ihsan sahibi! Senin hürmetine senden istiyoruz. Senden başka birinin hakkı için istemiyoruz. Kabir suali ve hesap esnasında dilimizi çözerek güzel cevaplar vermemizi kolaylaştırmanı, dünyadayken salih amellere muvaffak kılmanı, kıyametin sarsıntı ve zelzeleleri esnasında bizi emniyet içinde olan kullarından kılmanı istiyoruz. Ey kudret ve kuvvet sahibi olan Allah'ım!

0: أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة.
1: Senden istiyorum, ey bütün nurlara nur veren, bütün zamanlardan ve devirlerden önce nur sahibi olan. Sen zevali olmayan bakisin, bütün alemlerden müstahni olan ve eşi benzeri bulunmayansın. Pak, temiz, yüce ve mekanın ihata edemediği, zamanın kuşatamadığı galipsin. Senden bütün güzel isimlerin, sana göre en büyük, katında en şerefli, karşılığı en bol ve en hızlı icabet ettiğin isimlerin hürmetine istiyorum.
0: وباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر

Sevdiğin, kendisiyle sana dua edenden razı olduğun ve duasına icabet ettiğin gizli, saklı, yüce, en yüce, büyük, en büyük, azametli ve azameti en yüce olan ismi şerefinle istiyorum.''

0: وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, senden şu zikir hürmetine istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Bol bol rahmet ve mağfiret edersin. İhsan ve ikramda bulunursun. Semaları ve yeryüzünü yaratansın. İhtiyaç duymaktan uzaksın. Bütün kullarına nimetler lütfeder ve ikramlarda bulunursun. Görünmeyen ve görünen alemleri bilirsin. Azamet, kudret ve kuvvet sahibisin. Büyük ve yücesin. Kendisiyle dua edildiğinde icabet ettiğin, istendiğinde verdiğin yüce ve en büyük ismi azamın hürmetine senden istiyorum.
0: وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذ۪ي يَذِلُّ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ وَالْمُلُوكُ وَالسِّبَاعُ وَالْهَوَامُ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقُ

0: Hud.
1: Azamet sahibi kulların, sultanların, yırtıcı hayvanların, haşeratın ve yarattığın bütün varlıkların azameti karşısında boyun eğdiği ismi şerifinle istiyorum. Ey Allah'ım, ey Rabbim, duamı kabul buyur. Ey İzzet, kuvvet, galebe ve kudret kendine ait olan Allah'ım. Ey bütün görünen alemlerde ve gayb alemlerinde umumi tasarruf ve tam mülk sahibi olan Allah'ım. Ey daima hayatta olan ve hiç ölmeyen Allah'ım.

0: وإياك أرهب.
1: Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rabbim, şanın ne büyük, makamın ne yüksek. Sen benim Rabbimsin ey zat. Ve sıfatlarında şanına noksanlık getirecek bütün her şeyden uzak ve pak olan Allah'ım. Sana rağbet eder, senden korkarım.

ای عظیم، ای کبیر، ای جبار، ای هر شeye gücü yeten، ey kuvvet sahibi، ey azamet sahibi Allah'ım، sen bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve yücesin. Ey alim olan Allah'ım، sen yücesin، mütealsin. Ey azim olan Allah'ım، seni tesbih ederim. Ey celil olan Allah'ım، seni tesbih ederim. Yüce, kamil ve büyük ismi şerifin hürmetine senden hiçbir inatçı zorbayı, azgın şeytanı, haset eden insanı, zayıf, kuvvetli, iyi, kötü, hiçbir kulunu, köle veya inatçı hiçbir kulunu bize musallat etmemeni istiyorum.''

0: أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Allah'ım, yapacağım şu zikirler hürmetine senden istiyorum. Ben şehadet ederim ki şüphesiz sen kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'sın. Yegane ilah sensin. Doğurmamış, doğrulmamış ve kendisine denk hiçbir şey olmayan vahid, ehad ve sametsin.

Ey o, ey ondan başka o olmayan o, ey kendisinden başka ilah olmayan o, ey varlığının öncesi ve sonrası olmayan, zamanı yaratan ve varlığı bütün zamanları kaplayan, devamlılık sahibi olan, ey daima hayat sahibi olup asla ölmeyen, ey bizim ve her şeyin ilahı, tek ilah, senden başka ilah yoktur.

Ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve görüneni bilen Rahman, Rahim, Hay, Kayyum, Deyyan, Hannan, Mennan, Ba'is, Varis, Zülcelal vel İkram. Yarattığın bütün varlıkların kalpleri ve perdeleri senin elinde. Onların kalplerine hayrı ancak sen ekersin. Dilediğinde onlardan şerri ancak sen giderirsin. Allah'ım, benim kalbimden hoşlanmadığın her şeyi silip atmanı, kalbimi haşyetin, mağfiretin, heybetin ve katındaki nimetlere rağbetle doldurmanı, beni emniyet ve afiyet içinde kılmanı istiyorum. Katından bizlere şefkat, rahmet ve bereket lütfeyle. Bizlere doğruyu ve hikmeti ilham eyle. Allah'ım, senden korkanların ilmini, huşu ile ibadet edenlerin sana yönelişlerini, tazarru ve niyazlarını, yakini iman sahiplerinin ihlasını, sabır ehlinin şükrünü ve sıddıkların tevbesini istiyoruz.

معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به.

0: Allah'ım, arşının her tarafını dolduran cemalinin nuru hürmetine kalbime, seni hakkıyla ve layık olduğun şekilde tanıyıncaya kadar marifetin ekmeni istiyoruz. Allah-u Teala, nebilerin sonuncusu ve rasullerin imamı olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına en güzel şekilde salatu selam eylesin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allahümme şrah bis salati aleyh.

0: وحسن أولئك رفيقا.
1: Allah'ım, Efendimiz'e getirdiğimiz salavatlar hürmetine sadırlarımızı genişlet. İşlerimizi kolaylaştır. Sıkıntı ve kederlerimizi kaldır. Üzüntülerimizi gider, günahlarımızı affeyle. Borçlarımızı ödemeyi nasip eyle. Hallerimizi ıslah eyle. Emellerimizi gerçekleştir. Tevbelerimizi kabul eyle. Günahlarımızı temizle. Bizi daima haklı eyle. Dilimizi temizle. Kabir ve mahşer gibi yerlerde korkularımızı gider ve ünsiyet hali ihsan eyle. Bize rahmet ederek garipliğimizi gider. Bu salavatları önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda, üstümüzde, altımızda, hayattayken, vefat ettikten sonra, kabrimizde, haşrimizde, mahşere toplandığımızda parlak birer nur eyle. Bu salavatları kıyamet gününde başımızın üzerinde gölgelik eyle. Onlarla hasenat terazilerimizi ağırlaştır. Peygamber Efendimiz Muhammed'e, Allah ona ve âline salatu selam eylesin. Huzurlu, sevinçli ve müjdelenmiş bir vaziyette kavuşuncaya kadar salavatlarımızın bereketini üzerimizde daim eyle. Onun girdiği yere bizi de koyuncaya, kendisine nimetler ihsan ettiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte Efendimizin mübarek civarında bizlere mekan ihsan edinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: واحشرنا في زمرة الناجية وحزبه المفلحين.
1: Allah'ım, biz kendisini görmediğimiz halde ona iman ettik. Bu sebeple Allah'ım, iki dünyada da onun mübarek cemalini görmeyi bizlere lütfeyle, ihsan eyle. Kalplerimizi onun muhabbeti üzere sabit kıl. Onun sünneti üzere yaşamayı nasip eyle. Onun dini üzere canımızı al. Onun kurtulan ümmeti ve felaha eren taraftarları arasında bizleri haşreyle.

0: ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا، وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى.
1: Malın, mülkün ve evlatların fayda vermediği günde kalplerimizin ona karşı beslediği muhabbet sebebiyle bizlere faydalar ihsan eyle. Onun saf ve berrak havuzuna varmayı nasip eyle. Onun mükemmel kaseleriyle bizlere kana kana su ikram eyle. Bizlere canımızı almadan evvel harem-i şerifini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haremini ziyaret etmeyi müyesser kıl. Vefat edinceye kadar senin hareminde ve Efendimizin hareminde ikametimizi devam ettir.
0: Allahümme inna nesteşfi'u bihi ileyke iz huve evcehuş şufa'ai ileyk ve nukusimu bihi aleyke iz huve a'zamu men ukusime bihakkihi aleyk ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك.
1: Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere şefaatçi kılmanı diliyoruz. Zira o, senin katında şefaatçilerin en şereflisidir. Onun ismini vererek kasem ediyoruz. Zira hakkı için sana kasem edilenlerin en büyüğü odur. Onunla sana tevessülde bulunuyoruz. Zira o, sana ulaştıran vesilelerin en yakınıdır.

0: bina.
1: Ey Rabbim, kalplerimizin katılığını, günahlarımızın çokluğunu, emellerimizin uzunluğunu, amellerimizin bozukluğunu, ibadet ve taatlere karşı tembelliğimizi ve emirlerine muhalefet etmeye koşmamızı sana şikayet ediyoruz. Sen ne güzel şikayet mercisin. Ey Rabbim, düşmanlarımıza ve nefislerimize karşı senden yardım diliyoruz. Bizlere yardım eyle. Salaha ermemiz hususunda senin fadlu ihsanına güveniyoruz. Bizi senden başkasına bırakma ey Rabbimiz. Yüce Resulün aleyhissalatü vesselama intisap ettik. Bizi uzaklaştırma. Kapında duruyoruz, bizleri kovma. Senden istiyoruz. Bizleri mahrum eyleme.
0: Allahümme erham tadarru'ana ve amin khawfana. وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالا.

Allah'ım, tazarru ve niyazlarımız hürmetine bizlere merhamet eyle. Korkulardan emin eyle. Amellerimizi kabul buyur. Hallerimizi ıslah eyle. Bizleri taatinle meşgul eyle. Sonumuzu hayreyle. Ümitlerimizi ziyadesiyle gerçekleştir ve ömrümüzü saadetle sonlandır. Şu zelil halimiz huzur-i âlinde açıktır. Halimiz sana gizli değildir. Sen bize bazı şeyleri emrettin, biz onları yapmadık. Bazı şeylerden nehyettin, onları da yaptık. Bizi ancak senin engin affın kurtarır. Bizleri affeyle, ey ümit beslenenlerin en hayırlısı ve kendisinden istenenlerin en cömerti.

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات.

ساعة العشرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم

لننظر من بعدهم لننظر كيف تعملون فإذا تتلى

بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة

0: Hatmi Şerif. On birinci cüzü dinlediniz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyibat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatimesine çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
1: Şifa-i Şerif dersleri yarın akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
5: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri başlıyor.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت عذاب يوم عظيم Sadakallahul azim. Ve bellagana rasuluhun nebiyyul kerim ve nahnu ala ma kale halikuna ve razikuna ve mevlana mineşşahidine şakirine bi kalbin selim. Çok aziz ve muhterem dinleyenlerim, dini mubini İslam İlahi bir dindir. Dini mubini İslam ilahi olduğu içindir ki ona beşeri bir prensip, beşeri bir nizam, beşeri bir sistemi katamayız. İslam katıksız İslam'dır. Ve tümü ile ilahidir, Rabbani'dir. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inzal buyurduğu Kitabullah'ta, Kur'an-ı Azimüşşan'da, Furkan-ı Azim'de beyan edilen ve bu beyanat ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetiyle, hadisleriyle şerh edilen, tefsir edilen ve önümüze konan sistemin ve nizamın adı İslam nizamidir, İslam sistemidir. Beşeri bir takım duygular, beşeri bir takım tasarruflarla İslam tasarruf edilmez, tehir edilmez. İslam zamana göre İslam tefsir edilmez. Orijinali neyse İslam odur. Asr-ı Saadet'te bile az önce okuduğum ayeti celilede Cenab-ı Hak bak ne buyuruyor bakınız. Ve izâ tutla aleyhim. Onların üzerine Kur'an anlatıldığı zaman, okunduğu zaman ayatuna ayetlerimiz beyinatin apaçık ayetlerimiz onlara tilavet edildiği zaman, anlatıldığı zaman Kur'an-ı Azimuşşan'ın getirdiği prensipler onlara anlatıldığı zaman da onlar evet ne derler? Galu galellezine la yercune likaena. O kimseler ki ahirete inanmayan bize kavuşacaklarına, yaptıklarının hesabını vereceklerine inanmayanlar ne der? İ'ti bi Kur'anin. Bize bir Kur'an getir ki gayri haza. Şu getirdiğin Kur'an değil. Bundan başka bir Kur'an getir bize. Öyle bir Kur'an olsun ki arzu ettiğimiz gibi örf ve adetlerimizi yanlış doğru demeden tatbik etmemize müsaade eden, beşeri hislerimizi tatmin eden başka bir Kur'an getir. Evbeddilhu yahut da getirdiğim bu Kur'an'ı nefsimize, havamıza, arzumuza uygun hale getirmek üzere bu Kur'an'ı değiştir derler. Kul Habibim de ki ma yekunu li benim haddim değildir. Benim için caiz değildir. Ben buna cüret edemem. En ubeddilehu min tilkai nefsi. Cenab-ı Mevla göndermiş olduğu ayeti celileyi li hikmetin başka bir zamanda o ayetin hükmünü kaldırıp başka bir ayet getirirse nala. Aynı ayeti ben de tilavet ederim. Ama Cenab-ı Mevla'nın göndermediği bir ayeti gönderdi diyemeyeceğim gibi koymuş olduğu hükmü kaldırıp yerine başka bir hüküm, koymuş olduğu nizami kaldırıp yerine başka bir nizam, getirmiş olduğu yasaklamayı kaldırıp yerine yasağın yerine ibahe, mubah gibi hükümleri koymak benim haddim değildir. Onlara öyle cevap ver. İn ettebi'u, ben tabi olmuyorum. İlla ancak tabi oluyorum ma ol bir nizama, ol bir sisteme, ol bir emirler ve yasaklar menzumesine tabi oluyorum ki yuha ileyye, o bana vahyedildi. Hem vahyedilene hem de vahyedildiği gibi ona tabi oluyorum. Başka bir şeyi getirmek benim haddim değildir de. İnni zira ben ehafu korkuyorum. İn asaytu Rabbi. Rabbime isyan edersem, Rabbimin beyan etmediğini Rabbim beyan etti dersem, Rabbimin göndermediğini Rabbim gönderdi dersem, yahut Rabbimin gönderdiğini tebdil eder değiştirirsem, evet ben korkarım Neden korkarım? Azab-ı yevmin azim, o büyük günün azabından. Bunu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamberimize ferman etmekle, tabii ki ümmeti Muhammed'den herhangi bir fert kalkar da Kur'an'ı değiştirmeye kalkarsa, yani Kur'an'ı değiştirmek derken Mushaf-ı Şerif'i eline alıp o ayeti başka şekilde yazarsa manasında değil. O Mushaf'ta durduğu gibi durur ama itikadında oradaki ayeti veya o ayetle sabit olan hükmü değiştirir. Neyle değiştirir? Nerede değiştirir? İtikadında değiştirirse, amelinde değiştirirse, söyleminde değiştirirse, o yevmi azimun azabine o kimse daha giriftar olur. Çünkü Allah buyuruyor Celle Celaluhu, وَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Kim daha büyük zalim olabilir ki? Ne demek bu? Daha büyük zalim yoktur. En büyük zalimdir demektir. Peki zulmün en büyüğü nedir? Elbette ki şirktir. Çünkü Allah başka bir ayette öyle buyuruyor. İnne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük günahtır. En büyük zulümdür. Öyleyse bu ayette ifade ettiği gibi ve men azlemu, kim olabilir daha büyük zalim? İstifhami inkari ile, yani daha büyük zalim yoktur. Kimden? Evet. Mimmen, ol kimseden ki iftira, iftira etti. Alallahi, Allah'a ni keziben, yalanı. Yani Allah'ın buyurmadığını buyurdu diyenden daha büyük zalim olamaz diyor. O halde Allah'ın buyurmadığını söylemek veya Allah'ın buyurmadığı halde Cenab-ı Mevla'nın koymadığı hükmü koymak veya koyduğu bir hükmü kaldırmak, bu en büyük zulmü işlemektir. Ve bunu işleyen de en büyük zalimdir. En büyük zalim, zulüm da şirk olduğuna göre bu insan müşriktir. Allah'a şirk koşuyor. Velev ki la ilahe illallah desin. Onun la ilahe illallah kelimesinin getirdiği tevhid, daha sonra taşıdığı itikatla ihlal ediyor. Onun için la ilahe illallah demesi de ayrı bir yalan oluyor. Çünkü inanmadığı gibi tevhid etmiş oluyor. Evet, burada böyle buyuruluyor. Öyleyse Kur'an-ı Azimuşşan'da sabit olan herhangi bir farzın farziyetini, ehemmiyetini, önemini kabul etmemek, olmasa da olur demek, farz olduğu için farzı inkardır. Dolayısıyla Allah'a iftiradır. Farz değil demek, Allah bunu farz kılmadı demektir. Eğer Allah farz kılmadıysa, kılmadığını söylüyorsan Allah'a iftira ediyorsun. Neden? Cenab-ı Hak farz kıldı çünkü. Mesela hafizu alassalavati vessalatil vusta. Bu ve benzeri ayetlerle Cenab-ı Allah 5 vakit namazı farz kıldı. Canım, kılsan da olur ama ahlakın güzelse, davranışların güzelse, hak hukuka riayetin mükemmel ise kılmasan da olur dediğin zaman, Allah'ın farz kılmış olduğu bu farzı Allah'ın farz kılmadığını söylemiş oluyorsun. O takdirde ne yapmış oluyorsun bu inkarla? Allah'a iftira etmiş oluyorsun. Allah'a iftira edene ne diyor Allah? وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Yalanı iftira edenden, Allah'a yalanı iftira edenden daha zalim kim olabilir? En büyük zalim o. Dolayısıyla müşrik olduğunu ben değil Allah Celle Celaluhu diyor. Bunun gibi daha sadece mesela Cenab-ı Mevla اَقِيمُ الصَّلَاةِ namazı kılınız, emir vücub ifade eder. وَاَتُ الزَّكَاةِ zekatınızı veriniz. Keza zekat da farz çünkü emir vücubi ifade eder, farzı ifade eder. Allah zekatı farz kıldığı halde fakir mi benimle çalıştı, kazandı deyip vermemek onu inkar etmektir. Yani vermesen de olur demektir. Vermesen de olur demek Allah bunu farz kılmadı demektir. Allah farz kıldığı halde Allah'a farz kılmadı demek Allah'a iftira etmek demektir. Bu emirler sıralamasını daha fazla çoğaltabiliriz. Bir de Cenab-ı Mevla'nın nehileri vardır, yasakları vardır. Bazı ayetlerle de Cenab-ı Mevla müminlerin yapmaması gerektiği şeyleri beyan etmektedir. Menhiyatı beyan etmektedir, yasakları yani. Mesela bir ayet okuyalım. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlam ricsun min ameli şeytan fectenibu. Şarap ve çoğu sarhoş eden içkilerin azı ve çoğu evet haramdır. Kumar keza, fal okları, şans oyunları hepsi haramdır. Ve onların haram oluşunu beyan ederken Allah Celle Celaluhu ricsun diyor. Yani pislikten ibarettir. Bunlar Allah indinde hoş görülmeyen, Cenab-ı Mevla'nın nefret ettiği haramlardır diyor Allah. Yasak etmiştir. Feştenibu. Yine burada ne var? Emir var. Nereye emir? Şarap içmeye değil, şaraptan kaçmaya emir. Feçtenibuhu. Bazen haramlar emirle sabit olur. İşte burada öyle. Feçtenibuhu. Ondan vazgeçiniz, kaçınız, içmeyiniz dediği zaman Allah Celle Celaluhu içilmesi ne olur? Haram olur. İçmeyin ki lealleküm tuflihun. Felaha kavuşmak istiyorsanız, saadet içinde yaşamak istiyorsanız, bu içkiden iraz edin buyurmaktadır Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Şarap ve benzeri içkilerle, kumarla şeytan aranıza düşmanlık koymak istiyor. Ayetin devamında. O sebeple şeytan için bulunmaz bir alet bunlar. Onun sebebiyle aranızda, müminler arasında buz, adavet, düşmanlık koymak istiyor. Bu içkide de vardır, kumarda da vardır değil mi? Kumar masasına tatlı tatlı otururlar ama daha sonra kaybedince sinirler doruğa çıkıyor ve arada bir kavga meydana gelebiliyor. İçkiye otururken içki masasına tatlı tatlı oturuyor, sohbet edeceğiz diyorlar ama daha sonra evet o içki şişede durduğu gibi midede durmaz ve insanı sarhoş eder. Sarhoş olunca da ne yapacağını bilmez. Gider karısını da boşar. Çok geliyor o şekilde. Kocam içki içti geldi. Beni uç talakla boşadı diyor. Ne kadar kötülüğü var bu içkinin. Ha, Allah bunu yasak kıldı. Yani o içmesini bilmeyenlere yasak etti. Ben içmesini bilen, layıkıyla içen birisiyim deyip Allah'ın haram kıldığı şeyi mubah addeder ise Allah bunu haram kılmadı. Bunun mukabilinde cehennem, azap yoktur dediği zamanda Allah'ın dediğinin hilafini söylemiş oluyor. Ve dolayısıyla Cenab-ı Mevla'ya iftira etmiş oluyor. Ki önce okuduk, iftira eden ne demektir? En büyük zulmü yapandır. En büyük zulmü işleyen de efendim müşrik olur dedik. Evet, Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ يَاَكُلُونَ الرِّبَا O kimseler ki faiz yerler. Bunlar hakkında da yasaklama var. لَا يَكُومُونَ Onlar kabirden kalkmazlar. İlla kalkarlar kema yekumullezi ol kimsenin kalkışı gibi kalkarlar ki yetehabbetuhumuş şeytan şeytan çarptığı kimseler gibi önceden Araplarda sarali hastalara şeytan çarptığı insan diye nitelerlerdi. Onun için Allah öyle buyuruyor. Yani sarali insan doğru yürüyemiyor, yalpa yapıyor yolda, o şekilde kalkar. Ama o kadar acayip kalkar ki mahşer ehalisinin tamamı bilir ve anlar ki bu dünyadayken faizle iştigal eden kimsedir. Bu ceza kabirden kalkıp arasayı mahşere varana kadar verilecek olan cezadır. Daha ötesi var tabii cehennemde yanmak, Allah muhafaza. Şimdi bu faizden iştigal eden kimseler hakkında bu ayetin devamında şöyle buyuruyor. Niçin bu ceza bunlara verildiğini izah ediyor Allah. Zalike. Bu ceza da bunlara niye veriliyor? Biennehum çünkü onlar kalu dediler. Ne dediler? İnnemel bey'u mislur riba dediler. Alışveriş de faiz gibidir. Ne fark eder ki dediler. Halbuki fark eder olduğunu Allah Celle Celaluhu beyan etti. Evet. Allah faizi hatta ona ve'id edilen ve'idi beyan etmek suretiyle yani faizle iştigal edenlerin azabini beyan etmekle başlayan bir ayet. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bunun gibi ayet bulunmaz. O kadar önemli ki azaple başlıyor. Evet, اَلَّذ۪ينَ يَاَكُلُونَ الرِّبَا O faiz yiyenler var ya, لَا يَقُومُونَ Onlar kabirlerinden kalkmazlar. اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِلَا الْمَسْ Şeytan çarptığı sarali insanlar gibi kalkıp mahşere düşe kalka giderler diyor ve daha faiz yiyenleri beyan etmeden önce onları azapla beraber beyan ediyor. Ne kadar önemli. Ve Cenab-ı Mevla zihnimizde istifham bırakmıyor. Buyuruyor ki zalike ey kullarım bunlar ne yaptılar ki bu cezayı verdim bunlara? Biennehum çünkü onlar benim haram kılmış olmama rağmen Ya eyhellezine amenu ve zeru ma bekiye miner riba demiş olmama rağmen, şu alışverişi bırak, alışverişte meşgul olun ama faizden içtinab edeyim dememe rağmen, alışverişi mubah, faizi haram kılmış olmama rağmen bunu yaptılar. Dediler. Ne dediler? İnnemel bey'u mislur riba dediler. Ne fark eder ki? Alışverişte faiz gibi, faizde alışveriş gibi. Cenab-ı Mevla alışverişin faizden farklı olduğunu ve bununla iştigal etmenin Müslümanlara yakışmayacağını, haram olduğunu beyan ederken, aradaki farkı beyan ederken demiyor şu fark var. Faiz şudur, alışveriş şudur. Elbette ki fark var ama Allah farkı beyan etmeye tenezzül etmiyor. Ne diyor? Fark şu diyor. Ehallallahul bey'a ve harramer riba. Aradaki fark şudur ki Allah alışverişi mubah kıldı, faizi ise haram kıldı. Fark işte. Alışveriş mubah, faiz haram. Bunu beyan eden kim? Yüce Allah Celle Celaluhu. Öyleyse Cenab-ı Hak şunu demiş oluyor. Ey kullarım, helala helal diyen, harama haram diyen kimdir ancak? Ancak benim. Evet, ne buyuruyor Allah? وَلَا تَقُولُوا demeyiniz ha لِمَا تَصِفُ اَلْس۪ينَتُكُمْ Ağzınıza geldiği gibi, evet, ağzınıza gelen el kezibe, yalanla, هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ şu helaldir, şu haramdır, dilinize düşen yalanla bunu demeyin, tembih ediyor Allah. Niçin? Litefteru alallahil kezibe. Allah'a yalanı iftira etmek için. Yani bunu derseniz Allah'a yalanı iftira edersiniz. Ederseniz ne olur? İnnellezine yefterune alallahil kezibe. Kim Allah'a yalanı iftira eder ise la yuflihun. Felaha kavuşamazlar. Ama dünyada yaşarlar, meta'un galil, az bir meta, dünya meta'ında yaşarlar. Ama velehum azabun elim, onlar için elem verici azap vardır. Burada da Allah-u Azimuşşan ne buyuruyor? Sen farkı mı arıyorsun? Helal kılma kudretine, salahiyetine sahip olan, haram kılma selahiyetine sahip olan kimdir? İnneni enallah. Ben Allah'ım. La ilahe illa ene. Benden başka ilah yoktur. Yani benden başka haram kılan, benden başka mubah kılan, benden başka farz kılan başka bir hakim yoktur diyor Allah. Öyleyse neden ben faize haram dediğim halde ne fark eder ki faiz de alışveriş gibidir? Burada Allah'a başka yönden de bir iftira vardır. Nedir o? Sen alışverişle faizi eşit tuttuğun zaman, halbuki Cenab-ı Hak bunun birini, yani faizi haram kılmış, ne demiş oluyorsun biliyor musun sen? Yani Allah iki eşit olan şeyden birini haram kıldı. Onların eşit olduğunu bilemedi. Bak, bu yönden de Allah'a iftira ediyorsun. Riba, faiz de mubah, faiz de işte iyi güzel bir şey, alışveriş de güzel bir şey. İki güzelin birini Allah keyfi bir şekilde haram kıldı demiş oluyorsun. Bilemedi demiş oluyorsun. Eğer bilseydi, bizim bildiğimiz gibi Allah da bilseydi, Mekke müşrikleri öyle diyor. Bilseydi arada fark olmadığı halde bu farkı niye beyan ediyor? Niye faize haram diyor da alışverişe mübah diyor? Halbuki eşit. Ha, Allah eşit olsaydı, eşit olan iki şeyden birini haram, birini serbest kılar mı? Mutlaka fark vardır ki öyle yapmıştır. Ama bu kişi bu sözü demekle Cenab-ı Mevla'yı bir yerde tecihil ediyor. Onu cehalete nispet ediyor. Allah'a cehaleti isnat etmek de ayrı bir iftira yoludur. İşte bunlar itikadi meselelerdir. Bunlar çok önemlidir. Öyleyse ne yapacağız? Mümkün mertebe faizden kaçacağız. Yapmayacağız bu işi. Çünkü ve harrama riba ayeti var. Haram kıldım diyor. Daha aşağısında ve in lem tef'alû. Eğer şu tembihatimi yapmazsanız, böyle bir ve'id, başka haramlar hakkında, bir de insan öldürmek, mümin öldürmek hakkında vardır. Böyle bir ve'id yoktur. Ve in lem tef'alû, şayet bunu yapmazsanız ve hala alışveriş gibi olduğunu iddia eder ve bununla iştigal ederseniz diyor Allah, fe'zenû, biliniz. Neyi biliniz? Yani ilan ediniz, bir harbin, büyük bir harp. Orada bir harbinin tenvini tenkire delalet eder, tenkir ise tazime delalet eder. Basit bir harp değil ha, çok büyük harp. Niye? Çünkü karşında Allah ve Resulü var. Evet, o büyük kudretin, kuvvetin karşısında muharebe etmek elbette en büyük harp. Bi harbin minallahi ve resulihi. Allah ve Resulü ile harp ettiğinizi biliniz. Ya ne kadar önemli değil mi? Ne yapacağız? Faizden kaçacağız. Mümkün olduğu kadar insanları da faizden kaçıracağız. Elimizdeki yetkiyi varsa kullanıp faize dalan insanların faizden kaçmalarını temin edeceğiz. En azından sizden biriniz bir münker gördüğü zaman diyor Peygamberimiz, elinizle ona mani olunuz. Düşün ki öyle bir hüküm sahibisin ki yasak dediğin zaman faiz hemen kalkacak. Herhangi bir rizik getirmiyor. Riski yok yani. Ben faizi yasaklıyorum dediğin zaman bunu tabii ancak evinin halkına yapabilirsin. Ama nüfuzun daha çok kimseye geçiyor, daha çok kimseye hakimiyetin varsa daha çok kimseye bunu yasaklarsın.

Beni için yasaktır. Dilinle bunu diyorsun, dilinle de diyemiyorsun dediğin zaman tehlike doğuyorsa, evet, buna da gücü yetmiyor ise febi kalbihi, kalbiyle buna karşı olacak. Ne demek? Allah'ın haram dediğini haram kabul edecek. Yani haramdır diliyle söyleyip de kalbiyle, efendim haramdır diyorum ama ne fark eder ki, ikisi de aynıdır itikadini, inancını taşıyorsan, o zaman haram demiş olmuyorsun. O bakımdan Cenab-ı Mevla'nın karşısında iddia yapılmaz. Evet. Niye yapılmaz? Emlehum şüreka. Ya Allah'ın haram kıldığı şeyi mubah görenler. Onu meşru sayanlar. Mesela insan öldürmeyi, mümin öldürmeyi dahi meşru sayan sözde Müslümanlar var. Öldürmeyi caiz gören Müslüman. Nasıl bir Müslüman? Öldürmek caiz olur mu hiç? Ama caiz görüyor. Bunlar aldanmış insanlar. Allah bunlar hakkında gerek faizi mubah gören, gerek öldürmeyi mubah gören, gerek içkiyi, kumarı, zinayı mubah görenler hakkında Allah buyuruyor. Em lehum şüreka'u. Yoksa onların Allah karşısında ortakları mı var? Allah'ın ortakları yani. Ki şera'u lehum. O ortaklar onlara onu meşru kıldı. Allah haram kıldı ama Allah'ın eş değerindeki o varlık meşru kıldı. Böyle mi diyor? Evet. Neden? Mineddini. Dinden haram olan şeyleri meşru kılan bir ortakları mı var? Mâ lem ye'zen bihillah. Allah'ın izin vermediği, müsaade etmediği, haram kıldığı şeyi mubah kılan, caiz kılan ortakları mı vardır? Bu ne demek? Eğer böyle yapıyorsanız Allah'a ortak koşuyorsunuz demektir. Ama ben kendi kafamdan söylüyorum, kimseyi taklit ederek değil diyorsan, o zaman kendi nefsini Allah'a eş koşuyorsun demektir. Efereyte menittehze ilahehu heva. Habibim, gördün mü nefsini ilah edineni? O zaman helala, harama, efendim dillerinize gelen yalanla haza halalun ve haza haramun demeyin derseniz, litefteru alallahil kezibe, Allah'a yalanı iftira etmiş olmak için bunu demeyin. İnnellezine yefterun alallahil kezibe la yuflihun. Allah'a iftira edenler felaha kavuşmaz. Felaha kavuşmaz demek ne demek? Cehennemi boylar. Evet. Ve levla kelimetul fasl. Allah'ın iyiyi kötüden ayıracağın bir mahşer günü vardır kelimesi olmasaydı var ya, lekudiye beynehum. Hemen dünyada Allah onların üzerine hükmeder, onların üzerine hükmedilirdi. Yani faiz mubahtır demek, faizi mubah görmek, faizle iştigal etmeyi adeta mubah bir iş yapıyormuş gibi davranmak, evet, faizi yazıp verdiğin zaman efendim ona hayırlı olsun, bereketli olsun, hayırlı nemalar demek nedir? Küfürdür ve şirktir. Ama çoğu bunu yapıyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın efendim haram kıldığı hususlara çok dikkat etmemiz lazım.
Allah haram kıldı ama ben böyle görüyorum deme hakkına sahip değiliz.

0: Neden değiliz? Çünkü ilah değiliz. Bunu deme hakkı kimindir? Uluhiyet sıfatı kimdeyse onundur. Kimindir uluhiyet sıfatı? Yaradanındır. Eğer sen de yaratabiliyor isen, sen de Halik isen, sen de söyle. Sen de emret, sen de yasakla yarattığın bir mahlukat. Yani başka bir yerde bir insanlar camiası vardır, insanlar vardır ki onları sen yaratmışsın eğer. Buna muktedir olabilmişsen, sende de uluhiyet var demektir, onlara bir şeyler emredebiliriz. Ama Allah'ın yarattığı aklını, fikrini, her şeyini Cenab-ı Mevla'nın verdiği mahlukata sen ne emredebilirsin, ne de yasak koyabilirsin. Ancak Allah'ın emriyle emredebilirsin, Allah'ın yasağı ile ona yasak getirebilirsin. Hakikat bu. İşte em lehum şürekâ'u şere'u lehum mineddini mâ lem ye'zen bihillah. Allah'ın müsaade etmediği bir şeyi onlara meşru kılacak bir şerikleri mi vardır? Ya bu adam yaparsa meşru olabilir. Allah bunu gayri meşru ilan etti ama şu adam yaparsa meşru olabilir. Bunu mu demek istiyorsun? Yoksa nefsinden diyorsan işte eferayte men ittehaze ilahehu hava. Nefsi havani ilah edinmiş oluyorsun ki Cenab-ı Mevla böyle yapanları da lanet ediyor. Peki bize düşen nedir? Estağfirullah. İnnemâ kâne kavlel mu'minîn. Müminlerin sözü ne olmalıdır? Müminler hangi sözü söylemeye hakları vardır? Allah diyor Celle Celaluhu. Ne zaman? İzâ du'û ilallâhi ve resûlihi. Allah ve Resulüne çağrıldıkları zaman. Ne demek bu? Allah'a çağrılmak ne demek? Resulüne çağrılmak ne demek? Allah'ın emirlerine, Resulullah'ın emirlerine çağrıldıkları zaman niçin çağrılıyorlar bunlar? لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. Allah veya Resulü aralarında hükmetmek için onlar çağrıldıkları zaman gelin Allah hakkınızda hükmedecek, Resulullah hakkınızda hükmedecek. اِذَا تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Siz bir şeyde münazaya, ihtilafa düştüğünüz zamanda, böyle midir, şöyle midir ihtilafine düştüğünüz zamanda ne yapın? فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Allah ve Resulüne onu havale edin. O ne demek? Allah'a mı soracağız? Evet, Allah'ın kitabına sorun. Efendim biz kitaptan anlamıyorsak ne yapacağız? Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun diyor. Allah ve Resulüne havale edeceksin. Evet. Liyahkume beynehum. Aralarında hükmetmek için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ne olmalıdır? Yani ne olabilir? Ne derler ya? Ne demeleri lazım? En yekulu demeleridir. Semiyana duyduk ve etana itaat ettik. Yorum yok, itiraz yok, olur mu demek yok, acaba demek yok, amma demek yok. Mutlak manada itaat ettik demek vardır. Zamanın fitnesine boğularak Allah'ın haram ettiğine helal, Allah'ın farz kıldığına mübah demek büyük bir felakettir. Bu felakete günden binlerce insanlar yuvarlanıyor, düşüyorlar. Ve ulaike humul muflihun. İşte felaha kavuşan, cennete kavuşan bunlardır. Allah ve Resulüne aralarında hükmedilmesi için çağrıldıkları zamanda semi'na ve etana diyenler kurtuluştadır diyor Allah. İşittik, kabul ettik. Evet, sen nasıl konuşuyorsun, böyle diyemezsin, diyemezsin sen. Ben böyle konuşurum da sen öyle diyemezsin. Neden? Sen kim oluyorsun? Makamın, mevkin, rütben ne olursa olsun. Sen bir beşersin, sen bir fanisin. Sende cüz'i bir ilim vardır. Allah'ın ilmi gibi ilim yok sende. Allah Celle Celaluhu leyse kemislihi şeyun buyuruyor. Allah gibi hiçbir şey yok. Yani ilimde yok, kudrette yok, iradede yok, efendim semide yok, beserde yok, hiçbir sıfatında Allah gibisi yok. Öyleyse fani olan, öldüğün takdirde hemencecik kokan ve bidayetin de bir nutfeden ibaret olan kişi olarak Allah'ın karşısına dikilip azamet yarışını yapma, sonu çok büyük bir felaket olur. Evet, ma balu men evveluhu nutfetun ve cifetun ahiruhu yefhuru. Evveli nutfe, ahiri cife. Evveli bir damla pis su, ahiri de çürümüş leş olan insana ne oluyor ki bu ikisinin arasında kibredip duruyor? Allah'a baş kaldıracak kadar Allah'a karşı koyuyor. Bir reklam arası verelim, yine başlarız inşallah.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri devam edecek.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam edecek.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahur rahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlayın. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
10: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
11: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli, sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kocaeli'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
13: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
14: Haydar olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. Kumanya yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
17: Nesil Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam ediyor.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte hiçbir mümin ve mümine için Allah-u Azimuşşan'ın buyruğu karşısında itiraz hakkı yoktur. Buna dair de bir başka ayet-i celilede şöyle buyuruyor Yüce Allah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَا كَانَ olmadı لِمُؤْمِنٍ Müminin haddi değildir. وَلَا مُؤْمِنَةٍ veya bu mümin bayan da olsa onun da haddi değildir. Hiçbir mümin ve müminenin haddi değildir. Ne zaman? İzâ kadallâhu ve resûluhu. Allah ve onun resûlü hükmettiği zaman. Yani Allah bir hususta hükmetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hususta hükmetti. İyi anladık, Allah'ın hükmettiği tamam, Allah'tır o. Elbette tamam da Resulünün hükmüne de niye itiraz edemiyoruz? Resulü da وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O havasından konuşmadığından, o vahye mazhar olduğundan, vahyin muhatabi olduğundan hata yapmaz. Ama beşer olması itibariyle hata yapmaz mı? Yapsa bile eğer yapmış olduğu beyan hata ise Mevla tarafından ikaz edilir. Evet, bir zelle vakı olabilir. Peygamber beşer olduğu için ama o vahye mazhar olan bir şahıs olduğundan, vahye sahip olduğundan dolayı onun hatası da teminat altındadır. Cenab-ı Mevla'nın teminatı altında. Habibim, şu söylediğin veya şu yaptığın maslahata çok uygun değildir. Bundan vazgeç gibi ikaz olabilir. Bir mevzuda kafirlere müsaade verdi, izin verdi Peygamberimiz. İzin vermesi de güzel, vermemesi daha güzel. Evet, onlardan fidye almadan bırakması ise çok güzel değil. Allah Celle Celaluhu ne buyurdu ona? Afallahu anke lime ezinte lehum. Habibim, Allah seni affetti ama niye izin verdin onlara? Ve Cenab-ı Mevla bu ikazı da son derece nezaket içerisinde yapar. Bak dikkat ederseniz, niçin izin versin, Allah seni affetti buyurmuyor ya. Önce Allah seni affetti ama niye izin verdin? Bu ne demek oluyor? Niye izin verdin bir azarlamadır. Bu azarın peşinde Allah seni bağışladı demek, tabii ki rahatlatmaktır ama onu diyene kadar bir saniye, iki saniye o üzülmesin diye önce affi müjdeliyor. Afallahu anke. Allah senden günahları affetmiştir. Şimdi bir hatanı söyleyeceğim ama üzülme demiş oluyor. Lime ezinte lehu. Evet, böyle olabilir. Ama mutlak manada Resulullah ve bütün peygamberler vahye mazhar oldukları için hata yapabilirler ama hata üzerine istikrar etmezler. Mutlaka hata ise Mevla Teala Hazretleri tarafından hataları kendisine duyurulur ve o hatadan vazgeçirilir. Evet, Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman bir mümin ve müminenin haddi ve hakkı değildir. En yekûne lehum, onlar için olması el hıyaretu, tercih hakkı yok. Allah Celle Celaluhu buyurduğu zaman faiz haramdır. Bunu işiten kul, ben istersem alışveriş ederim, yani mubah olanı, istersen de faizle iştigal ederim deme hakkına, tercihine selahiyet sahibi değildir. Evet. İzâ kadallâhu ve resûlühü emren en yekûne lehumul hıyyeretu min emrihim. Yani herhangi bir işlerinde muhayyerlik hakkı yoktur. Her hususta bu. İşte mesela hürrimet aleyküm ummehatüküm ve benatüküm ve ehevatüküm de alınması, nikahlanması haram olan kadınları beyan ediyor. Efendim, ve daha aşağısında süt kardeşini, süt annesini vesaireyi haram kılıyor Allah. Ha kul kalkıp da ben efendim nesep kardeşliğini kabul ediyorum ama süt kardeşliğini kabul etmiyorum deme hakkına sahip değil. Bu tercihi yapamaz çünkü Mevla'nın beyanı var. Ama adam beyan eder. Allah'ın beyanının hilafinde beyanda bulunur veya itikatta bulunursa ona ne diyor Allah Celle Celaluhu? Men yasillahi ve resulehu. Kim bunu böyle kabul etmez ve kendisinin tercih hakkı olduğunu kabul ederse, ne demek? Ne demek yasak? Ne demek haram? Ben demokratım efendim derse, yani orada da demokrasiyi sokarsa Allah'ın haram kıldığı şeye, evet, o zaman ne olur? Fakat dalle dalalen beida. Bir delalete düşer ama o kadar uzak bir delalet ki dönüşü mümkün değil. O beidanın ifadesi odur. Yani öylesine bir delalete düşmüş ki o delaletten beriye gelemez. Evet. Niye? Yani o zaman Allah Celle Celaluhu hürriyetimizi kısıtlamış olmuyor mu yani? Niye bize tercih hakkını vermiyor? Helal ile haram arasında, farz ile mubah arasında Allah niye bize tercih hakkını vermiyor? Bu bir yerde şey oluyor, olmuyor mu? Yani hürriyetimizi kısıtlamıyor mu? Allah'ın nezdinde zaten hürriyetimiz kısıtlı değil mi? Bizim adımızı unutmayalım. Bizim adımız nedir biliyor musunuz? Abd. Ne demek abd? Köle. Biz köleyiz. Kimin kölesiyiz? Allah'ın. Değilsen kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile köledir. Hürriyeti kısıtlıdır. Ama kim tarafından kısıtlıdır? Yani nefsin, canın istediği her şeyi yapamaz. Kim tarafından bu yasaklanmış? Allah tarafından. Yani hem kendine abd, köle diyeceksin, hem de efendine isyan edeceksin. Böyle bir şey olur mu? Biz Allah'ın kölesiyiz. Resulullah Efendimiz de Allah'ın kölesidir, abdidir. Bak şehadete gelirken ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Ve eşhedü enne Muhammeden. Yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed nedir? Kimdir? Abduhu, kuludur. Kölesidir Allah'ın ve Resuluhu. Ondan sonra Resuludur. Yani kulluk, kölelik Risaletten önce geliyor. Peygamberlikten önce geliyor. Onun için şehadette evvela abd diyoruz. Evet. Ha, demek ki aslında Cenab-ı Mevla tarafından bir takım sözde zannediliyor öyle. Haklarımızın kısıtlanması efendim bizim hürriyetimizi meydana getirir. Yani zahiren haklarımız kısıtlandı zannettiğimiz şey hürriyetimiz için o haklarımızı kısıtlıyor. Hur olmamız için. Çünkü İslam'dan uzak olan kişi köledir. Ama İslam nimetiyle mücehhez olan kişi kölelikten kurtulmuş, hürriyetine kavuşmuştur. Ne yani, ne zaman hur olacaktık? Haşa, İslam geldi, annemizi bize haram kıldı. Kızımızı bize haram kıldı, kardeşimizi bize haram kıldı, halamızı, teyzemizi, süt kardeşimizi bize haram kıldı. Yani bunları mubah kılsa mı hur olacaktık biz? Tam aksine bunlar haram kılındığı için huruz. Çünkü aile mefhumunun olmadığı bir yerde ne hürriyet olur ne huzur olur. Aile hürriyeti, aile mefhumu ancak ve ancak mahremiyetle oturur. Anne olacak, baba olacak, amca olacak, kardeş olacak, yeğen olacak, efendim hala olacak, teyze olacak. İşte aile bununla oluşuyor. Bu olmadığı takdirde karman çorman olur ki hürriyetsizlik, hayat zehir olur. İşte o zaman berbat olur. Demek ki zahiren bazı hürriyetlerimiz Allah tarafından kısıtlandı diye zannettiğimiz şey hürriyetimize vesiledir. Yani zinaya müsaade etse mi hur olacaktık da? Müsaade etmediği için hürriyetimiz kısıtlanmıştır. Evet, temel manada abdiz, köleyiz, Allah'ın kölesiyiz. Onun buyrukları arasında, helalle haram arasında tercih hakkına sahip olmadığımızı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu beyan ediyor. Evet. Fakat o kafirlere ve izâ kîle lehum te'âlev ilâ mâ enzelallâh. O kafirlere dendiği zaman geliniz Allah'ın indirdiğine, Allah'ın hükmettiğine geliniz dendiği zaman ve ile Resul, Resulüne geliniz. Resulünün çizdiği sünnet yolu üzere devam ediniz dendiği zaman re'eytel münafıkîn habibim. Münafıkları o zaman tanırsın sen. Onları görürsün ki yesuddûne anke sudûda. Senden yüz çevirmekle yüz çevirirler. Ne zaman ki onları, evet, Allah'ın indirdiği sisteme, nizama, prensibe çağırırsın, onlar ne yaparlar? Veya Resulünün sünnetine çağırırsın, senin çizdiğin yola, Allah tarafından gönderilen kitaptan çıkardığın ahkama, onları çağırdığın zaman da senden yüz çevirirler. İşte bu yüz çevirenlerin münafık olduğunu anla diyor. Aziz dinleyenlerim, şimdi bir İslam'ın özetini çıkaralım diye şu dersimde düşündüm. Her hususa ışık tutacak bir özet olsun bu. Bu özeti Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cibril-i Emin'le özetlediği bir özettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gününde yaşadığı Cibril-i Emin'le arasında cereyan eden hadiseyi anlatıyor bu hadis-i şerif. An Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radiyallahu teala anhuma, ikisi de sahabe olduğu için radiyallahu anhuma diyoruz tabi. Ennehu kal, dedi, haddeseni ebi, babam bana anlattı diyor. Kim diyor? Abdullah diyor. Abdullah kim? Hazreti Ömer'in oğlu. Peygamberimizin halifesi olan ikinci halifesi olan Hazreti Ömer, evet, babasından bahsediyor, bana anlattı diyor. Kale haddeseni ebi, babam bana anlattı. Kim babam? Ömer ibnül Hattab. Hattab oğlu Ömer, yani Hazreti Ömer. Kale, babam dedi ki, beynema nahnu inde Resulillah, biz bir zaman Resulullah'ın huzurunda olduğumuz bir sırada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında oturduğumuz bir anda, zate yevmin, günlerden bir gün, izdala aleyna reculun, yanımıza bir adam geldi. Şedidu beyazı siyab, elbisesi çok ama çok beyaz, pırıl pırıl. Şedidu sevadi şar, saçları da çok siyah mı siyah. La yura, gözükmüyor ama aleyhi üzerine eseru sefer, sefer eseri gözükmüyor. Eğer seferden gelen biri olsaydı, elbisesinin o kum çöllerinden geçip gelen kişinin elbiseleri lekelenir, tozlanır, kumlanırdı. Fakat böyle bir sefer eseri gözükmüyor. Veya o siyah olan saçları o kadar siyah olmazdı. Yani sanki yeni giyinmiş, banyodan çıkmış bir kişi gibi içimize geldi, yanımıza geldi. Sefer eseri gözükmediğine göre yabancı değil. Fakat ve la yarifuhu minna ahadun, orada oturan sahabeden hiçbirimiz de onu tanımıyoruz. Yani buralıdır, bu mahalledendir desek tanımamız lazım. Hiçbirimiz tanımadığımıza göre yabancı olması lazım. Yabancı olması için uzaktan gelmiş olması lazım. Sefer eseri gözükmesi lazım. Derken hatta celese ile nebi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yanında oturdu. Feesnede rükbeteyhi ila rükbeteyhi, dizlerini Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dizlerine dayadı. Ve veda'a keffeyhi ala fehizeyhi, İki avucunu da baldırlarına, kendi baldırına koydu. Ve kâle dedi, ya Muhammed, ey Muhammed, ehbirni anil İslam, bana İslam'ı öğret, İslam'dan haber ver. Fe kâle Resulullah, Resulullah buyurdu, el İslamu İslam, en teşheden la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet edip itikad etmek, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğunu kabul etmektir. Biri bu. Daha ve tukimes salate, beş vakit namazı kılmaklığındır. Ve tu'tiye zekate, zekati vermeklığındır, vereceksin. Ve tesume ramadan, ramazan orucunu tutmandır. Ve tehüccel beyte, beytullahi da hac etmektir. İn istata'te ileyhi sebila. Oraya varmak bakımından gücün yetiyor ise. Suala bu şekilde cevap verdi. Yani kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç, hac. İslam'ın beş temel esasını beyan etti. Kale sadakte ya Resulallah. Doğru söyledin ya Resulallah. Kale Hazreti Ömer buyurdu ki feacibna lehu. Tacip ettik ona. Yes'eluhu soruyor bilmiyormuş gibi ama ve yusaddikuhu. Bilenler gibi de tasdik ediyor. Yani hoca talebesine sorar gibi. Bilmiyormuş gibi. Biz anladık ki bilmiyor da öğrenecek. Ama Peygamberimiz İslam'ın beş esasını beyan ettiği zaman tasdik etti. Biz de taaccüp ettik yani. Hem bilmiyorsun, soruyorsun ama sonradan da tasdik ediyorsun. Derken ikinci suali soruyor o gelen şahıs. فَاَخْبِرْنِي عَنِ الْا۪يمَانِ Ya Resulallah, bana iman nedir? Bir daha onu anlat. Kale. Resulullah buyurdu. İşte İmanın şartı ikidir, üçtür, kader yoktur gibi iddiada bulunan bazı ilahiyatçıların kulakları çınlasın. Bu meşhur hadistir, bunu inkar edemezsin, bütün kitaplarda vardır, bütün hadis kitaplarında vardır. Nedir iman? En tu'mine billah, birincisi Allah'a inanman. Tabi Allah kendisini nasıl anlattıysa öyle inanmak tabii. Ve melaiketihi Allah'ın meleklerine inanman. Ve kütübihi Allah'ın gönderdiği kitaplara inanman. Ve rusulihi o kitapların muhatabı olan peygamberlere inanman. Vel yevmil ahiri ahiret gününe, mahşere, dünyada yaptıklarından sorulacağın bir günün geleceğine inanmak. Ve tu'mine bil kader, kadere inanmak. Hayrihi ve şerrihi, hayrine de şerrine de hep Allah'tan olduğuna inanmak. Kale o zaman Peygamberimiz böyle deyince sadakte, doğru söyledin ya Resulallah. Yine tacip ediyorlar tabii. Hem soruyor hem tasdik ediyor. Kale fe ehbirni anil ihsan. Ya Resulallah, ihsan nedir peki? Ona da cevap veriyor Peygamberimiz. Evet, en ta'budallah, Allah'a ibadet etmendir. Ne gibi keenneke terahu, sanki görüyormuş gibi. Ama görmüyorum. Ve in lem tekün terahu, her ne kadar sen onu görmüyorsan, فَاِنَّهُ يَرَاكَ O seni görüyor. Beni görüyormuş gibi o zaman ibadet et. Kale, o zaman o şahs sordu. فَاَخْبِرْنِي عَنِ السَّاَةِ Kıyamet ne zamandır ya Resulallah? Peygamberimizin cevabı, مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِعَلَمَ مِنَ السَّائِلِ Kıyametten sorulan ben, soran senden daha bilgili değildir. Sorulan sorandan daha çok bilmiyor. Yani sen de bilmiyorsun bunu, ben de bilmiyorum, dedi. Evet, ve ondan sonra üç tane kıyametin alametlerini saydı. Evet. O zaman sordu. فَاَخْبِرْنِ عَنْ اَمَارَتِهَا Kıyametin alametleri nedir ya Resulallah? قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَتُ رَبَّتَهَا Cariye efendisini doğurduğu zaman. Bu ne demektir? İşler ters yüz olduğu zaman. Meşru olan gayrimeşru, gayrimeşru olan meşru olduğu zaman demek olabilir. Ve en terel huffatel uratel alete ri'a eşşâ Koyun çobanları çıplak, yalın ayak, baş açık, fakir fukaralar bina yapmakta yarıştıkları zaman yetetavelûne fil bunyan binada yarışıyorlar 10 kat 15 kat böyle. Bu da kıyamet alametidir. Sümme intaleke meliyen sonra kalktı ve yavaş yavaş gitti. Sümme kâle li ya Ömer Hazreti Ömer diyor bana dedi diyor peygamber ki ya Ömer etedri menis sâilu bilir misin bu sual soran İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir, kıyamet nedir diye soran kimsenin kim olduğunu bilir misin? Kultu Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü bilir. Ben ne bileyim diyor. Evet. Kale fe innehu Cibril. O Cibril'dir. Bir insan suretinde geldi. Etaküm size geldi ki li yuallimekum dinekum. Dininizi öğretmeye geldi. Şimdi burada İslam'ı da anlattı. İmanı da anlattı, ihsanı da anlattı fakat biz bu iman üzerinde duralım. O İslam şartı beştir. Kelime-i şehadet ki o imanın şartıdır. Aslında namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hac etmek. Fakat bu imanın özetine bir bakalım. Allah'a inanmak. Allah'a nasıl inanacağız? Noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasif olduğuna inanacağız. Cenab-ı Mevla'da kemal sıfatlar vardır. Nelerdir? Hayat, Allah heydir. Hayattadır. Ölü değil yani. Ve hayatının bidayet ve nihayeti yoktur. Başlangıç ve sonucu yoktur. Evet ve hayatında en küçük noksanlık yoktur. Zatında noksanlık olmadığı gibi hayat sıfatında da noksanlık yoktur. O da kemal ile muttasiftir. İkinci sıfat, ilim. Allah ilim sıfatı ile muttasiftir. O nasıl bir ilim? Noksanlıktan münezzeh, kemalat ile muttasif. O ne demek? Yani Allah bilir demek. Neyi bilir? Her şeyi. Peki bilmediği ne şey var? Hiç. Cenab-ı Mevla ilim sıfatıyla her şeyi bilir. İlimle mevsuftur. Fakat ilmin ziddi olan cehilden münezzehtir. Hayat ile mevsuftur Allah. Yani hayat sıfatıyla muttasiftir. Hayatın ziddi olan mevtten münezzehtir. İşte böyle Allah'a inanmak gerekiyor. Semi, Allah duyar. Semi sıfatı vardır. Neyi duyar? Her şeyi duyar. Efendim, duymasında noksanlık var mı? Asla. Sem'un ziddi nedir? Semem. Yani duymamak, duyamamak. İşte duyma sıfatıyla muttasif, duyamama sıfatından münezzeh. Yani kemal sıfatla muttasif, noksanlıkla münezzeh dediğimiz zaman böyle anlayacağız. Beser, Allah Celle Celaluhu'da beser sıfatı var. Allah görür. Alete ihtiyacı olmadan görür Allah. Göz, şu kulak buna ihtiyacı yok. Görür. Peki görme nedir? Kemal sıfattır. Allah bununla vasıflanıyor. Bunun ziddi olan, evet, ama yani görememek veya görmemek. Bu nedir? Noksanlık arz eden sıfattır. Herhalde körlük kemal sıfatı diyemeyiz, değil mi? Ha, öyleyse beser sıfatı kamildir ve Allah bununla muttasiftir. Beser sıfatının ziddi olan ama sıfatı noksanlık arz ettiği için ondan münezzehtir, arınmıştır yani canım. Allahu Azimuşşan'da kudret sıfatı var. Ne demek? Kadirdir Allah. Nereye kadir? Her şeye kadir. Peki kudret sıfatıyla muttasif olduğu gibi bazı şeylere de kadir olamamazlık var mı? Asla. Niye? O zaman acizlik icap eder. Halbuki Allah'ta kudret var. Kudretin ziddi olan acizlik yok. Niye kudret var? Çünkü kemal sıfattır o. Acizlikten niye münezzehtir? Acizlik noksanlıktır da ondan. İşte biz Subhanallah dediğimiz zaman da bunu demiş oluyoruz. Ya Rabbi, ben seni kemal sıfatlarla vasıflarım, ne kadar noksanlık varsa onlardan seni tenzih ederim. Allah'ın irade sıfatı var, murad eder. İstediğini istediği şekilde murad eder. Ona kimse, onu kimse ikrah edemez, zorlayamaz herhangi bir şeye. Efendim, zorlanmak nedir? Noksanlık sıfatıdır. Allah ondan münezzehtir. Murad ettiğini yapmak ise kemal sıfattır. Onunla muttasiftir. Kelam. Mevla'nın kelam sıfatı. Kelam nedir? İfade etmek, konuşmak. Bununla Allah muttasiftir. Çünkü kelam aynı zamanda kemaldır yani. Peki bunun ziddi ne? Sükût. Yani Allah'ın beyan etmemesi, sükût durması veya afet, istese de konuşamaması. Böyle bir sıfat var, değil mi? Yani bir insan konuşmuyorsa sükût ediyor derler. Konuşamıyorsa afet, yani konuşamıyor. Allah her ikisinden de münezzehtir. Konuşabilme kudret ve şeyi imkanı vardır ve konuşur. Beyan eder, risalet gönderir, peygamber gönderir, peygamberlik verir, kitap gönderir, kitabı vasıtasıyla konuşur. İşte Allah'a böyle inanacağız. Allah böyle bir varlıktır. Ha, sen böyle inandım diyorsun da peşinde de diyorsun işte Cenab-ı Mevla'nın bir beyanı var. O beyanda faizle alışverişin arasını ayırıyor. Alışverişe mubah diyor, met ediyor, faize ise haram diyor. Bu olmaz ya, mantık dışıdır dediğin zaman Allah'a noksan sıfat izafe etmiş oluyorsun. Kemal sıfatını eksiltmiş oluyorsun. Kemal sıfatı nedir? Ya sen bunu böyle demekle Allah bunu bilemedi demek istiyorsun. Bilememek ilim sıfatında noksan ve cehil sıfatından bir şey var demektir. Allah'ta ilim tam değil, cehil de vardır demiş oluyorsun. Halbuki Allah alimdir, cahil olamaz. Böyle kabul etmek lazım. Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu peygamberine şeriatı gönderdi, İslam'ı gönderdi, dini gönderdi ve insanlara dedi ki bu din üzere, bu şeriat üzere, bu nizam üzere yaşayacaksınız. O nizam her neyse, faizin haram olmasıyla beraber, içkinin haram olmasıyla beraber, zinanın haram olmasıyla beraber, zinaya çağıran şeylerin zinaya davet eden şeyler, müstehcen lik yani müstehcenlik, teşhir edilen efendim ve zinaya teşvik eden şeyleri Cenab-ı Mevla yasak ediyor bunlarla beraber. Evet, domuz eti haramdır bununla beraber. Evet, mubahlarıyla, farzlarıyla, haramlarıyla beraber Cenab-ı Mevla'yı kabul edeceksin. İşte bunlarla beraber ben sana bir şeriat gönderdim. Bunun muhtevasında ne varsa o muhteva istikametinde yaşayacaksın. Ve enne hâzâ sirâti, şu benim gönderdiğim, hâzâ işaretiyle işaret ettiğim, haramlarıyla, helalleriyle, farzlarıyla beraber şu Kur'an ve Kur'an'ın getirdiği nizami ilahi nedir? Sırati benim yolumdur Allah diyor. Benim yolumdur. Müstakima dost doğrudur. Doğru değil, dost doğru. Hiç eğriliği yok. Öyleyse böyle doğru yol varken siz nereye gidiyorsunuz? Evet, dost doğru yol budur. Fettebi'uhu, bu yola tabi olun diyor. Allah diyor ya, bu kadar açık. Ve la tettebi'us subul, bu yolun dışında birçok yollar vardır. Şu izim, bu izim, şu izim, bu izim, birçok yollar. O yola tabi olmayınız. Feteferraga biküm an sebilihi. Eğer başka yollara takılırsanız Allah'ın kendisine tahsis ettiği yoldan ayrı düşersiniz. Ve Cenab-ı Mevla'nın cennetinden mahrum olursunuz diyor Allahu Azimuş. Bu ayeti celileyi Peygamberimiz bir yerde otururken tefsir ediyor. Şöyle ki eline bir çubuk alıyor. Olurta böyle bir çizgi çekiyor. Ey ashabim bakınız, Allah'ın buyurduğu, benim yolum dediği, sırati dediği yol işte bu yoldur. Ve tabi olmamızı emrettiği yol da bu orta yoldur. Fettebihuhu. Sağından, o çizginin sağından birkaç tane, 5-6 tane çizgi çekiyor. Solundan da 5-6 tane çizgi çekiyor. Velâ tettebiû subule diye, cemi sırasıyla subul diye ifade ettiği yolda, yollar da bu yandan ayrılan patika yollarıdır diyor. Evet. Hala re'si külli sebilin minhum, bu yolun her birinin başında vardır şeytanun merid. Bir şeytan vardır, yeduhu ileyh. Kendisine çağırıyor. Allah sırati diyor böyle, bu yola tabi olun. Ve la tettebi'u subule dediği için, bu diyor yan yollar var ya, o yani bu yani işte, kurtuluş için şu olacaksın, bu olacaksın, efendim dünya görüşün budur, şudur falan. Yani dünya görür, ya din başka da benim dünya görüşüm budur diyor adam. Ya dinin dünya görüşü yok mu? Yani ne demek dinin dünya görüşü? Yani din dediğin ahiret görüşü demek ki, dünya görüşü yok. Şimdi bazı ilahiyatçı kardeşlerimiz şöyle diyor. Ya diyor Kur'an diyor, ölülere indirilmiş bir kitap değil ki. Kur'an hayat kitabıdır diyor. Katılıyoruz. Tabii ki hayat kitabıdır. Yaşanması için göndermiş Allah Celle Celaluhu. Ama bu sözün de sen samimi değilsin. Bunu söylemekte maksadın şu. Yani öyle ölülere okuyup veya Kur'an'ı okuyup sevabını ölülere vermenin bir manası yok. Bunu demek için diyorsun hayat kitabıdır. Maksadın yaşanması için gönderilmiş bir kitap olduğunu beyan etmiyorsun sen. Hayat kitabıdır, dünyaya gönderilmiş, dünya kitabıdır diyorsun. Bunda biz katılıyoruz, doğrusu öyledir ama sen bunu hangi maksatla dediğini biliyorum. Yani ölülere okumayın boşuna veya okuduğunuz ayetin sevabını ölülere vermeyin gitmez diyorsun. Bunu demek için. Ama biz öyle demiyoruz. Hayat kitabıdır tabii. Peki o mezkür ilahiyatçılara diyorum ki, hayat kitabı ise bugün ben zamanın müsaadesi nispetinde bahsettiğim hususlardan niye ağzın lal midir, niye bahsetmezsin? Kur'an'ın hayatı tanzim eden ahkamdan niye bahsetmiyorsun? Ve onlara tarihsel deyip atıyorsun onları. Hani hayat kitabıydı? Hayattan bahseden kitaplara bak. Onlardan bahset. Hayat, hayat.

diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlardan niye bahsetmiyorsun? Ya. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman esaslarını beyan ederken Allah'a iman etmek. İşte Allah böyle bir Allah'tır. Yani Allah %100 Allah'tır. Öyle kısmen hata eden, işte bazılarının dediği gibi her şeyi bilmez gibi falan, öyle değil. Peki, ikincisi nedir? Meleklerine inanmak. Mesela adam çıkıp diyor, cin diye bir şey yok diyor. Ya cin suresi var. Cinlerden bahseden bir sürü ayet var ya. Bunu nasıl inkar edersin? Ben görmüyorum. E sen Allah'ı görüyor musun? Görünmeyen şeye inanmam diyorsun değil mi? Allah'ı gördün de mi inanıyorsun? Ne kadar hezeyan içerisindesin ya. Evet, meleklere inanmayan, meleklerin efendim şeyden ibaret olduğunu, rüzgardan ibaret olduğunu söyleyenler de geçmişte çıkmış, dinledik onları. Hayır, melekler vardır. Nurani varlıklardır. Onlar asla, onlarda erkeklik, dişilik yoktur. İbadetle meşgul olurlar. Evet. Allahu Azimuşşan emrettiğini yaparlar, nehyettiğinden kaçarlar. Evet. يَفَعْلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Emrolunanı yaparlar onlar. İsyan etmezler. Devamlı ibadet ederler. Böyle varlıklar vardır. Niye var diyoruz? Allah var dediği için var diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de meleklerden bir sürü ayet bahsediyor. Evet. Meleklerine de inanıyoruz. Böyle olduğuna tabii. لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ sıfatıyla muttasif. Evet, Allah'ın emrettiğine asi olmazlar. Emredileni de dosdoğru yaparlar. وَكُتُبِهِ kitaplarına inanmak وَرُسُلِهِ peygamberlerine inanmak, kadere inanmak. Altı iman esas. Bu kütübihi üzerine biraz duralım. Allah'ın kitaplarına inanmak. Peki Allah'ın kitapları deyince Tevrat, İncil, Zebur, Furkan. Dört büyük kitap bunlar. Bir de 100 sahife var. İşte Adem Aleyhisselam'a işte 10 sahife nazil olmuş. Diğer peygamberlere de sahife sahife nazil olmuş. Bunlara da inanmak efendim farz. Bunlardan birini inkar edemezsin. Bu peygamberler la nuferriku beyne ahadin minhum, bunlardan hiçbirini birbirinden ayırmayız. Adem Aleyhisselam peygamberdir. Nuh Aleyhisselam peygamberdir. Musa Aleyhisselam peygamberdir. İsa Aleyhisselam peygamberdir. Davud Aleyhisselam peygamberdir. Kur'an'da ismi geçen peygamberleri biliyoruz ve hepsini tasdik ediyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar inanmış olsan bile İsa aleyhisselam'ı kabul etmezsen Müslüman olamazsın. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun kitabını kabul etmiş olsan bile evet Musa aleyhisselama inanmadan mümin olamazsın. Keza hiçbir peygamberi inkar etmek suretiyle mümin olamazsın. Neden? Hazreti Peygamber'e inzal buyurulan kitapta onların peygamber olduğu buyuruluyor. Sen bir peygamberi inkar etmekle o Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nazil olan kitabı da inkar etmiş oluyorsun. O bakımdan hiçbir peygamberi inkar edemezsin. Zaten iman esaslarında biz ne dedik? Evet, ve Resulihi dedik değil mi? Resuller cemisiyesiyle. Ne kadar peygamber varsa. Kur'an'da ismi geçenlere inanıyoruz. Kur'an'da ismi geçmediği halde gönderilenler de vardır, var olduğunu. Evet, Allah onlardan size anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız da var dediğine göre Kur'an'da ismi geçmeyenler de ne kadar olduğunu bilmeyiz ama var olduğunu biliyoruz. Onun için mutlak

0: Yani Kur'an'da ismi geçenlerin dışında peygamberi ben inkar ediyorum diyen insan Kur'an ayetini inkar ediyor. Bunu da diyemez. Tümünü kabul ediyoruz. Evet. İnşallah devam edeceğiz. Bir reklam arası verelim gene.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam edecek.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam edecek.
3: Şimdi reklamlar.
4: Haydar olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. Kumanya yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Taşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
4: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.000

0: 1586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
2: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
1: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com
5: 100 tane 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ, 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
6: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
7: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
8: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr
9: Reklamları dinlediniz.
4: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
10: Nesil Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam ediyor.
11: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kitaplara iman dedik. Bütün kitaplara inanıyoruz. Bahusus Hazreti Kur'an'a da inanıyoruz tabii. Kur'an-ı Azimuşşan'a inanmayan veya Kur'an-ı Azimuşşan'ın hitap ettiği, gönderildiği peygambere, Hazreti Muhammed'e inanmayan insanları asla mümin kabul edemeyiz. Ve bunlara cennet haramdır. Hani bir zamanlar çıktı diyalogçular, Yahudiler de, Hristiyanlar da cennete gidecek dediler. Bu iddiada bulunanlar, bırak onların cennete gitmesini, onların dahi ehli necat olduğunu iddia edenler bile cennet yüzünü göremez. Nereden biliyorum? Bak, Yahudi cennete gidemez. Nesara da gidemez. Yahudi veya Nesara'nın cennete, o itikadla cennete gideceğine inanan da gidemez. Yahudi Yahudidir, tamam, gidemez. Nesrani Nesranidir, gidemez hocam. Ama Yahudi veya Nesrani'ye merhamet edip de onun da cennete gideceğini söyleyen Müslüman niye cennete gidemez? Cevap, Müslüman değil de ondan. Niye değil? Hazreti Peygamber'e, Hazreti Peygamber'i Allah'a iftira eden müfteri olduğunu, Hazreti Peygamber'in peygamber olmadığı halde peygamberim diye kurulduğunu, Hazreti Kur'an'ın Allah tarafından gelmediği halde Allah tarafından geldiğini iddia ettiğini söyleyen bir kişi, Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'i haşa, haşa, haşa, Allah'ın katında sahtekar ilan ediyor. Peygamberine sahtekar diyen insana cenneti nasıl reva görürsün? Ne diyor? Hazreti Muhammed peygamber değil diyor. Kim diyor? Yahudi ve Nasrani. Buraya gelmeden zaten onlar müşriktir. Ehli tevhid değil ki. Nasıl değil? Allah diyor ya, inna Allah laqad kefere allazina kalu inna Allah salisu selaseti. Laqad kefere, yemin olsun ki diyor, Allah yemin ederek diyor. Kefere, kafir oldu kim? اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki قَالُوا dediler. اِنَّ اللّٰهَ سَالِسُ سَلَاسَ Allah üçün üçüncüsüdür diyenler, kafir olduğunu Allah diyor. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمْ Başka bir ayette de Meryem oğlu Mesih'in İlah olduğunu söyleyen de cennete giremez. Söyleyen de kafirdir diyor. Bu beyandan sonra kalkıp onların ehli necat olduğunu, Allah'a imanları olduğu için, cennete, ahirete de inandıkları için cennete gideceklerini söylemek, Kur'an'a, kitaba, İslam'a iftiradır. Bir Müslüman bunu iddia edemez. Çünkü onların Allah'a olan inançları da sahih bir inanç değildir. Allah'ı bir baba olarak kabul eder. doğuran, meydana getiren bir varlık olarak kabul eden kimsenin Allah'a inancıyla inkar etmesi arasında hiç fark yoktur. Allah baba değildir ki evladı olsun. Evet, İsa Allah'ın oğludur diyen insan müşriktir. Ehli kitap bile değildir. Öyleyse o cennet yüzünü bulamaz. Kaldı ki peygamberimizin peygamberliğini kabul etmeyen bir kişi düşünelim. Bu peygamberimiz ben peygamberim dedi mi? Dedi. İnni Resulullahi ileyküm. Buyurdu mu? Buyurdu. Ben size gönderilmiş peygamberim dedi. Yasin vel Kur'anil Hakim. Hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki Habibim inneke leminer murselin. Sen muhakkak peygamber olarak gönderilen kimselerdensin dedi mi Allah? Ve Allah böyle dedi diye peygamber bu ayeti okudu mu? Okudu. Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel küffâr ruhumâ'u beynehum. Ayetini Hazreti Muhammed okudu mu? Tabii ki okudu. Kur'an'da var. Ne diyor burada? Muhammedun Hazreti Muhammed kimdir? Resulullah Allah'ın peygamberidir. Bu ve buna benzer onlarca ayeti celile ile peygamberimizin bi'seti sabittir. Ha ne olabilir? Böyle bir ayet yoktur Allah tarafından gönderilen. Böyle bir Kur'an yoktur Allah tarafından gönderilen. Ancak Muhammed bunu uydurdu olabilir. Onu demek ister yani bu adam. Evet. Kendisi de peygamber değildi. Aslında peygamber olduğunu söyleyip peygamber diye kuruldu. Kur'an'ı da Kur'an diye uydurdu diyorsa ki bunu diyor. Başka bir şey olmaz. Hazreti Peygamber peygamber değil dediğin zaman ona kitap da gelmemiştir demek istiyorsun. Kur'an da kitabullah değildir demek istiyorsun. Allah'ın gönderdiği kitabullah'ın tamamını reddediyor. O kitabın muhatabi olan Hazreti Muhammed'i de reddediyor. Sen de bir Müslüman olarak iman şartlarından olan Resullere imanı inkar ediyor. Peygamberimizi inkar ediyor. Kitaplara iman farz idi okuduk, onu da inkar ediyor Kur'an'ı. Ama olsun yine cennete gider demen, peygamberine sahtekar diyen insana cenneti çok görmüyorsun demek olur. Sen de peygamberi inkar etmiş oluyorsun, katılıyorsun yani buna. Ya peygamber evet, peygamber değildi demek istiyorsun. Nasıl Müslüman oluyorsun sen? Yani peygamber olmadığı halde peygamberim dediyse Allah'a iftira etmiş olmuyor mu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Bana Kur'an gönderildi dediyse Kur'an'ı Allah ona göndermediği halde gönderdi deyip kendi uydurduğunu Allah'ın kitabı dediyse Allah'a iftira etmiş olmuyor mu? Ve men azlamu mimmen. Evet, ayet-i celilede az önce okumuş iduk. وَمَنْ اَزْلَمُ Kim daha büyük zalim olabilir ki iftira, iftira etti. عَلَى Allah'a neyi? Keziben, yalanı. Yani Yahudi ve Hristiyan'ın bu iddiası peygambere yalan uydurduğu demektir. Hal böyleyken bu nasıl mümin olabilir veya nasıl ehli necat olabilir? İftira ediyor. Evet. Öyleyse iman Allah'a inanmak, Allah kendini anlattığı gibi. Meleklere iman, Allah melekleri Kur'an'ında nasıl anlattıysa öyle. Kitaplarına iman, kitaplarının %100 doğru olduğunu, noksanlıklardan münezzeh olduğunu, gerçek saadet yolu Allah'ın Kur'an'ı ve Kur'an'la çizilen sırat-ı müstakim olduğunu, Allah'ın ve Kur'an'ın çizdiği nizam, Allah nizamı olması itibariyle en güzel nizam ve intizam olduğunu kabul edeceksin. Evet, meleklere de inanacaksın, kadere de inanacaksın. İşte altı iman esasına inandığımız zaman da mümin ve muvahhid olmuş oluyoruz. Evet. Şimdi en büyük günah nedir? Yani insanlık için. En büyük günah şirktir. Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ederken ilk nasihatinde ne buyurdu? Ya buneyye, evlatçığım, la tüşrik billah, Allah'a şirk koşma. İnne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük haksızlıktır, en büyük günahtır diyor. Yani uluhiyet sadece Allah'a ait olduğu halde başkasına ilah demek, şirk bu. Ama bu sadece yaratma bakımından Allah'tan başka yaratıcı var demek şirktir, ama şirk sadece bundan kayım değildir. Allah'ın sıfatlarından birini veya birkaçını Allah'ın gayrisine isnat etmek, vermek şirktir. Yani Allah'ın zatı birdir de onun sıfatlarına, aynı sıfatlara haiz olan bir başkası da vardır demek de şirktir. Öyleyse Allahu Azimüşşan Halik'tir, yaratır. Allah'tan başka da yaratan var demek şirktir. Allahu Teala Hazretleri hekimdir, hikmet sahibidir, emrettiği hikmet tahtindedir, nehyettiği de hikmet tahtindedir. Ve sırat-ı müstakimin beyan edicisi, dosdoğru yolu açıklayan, beyan eden, gösteren sadece Allah'tır. Ondan o dosdoğru yolu Allah'tan başkası da gösterebilir diye inanmaksa şirktir. Yani Allah rizik verendir. Tevhid etmek için la razike illallah demek gerekiyor. Allah rizik veriyor demek tevhid değildir. Allah rizik veriyor ama bir başkası da verebilir icabinde. Yok. Ne diyeceksin ya? La razike illallah. Allah rizik verir, Allah'tan başka rizik veren yoktur. İşte tevhid budur. Pekala, Allah yaratır demek, mesela Allahu yahluku, Allah yaratır demek, Allah'ın varlığına inanmak olabilir ama tevhid olamaz. Niye? Tevhid olmak için nefi ve evet istisna olması lazım. Nasıl? La halike illallah. Allah'tan başka yaratıcı yok. Allahu Azimüşşan kadirdir. Ama Allah'tan başka da her şeye kadir olan biri var olabilir. Ha, o zaman Allah kadirdir demek tevhid değil. Ne diyeceksin? La kadire illallah. Mutlak manada Allah'tan başka her şeye kadir olan yoktur. Peki Cenab-ı Mevla emreden amirdir. Hükmeden hakimdir. Nehyeden nahidir, şer'eden şari'dir demek tevhid olmaz. Niye? Allah mutlak manada emreder ama Allah'tan başka da emreden var dediğin zaman yine tevhid ihlal edilmiş oluyor. Mutlak manada. Tabii Allah'tan başka Allah'ın emrini emredebilir, nehyini nehyedebilir de Allah'ın emrine zıt bir şeyi emredemez. O manada. Ne diyeceğiz? La amire illallah. Allah'tan başka bir şeyi emredip farz kılan amir yok. Ve la nahi illallah. Allah'tan başka nehyeden, yasaklayan, mutlak manada yasaklayan hiçbir nahi yok. Ancak Allah'ın yasakladığını yasaklayacak insanlar olabilir. La şari'a illallah. Allah-u Teala Hazretlerinden başka meşru kılan, meşru kılıcı, yani herhangi bir şey bu meşrudur, bu gayri meşrudur deme hakkına sahip olan başkası yok. Ancak Allah meşrua meşru der, gayri meşrua gelmiş. Mesela örnek verelim. Allah-u Teala Hazretleri zinayı gayri meşru ilan etti. Buna başka bir şari bulunmaz ki ona meşruiyet getirsin. O şari ancak Allah'tır. Cenab-ı Mevla içkiyi, kumarı vesaireyi yasakladığı gayri meşru ilan etti. Bir başka güç gelip o Allah'ın gayri meşru kıldığını meşru kılması için şari olamaz. Meşru kılıcı olamaz. O hak onun değildir. Allah-u Teala Hazretleri hükmeden hakimdir. Hükmeder. Hükmetti, namazı farz kıldı, zekatı farz kıldı. Efendim haccı farz kıldı. İnsanlardan, kadınlardan kimlerle evlenebilip kimlerle evlenemeyeceğimizi, haremi, mahremi, helali, harami beyan etti ve bunu şer etti. Şeriat olarak bunu koydu. Allah'tan başka herhangi bir şari yoktur ki bunu ters yüz etsin. Mümkün değildir. La şari'a illallah. Yani bütün dallarda tevhid gerekiyor. O da la ve illa ile yapılan kasırla. Evet, olabilir ancak. İslam'ın en büyük günahı şirk. Peki İslam sahasına girdikten sonra en büyük günah nedir? İslam sahasına girdikten sonraki en büyük günah öldürmektir. Öldürmek. İslam'ın ve Müslüman'ın en büyük günahı bu. Bundan daha büyük günah yok. Peki şirk? Şirk insanlığın şeyi, günahı. Şirk oldu mu zaten teferruat, furuata geçilmez. O şirk ayrı bir şey. Müslüman olduktan sonra, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini söyledikten sonra en büyük günah Allah'ın yarattığı insani mümini öldürmektir. Çok büyük günah. Peki, Kur'an-ı Azimüşşan'da müminin öldürülmesi hakkındaki ayet ne diyor bize bakalım? Madem en büyük günah budur. Yani insanlar gayri meşru olanı meşru kılamaz. İnsan ilah değil. İnsan şari değil ki şer'atsın. Hakim değil ki hükmetsin. Amir değil ki emretsin. Öyleyse Allah'ın yasakladığını mubah göremez ve bu onu mubah addederek hareket edemez. Mesela şöyle bir şey olabilir mi? Ben dinim için kendimi öldüreyim. Asla. Yaparsan ne olur? Katil olursun. Nefsinin katili olduğu için. Bir hadis-i şerifte rivayetini gördüm. Bu kişi yarın mahşerde devamlı kendisini öldürecek, dirilecek, öldürecek, dirilecek. Bunun cezası bu olacak. Kendini öldüremezsin. Efendim ben kendimi öldürüyorum ama benim yanımda birçok insanı da öldürüyorum. Sana birçok insanı öldür diye bu emir nereden geliyor? İslam'dan mı geliyor bu sana? Hangi İslam diyor ki sen kendini öldür ve beraberinde de birçok insanları öldür? Etrafında olan insanlar, 100 tane insan var diyelim, 1000 tane insan var. Bunların hepsi kafir bile olsa, onları öldürmeye hakkın var mı ki kendini öldürüp de onları da öldüreceksin? Sanki o kafirleri öldürmek vazifendir. Öyleyse kendimi patatayım bir kişi olarak ben öleyim ama 1000 tane de kafir ölsün. Bu intihar koman şeyleri, bombacıları böyle de yapmıyor. Patlattıkları yerde Müslüman da var, kafir de var. Ne bileyim her cinsten insan var. Sormuyor ki kim ölecek, kim kalacak. Patlatıp öldürüyor ve bunu İslam adına yaptığını söylüyor. İslam ile yakından uzaktan bir alakası yoktur. Ya Peygamberimizin hayatı vardır. Peygamberimiz muharebe etti mi? Etmedi mi? Etti. Peygamberimizin muharebe... Düşmana karşı yapmış olduğu tedbirlerin hangisinde ashaba emretmiş ki kendini öldür de kafiri de öldür? Bak Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözü var. Bir gemide diyor 100 tane insan olsa bu 100 insanın 99'u kafir olsa, cani olsa ve ölümü hak eden insanlar olsa, cürüm işlemiş, ölümü hak etmiş, kısas olacak idam. Onların arasında bir tane mümin olsa o gemiyi batıramazsın diyor. Niye? O bir mümin 1000 tane kafirden çok çok daha kıymetlidir. O 1000 müminin hatırına diğerlere de bir şey yapılmaz. Sen bombayı patlatıyorsun. İslam adına bir de İslam'a iftira ediyorsun maazallah. Allah'a iftira ediyorsun. Seninle beraber sebi, sibyan, efendim, kadını, erkeği hiç kim olduğuna bakmadan öldürüyorsun. Bunun İslam'la yakından, uzaktan cennet vaat ediyorlar onlara. O patlamasıyla, ahirete gitmesiyle cehenneme atlaması bir oluyor. Cennete değil, cehenneme hemen. Aa, böyle mi olacaktı ya? Bizi aldattılar. Aa böyle mi olacaktı ya, bizi aldattılar ya, biz cennete gideceğiz diye kendimizi öldürdük ama baksana cehenneme geldik. Ondan sonra geri dön bir daha bakayım. Ya onun için aklımızı başımıza alalım. Hocayı dinlemiyorsun, kafanla hareket ediyorsun. Macera. Evet, bir de kendini öldür de başkasını öldürü bırak. Kendin hayatta kalsan bile başkasını öldürebiliyor musun? Allah ne diyor bu hususta? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَكْتُلَ مُؤْمِنًا. Hiçbir müminin hakkı ve haddi değildir. Ne? اَنْ يَكْتُلَ مُؤْمِنًا. Bir başka mümini öldüremez. Olmaz böyle bir şey diyor Allah. Böyle bir hak yok. Ha kısas olursa başka. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ كُتِبِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصِ. O başka. Kısas nedir? Senin babanı adam vurdu. Taammuden vurdu. Öldürdü. Mahkemeye arz ettin. Evet, hakim kısasa hükmeder. Bunu sen yapamazsın. Hakim eğer öyle hüküm verirse... Kısasa hükmeder, ondan sonra sana der işte babanı öldüren adam burada. İster öldür ister affet. O sana kalmış. Affedersen af olur. Tamam. Ama affetmezsen sen de onu kısas edersin ve o dava orada biter. O der ki onun sahipleri yani bu kan gütmeye gitmez, şeriatın kestiği parmak acımaz der, öyle kalır. Veya daha başta kalır. Zaten kısas olunacağını bilen insan başta öldürmez. Yani öldürüyorsa ucunda ölüm yok ya, ondan cesaret alıyor. Ama hazara bir tanesi de çıktı da öldürdüyse, canım masum bir insan öldürülmüyor ki, kısas nasıl yapılır efendim? Yani şimdi kısas mı yapalım? Bir de alay ediyor adam. Yani şimdi kısas mı yapalım? Kısas dediğin yani isminden mi korkuyorsun? Kısas nedir? Evladımı öldüren adamı öldüreceksin yani. Yani ölüm o kadar kötü de benim evladım ne? Yani canı yok muydu ya? Yani masum bir insanı öldürmüyorsun ki. Cani. Evet. Cenab-ı Mevla'nın fermanı, fermanların en güzeli, mübarek. Evet. Ve mâ kâne li mu'minin, hiçbir mu'minin hakkı ve haddi değildir. En yektule mu'minen, bir mu'min öldürmek. İlla hata'en, ancak hata'en. Nasıl? Ava atıyordun. Ama o ava attığın yerde insanın bulunma ihtimali varsa yine mesulsun. Yani kasta benzeyen hata olur o zaman. Tam kasit olmaz ama kasta benzeyen hata olur. Yani insanın olması milyonda bir ihtimali yok öyle bir yer. Ava attın ki öyle bir şey ki insan bulundu vuruldu. Veya elinde patladı yanındaki adam vuruldu. Buna hata derler. Ancak böyle olabilir. Ha böyle oldu diye o hataen, kazaen öldüren insan hepten beraat mi edecek? Hayır. Cezasını beyan ediyor. Ne buyuruyor? Ve men katele mu'minen, kim bir mu'min öldürürse hataen, hata ile. Onun bir Allah indinde cezası var, bir de öldürdüğü insanın ehli ile alakalı bir cezası var. فَتَحْرِيرُ رَكَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, eğer varsa mümin bir köle azat eder diyor. Ha şimdi köle olmadığı için bunun yerinde ne yapar? Hatayen öldüren efendim aşağıda diyecek ne yapacağını. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ ila اَهْلِهِ, kefaret verdi. Evet, yetti mi? Hayır. Ehline diyet verecek. İlla en yessaddaku. Hayır, bu bir hataydı. Biz diyet istemiyoruz, bağışladık derlerse müstesna. O ayrı. Bak, tefsilatıyla anladı. Fe in kâne min kavmin aduvvin lekum. Bu hata ile öldürdüğünüz kişi dar-ı harptan birisi ise, yani düşmanlarınızın yurdundan birisi ise, ama ve mu'minun, evet yabancıdır ama mu'mindir, yani başka bir memleketin, başka bir devletin himayesindedir ama iman mu'min ise, fetehrir regbetin mu'mine, mu'min bir köle azat edeceksin, yine azat ediyorsun bak. Ve inkâne min kavmin beynekum ve beynehum mithâkun. Peki, yabancı bir devletin yabancı bir mensubu, işte mümin olmayan bir kişisini öldürürsen hata ile, yani hududumuzun dışındaki bir devletten mümin olmayan birisini öldürebilirsek kaza ile, dikkat et, kaza. Onun cezası nedir? Fediyetun musallemetun ila ehlihi, ehline verilecek bir diyet. Diyet verilecek. Yetti mi? Hayır. Ve tahriru rekabetin mu'mine. Bir de mümin köle azat edeceksin. Peki bu köle ismini şimdi izah edin. Femen lem yecid. Köleyi kim bulamazsa fısyamu şehreyni mutetabi'in. Ard arda 60 gün oruç tutacak. Ard arda fasilesiz. Kefaret orucu. Ard arda 60 gün oruç tutacak. Üç sınıf insandan bahsediyor. Bir, hata ile öldürdün. İşte İslam diyarında mümin bir kardeşini hata ile öldürdün. 60 gün oruç tutacaksın ve Allah'a karşı olan suçunu bununla affettireceksin. Bir de diyet ödeyeceksin. Ne kadar? 100 deve. Devenin bir tanesi en az 5000 lira olsa 500 bin lira ödeyeceksin adamı. Ya ben ne yaptım ya? Hata ile oldu. Olsun. İslam insana değer veriyor, değer. Ha, insanın değeri ölçülmez ama ona şeriat bir değer koymuş. Yani 100 deve verecek. 100 devenin bedeli. Evet. Yani diyet miktarını söylüyorum. Öldürülen, heta ile öldürülen kişi başka devletin adamıdır da mümin ise ona da ne vereceğiz? Kefaret, 60 gün oruç tutacağız. Diyet, diyet vermeyeceğiz. Neden? Başka memleketin adamı olduğu için verdiğimiz diyet onlara gideceğinden diyet vermeyeceğiz. Peki başka bir memleketten yani harici devletten birini hata ile öldürebildik ama onunla bizim devlet arasında anlaşma varsa o zaman hem diyet vereceksin yani 100 deve vereceksin yani yabancıya da gitse hem 100 deve vereceksin hem de 60 gün oruç tutacaksın. Ya ölen bir kafir, yabancı memleketten bir kafir ama onlarla anlaşmamız var. 100 deveyi ona vereceğiz, onun ehline, sahibine. Ama kasıtlı bir şey de yok. 100 deveyi verdikten sonra ard arda 2 ay da oruç tutacağız. Dikkatinizi çekerim. Peki bütün bunların kefaretini, bu üç sınıf insanın kefaretini hata ile öldürüyor. Biri memleketinden mümin, biri gayri memleketten olduğu halde mümin, biri de gayri memleketten mümin de değil, öyle birisi. Öldürülürse bu üçünde efendim hem bir tanesinde kefaret yoktur, ama diğerlerinde hem kefaret vardır, ard arda 60 gün oruç, hem de diyet vardır, 100 deve. Hataen, bunların en ehveni hangisi? Kafir bölgede bir kafiri hataen öldürebildim, yanlışlıkla ya. Bir suçum yok, var işte suçun. Yani orada bile 60 gün oruç tutacaksın, başka 100 deveyi vereceksin. Peki ölüm çeşitleri, öldürme çeşitleri bitti mi? Hayır. En katısı duruyor. Ve men kimdeki yektül öldürürse müminen, mümini mutaammiden kasten öldürürse. Evet, uçakla bombayı atarsa, altında müminler öleceğini bile bile atarsa, tank ile tararsa, müteammiden öldürürse, fecezauhu, bunun cezası kefareti nedir? Bu ne verecek? Yok, bunun cezası, kefareti yok ya. Cehennem. Bunun cezası cehennemdir. Başka hiçbir şey karşılamaz. 100 deve değil, 100.000 deve versen bu cürmü affetmediği gibi hafifletmez bile. Çünkü sen kasıtlı olarak öldürdün. Kasıtlı olarak taradın. Ben mümin öldürmedim de diyemezsin. Kaldı ki kafir de öldürsen mesulsun da. Yani sen tararken kimin mümin, kimin mümin olmadığını ki İslam diyarında büyük ekseriyette mümindir zaten. Kafiri de öldüremezsin, ayrı bir şey. Ama senin öldürdüklerin %99'u Müslüman olduğuna göre bu memleket %99 Müslümanı öldürdü. 246 tane şehit. Bunları bombardıman eden insan katilden dolayı kafir olmaz ama eğer caizdir diye din adına öldürüyorum gibi öldürdüyse Allah'a iftira ettiği için evet ve men azlemu mimmen iftara alallahi keziben evet Allah'a yalanı iftira eden en büyük zalimdir. En büyük zulüm da küfürdür, şirktir. Öyleyse tehlikeye düşmüştür. Fecezahu cehennem diyor. Bakınız Allah'ın şu galiz ifadesine bakın. Kati ifadesine bakın. Haliden fiha. O cehennemde ebedi kalmak üzere diyor. Bak ebedi. Ve gadiballahu aleyhi. Allah ona gazap eder. Bu ne ağır bir şey biliyor musun? Allah gazap ediyor. Gazap ne demek? Kızar. Allah'ın kızması bizim kızmamıza benzemez. Allah'ın gazabinden Allah korusun. Ya çok büyük bir şey. Yetmedi. Ve a'adde lehu. Ona hazırlamıştır Allah. Demek hazır cehennem yetmedi de ona hazırladı. Azaben azima. Çok büyük bir azap hazırlamıştır. Sen yeniden din koyamazsın. Em lehum şürekâ'u şere'u lehum mineddini mâlem ye'zen bihillah. Allah'ın izin vermediği bir şeriatı mı koyuyorsunuz diyor Allah. Öyle bir şerikiniz mi var? Öyle bir Allah'a koştuğunuz bir ortak mı var ki o Allah'ın haram kıldığını mubah kılmıştır. Evet, memleketimizde 10 gün evvelinde Allah Celle Celaluhu büyük bir bela ile bizi efendim bela ile müptela etti. Allah Celle Celaluhu bizi korkuttu. Ama inşallah acının fazlasını göstermedi. 246 şehit az değil ama inşallah onlar cennetini bulmuşlardır. İnşallah şehit olmuşlardır. Ama büyük bir korkutma. Allah öyle diyor Estağfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Bundan da ders çıkarmamız lazım tabii. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Elbette ve elbette sizi imtihan ederiz diyor Allah-u Azimuşşan. Elbette ve elbette sizi imtihan ederiz diyor Allah. Bir şeyin bazen basit bir şeyle de imtihan edebiliriz diyor Allah-u Azimuşşan. Basit bir şeyle. مِنَ الْخَوْفِ Bu korku olabilir. İşte burada korku var. O jetler uçarken, alçak uçuş yaparken çocuklar korktu, kadınlar korktu, büyükler korktu. Evet, balkonda başımı indirdim, başıma vurmasın diye. O kadar alçak geçti. Şimdi bu bir korku. Allah da diyor ya, zaten korku ile sizi imtihan ederiz. Vel-cu'u, açlıkla da imtihan ederiz diyor Allah. Kıtlık olur, açlık olur. Onunla da Allah imtihan eder. Ve neksin minel enval. Malda noksanlık. Yani ticaretinizi eksiltiriz. Malınızı eksiltiriz. Bu şekilde de imtihan ederiz diyor Allah Celle Celaluhu. Vel enfus. Canda noksanlık ederiz. Öylece imtihan ederiz sizi diyor. Ve semerat, hububat, meyveler vesaire bununla da imtihan ederiz diyor. Allahu Azimuşşan. Evet. Bu imtihanlar sonunda ve beşşiris sabirin sabredenleri müjdele Habibim diyor. اَلَّذ۪ينَ اُلْ sabredenler ki اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَتُنْ Onların başına bir bela geldiği zaman kalu derler اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'a aitiz ve Allah'a döneceğiz. Bu cürmü işleyenler günaha girmiş olmakla beraber bu da Allah'ın takdiri olduğuna inanmakta farzdır. Ama Cenab-ı Mevla'nın takdiri İnsanları fiiliyata sevk etmez. İnsanlar bir ameli yapmaya karar verir. Ona azmeder, o işe başlarken Allah'ın iradesi de onu murad eder. Yani irade-i ilahiye, irade-i beşeriye tabidir. Beşer murad eder yapar, Allah da o iradeyi murad etmek suretiyle takviye yapar. Burada bir ikrah yok. Yani Allah beni bu işe mecbur etti yok ya. Allah bilakis senin iradeni destekledi. Yani sen illa bunu yapıyorsun zaten. Allah da bunu murad etti ve bildi bunu. Yani hiçbir zaman irade-i ilahiyeye sığınıp Allah böyle murad etmişti, ben de masumum deme hakkına sahip değiliz. Evet. Ama insan hacı da olsa, hoca da olsa, kim olursa olsun insan demek ki aldanabiliyor. Yani hiçbir şekilde cevaz vermek mümkün mü? Uçakla bombardıman et, altında ölen kim olduğu belli değil. Masum insanlar, delikanlı çocuklar vefat etti. Efendim. Tankla tara, taradığın insanlar kim olduğu belli değil. Bir de belli olsun, kafiri taramakla vazifeli değilsin zaten de. İslam diyarında kafir mi arıyorsun? Kafir diyarında kafiri aramayanlar bazen İslam diyarında kafir arıyorlar yani. Allah korusun. Bu doğru bir şey değildir, yanlış. Üzüldük. Allah Celle Celaluhu ıslah etsin. Allah hepimizi tövbekâr etsin. Evet. Bizi Allah bununla ne gibi imtihan ediyor? Tabii bu meyanda gayet hiç suçu olmayan insan da olur. O da mazlun olur, zanlı olur. Belli bir zaman eziyet çeker. Bazen de ayyuka çıkmaz, ceza bile alır. İşte onları çok acımak lazım. Ve hiçbir zaman öfkeyle hareket etmemek lazım. İslam'da bir hakim mahkeme duruşma esnasında aşırı derecede kızsa hakimliği reddedilir. Sen hakimlik yapamazsın. Sen önündeki mazluna öfkeli davrandığına göre hissiyatın hükmüne karışacağından reddi hakime sebep olur. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, kûnû kavvâmîne lillâh. Allah için, Allah yolunda kaim olanlardan olunuz. Adaletle kaim olanlardan olunuz diyor. Şühedâe bil kıst. Adaletle şahit olunuz diyor. Bazen yalancı şahit şehadet ediyor, ne kötü bir şey. Evet, bazen cezaevlerinde hiç suçu olmadığı halde senelerce yatıyor. Bunlar çok büyük zulüm altında oluyor tabii. Evet, velâ yecrimenneküm, sakın ha sizi sevk etmesin şenâ'nu kavmin, bir kavme, bir topluluğa veya bir şahsa olan öfkeniz alâ en lâ ta'dilû, adaletsizlik yapmaya sizi sevk etmesin. Öfken olabilir, o ayrı bir şey ama adaletten ayrılma. İ'dilû, adalet ediniz. Huve ekrabu littakva. Takvaya yakın olan budur. Onun için yani bu hususta çok hassas davranmak lazım. Vettekullah, Allah'tan bu hususta sakının diyor Allah Celle Celaluhu. İnnallâhe habirun bimâ te'amelûn. Allah yaptıklarınızı biliyor. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Öyleyse çok iyi ince eleyip sık dokuyun. Bakın, mücrimle muslihi ayırmak lazım. Evet. Eğer bunları birbirine karıştırırsak, yani adalet ediyoruz diye biz de zulmetmiş oluruz. Zulmü hataen, görüyorsun işte, hataen bir insanı öldürenin cezası olduğu gibi, sehven bir insanı öldürenin cezası olduğu gibi, sehven de bir insanı mahkum edersen onun da cezası var tabii. Onun için hakimler, savcılar çok dikkatli olması lazım. suç sahibi olanla olmayanı tefrik etmek lazım. Allah bunu tefrik edecek feraseti hepimize ihsan buyursun. Cenab-ı Mevla bu ve benzeri belalardan bizleri muhafaza eylesin. Memleketimizi sulh ve sükun üzere daim eylesin.

0: kendisinde iman yoksa sevmesi ve ona iyi davranması mümkün değil. Davransa bile zahiri olur. Evet, bir de şu ayeti okuyayım, dersini bitireyim. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ الظَّلَمُوا وَلَا تَرْكَنُوا meyletmeyin اِلَى الَّذ۪ينَ الظَّلَمُوا zulmeden zalimlere meyletmeyin. İster kardeşiniz olsun, ister babanız olsun, zalime meyletme. Evet, baban kafir olsa ona iyi davranabilirsin. Ama zalim olursa davranamazsın. Halbuki zulüm küfürden daha aşağıdır. Ama zulme ortak olunmaz. Küfre de ortak olunmaz da akrabalık nedeniyle babana kafir de olsa iyi davranabilirsin. Ve baban olduğu için sevdiğinden dolayı da Allah ceza vermez sana. Çünkü insan hislerine, beşeri duygularına hakim olamaz. Onun için Allah böyle bir şeyi teklif etmiyor. Mesela evladın ne kadar yoldan çıksa bile onu nefret edemezsin, yine de onu sevebilirsin. Bu sevgiden dolayı da Cenab-ı Allah seni mesul tutmaz. O gayri ihtiyari olan bir husustur. Ona hakim olamazsın. Ama zulüm böyle değildir. En azından zulme ortak olunmaz. Zalime her zaman karşı durmamız lazım. Zulüm yerde kalmaz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her küfrün cezasını ahirete bırakır. Şirkün cezasını ahirete bırakır. Ama zulmün cezasını ahirete bırakmaz. Dünyada verir. Allah Celle ve Ala Hazretleri yanlış yapanları tövbekâr eylesin. Bir daha yanlış yapmaktan onları pişman eylesin. Bir daha yapmamalarını nasip eylesin. Cenab-ı Allah herkese hidayet nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o intihar bombacıları olsun, diğerleri olsun. Hepsine hidayet nasip eylesin. Hele hele İslam adına bu zulmü yapanlara feraset ve hidayet nasip eylesin. Çok acıdır. Cennete gideceğim diye cehenneme atlamak çok acıdır. Çok felaket bir şeydir yani, Allah korusun. Adam hemen cennete gideceğim diye patlatıyor. Patlatması ile cehenneme atlaması bir oluyor. Bu ne kadar büyük bir felaket. Allah bu felaketten, benzeri felaketlerden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Dersimize hatime olmak üzere buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadetiyle husnu hatimeler hepimize nasibu müyessere ile.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri sona erdi. Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.000

0: 586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebe de çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallahurrahman.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
4: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 252 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
1: Dergiye sahip çıkın. Ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
4: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212-923-0212. lalegulvakfi.org.tr.
7: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Reklamları dinlediniz.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Daha ve Beyt-ül Makdis'i. Beyt-ül Makdis'in fethedileceğini sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Ben Makdis, yani kelime olarak Makdis oluyor. Mukaddes oluyor. Kudüs de deniyor. Yani bunların hepsi kutsallıktan geliyor. Kelime olarak kadese maddesi, tuhur, temizlik. Ondan sonra cennetin de bir ismi Haziratül Kuds, mukaddes bahçe. Yani Ravza. Ravza da bahçe demek mesela. Takdis etti. Ne demek? Kutsadı yani. Kutsadı mı? Tatır, yani onun tertemiz olduğuna hüküm verdi veya onu bütün noksanlıklardan veya pisliklerden temizlemek anlamına geliyor. Temizlenmiş yer. Evet. Makdis kelimesi ya mastar mimi olarak mastar mimi de kabul edilir. O zaman da mikdes de olabilir. Bu oradaki mana manevi temizlikten bahsediliyor. Çünkü Kudüs-ü Şerif'te Mescid-i Aksa'da namaz kılan bütün günahlarından temizleniyor. Anasından doğmuş gibi çıkıyor ya, onun için temizliyor. Orası Allah'ın kutsal mekanı, ziyaretçilerini, orada namaz kılanları takdis ediyor. Yani tatir ediyor, temizliyor. Oradan geliyor kelime kökü. Bunu da böyle bir tahlil belki hiç bu zamanda duymadınız. İzah bakımından. Kudüs, Mukaddes, Makdis tabirleri bu. Beyt-i Makdis'in fethi. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buranın da fethedileceğini haber veriyor. Yine Sahih Buhari'de geçiyor. 3176 rakamlı hadis-i şerif 4. 101. sayfasına geçiyor. Avf İbn-i Malik radıyallahu anh efendimizden rivayet ediyor. Ben bu hadise çok uzun seyrettim ama 10 sene var belki. Kıyamet Alametleri hadislerinde bu var. Şeyde de bunu anlattım. Bulaşıcı Hastalıklar kitabında kaynaklarıyla, izahlarıyla yazdım. Bulaşıcı Hastalıklar'ın artık herhalde 1. cilttir. Burada Eteytü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazvet Tebuk. Tebuk Muharebesi'nde Medine'ye 1000 kilometre uzakta yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10.000 sahabeyle belki fazlası var. Yola çıktılar. Rumlara karşı. Rumlar ordu toplamış geliyorlar diye. Çıktık gittik diyor. Orada o harpte ve fi kubbeti min edemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir deriden bir kubbedeydi. Kubbe dediği çadır demek. Türk çadırı, hatta diğer hadislerde Türkiye'nin Türk çadırı diyor. Çünkü neden? Türkler o zaman Orta Asya'dan gelen göçebe ırklar oldukları için hep çadır kurarak çadırlarda yaşamışlar. İşte bir yerde konaklarlar. Diyelim 20 gün kalır, 1 ay kalır, 3 ay kalır. Sonra oradan çadırları sökerler. İşte efendim giderler başka bir tarafta kalırlar. Böyle. Onun için çadır kültürü Türklerde çok gelişmiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de o zaman diyor bir Türk çadırı yani şey yapılmış kurulmuş şeyde kalmasın diye. Bu ne zaman oldu? Efendim işte efendim sallallahu aleyhi ve sellem vefatından biraz önce bu. Tebuk en son muharebelerden birisidir. Efendim orada çadırda otururken geldim yanına diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu. Üdüd say. Sitten 6 şey söyleyeceğim. Beni değil saat. Kıyametten önce olacak 6 şey söyleyeceğim. Say. Yani say derken parmağınla hesap tut yani. Dediklerim 6 olacak. Orada mevti önce ben vefat edeceğim buyurdu. Yani benim vefatımdan sonraki işleri söylüyorum. Birincisi benim vefatım. Sümme fethu beytil makdis. Benim vefatımdan hemen sonra Mescid-i Aksa Kudüs fethedilecek. O da işte Hazreti Ömer zamanındaki Efendim sallallahu aleyhi ve sellem çok sonra değil. Zaten Hazreti Sıddık döneminden hemen sonra. Sümme mutanun ya hulufikum. İşte o sonra çok büyük bir ölüm olacak. Yani bulaşıcı hastalık salgını taun veba işte o da Anvas taunu diye birçok belki 10.000'e yakın sahabe tabi'in orada şehit oldu. Muaz ibn-i Cebel dahil. Bütün sahabeler Ürdün'de o Anvas bölgesinde bütün sahabeler yol boyu sağ sol sahabe dolu kabirleri. Hepsi şehit oldular. O olacak. Sümmesi fazla tülmen sonra işte mal artacak. Çok zenginlik olacak. Efendim 100 dinar para vereceksin adama. Adam onu bile beğenmeyecek. Sümme fitnetüle abgâbeytümle arabillâ dekhâle. Sonra bir fitne çıkacak. Araplardan her eve girecek. O da Hazreti Osman şehit edilmesi. Ve bundan sebep hala devam ediyor fitneler biliyorsunuz. Şialarla aramızdaki bütün meselelerde. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden başlayan olayların devamı. Sümme fitnetüle beynekümü beyni beyni asfari. Sonra sizinle Sarıoğulları arası. Sarıoğulları dedi Rumlar. Aranızda büyük bir barış olacak. O şey, o daha olmadı işte önümüzde Armagedon dedikleri Mercidabık'taki, Amik Ovası'ndaki savaş. Feyagdirune, onlar şu anlaşmayı bozacaklar, kadredecekler. Vefasızlıkları, feyetunekum tahte semanine zaten 80 sancağın altında gelecekler. Tahte küllü gâdisne aşarelfen, her sancağın altında 12 bin ordu olacak. Avrupa birlikleri, bütün ordular toplanacaklar. İşte o da 960 bin mi ne ediyoruz yani 80 ile 12 bini çarpacaksın. Öyle büyük bir ordu geleceğini bahsediyor. Kıyametten önce yani bunlar olmadan kıyamet kopmayacak. Daha bunların bir kısmı olmadı yani. Mesela bu sonuncu altıncısı olmadı. Dolayısıyla kıyametten önce olacak 6 şeyi say buyurdu. İşte bu da Beyt-i Makdis de burada kendi vefatından sonra ikinci olarak Kudüs Fethi'nden bahsediyor. Oldu mu? Oldu. Bunu kaç sene evvel söyledim. Yani sallallahu teala aleyhi ve sellem işte bu 12 bin şimdi orada Müslümanların toplandığı yer Huta olacak. Bak Huta yine Şam'da şu anda Şam'a yakın bir yerdedir. Yine Huta adı Huta. Orada Müslümanlar toplayacak. Hazreti Mehdi zamanında o şehrin adı Dimeşk. Yani Dimeşk Şam'ın adı. Yani adını söylüyor, bölgeyi Huta bölgesinde Müslümanlar toplanacak buyuruyor. Ondan sonra efendim bütün bunlar oldu mu oldu. Afif ibn-i Malik ile Eşşahir radıyallahu anh diyor ki şimdi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatını gördüm. Sonra Mescid-i Aksa'nın Hazreti Ömer'le beraber fethinde bulundum. İkinciyi de gördüm. Ondan sonra yani Zilkade ayının hicretin 16. senesi. Hicretin 16. senesi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından kaç sene sonra oluyor? 6 sene sonra. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra 10 sene yaşadı. 16 olduğuna göre demek Resulullah'ın vefatı 10. sene. Ondan 6 sene sonra Zilkade ayının 5'inde Kudüs fethedildi. Sonra buyurdu ki çok büyük bir mal ganimet taksimi olacak. O ganimet taksiminde Kisra'nın hazineleri Hazreti Ömer döneminde ehli Beytül Mal'a intikal etti. Kisra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem heleke Kisra ve la Kisra ba'du. Kisralık yıkılmıştır. Acem İmparatorluğu. Ondan sonra da bir daha Kisra gelemeyecek. O imparatorluk bir daha canlanamayacak. Ve heleke Kaysaru fe la Kaysara ba'du. Bu Sahih Buhari hadis. Kaysar yani Rum İmparatorluğu bitmiştir. Ya o zaman onlar şu andaki Amerika Rusya'dan daha güçlü dünyanın en büyük iki imparatorluğu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyuruyor. Mekke dönemi, Medine dönemi yani İslam devletinin pek bir gücü görünen bir gücü ordusu yok. Bitmiştir diyor. Böyle tüm fakan ne kuruzu mafise billah. Hazineleri defineli Allah yolunda harcan infak edilecek. İslam devletinin Beytülmal kasasına girecek. Allah Allah. Kisra'dan Acem İmparatorluğu'na bir hazineler çıktı. Ondan sonra Afif İbni Malik radıyallahu anh buyuruyor. Sonra diyor Allah bana işte ömür ver. Yaşadım diyor. Hazar Tukusbet'e Künüz-i Kisra Aleyhide Emir İbni Ömer İbni Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer döneminde Kisra'lık bitti. Acem hükümdarlığını yıktı Hazreti Ömer Efendimiz. Onun için Kisra'nın hazineleri taksim edildi, bölüşüldü. Çok herkese büyük yani ganimetten çok büyük para düştü. O taksimatta da bulundum diyor. Sümme şahattu kıtâl cemel ve sıffin. Sonra Efendimiz buyurdu bir fitne çıkacak. Arapların her evine girecek. Yani işte o kargaşa içsemez. Hazreti Osman Efendimiz'in şehitliğinden sonra ne çıktı? Cemel Harbi. Ayşe annemizle Talha Efendimiz, Zübeyir Efendimiz falan Hazreti Ali Efendimiz'e karşı karşıya geldi falan. İbn-i Sebe Yahudi'nin şeyleriyle oyunlarıyla ajanların devreye girmesiyle o harpler çıktı. Araplardan her eve girecek ne demek? Yani bütün Müslümanları etkiledi. Hala da etkilemeye devam ediyor. O iş bitmedi. Bu Şia ile aramızda konular oradan çıkıyor. Sonra Cemel ve Sıffın harplerine şahit oldu. Sonra ve şahide Avf el-Mutan. Mutan çok şiddetli ölüm işte. O da Anvas Tağunu. Binlerce, on binlerce sahabe ve tabi'in Anvas bölgesinde, Ürdün'de kaldı şu anda o. Ona da şahit oldu. Onun için efendim böylece Anvas Remle var ya meşhur. Şu anda Remle yine aynı ismi değişmedi. Remle ile Mescid-i Aksa, Kudüs arasında bir kasabanın adı. Bu ümmetin emini, ben ziyaret ettim onları hep. Bu ümmetin emini kim? Likülli ümmetin emini ve emin ümmeti Ebu Ubeydet ibn-i Cerrah. Her ümmetin güvenilir bir şeyi var, adamı var, emin adam. Yedi emin derler. Benim ümmetimin yedi emini Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah. Radıyallahu anh, aşırı en beşereden zaten. Onu da kabrini ziyaret ettim. Nurlar yağıyor mübarek kabri şerifine. Ondan sonra yine bu ümmetin fıkıhta en güvenilir alimi kimdir? Muaz ibn-i Cebel. Ümmetin en fıkıh, en ziyade fıkıh bileni Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh hazretleridir. O da, onu da ziyaret ettim. Oğluyla yatıyor aynı şeyde, türbede. Bir cami şerifin yanında. Ürdün'de bunlar. Yani ne hoş kokular geliyordu kabri şerifinde. Hazreti Muaz Efendimiz. İşte bunlar büyük sahabeler orada Anvas Dağı'nda şehit oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ne zaman oldu? Hicretin 18. senesinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste buyurduğu kıyametten önce Tebuk Harbi'nde Türk çadırında oturmuştu. Geldim yanına girer girmez dedi. Ya Avf Uydud Sitten Beni Dilsan kıyametten olacak 6 şeyi say. 5'i oldu. Beşi oldu. Bunun bir tanesinde yani çok para artacak. Adama 100 dinar altın para vereceksin. Yine kızacak mı ne ya para mı? O onun bir manası da şeydi. Hazreti Mehdi döneminde Kabe'nin hazineleri çıkacak altından. Bir de Roma fethi var. Roma fethinden sonra Vatikan'ın hazineleri de çıkacak. Onun için o zaman para o kadar bollaşacak ki zekat verecek, sadaka verecek adam bulamayacaksın. Yani o ona da bazı alimler Hazreti Mehdi döneminde o 5. alameti öyle de söylüyor var. Ama tabii Kisra'nın hazineler döneminde sahabe arasında bu bolluk yaşandı. Bir alamet kaldı diyor. Bak 400 sene evvel yani İmam-ı Urzi Hazretleri vesaire bir alamet kaldı. Yani altıncısı kaldı diyor. O da nedir? Müslümanlarla işte ben size demin dedim. Rumlar arasında olacak, barış imzalanacak. Sonra onlar gadir edecek, sözü bozacak falan işte. İş amikovası, Melhame-i Kübra'ya gidecek. Büyük savaş yani işte o amikovası savaş. O da olmadı. Dolayısıyla efendim kardeşlerim yani 960 bin kişilik orduyla gelecekler. Bu da olmamış.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
8: Şifa-i Şerif dersleri yarın akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
10: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
11: Yesevi yolu başlıyor.
12: Ben Yusuf Mahmut Naim Zagut, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşıyorum. Gördüğünüz yıkılmaya yüz tutmuş bu yer artık sığındığımız tek mekan. Eski evimizin ayakta kalan kısmını onarmaya çalıştık ama burası da her an yıkılabilir durumda. Keşke diğerleri gibi bizim de bir çadırımız olsa. Biz sadece onurlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Burada su yok, en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz durumdayız ve su sorunumuza bir çözüm bulmanızı diliyoruz. Güneşin altında yaşamak zorundayız burada. Geceleri ise fareler ve kemirgenler çadırımıza giriyor. Ne güven içinde yaşayabiliyoruz, ne de huzur içinde uyuyabiliyoruz. Tek isteğimiz enkazdan, sivrisineklerden, sıcaktan ve bu zorlu şartlardan uzak güvenli bir yere kavuşabilmek.

Ben Sami Mahmut Salih Sibeyta. 2000 yılındaki intifada sırasında şehit düşen Mahmut Sibeyta'nın oğluyum. 5 çocuk babasıyım. Eşim ve çocuklarımla birlikte 7 kişilik bir aileyiz. Savaşın ilk günlerinden itibaren göç etmek zorunda kaldık. Evimizi terk ettik ve hala geri dönemiyoruz. İsrail'in sürdürdüğü savaş yüzünden ailelerimizi ve tüm sevdiklerimizi kaybettik. Sürekli bir yerden diğerine taşınmak zorunda kaldık. Bu da bize büyük bir maddi yük getirdi. Hiçbir gelirimiz yok. Kendimizi geçindirecek veya yol masraflarımızı karşılayacak imkanımız da ne yazık ki bulunmuyor. Durmadan yer değiştiriyoruz. Bazen barınacak bir yer bile bulamıyoruz. Çocuklarımızla birlikte üzerimize örtecek bir örtü bile bulmakta zorlanıyoruz. Çocuklarımız soğuktan ölmek üzereydi. Soğuk yüzünden birçok hastalığa yakalandılar. Yiyecek ve içecek konusunda her zaman çok zorlanıyoruz. Öyle ki çocuklarımıza yedirecek bir kilo un bile bulamadığımız günler oldu. 1,5 yaşındaki küçük kızım yetersiz beslenmeden dolayı hastalandı. Çocuklarım ancak bize yemek dağıtıldığında yiyebiliyorlar. Durumumuz son derece kötüydü. Savaş sona ermiş gibi görünse de bugün hala onun sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Gelir yokluğu, İş imkanlarının olmaması çocuklarımızı geçindirmemizi ne yazık ki imkansız hale getiriyor. Gerçekten çok zor bir durumda yaşıyoruz.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Benim adım Yat Mahmut Maruf. Kuzey Gazze'den göç etmek zorunda kaldım. Evlerimizi İsrail ordusu yıktı ve içine girmemizi tamamen engelledi. Eskiden avukatlık yapıyordum fakat artık iş ve para yok bildiğiniz gibi. Şimdi direniş kampındayız. Hem kendi adıma hem de kamp sakinleri adına konuşuyorum. Burada çoğu insan aç. Ne yemek ne de su var. Çoğunun hiç parası yok. İş olmadığı için de zaten herkes perişan durumda. Gazze tamamen yıkıma uğradı. Kurumlar kimseyi işe alabilecek güçte değil artık. Benim avukatlık bürom da kapalı. Çünkü dava yok ve haliyle gelir de yok. Yiyecek yokluğu çekiyoruz. Siz buraya tesadüfen geldiniz. Bakın gördüğünüz gibi çoğu zaman burada sadece iki patatesimiz ve iki soğanımız var. Çocuklarımıza yiyecek dahi alamaz vaziyetteyiz. Hayır kurumları ve uluslararası kuruluşlardan yardım desteği istediğimizde bize çoğu zaman destek veremiyorlar. Çocuklarımız açlıktan kıvranmaya başladı artık. Evlatlarımın kilosu eskiden 95'ti. Şimdilerde 60'a kadar düştüler yiyecek yokluğundan dolayı. Tüm İslam ülkelerine sesleniyoruz. Allah'tan korkun ve bize lütfen destek olun. Kur'an'da buyurulduğu gibi sevdiği halde yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi yalnızca Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Sizin vicdanınıza, merhametinize ve kardeşliğinize sesleniyoruz. Bizi bu kamplarda asla unutmayın. Filistin'de şu anda biz kaynak sıkıntısı çekiyoruz. Çünkü sınırlar kapalı. Kurumlar da bu şekilde kaynak sıkıntısı içinde. İnsanlara destek verecek imkanları da yok. 2 yıl önce biraz yiyecek alabiliyorduk gerçi. Pirinç, şeker, tahin gibi şeyler bunlar bulunabiliyordu ama şimdi hiçbir kurumdan destek kalmadı. Gazze'deki kurumlara ve bağışçılara başvurduğumuzda bize yurt dışından destek yok cevabını veriyorlar. Sınırlar İsrail'in inadı yüzünden kapalı durumda. Girense çoğu zaman bozuk oluyor.

0: Bu savaşta yaşadığınız en zor anları bizimle paylaşır mısınız?
1: En zor dönemler mi? Savaş başlı başına çok ağır bir şey. Bu zaten olağan bir savaş değil. Zorluklarımızdan biri, ailemle birlikte kaçmaya mecbur kaldığım o anlardı. Gerçekten çok zor bir süreçti bu. Çünkü özellikle 11 Nisan'daki o ateşkes sonrasında üzerimize yeniden bombalar yağmaya başladı ve ateşkes sırasında biz evlerimize dönmüştük. Fakat o gün hiçbir şey, ama hiçbir şey alamadan çıktık. Ben, çocuklarım ve benim torunlarım sokaklarda koşmaya başladık. Üzerimizde sadece kıyafetlerimiz vardı. Ailemle hiçbir şey yanımıza alıp taşıyamadık. Yüzümüzü nereye dönebilirsek oraya doğru koştuk. Bu bizim için en zor anlardan biriydi. İkinci zor anımızsa açlık döneminde yemek ve un kesildiğinde, gıda yardımı yapılamadığındaki o zamandı. Çocuklarımıza bir lokma bile veremez hale gelmiştik. Sadece benim değil, aslında burada Gazze halkının ve göç edenlerin hepsinin genel hali bu şekildeydi. Kimse ama kimse bir lokma bulamıyordu. Çocukların ben çöplerden yediğini gördüm. Bizzat bunu gözlerimle gördüm. Hiç kimse bir şey bulamıyordu ve o çocuklar o torbalarda yiyecek arıyorlardı. Çöpleri eşeleyip karıştırarak bir şeyler bulmaya çalışıyorlardı ve bulduklarını yiyorlardı çöplerden. Hayatta kalabilmek için, gıda arayışı için bunu yapıyorlardı. Bir başka zor ansa yardımların girişinden söz edildiğinde, oğlum ya da benim komşumun oğlu gidip ailesine bir lokma getirebilir miyim diye uğraşıyordu. Bazıları yük taşımak yerine taşınarak dönüyordu sırtlarda. Çünkü kimisi ölü, kimisi yaralıydı. Kimi başından, kimi göğsünden vurulmuş vaziyette geri geliyordu. Oğlum da başından ve böğründen yaralandı. Bazıları yardımı getirebildi ama dönüş yolunda öldürüldüler bu sefer. Çünkü yolları kesen eşkıyalar da vardı. Allah sıkıntınızı gidersin. Böyle günler yaşadık.
0: Size göre Gazze'deki savaş ve acılar artık bitti mi?
1: Hayır, hayır. Savaş bitmedi. Aksini söyleyen kesinlikle yanılıyor. Ateşkes yok. Öyle bir şey düşünmeyin. Sadece bombardıman biraz azaldı. Bunu söyleyebilirim. Ama savaş tamamen devam ediyor. Acılar hiç değişmedi. Bombardıman ve şehitler hala sürüyor.

Ben vatandaş Mahmut Musa Elgul. Gazze şehrinin kuzeybatısında yaşıyordum savaştan önce. Ve orada iki evim vardı benim. Ama maalesef bu soykırım savaşından sonra ve Gazze'nin uğradığı yıkım ve haraptan sonra iki evimi de kaybettim ve evsiz kaldım. Ailem de şu anda neredeyse dağılmış durumda. Bize verilen çadırlara muhtaç olduk ve ama şu anda bu çadırlarda çok sıkıntı ve zorluklar yaşıyoruz. Hayatımız gerçekten çok zor bir durumda. Yazın çadırlar çok sıcak oluyor ve buradan hastalıklar yayılıyor. Kışın da soğuktan çok acı çekiyoruz burada. Çünkü çadırlar çok soğuk oluyor. Sağlıksız ve insanlık dışı bir ortamda barınıyoruz. Ne yazık ki savaş bizi böyle bir duruma soktu. Bu yüzden Arap ve Müslüman kardeşlerime, vicdan sahibi insanlara sesleniyoruz. Bize güvenli bir barınak sağlamaları için bu yaşadığımız acılardan sonra talep edebileceğimiz bir şeydir. 3 yıldır ya da biraz daha süredir bizim burada bu sıkıntı devam ediyor. Onlardan rica ediyoruz çadır ya da daha iyi bir barınak sağlamalarını. Hayırseverlere bir kez daha buradan seslenmek istiyorum. Merhametli kalplilere ve vicdanlara, bize en azından burada yaşayabileceğimiz uygun bir barınak sağlamalarını istiyoruz. Çadır demek istemiyorum çünkü biz çadırdan daha iyisini istiyoruz. Bunu talep ediyoruz. Gerçekten çok acı çektik.

0: Benim adım Uday. Annem ve babam savaşta şehit oldu. Başımda bir şarapnel parçası var ve bu işitme gücümü etkiliyor. Bana yalnızca kardeşim kaldı. Savaş bizi babamızdan, annemizden ve her şeyden mahrum bıraktı. Bu iki çocuk benim için çok ama çok değerli. Babaları şehit olduktan sonra onlardan geriye bu iki evlat kaldı. Onlar benim için çok değerli. Sözlerim yetersiz kalıyor bunları anlatırken ama gerçekten benim için çok kıymetliler. Anne ve babalarını çok özlüyorlar. Sürekli onları hatırlıyorlar. Anne, babamızı özledik halacığım diyorlar. Mezarlarını ziyaret etmek istiyoruz diyorlar ama mezarları yok çünkü Yahudiler onları yok etti. Her halükarda Allah'a hamdolsun. Onları daima teselli ediyorum. Benim de eşim kayıp. Allah'ın imtihanına şükrediyorum. Her halükarda ona hamdolsun.
1: Ali.

Anne, öyle ayağım sopa. Ne oluyor?

0: شو عم نشتري؟
1: لا انا رح بفكر.

Anne ve babamı kaybettiklerim çok şeyi özlüyorum. Babamın ve annemin mezarını görmeyi, ziyaret etmeyi diliyorum. Elma, muz ve çikolatayı özlüyorum. Kimse bize yardım etmediği için alamadığımız şeyleri özlüyorum. Biz hem annesiz hem babasız yetimiz. Gördüğünüz gibi bu malzemeleri alıyoruz. Kendi geçimimizi sağlamak için bunları yapıyoruz. Bazen borç almak zorunda kalıyoruz.

0: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destek lerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Ben Faika Muhammed Bağdadi Matar. Ben Hudeyde'den göç ettim. Selam kampında yaşıyorum. Üçü küçük, diğerleri büyük, 8 çocuğum var. Büyük oğlum plastik şişe topluyor. Kardeşlerinin masraflarına destek olsun diye. Şişe toplamak için de 15 gün boyunca uzaklara gidiyor. Yakında okullar açılacak. Çocukların kıyafet ve kırtasiye ihtiyacı olacak. Ben dul bir kadın olarak tüm bunlarla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Allah'ın üzerine yemin ederim ki çocuklarıma öğlen yemeği hazırlayabilmek için bugün bakkaldan borç aldım. Biz bu sabah kahvaltı yapmadık. Şimdi ise ancak öğlen yemeğimizi yedik. Şimdiden akşam yemeğini düşünüyorum. Allah'a güveniyorum. Rabbimizden çocuklarıma yiyecek almak için bana borç verecek birini nasip etmesini diliyorum. Yiyecek bulmakta zorlanıyorum. İnsanların bana yardım etmesini diliyorum. Allah bizden yardımını esirgemeyenlere hayırla karşılık versin. Bakkaldan alacaklarımı karşılayacak biri olsun diye evden bir hayırsever aramak için çıkıyorum ama hastalandığımda evden çıkamıyorum. Fakat Allah'tan başkasına şikayet zillet olur. Her halükarda hamdolsun yaşıyoruz. Durumum aslında çok kötü. Bir paket kumanya almayı umuyorum çünkü çocuklarım yetim, onları geçindiren kimsem de yok.
3: Bu çaresizlik içinde ve yük ağırlaştığında umudun köprüsü uzanıyor. Kumanya projesi sayesinde yarına dair korkular dağılıyor, gözyaşları huzura dönüşüyor ve umut nihayet bir ailenin kalbine yerleşiyor.
2: Bugün kumanyayı gördüğümde sevinç hissettim. Allah'a hamdolsun.
4: Bugün kumanyayı teslim aldığımda çok sevindim. Bu benim için büyük bir yük. Oğlum gariban ama belki kumanya masraflarımızın bir kısmını hafifletir diye çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi 2-3 gündür evden çıkamıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Kumanyayı almadan önce ben dışarıda yerdim. Çocuklar evde yalnız yerdi. Yani ayrı ayrı yerdik. Ama bugün mutluyum. Allah sizden bin kere razı olsun. Çünkü kumanyamız sayesinde çocuklarımla birlikte öğle yemeği yiyeceğim. Rabbim size inşallah sağlık ve afiyet versin. Gerçekten yüküm çok ağır. Bu kumanya için Allah sizlerden razı olsun. Allah sizi muhafaza etsin. Allah bağışçılardan razı olsun ve sevaplarını kat kat artırsın. Bugün beni sevindiren bu kumanya yetim çocuklarımın kalbini de sevindirdi. Allah bu hayra vesile olanlara sağlık ve afiyet versin. Bizi sevindiren bu kumanyaların devam etmesini diliyoruz. Bizi her ay hatırlasınlar. Çünkü biz ücra bir yerde göçmeniz ve Allah'tan başka kimsemiz yok. Biz göçmeniz ve mahrumuz burada ve bu çocuklar da yetim. Halimizi yalnızca Yüce Allah bilir. Allah'ım sana hamd ve şükürler olsun. Dört yetim çocuğum var. Bu kampta yaşıyoruz ve hemen her gün aç yatıyoruz. Çocuklarımla beraber yardımları bekliyorum. Onlar da bu yardımlara çok seviniyorlar. Ben kanser hastasıyım. Halim yokluk içerisinde. Mutfağa gidiyorum. Hazırlayacak hiçbir şey bulamıyorum. Boş tencerelere bakıp çocuklarım için ağlıyorum. Onların bakacak kimsesi yok.
3: Bugün sizin bağışlarınızla bu muhtaç ailelere ulaşıyoruz. Oldukça zorlu insani şartlar içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Bu ailelerin sıkıntılarını hafifleten bağış ve emeğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah sevabınızı zayi etmesin ve size hayırla karşılık versin.
4: Haydere, bu kumanyayı kapıma kadar ulaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Allah da size ikramda bulunsun ve inşallah sizleri daima korusun. Benim iki oğlum vefat etti. Onların ailelerini de ben üstlendim. Herhangi bir geliri olmayan, yetim kalan çocuklarına bakıyorum. Ben yaşlı bir kadınım. Dizlerimden dolayı yürümeye bile mecalim yok. Allah ona sağlık versin ama kocam da yaşlı ve hasta. Kocam hasta olduğu için de bize sürekli olarak bakan kimse yok. Normalde bizim ailemize iki oğlum bakardı. Onlar da vefat etti. Vefat eden çocuklarımdan kalan torunlarım küçük. Kendi geçimlerini sağlayamıyorum. Bu nedenle şimdilerde borçlarla yaşıyoruz. Genellikle de borçlarımız birikiyor. Her halükarda Allah'a hamdolsun. Onun hükmüne, takdirine ve bize verdiği imtihanına şükürler olsun. Şahit olduğunuz gibi mutfağımızda hiçbir şey yok. Halimizi yalnız Rabbimiz bilir. Bizimle ilgilenen iki oğlum vefat ettiğinden beri elimizde ne un, ne şeker, ne pirinç var. Ben eşim ve oğullarımla yaşıyorum. Üç kadın, yaşlı bir adam, yedi çocuk ve yetim torunlarımla birlikteyiz. Allah'a her halükarda hamdolsun. Onun verdiği imtihana da şükürler olsun. Allah sizden razı olsun. Yaptığınız iyilikleri sevaplarınıza dahil etsin. Sizi muvaffak kılsın. Haydere, çok teşekkürler. Bu kumanya için onlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlara sağlık ve afiyet versin. Bu hayra vesile olanların rızıklarını genişletsin, evlatlarını ıslah etsin ve korusun. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Hayrınız hasenatınıza dahil olsun. Size bu gıdaların karşılığını veremem ama bol rızık için, evlatlarınızı koruması ve belalardan uzak tutması için Allah'a sizin adınıza dua ediyorum. Allah sizi muvaffak etsin, rızkınızı genişletsin, sizi her türlü kaza ve beladan korusun. Mevlam, dünya musibetlerinden ve ahiret azabından sizleri uzak eylesin. Allah sizi korusun ve daima yanınızda olsun.
0: ...22 milyondan fazla insanın temel gıdaya erişemediği Yemen'den yıllardır sessiz bir çığlık yükseliyor. Haydar, savaşlardan ve felaketlerden yorulan Yemenli ailelerin imtihanını bir kez daha Yesevi kumanyalarıyla kolaylaştırıyor. Bölgesel tüketim alışkanlıklarına göre hazırlanan her kumanya, bir ailenin aylık temel gıda ihtiyacına destek oluyor. Bir kumanya bedeli 1500 TL. Siz de Yemen yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilir, bir tebessümle mahzun gönüllerin umuduna vesile olabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Gazze'de yıllardır umudun yanındayız. Haydar olarak 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar Gazze'de 491 milyon 613 bin 500 lira değerinde 6 milyon 171 bin 272 kişilik insani yardım faaliyeti gerçekleştirdik. Şehirlerin neredeyse tümüyle enkaza döndüğü Gazze, yıllardır açlıkla, hastalıkla ve barınma imkansızlığıyla mücadele ediyor. Resmi ve gayri resmi
4: resmi verilere göre sadece son 3 yılda on binlerce masum Gazze'li kardeşimiz şehit olurken, yüz binlerce insan da uluslararası toplumun gözleri önünde yerinden ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki devletimiz ise siyasi ve insani alanlardaki girişimleriyle Gazze'li mazlumların sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor. Biz de Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak 7 Ekim 2023'ten beri devletimizin ve aziz milletimizin merhametini oluşan her fırsatta Gazze'ye taşıyor, kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmıyoruz. Bugün itibariyle 3 yılın sonunda 5.903.600 kişilik sıcak yemek ulaştırdığımız Gazze'de hala her gün 5.000 kişilik yemek üretiyor, günlük gıda ihtiyacını karşılayamayan binlerce mazluma umut olmayı sürdürüyoruz. 3 yıl içerisinde neredeyse tüm su kuyularının ve şebekelerin kullanılmaz hale geldiği bu kadim coğrafyada bugüne kadar 600 ton ve 1344 paket temiz içme suyunu Gazze'li kardeşlerimize ulaştırırken, bugün hala günlük 10 ton içme suyunu ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyoruz. Elbette Gazze'de insanların temel ihtiyaçlarını karşılayarak güvenle barınabileceği yaşam alanlarına da hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuluyor. İşte bu ihtiyaçtan hareketle 32 bin metrekarelik bir alana inşa ettiğimiz Gazze Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ni 13 Temmuz 2026'da dualarla hizmete açtık. Bugün bu mahallede çoğunluğu dul, yetim ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimiz 300 tam donanımlı çadırımızda hayata yeniden hazırlanıyor. Mahallemizdeki aşevimizden her gün kesintisiz olarak sıcak yemek çıkarken, su kuyularımızdan elde ettiğimiz temiz içme suları da tankerlerle Gazze'li mazlumlara ulaşıyor. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki eğitim sınıflarında öğretmenleriyle tekrar buluşan çocuklarımızın öğrenme süreçleri yeniden başlarken, sağlık noktamızdaki doktorlarımız ve ekiplerimizle de temel tıbbi ihtiyaçlar karşılanıyor. 3 yıl boyunca gıda kolilerinden battaniyelere, bebek desteklerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar pek çok yardımı mazlum Gazze halkına ulaştırdık. 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar 6.171.272 kişilik insani yardım çalışmamızla Gazze'li kardeşlerimize 491.613.500 liralık destek aktardık. Nihayetinde geriye dönüp baktığımızda, bir çocuğun yeniden sınıfa girmesinde, bir hastanın muayene edilmesinde ya da bir ailenin sofrasına sıcak yemek konulmasında her bir yardımın karşılığını bizzat görüyoruz. Ancak ambargoların sürdüğü, ablukanın giderek ağırlaştığı bu mazlum coğrafyada ihtiyaçlar henüz sona ermediği için çalışmalarımızı gün be gün sürdürüyor, tüm hizmetlerimizle kesintisiz şekilde Gazze'li kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah ihtiyaç sürdükçe de Gazze'de olmaya, aziz milletimizin merhametini hayırseverlerimizin emanetleriyle dün olduğu gibi bugün de, yarın da Gazze'ye taşımaya devam edeceğiz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
5: Yesevi yolu sona erdi.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
7: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gaybları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-ı Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
6: Şifa-ı Şerif dersleri yarın akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
8: Şimdi reklamlar.
4: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de
0: Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli, sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
9: Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına

0: Ter. Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
1: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
0: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ, 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
7: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi.
2: Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muğayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kâmil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
6: Şifa-i Şerif dersleri yarın akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Şimdi Rabbimizin ayetine gelelim. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. Mâ leküm, ne oldu size ya? Allah buyuruyor bunu, ben söylemiyorum. Ne oldu sizin durumunuza böyle? Sahabeye söylüyor. Bu da ne zaman biliyor musun? Medine-i Münevvere'ye geçildi. Hicretten önceki zorluklar aşıldı. İslam devlet oldu. İzzet buldu. Ondan sonra çünkü Tevbe suresi şey dönemi artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın inen surelerden olduğu için Medine medeniyedir. Mekke'de 13 sene ne çileler çekin. Medine'nin ilk dönemleri Bedir Muharebesi vesairelerde ne sıkıntılar çekin. Maddi imkan yok, at yok, deve yok. Herifler 1000 kişi geliyor müşrikler. Müslümanlar 313 kişi. Onlarda her gün 10 tane deve kesiliyor. Burada su bile yok, yemek bile yok. 2 tane at var 313 kişiye. Durum buydu. Tebuk Muharebesi'nde vesaire muharebelerde bile deveyi kesiyorlar. Deveyi niye kesiyor? Etini yemek için değil. Devenin kursağında su birikiyor. Çölde susuz kaldılar. Devenin içinde böyle 5-10 günlük stok su olur. Çölde yaşayan hayvan olduğu için Allah deveye böyle bir şey vermiş. Stoklama içine şey koymuş. Depo koymuş yani. Devenin kursağındaki içindeki kesilen devenin içindeki suyla yaşamak için deveyi kesiyor ya. Bu çileleri çekmiş. Bir tane hurma bir kişiye düşmüyor. Bir hurmayı oyalıyor, tahnik yapar gibi suyunu çekiyor biraz içine, ona veriyor. Bir hurmayla kaç kişi hurma, kaç kişiyi dolanıyor. Tamam mı? Bu din bize böyle geldi. Orada efendim yatmışlar yaralı vaziyette sahabe-i kiram hazaratı bazı muharebelerde. Adam diyor işte babama mı diyor veyahut işte dayısına ne

0: Neyse bir akrabama kırbamda azıcık bir su kalmış. Ona kavuşturayım diye gittim diyor, su diye bağırıyor. Oradan suyu kavuşturayım diyor. Oradan başka bir sahabe yaralı, su diye bağırıyor. O oradan konuşacak hali yok kan kaybından. Oraya işaret ediyor, ona götür diyor. Oradan ona gittim diyor. O zat, efendim tam ona su vereceğim, başka bir yerden su diye bağırıyor. O da işaret ediyor, ona götür diye. Neyse üçüncüye gittim diyor. Ben gelene kadar susuz vefat etmiş. Döndüm ikinciye, o da ben gelene kadar susuz vefat etmiş. Döndüm akrabama, o da vefat etmiş. Yani kırbada birazcık su var, üçüne de nasip olmadan üçü vefat etmiş. Ve yüzirun ala enfusihim ve levkan bim hasasa. Kendi aç olsa, kıtlıkta olsa, susuz olsa sahabe arkadaşını tercih ederler diyor Kur'an. Allah ensarı muhaciri böyle mi diyor Kur'an. Bunlar bu çilelerle, aç susuz perişan vaziyetlerle Mutelerde, Tebuklerde, Uhudlarda, Hendeklerde vesaire vesaire seriyelerde, gazvelerde efendim şehit olmayı seve seve göze almışlar. Bu İslam bize gelsin diye. Şimdi bu dinin kıymeti bilinmez mi ya? Böyle bir din, kimin böyle bir dini var ya? İnned dine indallahi İslam. Hak din İslam ya. Bize de Allah bunu nasip etmiş kardeşim. Bunun geleneğini, örfünü, hicrisini, yılbaşısını, arafesini, haram ayını, mübarek gecelerini, kandillerini, bunları Müslüman bilmez mi ya? Bunlardan habersiz nasıl Müslüman olacak ya? İşte Medine döneminde biraz rahatlık olunca, Medine'nin de son dönemi artık, Hayber fethi, Kurayza Nazıroğulları sürüldü, Medine'nin civarından Yahudiler hainlik etti. Hendek'te biliyorsun 10 bin müşrikle birleşti, 15 bin oldular. Ahitleri bozdular, sözlerine hainlik ettiler, devamlı adetleri olduğu üzere. Bunun üzerine Medine'nin etrafı Yahudi kabilelerinden temizlendi. İslam devleti gelişti. Artık zaten Hayber fethinden sonra ganimetler de bayağı geldi. Hayber 7. sene, Hicret'in 7. senesinde, 8. senede de Mekke fethini Allah müjdeledi. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. Daha Mekke'nin fethinden evvel yakın bir fetih daha var. Fetih suresi bunun için nazil oldu. Fetihler başladı. Fetihler demek ganimetler de gelmeye başladı. Biraz rahatlık oldu. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretlerimiz, Ebu Eyyub Sultan dediği halkımızın kıymetli sahabi celil, o da söylüyor. Ya dedik ki biraz kapımız penceremiz yamulmuş, bostanlarımız da dikenler çıkmış. Medine'de bağlık bahçeliktir yani, Medine'de hurma yetişir, sebze yetişir. Yani biraz çok cihat yaptık, çok muharebe yaptık Allah için. Kafirleri, müşrikleri mağlup ettik. İslam'ı dünyaya hakim etmeye çalıştık. Biraz da hanımımıza, çoluğumuza, çocuğumuza eğilsek, işte nasılsınız diyemizi bir muhabbet etsek, bostanda bir serin su içsek, küpte falan. O zaman bu dolabı yok. Yani gölgenin altında otursak biraz, Medine'nin çok güzel hurma bostanları var. Efendim, der demez وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدِيكُ بِلَا تَهْلُكَتِ وَاَحْسِنُوا. Hemen ayet geldi. Ne diyor? Ey iman edenler, enfiku fi sebillah, Allah yolunda malınızı, canınızı harcamaya devam edin. Sakın gevşeklik etmeyin. Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bu tehlikeye atmayını millet ne anladı? Harbe gitmeyin, cihata gitmeyin, emri bil marufa çıkmayın. İçin çok hasta olursun, bilmem bir şey bulaşırsın. Yok efendim, kafirlerle harpte ölürsün, öldürülürsün. Böyle anladılar. Halbuki Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri diyor ki bu ayet bizim hakkımızda indi. Siz yanlış mana veriyorsunuz. Biz çünkü biraz evde duralım, bostanda biraz çoluk çocuk çay içelim. O zaman çay olmayabilir de. Muhabbet edelim. Derken Mevla buyurdu ki kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Niye? Allah yolunda infakı bırakırsanız, cihadı bırakırsanız, İslam'ı dünyaya hakim etmeyi bırakırsanız helak olursunuz. Emri bil maruf bırakırsanız tehlikeye gidersiniz. İşte onun üzerine Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından kaç sene sonra, en az yani 30 sene belki var, İstanbul'a geldiği dönemi söylüyorum. Çünkü halifelik bitmişti. 30 sene zaten halifelik var. 4 halife vefat ettikten sonra Ebu Eyyub el-Ensari geldi İstanbul Harbi'ne. Hazreti Muaviye dönemindeki orduyla geldi yani. Hazreti Muaviye demek 30 sene 4 halife bitmiş demek. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşadı. 30 sene sonra işte ne kadarsa işte 30 küsuru da vardır. Geldi 80 küsur yaşında İstanbul'da vefat etti. Niye? Konstantiniyye bir gün fetholacaktır. O ordu ne güzel ordu. O komutan ne güzel komutan hadisinin müjdesine nail olmak için. Bir de zaten fetih yapamadılar ama onlar ilk müjdeyi aldılar. Çünkü evvelü ceyşin yahzül Konstantiniyye'de mağfurun lehum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul fetholacak. Ne güzel komutan ordu buyurdu. Felen ya'mel emiru emiru. Felen ya'mel ceyşin elkel ceyşin. Herkes ezbere biliyor onu zaten. Ama ondan bir hadis daha var. Onu bilmiyor. Orada ne buyurdu? İstanbul'u fethetmek için, fetheden demiyor, fethetmek için gazaya çıkan ilk ordu günahsızdır. Hepsi af olmuştur. İşte Ebu Eyyub el-Ensari Resulullah Efendimiz'i 6 ay evinde misafir etmiş. O kadar faziletli yüce bir sahabi, Hazreti Ali radıyallahu anh, Ebu Bekir, Ömer Efendimiz hepsi ona hürmet ediyor. Medine-i Münevvere'de sahabe-i kiram döneminde bile namaz kıldırıyor, imamlık yapıyor Ravza'da. Bu kadar sahabe var. Koca Ebu Eyyub el-Ensari, torunları dediler ki, dede sen dur Resulullah'ın yanında vefat et, Resulullah Efendimiz'in yanına gömülürsün. Torunları, çocukları, biz gidelim. Olmaz evladım, Allah buyurdu, Allah yolunda cihadı terk etmeyin, emri bil maruf terk etmeyin. Kendinizi tehlikeye atmayın, ben Allah için çıkacağım dedi. Ve kağıthanede çadırları kurdular, kağıthanedeki çadırda vefat etti. Sonra da beni İstanbul'un surlarına en yakın yere kadar götürebildiğiniz kadar götürün. Çünkü kafirler şey atıyorlar, Bizans mancınık atıyorlar, bir memne atıyorlar, uzak ateş atıyorlar. Şimdiki gibi silahlar yoksa da ateşleri tutuşturup atıyorlar. Onun için işte en yakın yere kadar götürün dedi. Ve şimdi bulunduğu türbesinin yerinde defnedildi. Üzerimi de atlarla çiğneyin, dümdüz edin, kaybolsun yerim dedi. Çünkü Bizanslılar fetih yapamazsanız onlar benim kabrimi açar dedi. Onun için üstümü düzleyin, yerim kaybolsun dedi. Bu şekilde vasiyet ederek bize en büyük şeref bahşetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere sahabemden biri bir beldede defnolunduğu zaman, mahşere kalktığı zaman ona bir sancak verilecek. Bütün Müslümanlar o sahabemin sancağı altında benim sancağıma gelecekler. Onun için bizim sancaklarımız Halid ibn-i Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu bari hazretleridir. Bak görüyor musun? 80 küsur yaşında Medine'de evinde ölemez miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gömülmeyi bilmiyor muydu? Ama burada daha büyük iş yaptı. Burada bütün ümmete şefaatçi oldu. Hep gidiyoruz onun yüzüsü hürmetine Allah'a yalvarıyoruz. İşte fedakarlık. Bu İslam bu dünyaya fedakarlıkla hakim oldu. Ama bizde bu fedakarlık olmasa bizden ileriki nesle bu intikal etmez. Bak Mevla ne buyuruyor şimdi? Ne oldu size? İstihakal tümüleri arz dünyaya meylettiniz. Sahabeye söylüyor bunu. Halbuki sahabe bizim kadar dünyacı hiçbir zaman olmadı. Hayatları boyunca da dünyaya meylemi. Ama eski cihatlarına göre biraz dinlenelim dediler. Hemen tembih geldi. Ne oldu size? Dünyaya meylettiniz. Evvelce Mekke'de korkuyorduk. Medine'de korkuyorduk. Hendek Muharebesi'nde geldiler, Medine'yi bastılar. Ama şimdi bayağı bir kabileleri, Yahudileri, şunları bunları def ettik, müşrikleri def ettik. Onun için rahatız. Şimdi de biraz rahatımıza bakalım. Olur mu? Bütün dünya İslam'ı bekliyor. Bütün dünyanın mazlum halkları kurtuluşu bekliyor. Sen onlara gitmezsen, yetiştirmezsen, Bizans bile ne zulümler içerisinde, Hazreti Fatih, Rumlar bile ne dediler? Rumlar bile ne dediler? Papazların şapkasını göreceğimize Osmanlı'nın sarığını görelim dediler ya. Çünkü haklar zulümdeydi. İslam bütün mazlumları kurtarır. İslam adalettir. İslam bayındırlıktır. İslam imardır. İslam'ın geldiği yer şenlenir. Yani hakiki Müslümanlar, yöneticiler düzgün olduğu zaman bu böyle. Razıytum bile hayati dünya minel ahir. Yoksa siz ahireti bıraktınız da dünya yeter bize, varsa dünya yoksa dünya mı dediniz? Dünyaya razı mı geldiniz? Bunu da sahabeye buyuruyor Allah Teala. Ya bize ne buyuruyor şimdi? Ya bize ne buyuruyor? Tam dünyacı olduk. Fema meta'ul hayatid dünya fil ahireti illa galil. Kullarım, ahirete nispetle dünya hayatının yaşantısı, yemesi, içmesi, evlenmesi, doğması, doğurması, gelinliği, dünürlüğü, damatlığı, bilmem nesi çok azdır. Bitiyor ya. Rüya gibi ya. Rüya gibi ya. 63 senem geçmiş. 3-4 yaşından beri de hatırlıyorum bir şeyler yani. Kafam yerimde. Rüya. Bir şey yok. Elde bir şey yok. Cepte bir şey yok. Ne çektiğim çilelerin acısı kaldı. Ne tattığım zevklerin, lezzetlerin tadı kaldı. Hepsi gitti rüya ya. Buna bel bağlanıp da ahiret terk edilir mi? Met dünya fil ahiret illa kema yec'alu ahadekum isba'ahu fil yem fel yanzur bime yarca. Hadis-i şerif, sahih hadiste. Dünya ahirete nispetle size şöyle anlatayım buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sizin biriniz koca okyanusa parmağını batırdı. Parmak parmak. Kova mova yok. Bardak çardak yok. Parmak. Parmağınla ne alabilirsin ya? Parmağını batırdı. Sonra kaldı. İşte o parmağını okyanusa daldırıp kaldıran neyle dönerse, ne kaldı o parmakta? Biraz ıslaklık kaldı. Bir dakika sonra geçmez kuruyacak. İşte ahirete nispetle dünyada anca bir parmağını daldırıp kaldıran gibi bir anda bitecek ve hiçbir faydasını görmeyecek. Ağzının bir dudağına şu kadar sürersin, o da hemen parmağında kurur zaten, o ıslaklıkta gider ya. Bu kadar. Onun için buyuruyor, İslam'a yardım edin, Habibime yardım edin, dinime yardım edin, Kur'an'a yardım edin, medreselere yardım edin. İslam'ı anlatan Emre Arif Efendi, Hoca Efendiler istismar etmeyen, döneri kendine yağlı kesmeyen, Allah için vazife yapan alimlere, ehli sünnet alimlerine yardım edin. İslam'a yardım nasıl olacak? Talebe okuyacak, daha medrese olmadan talebe okuyabilir mi? İlla tensuru. Eğer siz benim Habibime, peygamberime yardım etmezseniz, bak nasıl tehditli söylüyor. Allah. Fakat nasarallah. Allah ona zaten yardım etti. Allah sizin yardımınıza muhtaç değil. Ama siz muhtaçsınız. Yardım etmezseniz bu İslam'a, bir sohbete davet etmek bile, bir mesaj atmak bile, sohbet var canlı yayın dinle demek bile veya bir link alıp gruba atıp paylaşıp namaz, oruç, ibadet işte vesaire. Bunlar İslam'a yardım.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
1: Şifa-i Şerif dersleri yarın akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

0: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM. Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâdâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَهِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet, şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Evet muhterem izleyenlerim, Bakara suresi 55. ve 56. ayet-i kerimelere geldik. İnşallah onların tefsirini birlikte beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Ama önce ayet-i kerimeleri şöyle bir okuyalım. Okuduktan sonra inşallah tefsirine geçelim. Rabbimiz buyurdu, Estağfirullah.
2: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ

Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayeti kerimede şöyle buyurdu. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً Hani siz derken buradaki muhatap kimler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki Yahudiler. Onlara hitap ediyor ama ne yapıyor? Dedelerini kastediyor. Ve tabii evlatlar da dedelerine, ecdadına, efendim, ecdadının sulbü oldukları hasebiyle efendim, siz yaptınız diye Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri beyan ediyor. Hani siz şöyle demiştiniz. Ey Musa, biz Allah'ı açıktan, aşikare görmedikçe sana kesinlikle inanmayacağız demiştiniz. De fe'ahadet kümus sa'ikatu ve entüm tenzurun. Bunun üzerine bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Evet. Peki bu sözü ne zaman söylemişlerdi derseniz, kısaca hatırlayacak olursak, derslerimizi takip edenler hatırlayacaklar. Geçen hafta da bu meseleyi zaten konuşmuştuk. Ne zaman söylendi bu söz? Hani Musa Aleyhisselam Allah-u Teala Hazretleriyle vaatleşmişti ve Tur-i Sina'ya gidip, Tur Dağı'na gidip Mevla'dan Tevrat nüshalarını alacaktı. İşte bu arada bu 40 gün zarfında kavmi ne yaptılar? Cahillik edip efendim buzağı yaptılar, buzağa taptılar ve böyle bir durum olunca Musa Aleyhisselam geldi, çok öfkelendi, çok gadaplandı ve çok üzüldü. Onlara kızdı. Harun Aleyhisselam'a efendim hatta onu da sarstı. Buzağı yapan Samiri'yi kovdu, defetti ve buzağı da yaktı, külünü de denize savurdu. Bu olaylar oldu. Şimdi bunun üzerine tabii onlar yaptıkları bu cürmün ne kadar büyük olduğunu, ne kadar efendim yanlış iş yaptıklarını, şirke düştüler, kafir oldular. Öyle bir tehlike, böyle bir sıkıntı var. Tabii Musa Aleyhisselam'ın bu tavrı efendim onları tabii kendine getirdi adeta. Ne kadar yanlış yapmış olduklarını anladılar ve pişman oldular. Kalu dediler ki, le illem yerhamna Rabbuna. Eğer Rabbimiz bize acımazsa ve afirlena bizi efendim affetmez mağfiret buyurmazsa lenekunen minel hasirin elbette muhakkak bir hüsrana uğrayanlardan olacağız dediler ve böylece Musa aleyhisselama yani Allahu Teala ne buyurursa yapacaklarına dair söz verdiler. Bunun üzerine Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri onların bağışlanmaları için Musa aleyhisselama bir grup insanla kendisine gelmelerini emretti Mevla. Bunun üzerine tabii Hazreti Musa Aleyhisselam efendim İsrailoğullarının 12 tane kabilesinden o kabilelerin önemli efendim hayırlı önde gelen şahsiyetlerinden 72'si seçti. Onları da yanına aldı ve buzağa taptıkları için özür dilesinler diye, Allah'tan af dilesinler diye ve kendisine de şahit olsunlar diye onlarla beraber Tur Dağı'na gitti. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Araf suresi 155. ayet-i kerimede beyan ediyor. Estağfirullah. Vehtâre Musa kavmehu 70 raculen limikâtina. Hazreti Musa Aleyhisselam kavminden 70 tane adam seçti. Tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere. Mevla öyle diyor. Yani tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere Musa Aleyhisselam 70 tane kavminden insan seçti, adam seçti. Onlarla birlikte Tur Dağı'na geldiler. Tabii onlar Musa Aleyhisselam'a efendim istirhamda bulundular. Dediler ki yani şimdi Musa Aleyhisselam Mevla ile tekellüm edecek ya. Rabbimize yalvar da o kelamını biz de işitelim dediler. Musa Aleyhisselam da ne yaptı? Mevla Teala Hazretlerine bu hususta yalvardı ve Allah-u Teala isteğini kabul etti. Tabii Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na yaklaşınca Tur Dağı üzerinde bir bulut peyda oldu ve o bulut bütün dağı kapladı ve Musa Aleyhisselam bu bulutun içerisine girdi. Kavmine de dedi ki siz de girin. Siz de bu efendim bulutun içerisine girin. Onlar da girdiler ve Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri işte orada tekellüm buyurdu. Tabii her kelimede Mevla'nın her kelamında öyle bir nur parladı ki, öyle bir nur saçıldı ki Musa Aleyhisselam'ın alnında o 70 kişiden hiçbiri o nurdan böyle gözünü açıp da bakamadılar bile. Yani gözleri kamaştı adeta.
Ama Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin yani şunu yap, bunu yapma şeklindeki kelamını, emirlerini ve nehilerinde işittiler. Aslında ne nasipli insanlar, değil mi? He? Yani Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerinin kelamını işitmek, değil mi? Musa Aleyhisselam ile tekellüm buyuruyor ve sen de o kelamı işitiyorsun. Aslında ne büyük nimet. Ama bak şimdi onlar ne diyecekler? Şimdi Allahu Teala Hazretlerinin kelamını işitince bu sefer ne yaptılar? Görmeye de tamah ettiler. Len nü'mine leke. Dediler ki len nü'mine leke. Kesinlikle sana inanmayacağız. Hatta nerallaha cehreten. Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız dediler. Evet. Yani onlar Allahu Teala Hazretlerinin cisimlere benzediğini zannettiler. He? Mevla Teala Hazretlerinin de yani cisimleri nasıl görüyorlarsa cihet ve mekan içerisinde Allahu Teala Hazretlerinde adeta görmek istediler. Ha şimdi burada tabii istiyorlar ama burada bir de tehdit var. Bak, eğer Allah'ı açıkça görmezsek inanmayacağız. Nasıl insanlar, değil mi? He? Yani bir ilerisini istiyor. Allahu Teala onlara bir nimet lütfetmiş. Şükretmeyi bir kenara, daha ilerisini tehditvari bir şekilde metazoruyla adeta istiyorlar. İnanmayı sana diyorlar. Yani bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna, he? Onunla amel etmemizi de emrettiğine inanmayacağız. Böyle dediler. Mevla'yı görmek istediler. Halbuki ellezine yu'minune bil gayb, müminler gayba iman ederler. He? Müminler gayba iman ederler. Yani bir şey gördüğü zaman ben buna inanıyorum demenin, yani ben bu bardağın varlığına inanıyorum. Zaten görüyorsun yani. He? Güneşin varlığına inanıyorum. İnanmıyorum desen zaten problemin var demektir yani. Anlıyor musun? Akli bir sıkıntın var, sorunun var demektir yani. Ha, iman neye olacaktır? Gayba olacaktır. Zaten gördüğü zaman insan ölüm anında perdeler gözlerinden açıldığı zaman, ahiretten perde açılıp gördüğü zaman orada zaten ne yapacak? Teklif kalkacak. Orada İman etsen de kabul değil, tevbe etsen de kabul değil. Nitekim Firavun'un da imanı ahiretten perde açılınca efendim iman ettiğini beyan etti. Ama imanı kabul edildi mi? Edilmedi. Çünkü gördü. Ha, demek ki böyle. Bir de Mevla'yı görmek istiyorsun. Nasıl göreceksin? Normal bir cisim mi görmek istiyorsun? Ha, bunun da demek ki zamanı var, vakti var ve sana o tahammül gücünün verilmesinin yeri var. Onun yeri de dünya değil. Dolayısıyla leyse kemitli şeyün, onun misli benzeri hiçbir şey yoktur. Allah-u Teala kendi hakkında bakın bize böyle malumat veriyor kıymetli kardeşlerim. Evet yani bir de yani şükretmiyorlar. Yani Mevla'nın kelamını işitmişsin. Bu ne büyük bir devlettir. Bu ne büyük bir bahtiyarlıktır. Ne büyük bir lütuftur. Değil mi? Şükretsene. Ama şükretmiyor. Bu sefer ne yapıyor? Tamah ediyor. Bir sonrasını istiyor. Allah'ı görmek istiyoruz derken yani Mevla'ya yalvarsan da hani görsek gibi de değil. Ya görürüz yoksa da inanmayız, ha kafir oluruz bak. Gibi bir durum var. Dolayısıyla he, sen inansan da inanmasan da, ibadet etsen de etmesen de fayda da sana bana, zarar da sana bana. Evet kıymetli kardeşlerim. Böyle deyince فَاَخَدَتُمُ السَّاعِقَةِ فَاَخَدَتْ كُمُ السَّاعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ve onlara yıldırım çarptı. Bir saika, bir sarsıntı, bir yıldırım ve hepsini aptlar öldüler. Belaya uğradılar. Niye? Çünkü orada inkar var. Çünkü orada bir mürted olma durumu var. Çünkü ne var biliyor musun? Onlar birçok mucize gördüler. Bir peygamberden eğer bir mucize istersen, mucizeyi de gösterirse ne yapacaksın? İnanacaksın. Niye mucize göster diyorsun? Yani peygamberin mucizesi haktır. Öyle bir şey yapıyor ki mucize insanları aciz bırakan demektir. Hiç kimse onu ne yapamaz, yapamaz. Ancak onu Allah yapar. Ha sen de madem onun elçisiysen Allah-u Teala katında demek hatırın vardır. Madem onun elçisisin, onun elçisi olduğumuzu bizim anlamamız için hiç kimsenin yapamayacağı, sadece Allah'ın yapacağı ama onu da senin hatırın için şimdi gerçekleştireceği olağanüstü bir olayı bize göster bakalım. Mucize göster.
Sen bunu istiyorsun. Allah-u Teala'nın izniyle, yardımıyla da mucize gösterilince ne yapacaksın? İnanacaksın. Eğer inanmazsan zaten helak oldun demektir. Ha, inanacaksın ama bir mucize daha istiyorsun. Pazarlık mı yapıyorsun ya? İşte bir mucize daha istemek. Yani mucize gördükten sonra tekrar başka bir mucize istemek inkar alametidir kıymetli kardeşlerim. Zaten bu da caiz değildir. Ha, şimdi burada tabii Musa Aleyhisselam durum böyle olunca da çaresiz kaldı. Çünkü 12 kabileden 70 tane ileri gelenlerden seçmiş. Onlarla gitmişler. Onlar da şimdi bir densizlik yaptılar. Orada öldüler. E şimdi Musa Aleyhisselam şunu düşünüyor. Zaten aksi bir kavim. Öyle şimdi. Bu konuda çok Mevla'ya yalvardı. Ya Rabbi şu fasıklar güruhu hakkında bana yardım et ya Rabbi. Bunlar çünkü cahilane işleri oldu. Bak buzağıya bile taptılar. E şimdi 70 kişi de orada ölünce, geriye dönünce onlara ben ne cevap vereceğim diye çok üzüldü, ağladı. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerine yalvardı, yakardı. Mevla bunu Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 155. ayet-i kerimede bize ne yapıyor? Beyan ediyor. Buyurdu ki estağfirullah. وَاَخْتَارَ مُوسَى قَالْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَا. Bu ayeti az önce de okumuştuk. Ayet devam ediyor. Hazreti Musa, tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden 70 adamı seçti. O 70 adamla birlikte gittiler. Mevla'nın kelamını da duydular. Ama tamah ettiler, kendisini de görmek istediler. Eğer görmezsek, eğer görmezsek inanmayacağız deyince ne oldu? Felemme ehadet humur racfe. Onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Ve onları yıldırım çarptı ve orada düşüp öldüler. Kale Rabbi levşitte ehlektehum min kablu ve iyyay. Musa Aleyhisselam Mevla Teala Hazretlerine niyaz ediyor. Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin ya Rabbi. Etühlikuna bima feale sufehâ'u minnâ. İçimizdeki beyinsizlerin, ahmakların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin ya Rabbi? Mevla'ya yalvarıyor. Sonunda da affını, mağfiretini istiyor. Ente veliyyuna, sen bizim velimizsin ya Rabbi. Fafirlene, bizi mağfiret et. Verhamne, bize merhamet et. Acı ve ente hayrul gafirin, sen bağışlayanların en hayırlısısın diye Allah-u Teala Hazretlerine niyazda bulundu. O 70 kişi bir gün bir gece kadar ölü olarak kaldılar. Ve bu müddet zarfında Musa Aleyhisselam dua etti, yalvardı, yakardı, ağladı. Ve Allah-u Teala da onları ne yaptı? Diriltti. O dirilttiğinde bir sonraki ayette işte Bakara suresinin 56. ayet-i kerimesinde beyan etti. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Umulur ki şükredersiniz. Sesini duyduğunuz Rabbiniz konusunda haddi aşmaz, emirleri dinler. O verilen emirlerin Allah'tan olduğuna zaten şahit oldunuz. Bunu idrak eder ve ibadet eder, şükredersiniz. Umulur ki imanda sebat edersiniz. Evet, tabii bu ayet-i kerimeye vaktimiz kalırsa gene döneriz. Ama şimdi burada tabii çok önemli bir mesele var. Akidevi bir konu var. İnşallah bu konuyu beraber konuşalım. Ama biraz ne yapalım? Dikkat edelim. Etrafımızda bir takım meşgaleler varsa onları bırakalım. Gönül olarak, kalben inşallah beraber aynı noktada Kur'an-ı Kerim'in başında olalım tabiri caizse. Yani kaçırmayalım, çünkü bunlar önemli mevzular, akidevi mevzular. Ehli sünnet ulemasının beyanlarını ve dal fırkaların bu konuda söylediklerini, hangi ayetlerle nasıl çürüttüklerini inşallah burada birlikte müzakere edeceğiz. Çünkü bu ayetlere bakarak, yani burada ne diyor? Hani Mevla'yı aşikare görmeden biz ne yapmayız? İnanmayacağız dediler ve göremediler. Onlara bir yıldırım çarptı, bir sarsıntı oldu, bir saikayla onlar öldüler. Dolayısıyla Mutezile, işte Mürciye gibi bir takım dal fırkalar ne dediler? Allah görülmez dediler. Yani cennette Ehl-i Sünnet akidesine göre cennette Allah-u Teala Hazretleri görecek miyiz? İnşallah. Cennette Mevla görülecek. Ama bunlar rü'yetullah'ı inkar ediyorlar. Böyle bir şey yok diyorlar. Yani biz dua ederken diyoruz ya Rabbi, hani cennetinle cemalinle bizleri müşerref eyle ya Rabbi diyoruz ya. O cennetinle cemalinle'yi
Ne yapmıyorlar? Onu kabul etmiyorlar. Evet. Dolayısıyla tabii böyle düşünen bugünkü ilahiyatçılardan var mı? Var. Maalesef var. Yani titri profesördür, doçtur, nedir, neyse. Bunlardan da bu ayetleri ne yapmıyorlar? Bu ayetleri tevil ederek Rü'yetullah'ı, yani cennette Allah'ın görüleceğini kabul etmiyorlar. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii onların görüşlerinde konuşalım. Ehl-i sünnet alimlerin onlara verdiği cevapları da beraber konuşalım, müzakere ve mütalaa edelim. Şimdi tabii onlar ne demişlerdi? Allah'ı görmek istediler ama göremediler. Hatta ne oldu? Onlara yıldırım çarptı. Allah görülmez diye ne yapıyorlar? Böyle bir hüküm koyuyorlar ortaya. Şimdi burada Ehl-i Sünnet alimleri onlara cevap veriyor. Diyorlar ki, eğer Allah-u Teala hazretlerini görme talebi meşru olmasaydı, şimdi onlar dediler ki Allah'ı görmek istiyoruz. Eğer bu çok yanlış bir şey olsaydı, eğer görmek diye bir şey olmasaydı, Musa aleyhisselam bunu Allah'tan istemezdi. Onlar söylediler, dedi ki ya Rabbi, hani sesini duymak istiyorlar, Mevla kabul etti. Görmek istiyorlar, Mevla'ya onu da beyan ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizlere bunu bak anlatıyor. Dolayısıyla peygamberler meşru olmayan ve muhal olan bir şeyi ne yapmazlar? Asla istemezler. Bununla birlikte onlar böyle bir şey isteyince, yani o 70 kişilik grubu bundan da men etmedi, nehyetmedi. Yani şöyle demedi, ne biçim konuşuyorsunuz? Allah-u Teala görülür mü? Görmek istiyorsunuz ama sakın bir daha böyle bir istekte bulunmayın, bulunmayın türünden. Onları da bundan nehyetmedi. İşte Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki eğer Mevla görülemeyecek olsaydı Musa aleyhisselam asla bu talebi kabul etmez, Allah'a iletmez ve onları da bundan nehyederdi diye cevap veriyorlar. Bunun üzerine Mutezile alimleri diyelim buna cevaben diyorlar ki ayette geçen Allah'ı görmek isteği kavminin isteğiydi. Yani Musa Aleyhisselam kendi için istemedi ki, kavmi için talep etti bunu. Ha, dolayısıyla yani peygamber için mümteni olan, yani peygamberler böyle muhal olan şeyleri istemezler diyoruz ya. Evet bu doğru ama kavmi cahil olduğu için Musa Aleyhisselam'a baskı yaptılar. O da efendim böyle bir talepte bulundu diye ne yapıyorlar? Cevap veriyorlar. Ehl-i Sünnet uleması da tabii cevaben diyor ki evet doğru, yani burada Musa Aleyhisselam kavmi için bunu istedi. Ama eğer bu talep yine caiz olmayan bir şey olsaydı yine aynı ifade kavmi istiyor diye bir peygamber caiz olmayan muhal olan bir şey de istemez. Nitekim kavmi ne demişlerdi? Geçen derslerimizde onu görmüştük. Kalu dediler ya Musa, yani o buzağı meselesinden önce de tam böyle denizi geçtikten sonra ne dediler? Baklar bir kavim var, putlara tapıyor. İnek başı gibi putlar yapmışlar. Onlara tapan bir kavim görünce ne dediler? İc'allena ilahen kemalehum alihet dediler. Onların kendilerine ait ilahları, putları olduğu gibi bize de böyle bir put yap dediler, ilah yap dediler, haşa. Araf suresi 138. ayette bunu ne yapıyor Mevla? Beyan ediyor. Onlar öyle deyince Musa aleyhisselam Mevla'ya dedim ya Rabbi böyle bir şey istiyorlar ama yapayım mı yapmayayım mı dedi mi? Asla. Ne dedi? Kal, innekum kavmün teçhelun. Şüphe yok ki siz çok cahil bir kavimsiniz dedi. Yani cahil cahil konuşmayın, ne istiyorsunuz? Böyle bir şey istenir mi? Allah'a şirk koşacaksın. Sen put yap da ona tapalım diyorsun. Ha, dolayısıyla yani muhal olan bir şeyi Allah'tan istemiyor. Kavmi cahil, evet. Cahilane bir istekte bulundu, doğru. Ama onlar istedi diye yapıyor mu? Yapmıyor. Ha, dolayısıyla neyi anlatmaya çalışıyoruz? Allah'ın görülmesi de imkansız olsaydı şayet Hazreti Musa kavmini uyarırdı ve bu efendim isteklerini reddederdi diyor Ehl-i Sünnet alimleri. Ha, bunu ifade ettikten sonra başka bir ayet-i kerimede Mutezile'nin iddiasının aksine Musa Aleyhisselam kendisi için de Allah-u Teala'yı görmeyi istediğini Mevla bize beyan ediyor. Araf suresi 143. ayet-i kerimede ne buyurdu Musa Aleyhisselam? Yani bu ayeti inşallah daha detaylı inceleyeceğiz. Çünkü bu ayetle yine dal fırkalar Rü'yetullah'ın olmayacağını, Allah'ta efendim cennette Allah'ın görülmeyeceğini bu ayete
delil getiriyorlar bu ayetle. Şimdi burada Musa Aleyhisselam ne dedi? Kale Rabbi erini enzur ileyk. Ey Rabbim erini, bana cemalini göster. Enzur ileyk, sana bakayım ya Rabbi. Şimdi burada Musa Aleyhisselam ne dedi? Bana göster diyor, kavmime göster demiyor. Dolayısıyla az önce cahil kavminin talebini iletti sözü de ne oldu şimdi? Boşa düşmüş oldu. Kendisi için de ne yapıyor? Ha, demek ki isteyebiliyor. Şimdi tekrar ediyoruz. Bir peygamber caiz olmayan, meşru olmayan, muhal olan bir şeyi Allah'tan istemez. Abes ve yersiz olan şeyler Mevla Teala Hazretlerinden istenmez. Bir peygambere yakışmaz. Demek ki Allah-u Teala Hazretlerini görme imkanı var ki Musa Aleyhisselam erini enzur ilek. Ya Rabbi cemalini göster, sana bakayım dedi. Ha, ayrıca hani Musa Aleyhisselam kavmini uyardı ya, peygamberler de hata yapınca olur da zelleler olur, hatalar olur. Allah-u Teala uyarır mı? Uyarır. Uyarmış mıdır? Uyarmıştır. Yani cennette Adem Aleyhisselam'ın zellesi vardı. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri uyarmadı mı? Yasak ağaçtan yemeyi buyurmadı mı? Yedikleri zaman اُنْنَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, hepiniz oradan inin buyurmadı mı? Bak, Mevla Teala demek ki peygamberlerinde uyarıyor. Diğer taraftan Nuh Aleyhisselam, efendim oğlu vardı. O gemiye binmemişti. Sonra o boğulunca, helak olunca demişti ki ya Rabbi senin bir vaadin var. Yani senin ehlini kurtaracağım. Oğlum da benim ehlimdendi. Ama sen de ya Rabbi hakimlerin hakimisin. Bundaki hikmeti hani soruyor. Yani ehlini koruyacağım demiştin ya Rabbi, kurtaracağım demiştin. O da benim ehlimdi ama boğuldu. Bunun üzerine Allah-u Teala Hud suresi 46. ayette ne buyurdu? Estağfirullah. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ diyor. Hakkında bilgin olmayan bir şey benden isteme. Bak Mevla kime diyor Nuh Aleyhisselam'a diyor. Hakkında bilgin olmayan şey benden isteme. İnni a'iduke en tekune minel cahilin. Seni cahillerden olmaktan sakındırırım diyor. Bak bu istek doğru bir istek değil. Niçin? Çünkü diyor innehu leyse min ehlik, o senin ehlinden değil. İnnehu amelun gayru salih. Çünkü o salih olmayan bir amel sahibi. Bak çok enteresan, burada çok dersler var tabii. Yani senin ehlini kurtaracağım dedim ben, dedim. Sen şimdi diyorsun ki ya Rabbi ehlimdi. O senin ehlin değil. Ben senin ehlini kurtardım. Evladım, evladın. Senin oğlun, senin evladın, senin sulbünden ama ehlinden değil. Çünkü ehlin kim? Yolundan giden, senin davana inanan, iman edenler ehlinden. Onun için efendi babamız Kudsesur'u ne buyurdu? Benim evladım sulbümden gelenler değil, yolumdan gelenlerdir buyurdu. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki Allah-u Teala peygamberlerinde ne yapıyor? Yeri geldiği zaman uyarıyor, ikaz ediyor. İşte Yunus Aleyhisselam izinsiz kavmini terk edince Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından atmıştı, bir müddet misafir etmişti. Değil mi? Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin ağababalarını ikna etmeye çalışırken Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh geldi ama görmüyor, soru soruyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşgul. Halbuki orada efendim şirkin elebaşılarını ikna etmeye çalışıyor, bir şeyler anlatıyor, tebliğ yapıyor, davet yapıyor. Oradan soru sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii hoşuna gitmedi. Yani normalde bir insan olarak kimsenin hoşuna gitmez. Çünkü bir meşguliyetim var. Hani yüzünü buruşturdu, bir böyle bir döndü. Ayet geldi. Mevla ne buyurdu? Estağfirullah. Abese ve tevella en ca'ehul a'ma diyor Mevla. Evet. A'ma olan kişi geldi diye yüzünü ekşitti, yüz çevirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh'a ne derdi? Kendisi sebebiyle Allah-u Teala'nın bana kızdığı zat. Ha, demek ki yani eğer meşru olmayan, uygun olmayan efendim bir mesele olsa Allah-u Teala ne yapıyor? Uyarıyor, ikaz ediyor, sitem eder. Rabbim. Şimdi burada da Musa Aleyhisselam Mevla'yı görmek istiyor ama Mevla ne yapmadı? Men etmedi. Yanlış yapıyorsun demedi. Nasıl böyle bir istekte bulunuyorsun? Bilgin olmadığı konuda benden böyle şey isteme buyurmadı. İşte o ayete gelelim. Evet. Araf suresi 143. ayeti kerime. Mevla Teala buyurdu estağfirullah. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Musa Aleyhisselam tayin ettiğimiz vakitte
Tur Dağı'na gelip de Rabbi onunla konuştuğunda Kale, Rabbi erini endur ileyk. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi bana cemalini göster. Endur ileyk, sana bakayım ya Rabbi, seni göreyim. Deyince Kale, Mevla ne buyurdu? Len terani, beni asla göremezsin. Velakin, beni asla göremezsin. Velakin, undur ile cebel fe in istakarra mekanehu fesevfe terani. Ama dedi dağa bak, şu dağa bak. Eğer dağ yerinde durursa o zaman beni göreceksin. Fesevfe terani. Yani Mevla kendinin görülmesini dağın istikrarına, ayakta durmasına, o şarta bağlıyor. Tabii felemma tecella rabbuhu lil cebel, Mevla Teala dağa tecelli buyurunca cealehu dekka, dağ paramparça oldu. Yıkıldı, döküldü yani. Dağ Mevla'nın tecellisine dayanamadı. Ve harra Musa sa'ika, Musa aleyhisselam da bayılarak düştü. Yani daha tecelli dağ oluyor, dağ efendim çöküyor. Musa aleyhisselam da o manzarayı görünce öyle, şimdi sen ya nasıl bir şiddet kim bilir, değil mi? Yani yedi küsur şiddetinde depremler, insanın aklı çıkıyor yani şimdi. Bir de şimdi dağın paramparça olması, yer ile yeksan olması, Musa aleyhisselam da bayılarak düştü. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi Mutezile ve dahil fırkalar, yani cennette Allah görülmez diye inanan ve bunu savunan kimselerin efendim delil getirdiği ayet, bir ayet de bu. Yani onlar diyorlar ki eğer Allah-u Teala görülecek olsaydı, Allah-u Teala kale ne buyurdu? Kale, len terani, sen beni asla göremezsin buyurmazdı. Madem böyle buyurdu, demek Allah görülemez diyorlar. Ha, ehl-i sünnet alimleri ne diyor bu konuda? Onlar ne diyorlar? Mutezile'nin Allah görülemez diye delil getirdikleri bu ayeti, diyorlar ki tam da Allah'ın görüleceğine delil olan ayet budur diyorlar. En kuvvetli delil hangisidir? En kuvvetli delil muhatabının sana delil getirdiği efendim delille sen onun efendim görüşünü çürütmendir o delille. En kuvvetli delil bu. Şimdi ehl-i sünnet alimleri ne yapıyor? Onların getirdiği delili onların aleyhine döndürüyor. Ne diyorlar? Diyorlar ki eğer rü'yetullah mümkün olmasaydı, Allah'ı görmek mümkün olmasaydı, Cenab-ı Hak burada ne buyurdu? Len terani, sen beni göremezsin buyurdu. Öyle buyurmazdı. Nasıl buyurdu? İnni la era, muhakkak ben görülmem. Ben görülmem. Buyurmadı da. Len terani, sen beni göremezsin buyurdu. Yani ey Musa, bu yaratılışınla, he, bu tahammülsüzlüğünle, yani çünkü insan acizdir, zayıftır, beşerdir. Bu yaratılışınla beni göremezsin demektir. Hatta sen değil, dağ bile bu azametiyle beni görmeye tahammül edemez demektir kıymetli kardeşlerim. Neticede dağ da ne yapamadı? Dayanamadı. Tecelliye, efendim, tecelliye bile dayanamadı. Sen boş ver görmeyi. Evet, yine Mutezile uleması demiştir ki, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayette görülmesini dağın istikrarı şartına bağladı. Yani beni göremezsin. Velakin unzur ilel cebel, dağa bak. Fe in istakarra mekanehu, eğer yerinde durursa fesevfe terani, o zaman beni görürsün buyurdu. Yani görmeyi dağın istikrar şartına bağladı. Evet doğru. Ama dağ tecelli edince dağ parça parça oldu. Ne yapamadılar? Göremediler. İşte diyorlar ki buradan da Allah'ın görülemeyeceği anlaşılıyor dediler. Ehl-i sünnet alimleri ne diyorlar? Bunun, bu ayetin aslında rü'yetullah'a delil olduğunu söylüyorlar. Nasıl delil oluyor? Delil şöyle oluyor kıymetli kardeşlerim. Çünkü Musa aleyhisselam Allah-u Teala hazretlerini görmek istediği zaman men etti mi? Etmedi. Seni bundan men ediyorum, sakın bilgin olmayan bir konuda benden bir şey isteme buyurmadı. Ama ne buyurdu? Görmek istemişti ya, onu bir şeye bağladı. Unzur ilel cebel, dağa bak. Fe in istakarra mekanehu fesevfe terani. Eğer yerinde durursa o zaman beni görürsün buyurdu. Ha, peki dağın yerinde bulunması şartı. İmkansız bir şey mi? Değil.
Allah-u Teala o dayanıklılığı verebilir. Verdiği zaman da ne olur? Daha yerinde durabilir. Demek ki Allah-u Teala'yı diyorlar Ehl-i Sünnet alimleri, görmek mümkün olmasaydı Mevla kendinin görülmesini görülme şartının vukuuna, imkansız olan bir şeye bağlardı. Öyle bir şey söylerdi ki imkansız. Ama görülmeyi dağın yerinde durmasına bağladı Mevla. Ha ki bu mümkün müdür? Mümkündür. Az önce de söylediğimiz gibi Allah-u Teala o kuvveti verir, o gücü verir ve dağ yerinde durabilir. Dolayısıyla ne olur o zaman? Şart tahakkuk edince meşrut da tahakkuk etmiş olur. Şart dağın yerinde durmasıydı. O gücü verdiği zaman dağ yerinde durur. O zaman demek ki Mevla görülebilir diyorlar kıymetli kardeşlerim. Ama tabii yani insanoğlu dünyada rü'yetullah'a dayanacak yapıda değildir. Eğer öyle olsaydı Musa aleyhisselam Mevla'yı görürdü deniyor kıymetli kardeşlerim. Ha bu arada şöyle de bir şey denilmiştir, ulema beyan ediyor. Diyor ki ayette geçen tecellide, yani Mevla daha tecelli ediyor ya, daha dayanamıyor yeriyle yeksan oluyor ama yani Tur Dağı bir nevi rü'yeti ilahiyeye mazhar oluyor. Anlıyor musun? Yani dağ, o dağ, Tur Dağı Mevla'nın tecellisine mazhar oluyor. İşte bu da o dağ için bir nevi rü'yeti ilahidir. Ona nail olmuştur ama o tecellinin azamet ve muhabbeti tesiriyle de parçalanmıştır diyorlar kıymetli kardeşlerim. Ehl-i Sünnet ulemasının beyanı, görüşü şudur. Allah-u Teala dünyada görülmez. Hani eğer görülseydi Musa aleyhisselam görürdü. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Mevla'yı gördü mü? Evet gördü. Ama hani dünyada görülmezdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'yı gördü ama dünyada görmedi. Cennete girdi, cennetten gördü. Yani ahirette görmüş oldu. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında birinci ciltte ne buyuruyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Rabbini dünyada değil ahirette gördü. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece zaman ve mekan çerçevesinden çıktı. Zilal dairesini geçti. Başlangıcı ve sonu ne yaptı? Bir nokta olarak gördü. Başlangıcı ve sonu bir nokta olarak gördü. Ezeli ve ebedi bir an olarak buldu diyor. Yani başlangıcı ve sonu bir nokta olarak görüyor. Öyle bir yerde. Zaman mekan yok yani. He? Ahiret alemi, manevi alem. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette neler olduğunu bittiğini bazı şeyleri bize haber veriyor. Cehennemi gördü ve döndüğü zaman bazı şeyleri bize ne yaptı? Haber verdi, anlattı. Dolayısıyla nerede gördü? Daha kıyamet kopmamış. Değil mi? Kıyamet kopmamış hani. Efendim hesaplar, kitaplar görülmemiş. Anlıyor musun?

Ahirette öyle görür ümmeti inşallah. Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'inde ne yapıyor? Bunu böyle bir beyitle de ifade etmiş oluyor. Aynı şekilde İmam Gazali Hazretleri de o da beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi dünyadan çıkıp ahirette, ahiret alemine gitti, cennete girdi ve Allah-u Teala Hazretlerini görme şerefine nail oldu diyor kıymetli kardeşlerim. Demek ki ahirette görülecek, cennette görülecek. Müminler inşallah bizler, Rabbim cennetini de nasip eylesin, cemalini de lütfeylesin kıymetli kardeşlerim. Yine rü'yeti kabul etmeyenler, Enam suresi 103. ayetini de ne yapıyorlar? Allah görülemez diye delil getiriyorlar. Hangisidir o? Estağfirullah. La tüdrikuhul ebsar. Gözler onu idrak edemez. Gözler onu idrak edemez. Peki ehl-i sünnet alimleri ne diyor hoca efendi? Şöyle diyorlar. Ayette geçen idrak başka bir şey. Ru'yet farklı bir şey diyorlar. Dolayısıyla bu ayet neyi men ediyor? İdrak edemez. İdrak etmeyi men etti ama ru'yeti men etmedi. Peki idrak etmek ne demek? Gözlerin idraki şu demek. Bir şeyin hududuna vakıf olmak demek. Sen şimdi ekrana bakınca beni ne yapıyorsun? Görüyorsun. Yani sınırlarına, hududuna vakıf oluyorsun. İhata edebiliyorsun. Ha işte Allah'ı böyle görmek yok. Gözler Allah'ı idrak edemez. Ama gözler onu görür mü? Görür. Ama bütün yönleriyle ihata edemez demektir kıymetli kardeşlerim. Yani görmek var ama idrak etmek yoktur. Allah-u Teala cennette görülecektir ama ihata edilemeyecek demektir kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla cennette Mevla görülecek. Ama dediğimiz gibi bu görmek bu sınırlı nazarlarla olacak. Yoksa gözlerin Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin zatını ve sonsuz sıfatlarını ihata ederek idrak etmesi zaten mümkün değildir kıymetli kardeşlerim. Evet, rü'yet haktır. Fakat rü'yetin yani Allah'ı görmenin keyfiyet ve mahiyeti de bilinemez denmiştir. Yani göz her şeyi idrak edemediği gibi akıl da her şeyi ne yapamaz? İdrak edemez. Çünkü akıl da nedir? Mahluktur. İdrak etmesi mahduttur, sınırlıdır. Şair ne demiştir? İdraki maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez demiştir. Evet kıymetli kardeşlerim. Ayetlerde de Mevla'nın cennette görüleceğine bazı ayetler delil olarak getirilmiştir. Mesela Kıyamet Suresi 22. ve 23. ayetlerde. Mevla ne buyurdu estağfirullah? Vücuhu yevme izin nazira. İlâ rabbihâ nâzira. İlk ayetteki dattır. Dat, dat diyorsun ya. İkinci de zı. Birinci de dil, azı dişlerin arasına doğru yaklaştırıp söylediğin lat. İkincisi dilini üst dişinle iç taraftan damağıyla dişlerin birleştiği yere koyduğun zı. Yani o ilâ rabbihâ nâzira, nazara, nazar etmek, bakmak manasına. Birincisi ise vücuhu yevmeydin nadira. O gün bazı yüzler vardır ki ışıl ışıl parlayacak. İlâ rabbihâ nadira. Rablerine bakacaklar. Yani o gün Rablerine bakıp parıldayan yüzler vardır diyor. O gün evet mekandan münezzeh olarak keyfiyetten âri olarak inşallah görülecek. Tabii Mevla'yı görünce müminlerin neşe içinde olmaları, yüzlerinin parıldaması, mükafatların en yücesi olması, cennet nimetlerinin en üstü olması olanlardan olması hasebiyle yani Rablerini görmelerinden dolayı yüzleri ne yapacak? Parıl parıl parlayacak kıymetli kardeşlerim. Bir başka ayet-i kerime daha okuyalım. Mutaffifin suresi 15. ayet-i kerime. Estağfirullah. Kella innehum ar rabbihim yevme izille mahcubun. Mevla buyuruyor. Kella. Hayır. İnnehum muhakkak onlar. O kafirler ar rabbihim Rablerinden yevme izin o günde le mahcubun. Elbette mahrumdurlar. O kafirler Rablerini görmekten kıyamet günü mahrum olacaklar. İmam-ı Şafii ve İmam Malik rahmetullahi aleyhime ne diyorlar? Bu ayet müminlerin Allah-u Teala hazretlerini göreceklerine delildir diyorlar. Bak buradan net anlıyorlar görüyor musun? Bu büyük imamlar. He? Nereden çıkarıyorlar? Mevla burada ne buyurdu? O kafirler Mevla'dan, Mevla'yı görmekten mahrumdurlar.
Yani öyle

0: olmasa kafirler görmeyecek buyurulmazdı. Ne denirdi? Hiç kimse göremeyecek denirdi. Ama kafirler görülmeyecek denildiğine göre, ha demek ki müminler, kafir olmayanlar görecek demektir kıymetli kardeşlerim. Yine bir ayet daha okuyayım, vakit de daralıyor. Bir başka ayet-i kerime estağfirullah, Yunus suresi 26. ayet. Lillezine ehsenül husna ve ziyade. Lillezine ehsenül husna. Güzel amel edenlere husna var. Ve ziyade, ve ziyade vardır. Ayette geçen husna, bütün müfessirlere demişlerdir, cennettir. Yani güzel amel edenlere cennet vardır. Mevla cennet buyurdu. Bir de ve ziyade, bir de ne var? Ziyade var. Ha, ziyade kelimesi ise, onu da nasıl tefsir ettiler? Allah-u Teala Hazretlerine nazar etmek şeklinde tefsir etmişlerdir. Çünkü ayette husna geçti mi? Cennet geçti. Ayrıca ziyade ifadesi de geçiyor mu? Geçiyor. Ha demek ki o ziyade cennetten farklı bir şey. İşte o da rü'yetullah'tır denilmiştir kıymetli kardeşlerim. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu ayette geçen ziyade kelimesini sordular. Ne demek ya Resulallah? Buyurdu ki Rahman'ın cemaline nazar etmektir buyurdu. Evet kıymetli kardeşlerim. Rü'yetullah haktır. Ahirette Allah-u Teala Hazretlerini görmek nasip olacak inşallah. Ve bakın başka bir ayet okuyayım. Mevla buyurdu. Ve fîhâ mâ teştehîhil enfüs ve teledzül e'yün. Allah-u Teala orada canların istediği her şey var. Gözlerin haz duyacağı, lezzet alacağı her şey var. Cenneti görüyor musun? Canın ne istiyorsa var. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Peki bu kadar bize Mevla nimetler lütfetmiş. Hayat vermiş, hidayet vermiş, rızık vermiş, çoluk çocuk vermiş. Efendim bu kadar sıhhat, afiyet, görmek, yürümek, konuşmak. Sayamayacağımız kadar ve intihamdu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Bu kadar nimetler veren Allah Celle Celaluhu. Şimdi cennete de girmişsin. Bu kadar hesaplar, kitaplar, mahşerler, sıratlar, mizanlar hepsini geçmişsin. Cennette efendim ebedi bir saadet yurdu. He orada nimetler içerisindesin. Arkadaş bu nimetleri bize vereni, şu ev sahibini, bu efendim cennetin malikini, kainatın Rabbini görmek istemez mi insan? İstemez misin? Ve fiha ma teştehihil enfus, canların istediği her şey var. Ve gözlerin de haz alacağı, lezzet bulacağı her şey var. Yani bu gözlerle bu nimetleri vereni elbette elbette görmek isteyecek bütün cennet ehli ve inşallah görülecek. Perde kalkacak, kürsüler gıcırdayacak, nehirler coşacak ve cennet ehli Rablerine nazar edecekler. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهُ فَيَا خُسْرَانَ اَهْلَ الْيَعْتِزَالِ İşte o makamda, işte Mevla Hazretlerini görme makamında gördüğü zaman bütün nimetleri cennet ehli unutacaklar. Öyle bir has, öyle bir lezzet ki, öyle bir manevi hal ki her şeyi unutacaklar. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهُ Mevla'yı gördükleri zaman bütün nimetler unutulacak. Öyle bir has, öyle bir lezzet adeta insanlar kendinden geçecek. Ve ne diyor bakın Ali Gülkari feya husrane ehlel i'tizali vay ehli mutezilenin hüsranına. O gün vay mutezilenin hüsranına. Niçin? Çünkü onlar mutezile kafasında olanlar rü'yetullah olmayacak, Allah görülmeyecek diyen kim varsa cennete girse de Allah'ı göremeyecek. O gün vah onların hüsranlığına. En büyük nimet olan bütün cennet nimetlerinin yanında hepsini unutturacak Mevla'yı görme makamının yanında. He millet görmüş onlar görememiş. Hakikaten vah ki ne vah. İşte Yunus Emre bu makamda ne dedi? Cennet cennet dedikleri birkaç köşke birkaç huri. İsteyene ver onları bana seni gerek seni diyor. Tabii bazıları çok bilen, bu memlekette çok bilen adamlar var biliyor musun? He, hemen bu sözünden dolayı Yunus Emre'yi tekfir ediyorlar. Niye? Baksana cenneti küçümsüyor filan diye. Yahu cenneti küçümsemiyor. Cennet cennet dedikleri derken, birkaç köşte birkaç huri derken devamı ne diyor? İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. Mevla'yı görme makamında hepsi zaten unutulacak. O makamı anlatıyor. Mevla'yı görme makamının yanında Huri nedir? Gılman nedir? Köşk nedir? Irmak nedir? Nedir yani? Ha işte ne yapıyor? Demek ki ha bunu anlatıyor. Yani cenneti hafife almıyor. Mevla'yı görme nimetinin büyüklüğünü ifade etmiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet, sohbetimizin de vaktimizin de sonuna geldik. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri şu duayla bitireyim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
1: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
0: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla her çarşamba saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
4: Dön dolaş cemaat mislimin, Mevlana buyurdu. Şimdi Adem babamız cennetten çıkarıldı değil mi? Hava validemizle beraber. Çok üzüldü, çok ağladı, çok son derece ağladı. Mevlana bir tek çare öğretti. Nedir o? Benden sana inen kitaba eğer tabi olursan ve kim tabi olursa ona ne korku var ne mahzun olmak var. İşte bize ne indirildi? Allah'ın hudası bize Kur'an. Kur'an-ı Kerim'dir. Ona ne dünyada ne ahirette ne korku var ne mahzun olmak var. Ne diyorsunuz, anlaşıldı mı mesela acaba? Bunu okumaktan başka çare yok. Bu da medresede olur ancak.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
7: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
8: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı. Çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
3: geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Burada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
13: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
4: İnsan annesinin rahminden bir tamla inen tepesi kadar bir su. Onu Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir zaman su olarak saklıyor. Bir zaman sonra tonuk kan haline geliyor. Bir zaman sonra o tonuk kan et parçası haline geliyor. Bir zaman sonra et parçası evet kemikler haline geliyor, iskelet haline geliyor. Bir zaman sonra o kemikler, o iskelet elbise gibi deriyle, etle giyindiriliyor. Oldu bir beden. Ama ne gözü var görmez, kulağı var işitmez, lisanı var söylemez. Tamam mı? Sümme enşe'na halkan ahar. Ondan sonra onu yeni bir yaratılışla yarattık. Yani ruh verdik ona. Şimdi gözü de gördü, kulağı da işitti, lisanı da söyledi. Her şeyi çalıştı. Bu doğdu, dünyaya geldi. Buluğu erdi, büyüdü. Gözü var ama duvarı görüyor ancak. Taşları, ağaçları görüyor. Arkasını görmüyor. Düşün. O beden görüyor muydu ruh gelmeden? Görmüyordu. Ruh gelince gördü. Şimdi bu ruha bir ruh daha lazım. Onun ayetini okuyacağım size. Adam 70 sene dünyada geziyor. Bismillah. Ve keyyimin ayetin fissemavati vilar yemurrun aleyavuman amurdun. Göklerde yerlerde nice ayetlerim vardır. O ayetlerin yanından gelip geçerler. Gözleri de alır onlar ama hiç görmemiş gibi. Bak görüyor musunuz? Şu gaflete görüyor musunuz? Canlanmamaya görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkissemâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ven nâri lâ âyâtin lilûlil albâb. Muhakkak göklerin ve yerlerin yaratılışında, gece ile gündüz ihtilaf edişinde büyük ayetler vardır. Halis akıllılar için. Aklı halis olmayan hiçbir şey anlamaz. Dağlara da baksa bir şey anlamaz. Taşlara da köklere hiçbir şey anlamaz. Halis aklı yok. Kimdir halis akıllılar? Ellezine kullardır ki yedkûnallâhâ kıyâmen ve kûûden alâ cunûbihim. Ayakta, oturdukları yerde, yattıkları yerde devam üzere Allah'ı zikrediyorlar. Devam üzere zikrede ede ruhları uyanıyor, canlanıyor. Ve yetefekkerûne tefekkür ediyorlar. Fî halkis semâvâti vel ard. Göklerin, yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür ediyorlar. Tefekkür ede hemen eferden müessire geçiyorlar. Bu kainat eserdir. Bunu yaradan Allah müessirdir. Bu eserden hemen Mevla'ya geçiyorlar. Bismillah. Rabbena ma halakte hada batila. Bak Mevla ile yüz yüze konuşuyor. Ya Rabbi sen bu kadar bu manzarayı boşu boşuna yaratmadın. Ben şimdiye kadar sanki beni bana göre boşuna yaratmıştı şimdiye kadar. Ne zaman ki ben canlandım, şimdi hakkı gördüm. Eski vakitlerimden tövbe ediyorum, özür diliyorum ya Rabbi sana. Ve ateşlik oldum. Sen bizi ateşin adabından kurtar.
13: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM. Sağlık Vakti başlıyor.
14: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri ve Sağlık Vakti programıyla karşınızdayız. Stüdyomuzda artık hepinizin yakından tanıdığı Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz tekrar.
15: Hoş bulduk Ali Bey.
14: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
15: Sağ olun, hamdolsun. Siz nasılsınız?
14: İyi hocam, Allah'a şükür. Evet. Sayenizde dinç bir şekilde güne başlıyoruz. Seyircilerimizden gelen mesajları ve soruları yanıtlamak için o heyecanla Salı günlerini iple çekiyoruz biz
15: evet,
14: de.
15: Evet, sağ olun.
14: Hemen numaramızı söyleyelim efendim. 0549 691 8080 WhatsApp hattımız. Buraya sorularınızı yollayabilirsiniz. WhatsApp üzerinden Mesut hocamız da inşallah cevaplayacaktır. Hocam şimdi bugün herkesin yanlış, yani çok sık yanlış anlaşılan, yanlış yapılan bir süreçten bahsetmek istiyorum.
15: Evet.
14: Tansiyon hocam.
15: Doğru.
14: Hakkında hem çok soru alıyoruz ama ölçme konusunda çok soru almıyoruz. Hep evet. Bir tansiyonum düşük, tansiyonum yükseliyor. Bu şekilde süreci takip ediyoruz. Ama doğru ölçüyorlar mı? Doğru yapılıyor mu? Bu tansiyon konusunda herkesin bildiğini düşündüğü bu konu hakkında.
15: Evet.
14: Önemli olan noktalara bir evet. Şey yapalım, başvuralım isterseniz.
15: Instagram'ımda en çok tıklanan... Tansiyon ölçme, orada tansiyon ölçmeyi de gösterdik. Yani yaklaşık 1,5 milyon civarında bir tıklama aldı. Neden? Çünkü gerçekten doğru bilinmiyor. Önce tansiyon nedir? Kısaca ondan bahsedelim. Biliyorsunuz kalbimizin bir hareketi var. Kontraksiyon dediğimiz basması. Bir kulakçık, bir karıncık bölgesi var. Bu karıncıkların kasılması esnasında kalbin sol karıncığından en büyük damarımız olan aorta bir kan gönderiliyor. Bu aorta giden kan da tüm bizim atar damarlarımıza yayılıyor. İşte bu kasılma esnasında kalbimizin aort damarı vasıtasıyla arterlerde meydana gelen basınç. Buna büyük tansiyon diyoruz, sistolik tansiyon. Bir de kalbin karıncığının gevşemesi var. Gevşeme esnasındaki tansiyona da küçük tansiyon diyoruz. Her ikisi de çok önemli. Büyük tansiyonun normal değerli 90 ile 140 arası olması gerekiyor. 140'ı geçerse işte yüksek tansiyon diyoruz. Peki küçük tansiyon ne kadar normal değeri? 60'da 90'ı. 90'ı geçer sonra da yüksek tansiyon diyoruz. Şimdi tansiyon ölçerken bir tansiyon önceki dönem var. Ölçmeden önceki. Bir de tansiyon esnasında, ölçüm esnasında dikkat edilecek hususlar var. Şimdi tansiyon öncesi, öncelikle tansiyonu ölçülecek kişi en az 20 dakika istirahat etmiş olması gerekiyor. Mesela hasta diyelim ki doktor olarak yanımıza geldi, koşarak geldi, randevuya yetişemeyeceğini düşündü. Oturdu, biz de hemen tansiyon ölçtük. Çok yanlış. Mutlaka 20 dakika istirahat edecek. Ondan sonra tansiyonu ölçeceğiz. Başka dikkat edilmesi gereken ve yapılan yanlışlardan biri şu. Hasta bir yandan çay içiyor, kahve içiyor. Biz de bir yandan tansiyonu ölçüyoruz. Olmaz. Neden? Çünkü tansiyon ölçülme esnasında son 30 dakikada herhangi bir çay, Nescafe, kahve, sigara, alkol alınmamış olması gerekiyor. Neden? Çünkü bunların hepsi tansiyon yükseltici etkileri var. Ne oldu? O zaman siz ölçeceğiniz tansiyon yanlış olmuş oldu. Bir başka husus şu. Kişi ya yatarak pozisyonda olmalı ya da oturur pozisyonda olmalı. Mesela yine çok dikkat edilmeyen bir konu. Tansiyonu ölçülen kişi bacak bacak üstüne atıyor ve tansiyonunu ölçüyoruz. Yanlış. Neden? Bacağınızı diğer bacağın üzerine attığınızda üstteki bacağımızdan dönen kan azalacaktır. Buna venöz dönüş azalması. Çünkü bu şekilde yaptığınızda alttan baskı olacaktır üstteki bacağın. O da venlere baskı yaparak toplar damarlara dönüşü azaltacaktır. Kalpte şöyle bir kural var. Ne kadar kalbe kan dönerse o kadar kan atar. Kalbe dönen kan miktarı azalırsa atacağı kan miktarı da azalacak. Tansiyon düşük çıkacaktır. Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta. Sağdan mı ölçmeli, soldan mı ölçmeli? Halkımız hep soldan ölçmeyi tercih ediyor. Neden diyor ki kalbimiz daha yakın? Hayır, sağ kolumuzun tansiyonu Ali Bey sola göre daha yüksek. Neden? Kalbimiz solda ya şimdi. Çıkan damar sağ kola dal verirken bakın geniş bir kavisle veriyor. Ama sol kola verdiğinde kalp solda olduğu için keskin bir virajla veriyor. Dolayısıyla araba kullanırken, keskin bir viraja girerken savrulma imkanı, ihtimal çok yüksektir değil mi? Evet. İşte kan da böyle. Dar bir açıyla hareket ettiği zaman damarın içinde damara vuruşu daha fazla. O zaman kola yansıyan, bizim ölçtüğümüz yere yansıyan tansiyon düşük oluyor. Yani sonuç olarak sağ koldan ölçmeliyiz. Çünkü sağ kol daha yüksek ölçer. Biz yüksek olanı bulalım. Düşük olan zaten düşüktür. Yine yapılan yanlışlardan birisi. Ölçülecek kol, sağ kolun elbisesi dar olmamalı. Yani bazen yaşlı teyzelerimiz özellikle o kadar çok kat kat giyiyorlar ki kolunu o kadar sıkıyor ki oradan gelen kan akımı çok azalıyor ve tansiyon düşük çıkıyor. Hatta sesi alamıyorsunuz yani. Dolayısıyla elbisemiz çok rahat olmalı. Hatta kolunu çıkartmakta fayda var.
14: Ya sıyırdıkları zaman genelde evet. Orada şey kalıyor. Mutlaka. Yani burayı sıktığını görüyoruz.
15: Evet.
14: O i̇şte olmasın.
15: O olmayacak. Yani o elbise çok bol olmalı. Çok rahat bir şekilde açmalıyız kolumuzu. Evet, bunlar tansiyon öncesi dikkat edilmesi gereken noktalar. Buna dikkat ediliyor mu Ali Bey sizce?
14: Ben dikkat edildiğini düşünmüyorum.
15: Değil mi efendim? Yani dolayısıyla ölçülen tansiyonlar gerçekten çok yanlış çıkıyor. Peki tansiyon ölçerken neye dikkat edeceğiz? Müsaade ederseniz ben bir tansiyon aleti getirdim.
14: Tabii hocam.
15: Ondan da bir tanıtalım kısaca.
14: Şöyle şimdi ben biraz uzun kollu giydim.
15: Evet.
14: Arkadaşlardan birine tabii. Rica edeceğim. Arkadaşlardan bir hazır olsun, birazdan gelir.
15: Evet. Şimdi tansiyonu ölçerken bizim en büyük sermayemiz bir steteskopumuz, bir tansiyon aletimiz var. Hı. Steteskopun bir dinleme bölgesi, bir de hortumla tambur dediğimiz hastanın üzerine koyduğumuz sesi duyduğumuz nokta var. Diyafram diyoruz buraya da. Şimdi bunun kullanımı önemli. Öncelikle çok kaliteli olması gerekir. Çünkü bazıları o kadar kalitesiz oluyor ki. Yani öne arkaya çok kolay çevrilebiliyor. Steteskop takarken kulaklarımıza bakın öne doğru bir eğim olmalı. Yani bu şekilde değil. Bu şekilde takmamız gerekiyor. Çünkü dış kulak yolumuz öne ve içe doğru. Burada da öyle öne ve içe doğru bir açı olmalı. Diğer taraftan bunu taktıktan sonra mutlaka bu steteskopun dinleme bölgesindeki erişkin dinleme yüzü, çocukları dinleme yüzü var. Bunu çevirdiğiniz zaman çocukları dinleme yüzünü geçtim şimdi ve buradan duyamazsınız. Eğer steteskopu kontrol etmezseniz, siz büyükler de burayı kullanırken burası kapalı olduğu için hiçbir ses duyamazsınız. Dolayısıyla bundan emin olacağız. Onu nasıl alacağız? Kulağımızı taktıktan sonra burayı hafifçe vurup kontrol etmeliyiz. Mesela şimdi burayı ben hafifçe taktım. Bakın şimdi burayı doğru yerdeyim. Bakın burayı çevirdim. Buradan ses geliyor ama buradan hiç gelmiyor. Demek ki bu yüzü mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Evet, bir de başka bir bölümümüz var tansiyon aletlerimizde. Bu da manşon dediğimiz tansiyonun aletini sıkıştırdığımız zaman havanın şiştiği ve kola sardığımız bölge. Burası manometre bölgesi. Bir pompası, üzerinde bir skalası var. Burada rakamlar var 300'e kadar. Ve bunlar genelde işte 20, 40, 60, 80, 100 şeklinde gidiyor. Aralarda da küçük noktalar var, çizgiler. Onlar da işte 20 ile 40 arası 30'u gösteriyor. Şimdi burada en önemli nokta olan burayı zaman zaman bu vidaları kontrol etmeli. Çünkü burası gevşerse hava verdiğinizde iner. Çok önemli nokta şu, bakın burada bir vidamız var. Bu vida kapalı olması lazım biz bunu şişirirken. Eğer açık olursa hava kaçır ve şişiremeyiz. Fakat bu kapatmayı da o kadar çok sıkmamalıyız. Çünkü tansiyonu ölçerken burayı açmak zorundayız. Ve elimiz devamlı burada bulunmalı. Yani tansiyonu ölçerken elimiz hep bu vidada olmalı. Neden? Çünkü şişirdikten sonra bunu gevşetiyoruz havayı ve bu ibre bizim kontrolümüzde aşağıya inmeli. Yani yoksa fış dediğimiz çok hızlı iner ya da çok yavaş iner ama iniş şekli çok yavaş 2-3 saniyede bir hareket edecek şeklinde olmalı. Ve elimiz hep burada bu inme hızını buradan elimizdeki vidayla daima kontrol etmemiz gerekiyor. Sardık diyelim. Sardıktan sonra tansiyon dinleme aletim steteskopu kolumuzun neresine koyacağız? O çok önemli.
14: Arkadaş gelsin
15: evet,
14: hocam.
15: Evet gelsin onu gösterelim.
14: Hamza bakar mısınız? Burada hocam
15: evet.
14: Arkadaşımızı üzerinde göstermek
15: tabii çok daha iyi olacaktır. Olur. Hamza Bey hoş geldiniz. Hoş geldin. Şöyle sizi alayım. Evet, Hamza da maşallah çok güzel vücut çalışması yapıyor. Kasları gayet iyi gelişmiş. Bakın, tansiyon ölçme sahadan ölçüyoruz. Ve bu stetoskop yani dinleme aletinin tamburunu burada nereye koyacağız? Bu çok önemli. Kolumuzun bir kıvrılma yeri var bakın. Bu enine bir çizgi değil mi? Onu böyle Hamzacığım çiziyorum kusura bakma.
14: Çizebildiniz mi?
15: Evet, biraz zorlandım. Evet.
14: Şöyle vereyim.
15: Bu daha iyi olacak gibi. Tamam. Belli evet. Olsun. Burayı bu şekilde çizdim. Bir de kolumuzu uzunlamasına çiziyoruz. Bakın şöyle. Uzunlama bir tam ortadan çiziyoruz. İşte bu iki çizginin kesiştiği yer olan tamburu buraya koymamız gerekiyor. Ve iç bölgeye, vücudumuza yakın olan bölgeye buraya koymamız gerekiyor. Dinleme aletini. Ve bu manşonu sararken bu enine olan kıvrım yerinin en az iki parmak üzerindeki yere gelmeli. Alt sınır manşonu. Çok yanlış yapılan noktalardan biri bu. Buraya kadar sarıyor. Ölçen kişi ve dinleme aleti altına koyduğu zaman oradan sesler geliyor. Sıkıştırdığınız zaman, havayı verdiğiniz zaman. Bu da ne yapıyor? Yanlış ses duymamıza sebep oluyor. Dolayısıyla evet. Tansiyonu da yanlış ölçmüş oluyoruz. Evet. Şimdi biz gösterme olduğu için normalde oturtmamız lazım. Burayı tutabilirsiniz. Oturtmamız lazım ama biz görünmesi için ayakta tutuyoruz Hamza Bey'i. Şimdi bakın biraz önce dedim bu enine olan çizgiden iki parmak yukarıya alt sınır gelecek. Bu şekilde ve bu hortum kısmı arkaya gelecek ki elimize dolaşmasın. Kancalı olan tansiyon aletleri çok daha iyidir bu şekilde bahsettiğim.
14: Hocam zaten bu tipi öneriyorsunuz.
15: Evet.
14: Eski tip.
15: Manuel ölçümler en güzeli. Evet bakın arkada burası açık. İki parmak mesafe var. Dinleme aletimizi yavaşça alıyoruz. Ve bakın nereye koyacağız bunu? Tam buraya koyuyoruz.
14: Evet hocam benim de alışık olduğum içine
15: evet.
14: Koymaları.
15: İşte içine koyduğunuz zaman bunu da sıkıştırdığınız zaman buradan havayla birçok ses gelecek size.
14: Evet.
15: Bu seslerde yanlış tansiyon ölçmenize sebep olacak. Evet. Bunu kulağımıza taktık. Bu şekilde yerine kontrolünü yaptım. Sesi bu şekilde koydum. Şimdi bunu tansiyon aletinin manometre dediğimiz yeri yavaş yavaş evet havasını veriyoruz. Bir yandan şişiyor. Bunu 200'e kadar getirmek gerekiyor. Evet, yavaşça açtım. Duyacağım ilk ses büyük tansiyon. Ben şimdi duydum. Devam ediyor. En son duyduğum ses de küçük tansiyon. Ben burada 110'da duydum. Bu büyük tansiyon. Tansiyon atışları, kalp atışı devam etti. En son duyduğumda 70'te idi. Dolayısıyla Hamza Bey'in tansiyonu 110'a 70. Çok da güzel Hamza Bey.
14: Sağ olun. Evet.
15: Sağlıklı yıllar dilerim. Evet, burayı tekrar anlatayım. İlk duyduğumuz ses tak, tak, tak. Evet, ilk duyduğum ses burada tam 110'da duydum. Dolayısıyla demek ki büyük tansiyonumuz 110. Yani halk arasında 11 diyoruz buna. Devam etti. Tak, tak, tak, tak. Her sesin son ses olacağını bilmemiz gerekiyor. Ve en son duyduğum ses de 70'te duydum. Dolayısıyla büyük tansiyon 110, küçük tansiyon 70. Yani 7, 11'e 7 ya da 110'a 70 milimetre civa demektir.
14: Normali nedir hocam? Yaştan yaşa fark ediyor değil mi?
15: Evet. Tabii yaşımız ilerledikçe tansiyonumuz yükseliyor. Ama büyük tansiyonun normal değerleri 90 ile 140 arası. 90'ın altına düşerse küçük tansiyon düşmesi, 140'ın üzerine çıkarsa o zaman yüksek tansiyon diyoruz. Küçük tansiyonda normal değerleri 60 ile 90 arası. Onu da yine yüksek ve düşük değerlerine hesaplayabiliyoruz.
14: Hocam hemen tansiyonla ilgili bir soru gelmiş.
15: Evet.
14: Bunu cevaplandıralım. Mesut hocam ben Malatya'da sürekli spor yapıyorum. Tansiyonum hep yükseliyor ve sinirli oluyorum. Tansiyonun sinire bir etkisi var mıdır diye sormuş
15: evet.
14: kendisi.
15: Yanlış anlamadım hocam. Ali Bey. Tansiyon spor yaparken
14: sürekli spor yapıyorum. Tansiyonum hep yükseliyor ve sinirli oluyorum demiş
15: evet.
14: kendisi.
15: Yani spor yaparken yükseliyor evet. demek istiyor değil
14: sinire
15: mi?
14: Sinire bir etkisi var mıdır evet. tansiyonun? Demiş.
15: Tabii ki şöyle bir defa sinirin tansiyona çok etkisi var. Sinirlendiğiniz zaman strese girdiğinizde tansiyonunuz yükseliyor. Bu tansiyon yüksekliği de sizi gerginleştiriyor. Çünkü başınız ağrıyor, başınız dönüyor, terleme oluyor, bulantı oluyor. Bu da sizi geriyor yani. Dolayısıyla o bir daha tekrar tansiyonu yükseltiyor. Yani böyle bir kısır döngüye giriyor. Biraz sakin ve sessiz, rahat bir ortamda olmak lazım tansiyon yükseldiği zaman.
14: Yani burada spor etki ediyor mudur hocam peki?
15: Spor tabii. Koştuğumuz zaman, egzersiz yaptığımızda tansiyonumuz yükselir. Normalde de yükselir. Nabzımız yükselir. Normalde de yükselir. Dolayısıyla biz bunu, sporu nabzımızı nereye kadar yükseltmemiz gerekiyor en fazla? Bunun bir formülü var Ali Bey. O da şu. Yaş 220 eksi yaş.
14: 220
15: eksi yaş. Ama hiçbir kronik hastalığınız yoksa, mesela diyelim ki 50 yaşında bir erkek kişi diyelim, spor yapacak. Diyabet, hipertansiyon, kalp problemi hiçbir şey yok. Gayet normal. 220 eksi 50 ne yapar? 170. 170'e kadar bu kişi spor yaparken nabzını 170'e kadar çıkarmalı. 170'i geçerse o zaman problem meydana gelmeye başlar.
14: Bak bu çok güzel bir bilgi.
15: Evet.
14: Bize çok sporcu da takip ediyor bizi. Evet. Kreatin kullanalım mı, protein evet. dozu kullanalım evet. mı sorularından anlıyorum.
15: Evet.
14: Bu çok güzel. Yani çünkü sporda çok önemli
15: tabii
14: nabzı
15: ki.
14: Yüksek tutmak.
15: Sınırı bilmek
14: ama
15: lazım.
14: Ama sınırımız bu.
15: Ya. Ama bu normal hastalığı olmayanlar için. Ve kronik hastalığı varsa formunuz değişiyor o zaman.
14: Nedir hocam?
15: Hipertansiyon var, diyabeti var, kalp problemi var diyelim. O zaman şu, 220 eksi 2 çarpı yaş.
14: Bayağı bir düştü.
15: Evet. Diyelim ki 60 yaşında. Değil mi? Diyabeti var, hipertansiyonu var. 2 çarpı 60 ne yaptı? 120. 220'den 120'yi çıkardık, 100. Demek bu kişi nabzı en fazla 100'e kadar çıkabilecek sporları yapmalı. Ne kadar güzel değil mi?
14: Muhteşem.
15: Yani bu üst sınırı bilmek çok önemli.
14: Ben mesela spor yaparken nabzımı yükseltiyorum. Yani ne
15: evet.
14: kadar yükselirse yüksekte
15: evet.
14: tutmak,
15: evet.
14: kendimizi zorlamak.
15: Evet.
14: Bunlara dikkat ediyorduk
15: evet.
14: ama sınırımızı bilmek lazım.
15: Evet.
14: İnsan kendi sınırını bilmeli.
15: Aynen. Sizin
14: sağlıklı bir insan için 220 eksi yaş.
15: Yaş.
14: Sağlıksız bir insan için
15: kronik hastalığı varsa
14: yani tabii
15: evet.
14: sağlıksız demek
15: aynen.
14: doğru olmaz. Kronik
15: evet. hastalığı,
14: hastalığı varsa,
15: varsa
14: yaş çarpı 2 mi dedik?
15: 220 eksi yaşın 2 katı.
14: Yaşın 2 katı.
15: Evet. Yaş 2 ile çarpıyoruz.
14: Bunlar önemli bilgiler.
15: Evet.
14: Bunları ben not aldım.
15: Evet. Sizinkini hesaplayalım mı? Siz iyi sporcusunuz maşallah.
14: Hocam 30 benim yaşım.
15: Evet.
14: Hani biraz düşürelim. Çok önemli.
15: Tamam.
14: Yüksekte kalmasın.
15: Neyse ki bayanlar çok hassas bu konuda. Biz öyle değiliz. Yani
14: ben zaten. Aynen. Kesinlikle.
15: Ama siz yaşınızdan genç gösteriyorsunuz.
14: Teşekkür
15: maşallah.
14: Ederim hocam. Sağlıklı yaşamaya
15: evet.
14: çalışıyorum
15: evet.
14: ben de.
15: Evet.
14: Benim bayağı yüksekmiş zaten. Oralara çıkmıyorum.
15: Evet.
14: Buraya.
15: Evet.
14: O yüzden
15: 220 eksi
14: 30'dan,
15: 30 çok çok yani iyi. 190'a kadar çıkabilirsiniz yani evet.
14: Sınırımız yokmuş o
15: evet,
14: konuda.
15: Önünüz açık.
14: Sorular geliyor ama ben tansiyon sorularına öncelik
15: evet.
14: vermek istiyorum.
15: Tabii.
14: Tansiyonla ilgili sorusu olan izleyicilerimiz varsa.
15: Ben bir soru sorayım.
14: Onları cevabım. Eyvah.
15: Ben
14: İnşallah
15: sorayım, ben
14: kendinize
15: cevap vereyim.
14: Soruyorsunuzdur hocam.
15: evet,
14: ben de çok korktum bana soruyorum.
15: Yok estağfurullah. Yine Instagram'ımızda 2 milyon 100 bin tıklanan bir konu, tansiyon ilacı ne zaman alınmalı?
14: Evet.
15: Çok, çok önemli. Güzel. Şimdi hastamıza ben soruyorum, diyorum ki ne zaman tansiyonunuz ilacı? Hocam kahvaltıdan sonra. Peki kahvaltıyı ne zaman yapıyorsun? Hocam 11-12 civarlarında. Yani sen bunu 12'de alıyorsun demek. Şimdi bu bir yanlış. Neden? Ve o kişinin bakın tansiyonu iyi gitmiyordur %90. Tansiyon en çok Ali Bey sabah 6 ile 8 arasında yükselir o saatlerde. Neden? Çünkü vücudumuzdaki kortizonun bir dağılım, sekresyon, salgılama ritmi var. Sabah 3'te 2'si, ikindi civarı 3'te 1'i salgılanır kortizon. Dolayısıyla kortizon sabah bu saatlerde 6-8 arası çok pik yapar. O da tansiyonu çok yükseltir. Ani ölümler, kalp krizleri, felçler, Allah korusun hep bu saatlerde olur. Ne yapmalıyız? 6 ile 8 arasında bu kortizonun çok yükseldiği dönemde ilacımızı almamız gerekiyor. Aç veya tok. Ben hocam bir şey kahvaltı yapmamış oluyorum o saatte. Hiç önemli değil. Aç veya tok olabilir. Ha, nasıl kalkacağım? Saat 7'ye kurun saatinizi. Başucunuzu, ilacınızı tutun. Suyunuzu da alın. Tekrar yatın. Hiç problem değil. Ama saat 8'i geçmemeli. 6 ile 8 arası.
14: 6 ile 8 arası tansiyon almamız, ilacının almamız kullanılması lazım. Gereken evet. Saat.
15: Aç veya tok önemli değil. Yani illa kahvaltıyı beklemek gerekmiyor yani.
14: Hocam bu tansiyon hastalarının tansiyon ilacını azaltma şeyi nereden geliyor, sevgisi, isteği?
15: Evet. Ya şundan dolayı psikolojik olarak insanı rahatsız ediyor Ali Bey. Hı-hı. Ya düşünün her gün o ilacı alıyorsunuz. Ya bir defa diyor ki demek benim tansiyonumda sıkıntı var. Ben hastayım şöyle böyle. Halbuki günde kaç öğün yemek yiyoruz Ali Bey?
14: 3 öğün yiyoruz ortalama.
15: 2 öğün, 3 öğün değil mi? Bundan şikayet eden duydunuz mu?
14: Hayır.
15: Ama 24 saatte 5 saniyesini ayıracağımız bir olayı çok şikayet ediyoruz. Halbuki yemek bize zarar bile verebiliyor bazen değil mi?
14: Tabii.
15: Çok aşırı yediğimizde. Ama ilacın çok büyük faydası var. Yani dolayısıyla hastalıklarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Ben hani diyabetik olan erkek hastalarıma diyorum ki bu sizin ikinci eşiniz veya tansiyonunuz varsa veya kalp problemi var. Bununla iyi geçineceksiniz. Yenge hanıma zarar verirsiniz, kötü davranırsınız. O da size kötü davranır. Hastalıklar da böyle. Onlarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bir defa kabullenmek gerekiyor. Kabullenince de yani 24 saatte 5 saniyelik bir ilaç alma bizim faydamız olan bir şey yani.
14: Tabii ki. Selamünaleyküm. Tansiyonum sürekli 15-11 ama iyiyim demiş.
15: Evet.
14: İzleyicimiz o yüksek tansiyonu olanlar, düşük tansiyonu olanlar.
15: Evet. Şimdi
14: bunlar nasıl oluyor?
15: Ama iyiyim diyor ya, evet. Bak o cümleyi şimdi alalım ve çekelim oradan. Sağlıklı olmak iyi hissetmek anlamına gelmiyor. Ya da iyi hissetmek sağlıklı olduğunuz anlamına gelmiyor. Geçen de bir hastam geldi. Tansiyonunu ölçtüm. 170'e 110 geldi. Bayan bir hasta. 60 yaşlarında. Ama dedi hocam ben hiçbir şey hissetmiyorum dedi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Niye böyle yüksek çıktı acaba? Çünkü ilacını aksatmış, tansiyon ilacını. Hastanın tansiyonu 150-90 yatağa düşüyor. Öyle bir hasta var ki 230'la sokakta geziyor. Yani dolayısıyla biz kişinin şikayetine göre tedavi etmememiz gerekiyor. Yüksekliğine göre. Yüksekse tedavi edeceğiz. Değilse tedavi etmeyeceğiz. Bu nokta çok önemli. Ben kendimi iyi hissediyorum. O zaman izleyicimizin dediği gibi ne demiş?
14: 150'ye 11.
15: 150'ye 11.
14: Hiç çok de yüksek. İlaç kullanmamış.
15: Mesela çok yanlış. Çünkü küçük tansiyonu 90'ı geçmemeli. 110. Yani 11'de diyor.
14: Hadi ya, ben de şöyle biliyordum hocam. Hani kişiden kişiye değişebilir. Hani normali odur.
15: Yok.
14: Gibi.
15: Yanlış standartımız evet. 140'ı geçerse ilaca başlamak gerekiyor. 150, 160, 170, 180, 190. Tabii 140 altında ise mesela o 130 ile 140 arasında ise hayat tarzı değişiklikleri tavsiye ediyoruz önce. İlaca başlamıyoruz. Mesela 135'e 85 diyelim. Burada işte tuzsuz yiyin, egzersiz yapın, yağlı yemeyin. Mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışın, sigara içmeyin, alkolü bırakın falan gibi. Bunlara hayat tarzı değişikliği diyoruz. Ama ne zaman ki tansiyonumuz 140'ı geçti, 150, 160, 170 büyük tansiyon. Küçükte 90'ı geçti, 100, 110. Burada olduğu gibi
14: şimdi burada
15: 11 diyor mesela. Mutlaka ilaca başlamak lazım. Başlamasak ne olur?
14: Şimdi başlamadan önce ilk dediklerinizi dinlese. Ben yine ilaçtan önceki şeyindeyim. Egzersiz yapsa, işte sigara, alkol zaten sağlığa da zararlı şey de var.
15: Evet.
14: Onları zaten bıraktığını varsayıyorum veya kullanmadığını.
15: Evet.
14: Stresten de biraz işte uzak kalabildiği kadar kalsa. Öyle bir müddet deneseyi geçti mi şu an?
15: Geçti. 90'ı geçtiği an küçük tansiyonu 85-90 arası olsaydı ya da 90'ın biraz altında olsaydı o zaman bu tedbirleri alabilirdik. Ama şimdi 110 olmuş ya.
14: Sarımsak kullansak diye
15: o da ama. Egzersiz gibi, tuzsuz yemek gibi, o da hayat tarzı değişikliği. Yetmiyor maalesef. Bunu hep yapılan çalışmalarda görüyoruz.
14: Yani
15: sarımsak yetmiyor.
14: Yetmiyor ama şimdi hastaneye gitme gibi veya doktora gözükme gibi bir şeyi yoksa, niyeti yoksa izleyicimizin ilk bir yaşam tarzını bir değiştirmesini öneriyoruz. Doğru mu?
15: Değil.
14: Yine de doktora gitmesini öneriyoruz.
15: Mutlaka.
14: Duydunuz. Yine elimden geleni yaptım.
15: Hoca direniyor bu konuda.
14: Ben yine elimden geleni yaptım.
15: Evet, doğru.
14: Şöyle bir numaramızı tekrarlamakta fayda var.
15: Tabii ki.
14: 0549 691 8080 WhatsApp hattımız. Sizler de özellikle tansiyonla ilgili sorularınızı yollarsanız Mesut Başak hocamız cevaplıyor efendim.
15: Evet.
14: Kaçırmayın. Hemen şuradan yeni sorulardan devam edelim. Sarımsağı da sizde gitmiyor. Normalde ama daha düşük şeylerde.
15: Tavsiye ediyoruz yani. Sarımsağı destek olarak kullanabilir. Sarımsaktan yapılan böyle tansiyon ilaçları falan da var bildiğimiz, gördüğümüz. Ama sarımsak direkt olarak çiğnenerek ya da işte ezilerek şu bu kullanılabilir. Tansiyonu düşürme. Ama bu ne zaman gerekiyor? İlaç kullanırken yanına destek mahiyetinde. İlaç kullanmayayım, ben sarımsak alayım. Olmaz. Eksik olur. Düşmez zaten yani. Düşmediği için de sıkıntı olur. Yani tansiyon yüksek olursa ne sıkıntı olur? Göz. Körlüğe kadar götürebilir Allah korusun. Kalp yetmezliği, kalp damarlarının tıkanması, böbreklerin yetmezliği gibi birçok durum var biliyorsunuz.
14: Tabii. Hocam selamünaleyküm. Ben sabah akşam ilaç kullanıyorum. Yine de 14-15 büyük tansiyon, 9-8 de küçük tansiyon demiş izleyicimiz.
15: Evet. Bir, kiloluysa kilo vermesini tavsiye ediyorum. İki, sigara içiyorsa bırakmasını tavsiye ediyorum. Alkol de aynı şekilde. Üç, yağlı ve unlu şekerli gıdaları yarıya indirsin. Yani iki baklava yiyorsa bir tane. Çok yağlı gıdalar yiyorsa yağını yarı yarıya azaltalım. Yürüyüş yapsın, günde 30 dakika yani. Çok mu? Zor mu? Değil yani bunu. Vaktim olmuyor. İki durak önce in. Ya da arabanızı iki durak uzağa bir yere park edin. Mecburi bir yürüyüş yapın yani. Bunlar önemli. Buna rağmen eğer hala düşmüyorsa o zaman ilaçların dozunu arttırmak ya da yanına bir ilaç daha ilave etmek ya da ilaçları biraz değiştirmek gerekebilir.
14: Kötü alışkanlığı yokmuş. Kendisinin 1.60 boy 74 kiloymuş.
15: Evet. Obez grubuna giriyor. Hemen.
14: Yapmayın birden kalbini indireceksiniz izleyicimizin.
15: Fazla yani kilo var olarak, en azından. Mesela olarak. Bu hastamızın hemen hemen bir 14 kilo verse harika. 10 kilo verse yine kabul.
14: Duydunuz efendim.
15: 74'de yani
14: çok
15: mesela.
14: Çok fark eder değil mi?
15: Tabii.
14: Çok etkiler.
15: Her bir kilo tansiyonu bir birim düşürüyor Ali Bey.
14: Çok ya güzel.
15: Diyelim ki 160 işte 74 kiloya.
14: Evet.
15: 64'e düştü. O 15 olan rakam 14'e düşüyor. 10 olan küçük tansiyon 9'a düşüyor.
14: O zaman zaten dediğiniz gibi oradan bir kilo kaybı verirse
15: söylediğim
14: çok
15: gibi
14: büyük kazancı olacaktır.
15: Çok büyük kazancı olur. Evet.
14: Hocam selamünaleyküm. Bu elektronik tansiyon ölçme aletlerine güvenebilir miyiz?
15: Evet. Diye çok sormuşlar. Güzel bir soru bu da. Şimdi elektronik tansiyon aleti bir koldan ölçülenler var. Bir de bilekten var. Bilekten olanları hani üreticilere bir laf söylemiyorum. Hizmet ediyorlar, üretiyorlar sağ olsunlar. Ama yanlış o ölçme ihtimalleri yüksek. Koldan da bu şekilde dikkat etmeli. Mesela bir aletin yanlış ölçüp ölçmediğini nasıl anlarız Ali Bey? Aynı şekilde bir ölçtünüz, bir kenara yazdık. Atıyorum işte 130'a 80 geldi. O kişi yerinden kalkmadan, hiçbir hareket, bir şey yiyip içmeden yaklaşık 3 dakika sonra bir daha ölçelim. Aynı çıkıyorsa tamam. Ben şimdi Hamza Bey'i çağırsam.
14: Evet.
15: Yani bir ölçtük ya. 3-4 dakika sonra aynı pozisyonda durup bir daha ölçsem yine 110'a 70 gelecekti. Yani bunlar, bu aletler o yönden çok güvenilir. Manuel dediğimiz. Bunu bir yapsınlar otomatik alet olanlar. Eğer bu şekilde yanlış ölçüyorsa 3 dakika bekliyoruz. Hiçbir değişiklik pozisyonumuzu şu bu yapmıyoruz. Aynı çıkmıyorsa alette problem var demektir.
14: Bu şekilde zaten kendi üzerlerinde kontrolünü sağlayabilirler.
15: Ben hastalarıma şöyle diyorum. Evinizdeki otomatik alet getirin, ben onu imtihan edeyim.
14: Çok güzel.
15: Ölçüyorum, kağıda yazıyorum, kapatıyorum. Önüne koyuyorum, kapatıyorum ama. Sonra diyorum ki siz ölçün lütfen. Kaç geldi? Atıyorum işte 130'a 70 geldi. Ama ben baktım ki 100'e 60 buldum. Ne kadar fark var değil mi arada? Şöyle yapsak 130'da 100 ölçüyor. Yani hep ölçünden işte 2 birim düşsek o da olmuyor.
14: Tutmayabilir yani.
15: Ya hani bunlar yalancı çoban hikayesi var ya. Ne zaman yalan söyleyeceği belli değil bu aletler. Yani öyle bir arttırma, eksilme durumu yapamıyoruz maalesef.
14: O yüzden bir denemelerini kendileri yapsın.
15: Evet.
14: 3 dakika beklesin ama çay, kahve herhangi bir şey yapmadan yerinden kalkmasın.
15: Kalkmadan.
14: 3 dakika beklesin. Bir daha kontrolünü yaparsa, aynı geliyorsa.
15: Evet.
14: Ve kendine de o tansiyonda hissediyorsa diyelim yani. Doğru.
15: Evet, doğru.
14: Oradan.
15: Otomatik tansiyon aletlerinin çok bunlardan farklı bir özelliği var. Onların bu bizim dinlediğimiz tambur bölümü tansiyon manşonunun içinde. O dinleme bölümünü biraz önce benim stetoskopu koyduğum yere denk getirmeleri lazım. Sararken. Hani o zaman bizim gibi iki parmak yukarı değil. Otomatiklerde onun dinleme bölümü var. İçine koyuyorlar onu. Tam bu ikiye böldük ya, iç bölüme tam buraya getirmeleri gerekiyor. Çünkü direkt ölçüyoruz. Hiçbir şey dinlemiyorsunuz.
14: O zaman da bayağı aşağı alınmış olmuyor mu hocam?
15: Önemli. Ama damarın üzerine gelmeli. Atar damar var burada, brakial arter. Biz oradan ölçüyoruz. Dolayısıyla bunlar da farklı. Bunları yukarı çekiyoruz manşonu. Ve dinleme aletimizi yine aynı yere koyuyoruz. Onların dinleme aleti içte kendinden olduğu için tam o bölgeye oturtmak gerekiyor.
14: Tamam hocam, şimdi

0: tansiyonuma bakmıyorum ama hep 10'a 7 oluyor diyor. Niçin böyle hissediyorum?
1: Evet.
0: Demiş
1: şimdi 10'a 7 bir defa normal, onu konuşalım.
0: Yok ya, ama işte kendini düşmüş gibi hissettiği
1: evet,
0: halde
1: o
0: bunu
1: ne dedi,
0: yaşıyormuş.
1: bakın aç olduğum zaman diyor.
0: Evet.
1: Bence tansiyon değil de şekeri düşüyor hastamızın.
0: Evet.
1: Bak diyor değil mi, aç olduğum
0: Evet.
1: zaman diyor.
0: Aç olduğum zaman diye
1: Evet.
0: özellikle
1: O zaman
0: vurguluyor.
1: tansiyonda sıkıntı yok. Burada şekerde problem var. Hemen şekerli bir şeyler yemesinde fayda var. Ama ne kadar uzun açlık süresi oluyorsa az ve sık yemesini tavsiye ederiz bu hastamıza. Şekeri düşmemesi için.
0: Az ve sık
1: Evet,
0: olarak
1: az ve
0: kendini hiç o
1: sık.
0: şeker krizine
1: Evet,
0: sokmadan.
1: sokma. Çok uzun süre açlıklar olmamalı yani.
0: Tamamdır hocam. Şöyle şeker hastaları tansiyon hastası adayı mıdır?
1: Evet,
0: Ya da
1: maalesef.
0: şeker hastalığı tansiyonu yükseltir mi diye bir
1: Şeker
0: sorumuz var.
1: hastası olanların 6 yıl sonra tansiyonu çağırır Ali Bey.
0: Aa,
1: Ya.
0: süre de verdiniz hocam.
1: Evet.
0: Herkes kendini ona göre hazırlasın,
1: Genelde
0: sağlıklı
1: böyledir
0: bir
1: yani. Evet.
0: yaşama doğru.
1: Bazısı diyor ki benim 4 yıl sonra geldi. Demek sen 2 yıldır hemen hemen tansiyon, şekerin olduğun farkında değilsin. Bir de o var yani. Toplumumuzda gerçekten diyabet hastaları çok fazla. O da işte yani %30-%35'lerde. Ve bunların hemen hemen üçte biri de şekerinin olduğunun farkında değil. Dolayısıyla şeker hastalarımızın mutlaka tansiyonu çok dikkatli bakılmalı. Onlarda da üst sınır 140 değil. 130-130'u geçmemeli. Küçük tansiyonda 85'i geçmemeli. Çünkü onların hipertansiyonu yatkın olduğu için biz daha düşük tutmamız gerekiyor. Onun için tansiyonlarını en azından 3 ayda bir diyabetik hastalarımız kontrol ettirmeliler şey açısından diyorum, hani genel muayene açısından, dahili açısından. Bir gün Ali Bey, diyabetik hastaların nasıl takip edilir? Ben bununla ilgili çok güzel bir tablo hazırladım. Onu da konuşalım arzu edersiniz.
0: Hocam önümüzdeki hafta
1: Olur.
0: müsaitseniz
1: Olur. Çok
0: bu
1: çok
0: konuyu
1: önemli
0: konuşalım.
1: bu. Neden biliyor musunuz? Şimdi hasta bana geliyor. Başka bir arkadaşımıza gidiyor. Diyabetik hasta. Biz muayenesini yapıyoruz. Tedavilerini düzenliyoruz. Diyoruz ki 3 ay sonra gel. Peki bu hasta, diyabetik komplikasyonları var ya, ne zaman göze görünmeli? Hastamız bunu bilmiyor ki. Yazık.
0: Doğru.
1: Bizim söylememiz lazım. Ne zaman kardiyolojiye görünmeli? Çünkü koroner arter hastalığı çok görülüyor. Ne zaman boyun dopleri yapılmalı? Yani hasta baş dönmeleriyle geliyor. Şah damarı, karotis arteri %90 tıkanmış. Biz öyle müdahale etmeyeceğiz. Niye bunu önceden biz tespit etmeyelim? Erken dönemde.
0: Geleceği belli diye.
1: Evet. Onun için mesela ayakları gangren oluyor hastamız. Ya bu ana kadar hiç mi bize gelmedi bu hasta? Lütfen yani, değil mi? Ben kendimizi suçluyorum şimdi diye. Dahilecileri suçluyorum burada, kendimizi. Ne yapacağız? Mutlaka 2 yılda bir ayak arterlerinin, atar damarlarının renkli Doppler ultrasonu yaptırmamız lazım. Gibi. Bunları haftaya konuşalım.
0: Tamamdır hocam. Şöyle son bir bakayım. Son 5 dakikamız çünkü. Hocam kilo versem sonra ilaca başlasam olur mu?
1: Şimdi marketlerde yazıyor ya, satışlarımız pazarlıksızdır diye.
0: O şeyi biraz geçtik diyoruz değil mi
1: Evet,
0: hocam? Ama
1: aynen.
0: kilo verse bir
1: Tabii,
0: puan düşer demiştik.
1: tabii. 10 kilo verirse 10 birim düşer. Yani 150 ise 140'a düşer. 20 kilo verirse 130'a düşer. Tabii ki.
0: İlla doktora gitmiyorsa şu an hastamız o zaman illa şöyle bakıyorum şu 15-11
1: Evet.
0: falan illa hani ben inat ettim gitmiyorumsa zaten yapacak bir şey
1: Evet,
0: yok.
1: imza alalım ama.
0: Tabii biz zan altında bizi bırakmayın.
1: Evet.
0: Ya illa gitmiyorsanız gözükmüyorsanız
1: Evet.
0: siz bir kilo vermeyeli bugünden
1: Evet.
0: başlayın bir
1: Tuzsuz,
0: Bismillah diyelim.
1: yağsız. Tuzsuz derken bu da önemli Ali Bey. Yani yemekleri tuzsuz yiyeceğiz ama ekmeği normal tuzda yememiz lazım.
0: Ekmeği normal tuzda beyaz ekmek mi hocam?
1: Yok yok.
0: Ha,
1: Yediğimiz ekmeği yani. Hani orada da tuz var ya, o tuz bize yetiyor. Normalde biz 2-3 gram tuz alsak yetiyor. Eskiden ekmeklerde 17 gram tuz vardı. Sonra bunu Tarım Bakanlığı ayarladılar. Şimdi 5 grama falan düştü.

0: bir ekmekti ki.
1: Yani bir günde almamız gerekeni yetiyordu.
0: Evet, yani oradan diğer yemeklerden almayacağız ama ekmekten aldığımız bize yetecektir.
1: Harika. Tansiyonum normal seyrediyor. Arada bir yükseliyor. Sebebi ne olabilir? 90 kilo 68 yaş.
0: Evet. Boyunu yazmamış.
1: Yazmamış. Evet,
0: o önemli çünkü. Vücut kitle indeksini ona göre hesaplıyoruz. Şimdi.
1: Ama hanımefendi olduğuna göre.
0: Evet.
1: Biraz kilosu var.
0: Var.
1: Olarak görebiliriz.
0: Evet ama boyunu bilmek lazım. Şimdi.
1: Tam hesap yapabilmemiz için.
0: Evet mi? O açıdan. İdeal kilo nasıl biliyor musunuz? Boy. Biraz önce dedi ya, 1.60 dedi. Son 2'yi alıyoruz. Kilosu öyle olmalı.
1: Hı, doğru da.
0: 60 kilo yani. Bu pratik hesap. Normalde kiloyu boyun metre cinsinden karesine bölüyoruz. Vücut kitle endeksi böyle hesaplanıyor.
1: Ama bu da
0: evet yani işte dediğim gibi boyunu verirse bize bir yorum yaparız. Şunu söyleyeyim. Tansiyonda hangi hastalık olursa olsun. Yüksek tansiyonda dahil sebebi önce araştırılmalı Ali Bey. Sebebini bulmamız lazım. Çünkü diyelim ki böbrek atar damı, renal arter tıkalı. Yani siz bunu teşhis etmezseniz 4 ilaç bile kullansanız o kişinin tansiyonu düşüremezsiniz. Ama oraya bir stent koyarsanız tespit eder bir Doppler'le. İlaç kullanmadan tansiyonu normale gelir. Sebebi bulmak. Veya böbrek üstü bezlerinde bir adenom var, solid lezyon var, kitle var. İşte kortizonu çok salgılıyor. Tansiyon yükselten işte maddeleri, adrenal çok salgılıyor. Siz şimdi bunu tespit etmezseniz tansiyonu düşüremezsiniz. 5 ilaçta kullansız düşüremezsiniz.
1: Tabii.
0: Onu ameliyatla o tümörü alıp ondan sonra hastanın tansiyonu ilaç bile kullanmadan normale gelecektir. Dolayısıyla tansiyonun %85'inin sebebini biz bilmiyoruz Ali Bey tıp olarak. %15'lik grubu böbrek problemleri, işte böbrek üstü bezleri, hormonal problemler, stres, genetik, hayat tarzı gibi birçok sebep var. Bunlar araştırılmalı.
1: Zaten en çok gördüğümüzde muhtemelen stres oluyordur.
0: Evet.
1: Sizlerin gördüğü. Evet. Ama işte bakacağız. Şimdi mesajların hepsine dönemedik. Çok şeker sınırında olanlar da var hocam buradan diyabete. Güzel oldu. Bir dahaki haftaki programımızda takip ederseniz bu şekerle tansiyonu beraber götürebiliriz
0: evet,
1: muhtemelen.
0: Evet, evet onu götürebiliriz. Diyabetik hastaların işte diyabet nedir, şudur, budur onları biraz sınır rakamları falan konuşup bir de nasıl takip edilmeliler. Ben gelen hastalarıma bu tabloyu veriyorum. Diyorum ki ben unutursam siz bunları takip edin. Yani her yıl kardiyolojisi görmeli. 6 ayda bir göz doktorumuz görmeli. Ve şu Dopplerleri mutlaka yaptırmalısınız gibi eline o takip çizelgesini veriyorum. Ondan da getireceğim haftaya inşallah. Onunla birlikte değerlendiririm.
1: Çünkü diyabet hastasıysanız yani. Bazı evet. Sorumluluklarınız artık çok ciddi
0: tabii.
1: Seviyede.
0: Biz koruyucu hekimlik yapmıyoruz Ali Bey. Hastalık meydana geliyor. Ondan sonra tedavi etmeye çalışıyoruz. Halbuki diyabetin çok komplikasyonları var. Organ hasarları var. Bunları işte bilinçli olarak biz takip etmeliyiz. Doktor olarak yani bu bizim
1: siz takip
0: ediyorsunuz yani.
1: Değil mi hocam?
0: Evet.
1: Ben bir hasta olarak takip etmeme evet. Ne kadar gerek var?
0: Bizi hatırlatmalısınız sadece. Diyeceksin ki hocam ben 6 ay önce göze gitmiştim. O zaman hadi bakın bir daha gidelim.
1: Kendi takibini de hasta kendi takip
0: edecek. Tabii o çizelgeden bunu takip edebiliyor. Veya geçen yıl kardiyolojiye gittim. Tamam bu yıl bir daha gidelim gibi yani.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: sizlere.
0: Ederim.
1: İzleyicilerimize, dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Mesut Başak hocamız bizimle beraberdi. Sizlerden gelen soruları yanıtladı ve tansiyon konuştuk.
0: Evet.
1: Önümüzdeki hafta inşallah diyabet konuşacağız.
0: İnşallah.
1: Gelen tansiyonla ilgili soruları da, farklı olan soruları da inşallah yanıtlamaya çalışırız bir dahaki hafta.
0: Tabii ki.
1: Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a ısmarladık.
2: Sağlık vakti sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
2: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
7: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
8: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
3: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatip şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
9: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
7: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
8: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
7: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Reklamları dinlediniz.
10: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
11: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
12: Kıssa Harun Reşit ve Hristiyan Tabip. Rivayete göre Halife Harun Reşit'in rahmetullahi aleyh Hristiyan bir doktoru vardı. Bu doktor gerçekten çok yakışıklı, çalışkan, son derece edepli ve sultanların huzuruna çıkabilecek bütün güzel huyları şahsında toplayan bir gençti. Harun Reşit, bu güzel huylu insanın İslam'a kazandırılmasını çok arzu ediyordu. Fakat o Müslüman olmaktan imtina ediyordu. Halife ona Müslüman olmasına bağlı olarak bir takım şeyler vaat etse de o Müslüman olmaya bir türlü yanaşmıyordu. Bir gün ona şunu sordu ve ardından aralarında şu konuşma geçti. ''Niçin Müslüman olmuyorsun? Sizin kitabınızda Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu söyleyen kişinin doğruluğunu teyit eden bir delil var. Bahsettiğin ayet hangisidir? Nisa suresini okudu. Yani Allah'ın Meryem'e bıraktığı kelimesidir. ve kendisinden bir ruhtur. Doktor, kendisinden bir ruhtur ayetiyle Hazreti İsa'nın aleyhisselam Allah Teala'nın bir cüzü ve parçası olduğunu kastediyordu. Haşa! Bu durum Harun Reşid'in gönlünü daralttı. Ardından ulemayı topladıysa da içlerinden doktorun şüphesini giderecek biri çıkmadı. Nihayet halifeye Horasan'dan bir grup hacının geldiği, içlerinde Ali bin Hüseyin bin Vakit rahmetullahi aleyh adında Merv şehrinde yaşayan bir alimin bulunduğunu ve onun Kur'an ilimlerinde büyük bir imam olduğu söylendi. Halife onu huzuruna çağırarak doktorla bir araya getirdi. Doktor ona da aynı soruyu sorunca hemen cevap vermedi ve halifeye dönüp şöyle dedi: "Ey müminlerin emiri! Allah ezeli bilgisiyle bizim burada toplanacağımızı ve bu habis adamın senin meclisinde bana böyle bir soru soracağını muhakkak bilmektedir. Allah'ın kitabında bunun cevabı mutlaka vardır. Fakat şu anda o bilgi aklıma gelmiyor. Vallahi bu soruya karşılık hak olarak verilecek cevabı getirinceye kadar hiçbir şey yemeyeceğim ve içmeyeceğim." Bu zat daha sonra karanlık bir odaya girdi ve üzerine kapıyı kapattırıp Kur'an okumaya başladı. Nihayet Câsiye suresindeki şu ayete geldi: "Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendisinden size boyun eğdirdi." Ardından sesi çıktığı kadar "Kapıyı açın, cevabı buldum!" diye bağırdı. Bunun üzerine kapıyı açtılar. Hristiyan doktor çağrıldı ve Harun Reşid'in huzurunda bu ayeti okuyup şöyle dedi: "Eğer senin iddia ettiğin gibi ayette kendisinden bir ruhtur buyurulması Hazreti İsa'nın Allahu Teala'nın bir cüzü ve parçası olmasına gerektirseydi, şimdi benim okuduğum ayete göre hepsini kendisinden ifadesi de yerde ve göklerde bulunan bütün varlıkların Allah'ın birer cüzü olmalarını gerektirirdi." Bu açıklamalardan sonra Hristiyan doktor cevap veremedi ve İslam'ı kabul etti. Harun Reşid buna çok sevindi ve o alime güzel bir bağışta bulundu. Geçelim bu kıssanın hissesine. Bir insanın hidayetine vesile olmak, onu gafletten uyandırıp dirilişine aracı olmak demektir. Bu aynı zamanda bizler için de çok büyük bir kazanımdır. Kendisini Allah'ın rızasını kazanma ufkuna yöneltmiş bir mümin, sadece kendi kurtuluşu için değil, bilakis adanmış bir ruhla bütün bir insanlığın kurtuluşu için çalışmayı büyük bir fazilet ve sorumluluk bilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de son nefeslerine kadar hidayet yolunda ashabına ve ümmetine rehberlik etmiştir. Sonraki çağlarda da kendisinin varisleri olan hak dostları ve alimler çeşitli usullerle Rablerine yürümüşler, hakka ve hidayete giden yolda insanlara aracılık ve kılavuz etmişlerdir. İşte Harun Reşid de bu zatlardandır. Harun Reşid bir gün ordusuyla beraber bir yere giderken bir Yahudi kendisine "Allah'tan kork!" diye bağırıverdi. Halife Harun Reşid, Yahudinin bu sözünü duyar duymaz hemen atından indi. Aynı şekilde askerleri de Allah Teala'nın ismi celaline karşı duydukları hürmetten dolayı hemen atlarından indiler. Evet, büyüklerimiz ne güzel söylemişler. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allahu Teala kendisine nasıl iman etmemiz gerekiyorsa o şekilde iman etmeyi ve affına mazhar olmayı nasip eylesin. Amin. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
13: Bir kıssa, bir hisse sona erdi. Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
7: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
13: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa başlıyor.
14: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedana li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedanallah ve mâ tevfîkî ve intisâmî illâ billah. Bu hafta genellikle birçok kişinin konuştuğu bir konuyu konuşacağız tabii ki. İnşallah başka bir açıdan ele almaya çalışacağız. Boşanma konusu. Boşanma konusu defalarca konuşuldu. Her türlü detay masaya yatırıldı. Tahlilleri, çözümlemeleri yapıldı diye düşünülebilir belki. İnşallah yani şu iddiayla konuşmuyorum tabii ki. Bakın ben ne güzel şeyler söyleyeceğim iddiasıyla değil. Acaba bakılmamış bir nokta varsa, ele alınmamış bir tahlil mecrası varsa onları ele almaya çalışacağız. Boşanmanın ne kadar daha konuya girer girmez boşanma hakkında olumsuz kanaatle girmiş oluyoruz. Hocam niyetinizi belli etmiş oldunuz. Yani tarafsız yaklaşmak gerekmiyor mu gibi bir takım itirazlar geliştirilebilir ben bu şekilde konuşurken. Ama değerli kardeşlerim, boşanma kesinlikle faydalı yönü çok çok çok çok az bir olgudur efendim. Bunu Cenab-ı Hak en sevmediği helal diye tanımlayarak zaten belli etmiştir. Dolayısıyla biz sohbetimize başlarken boşanmadaki olumsuzlukları ele alacağız dediğimizde ön yargılı hareket etmiş olmayız efendim. Boşanma tehlikesi yaşayan çiftlere efendim başlarına gelebilecek olumsuz noktaları, sıkıntıları, çekilemeyecek günleri ve geceleri onlara hatırlatmak amaçlı bu şekilde tarafsız yaklaşım gibi bir bakış açısıyla değil, taraflı. Neden taraflı? Çünkü boşanmanın çiftlere verebileceği zararları naçizane hem yaşımız hem mesleğimiz itibariyle gördüğümüz için yani boşanma olgusuna tarafsız yaklaşamayız. Haddi zatında tarafsız yaklaşmayı da bizden çok fazla kişi beklemez büyük bir ihtimalle. Şimdi bu noktada hani boşanma çok detaylıca konuşulmuştur, biz neyi ele alacağız falan diye akla bir takım soru işaretleri gelebilir. Neyi ele alacağız? Şöyle düşünün değerli kardeşlerim, insanların yaşadığı psikolojik sıkıntıları biz cümlelere dökmeye çalışacağız. Hani şöyle bazen herkesin aşağı yukarı aklına gelir ya, ya böyle hani ya nasıl söylesem bilmiyorum ki, yaşar o sıkıntıyı, yaşar o stresi, yaşar ya nasıl söylesem bilmiyorum ki diye onu dile getiremez. Yani çevirip cümlelere dökemez mesela onu. İşte bu streslerden, bu sıkıntılardan bahsedeceğiz. Boşanmanın insanlara getireceği olumsuzluklardan, hatta kaoslardan bahsedeceğiz. Kaos diye iddialı bir kelime kullandık. Bunun da altını inşallah dolduracağız. Az önce söylediğim konuyu bir daha dikkat çekmiş olayım. Hani hepimizin zaman zaman, illa da boşanma değil başka konuda da olabilir, hepimizin aklına gelen efendim bir türlü cümlelere dökemediğimiz içsel yaşadığımız sıkıntılar vardır ya, hani az önce örneğini yapmaya çalıştığım gibi, ya nasıl söylesem öyle de bir şey değil. Yok yok öyle de değil. Muhatabı tahmin ediyor. Şu mu? Bu mu diye tahmin ediyor muhatabı. Yok yok öyle de değil. Ne bileyim ya tam anlatamıyorum. Dediğimiz stresler, sıkıntılar var ya. İşte boşanmalarda bu noktalara bakacağız değerli kardeşlerim. Efendim. Şimdi ben tanıtım yazısında da bahsettiğim gibi 58 yaşındayım. 30-40 sene önce 1980'ler, 90'larda, hele 80'lerde efendim kaç sene ediyor bu? 25 sene. 30-40 bile değil. Yani 40 sene affedersiniz. 45 sene 1985-2026, 45-40 sene 1980 dersek 45 sene. 30-40 sene yaklaşık önce ben o zaman 10-11 yaşlarındaydım 1980'de. Efendim boşanma hadisesi olur ya hani sonuçta hayattayız, yaşıyoruz. Evde konuşulur, yakınlarınız arasında duyarsınız. Hani sizle muhatap alınarak konuşulmaz, siz çocuksunuz, size bu konu belki açılmaz ama sizin de bulunduğunuz yerde bu konu açılır. 1980'lerde çocuktum, 1990'larda üniversite talebesiydim. Efendim 20'li yaşlardaydım artık, 20'ye yakın, 18-19 yaşındaydım, 20'ye yakın bir yaştaydım. Ben çok iyi hatırlıyorum. Boşanma hadisesi istisnai bir hadiseydi. İstisnai hadise yani filancanın filancası var ya, köyün diğer ucunda, ilçenin başka bir köşesinde, ilin işte efendim filanca yerinde istisnai hadiseler olarak konuşulurdu. Şimdi artık neredeyse her ailede, her geniş ailede, çekirdek ailede değil, her geniş ailede bir boşanma hadisesiyle karşı karşıyayız. Ne oldu da bunlar böyle gümbür gümbür şelaleden boşanırcasına hızlı bir şekilde artmaya başladı? Ne oldu yani? İnsanların birden yaşantı tarzı mı değişti? Yaşantı tarzı değişti de, yaşantı tarzına sebep olacak temel mi değişti? Yok, temel değişmedi. Ne değişti? Efendim, bireycilik akımının etkisiyle efendim boşanmanın adeta teşviği yapılır hale geldi. Şimdi danışanlarımla konuşuyorum. Nasıl teşviği yapılır hale geldi? Boşan, boşan, boşan belki böyle denmiyor. Ama yuvarlak cümleler, bakın net ifadeler değil. Ya kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bu yuvarlak bir cümledir. Nasıl iyi hissetmiyorsun yani? Başın mı ağrıyor, gözün mü ağrıyor, dişin mi ağrıyor, ayağın mı aksıyor, ayağına bir şey mi battı, işte efendim elinle bir yerini mi kestin, neden iyi hissetmiyorsun, iyi hissetmemenin tam olarak sebebi ne? O söylenmiyor, kendimi iyi hissetmiyorum. Ya da tam olarak tarif edemezsin, belki yaklaşık dersin, halsizim, işte başımda bir uyuşukluk var, efendim, İşte kollarımda uyuşma var, karıncalanma var. Bunları söyleyebilirsin. Bunları söylemiyorsun, genel konuşuyorsun. Efendim, işte kendimi iyi hissetmiyorum. Bunlar genel konuşma. Bu genel konuşmaları lütfen yapmayın. Maksada hizmet etmiyor. Ya da muhatabınıza, karınıza, kocanıza diyorsunuz ki sen bana iyi davranmıyorsun. Bu genel bir cümle. Nasıl iyi davranmıyorum mesela? Küfürlü mü konuşuyorum affedersiniz? Tehdit, hakaret içeren ifadeler mi çıkıyor ağzımdan sana yönelik? Ya da eşyaya, sana değil de eşyaya şiddet mi uyguluyorum? Yani senin yanında kapıyı çarpıyor muyum sinirle? Hadi sana şiddet uygulamıyorum. Yani ne yapıyorum? Elimdeki bıçağı fırlatıyor muyum? Elimdeki çatalı kaşığı fırlatıyor muyum? Demliğe bir tekme vuruyorum, onu deviriyor muyum? Sana iyi davranmıyorum ifadesinde kastettiğin şey ne? Bakın bu da genel konuşma. Genel konuşmalara girmeyin. Şimdi bu bağlamda eşiyle sıkıntı yaşayan çiftlere diyorlar ki bakın genel konuşma. Efendim sen de hayatına bakarsın. Ne demek bakarsın hayatına? Hayatına bakarken eşin sana hangi açıdan engel? Bir danışanımla konuşuyorum. Hayatıma bakarım. Bak şimdi diyorum. Eşin sana bir şey der mi? Demez. Efendim şunu yaparsan bir şey der mi? Demez. Efendim eşinden ayrıldıktan sonra başka birisiyle mi evleneceksin? Asla. Asla demesine de inanırım. Kadınlar genellikle boşandıktan sonra, istisnai tipler kesinlikle var, evliyken o evli olduğu eşinden ayrılıp filancayla evleneceği kişiyi önceden hazırlayan kişiler de var ne yazık ki. Hani şöyle bir cümle kullanırlar. Hani bunu aşağılamak için demiyorum. Bütün kadınları da tavsif etmiyorum. Bütün kadınlar da böyledir tabii ki demiyorum. Yakıştıramam tabii ki. Diyorlar ki kadınlar maymun gibidir. Maymun diye ithaf etmek için değil efendim. Maymun gibidir. Bir dalı tutmadan diğerini bırakmaz diyorlar. Yani birisiyle evlenecekse önce onu hazırlar. Ondan sonra mevcut eşinden boşanır diyorlar. Bu hiç yakışık alan bir tutum değil. Bütün kadınlar böyledir tabii ki demiyorum. Ama ne yazık ki böyle kadınlar da var. Ama kadınların çoğunluğu şöyle. Asla bir evlilik düşünmüyorlar. Boşanınca ne yapacaksın diyorum. Hayatıma bakacağım. Bakın ifadeye bakın. Hayatıma bakacağım. Hayatına bakacağın şey neyse onu şimdi yap işte. Ya da soruyorum. Hayatına bakacağın da ne yapacaksın mesela? Ne yapacaksın? Hayatıma bakacağım, efendim koşacağım. Hayatıma bakacağım, gidip mısır ekeceğim. Hayatıma bakacağım, balık tutacağım. Hayatıma bakacağım, boya yapacağım. Hayatıma bakacağım, dikiş yapacağım. Mesela hayatına bakacağım dediğin şey ne? Buna cevap yok. Ben de ne bileyim hayatıma bakarım diyor. Ne yani, ne yaparsın? İşe mi girersin? Gir bakayım girebiliyor musun? Girdikten sonra kal bakayım kalabiliyor musun? O erkeklerin, kadına yönlü tabii ki, o erkeklerin işte çay içelim mi, kahve içelim mi, yemek yiyelim mi, hafta sonu ne yapıyorsun, tatile birlikte çıkalım mı, tekliflerinden başını alabiliyor musun bakayım? Eve çağırdığın ustanın sana şöyle bir niyetlenmesinden başını alabiliyor musun? Yanlışlıkla sana dokunmasından, seni yoklamasından, yanlışlıkla dokunuyor, kadını yokluyor. Acaba olumlu tepki verecek mi? Eve gelen aşağı yukarı ustaların önemli bir kısmı, evde bir sorun var, usta çağırıyorsun. Efendim, bunlardan başını alabiliyor musun? Ustalara olumsuz cevap verdiğinde, usta bakayım sana ne kadar yüksek fiyat çekiyor bir görürsün. Hayat sana o kadar büyük ızdırap getirecek ki o zaman anlayacaksın. Yani söyle bakayım, ben hayatıma bakarım. Hayatına bakarsın da ne yaparsın? Bakın bu yuvarlak cümleyle yuva yıkıyorlar. Bu yuvarlak cümleyle. Hayatıma bakarım denilen şeyin bir karşılığı olabilir mi ya? Efendim, mesela başka bir ifade, boşanmalar neden arttı? Bu tür teşviklerle arttı. Bu cümleleri sıralıyorum işte. Yani hadi boşan, ne zaman boşanacaksın, niye boşanmıyorsun, ya sen bizi oyalıyorsun, boşanmayacaksın. Hani kadının hemcinsleri, arkadaşları onu ısrarla boşamaya çalışıyor ifadesini tabii ki kullanmıyorum. Ama onların sürgit, sürekli kullandıkları kasten boşatmak için değil. Yani niye çekiyorsun ki filan, efendim hayatına bakarsın, artık sen de bir kararını ver gibi sürekli kullanılan cümleler kadınlardaki boşanma arzusunu hızlandırıyor. Efendim. Şimdi bunları teker teker söylüyoruz. Bunun bir karşılığı yok. Bunun bir karşılığı yok. Efendim, kendime bir yol çizerim. Yol çizersin de ne yaparsın? Çiz bakayım yolunu. Ne yaparsın kendine bir yol çizersin? Bir danışanım vardı. Ayrıldı. Kaç tane iş değiştirdi? Erkeklerden illallah etti. Efendim, olmadık, haşa, namusuyla ilgili bir sıkıntı olmadı efendim. Yani en azından bana söylediği kadarıyla, ben de inanıyorum tabii ki, iflahı kesildi. Kadınlar onu nasıl teşvik etti efendim? 3 tane çocuğu var, 4 tane çocuğu var efendim, 2 kız 2 erkek. Kocan bunlara bakamaz. Kocan bunlara bakamadığı için senin istediğin noktaya gelir. Sen kocana bunu bir göster. Aman Allah'ım, tehdide bakar mısınız? Kocana sensizliği göster. Çocukları kocanın başına bırak. O kadın kıvrandı. Çocukları onunla görüşmek istemedi. Sen bizi bırakıp gittin diye. Ne yapacaktı? Kocasına diz çöktürecekti. Kocasına diz çöktürüp kocasına istediğini yaptırtacaktı efendim. Çocukları el kaldırır oldu ona. Yani anne diye elini indiriyor ama el kaldırır oldu. Bak senin hemcinsin olan arkadaşın sana yaptığı tavsiyenin sonucu bu. Sen çocukları ona bırak, gününü görsün, neymiş bakalım senin kıymetini anlasın. Şu tavsiyelere bakar mısınız? Şu tavsiyelere bakar mısınız ya? Neredeyse çocuklarını kaybediyordu. Hamdolsun toparladı efendim. Hani böyle hani çocukları ona el kaldırır oldu diyorum ya, itiyordu çocukları onu, kendisi anlatıyor. Ya çekil şuradan diyor annesine. Niye? 3 ay yüzüstü bıraktı. Bunlar küçüktü. Altları bezleniyordu bir iki tanesinin. Yani bir çocuklar birbirlerine yardımcı olmaya çalıştı. O anne de kocaya diz çöktürecekti. Bakın kimse kimseye diz çöktüremez. Bunu yapmayın. Erkek kadına diz çöktüremez. Kadın da erkeğe diz çöktüremez. Bunu yapmayın. Efendim. Senin kıymetini anlasın. Anladı mı? O kadın sonra geri döndü. İyi ki geri döndü. Efendim burnunu sürte sürte geri döndü demek istemiyorum. Hocam dediniz bunu. O niyette söylemiyorum bunu. Baktı o kadınların anlattığı gibi değil. Çevreden etkilenip mevcut yuvanızı yıkmayın. Efendim. İşte bu yaygın ifadeler kullanılıyor. Mesela ne kullanılıyor? Yuvayı yıkan cümleleri konuşuyorum bu bağlamda. Efendim olmazsa ayrılırsın. Bakar mısınız ya? Olmazsa ayrılırsın. Nasıl bir şey ya? Yani ben buradan İstanbul'dan İzmit'e yolculuk yapacağım. Yolculuk yaparken yol arkadaşlığını beğenmediğim kişiyi bırakacağım, başka birisini alacağım. Bu kadar kolay mı bu? Olmazsa ayrılırsın. Kim? Hayatını aldığın kişi. Hayatını aldığın kişi kim? Hayatındaki en kıymetli kişi. Bakın, sizin anneniz babanızdan bile kıymetli. Sizin anneniz babanızdan bile size daha yakın. Anneniz babanızla aynı yatağa girmezsiniz. Anneniz babanıza bütün mahremlerinizi açmazsınız. Normali budur zaten. Helalinizdir. Bütün mahremlerinizi açarsınız. Onlar da size bütün mahremlerini açar. Hayatınızdaki bu kadar yakın kişiye olmazsa ayrılırsın. Kim? Karar verdiğiniz bir kişi. Yani yuvanıza almaya karar verdiğiniz, gönlünüze almaya karar verdiğiniz, yuva kurmaya karar verdiğiniz kişi olmazsa ayrılırsın. Yani sen bu yuvayı nasıl kuruyorsun değerli kardeşim ya? Olmazsa ayrılırsın. Efendim. Ama bakın şimdi modernite nereyle uğraşıyor şu an? Karı koca ile uğraşıyor. Şeytan en fazla karı kocanın arasını bozmaya özellikle uğraştığını biliyoruz. Yani özellikle karı kocanın arasını bozmak için şeytanın özellikle hassaten mücadele ettiğini biliyoruz. Efendim. Ama bakın kocanıza sabretmediğiniz ya da karınıza sabretmediğiniz yerlerde sabrettiğiniz birileri var. Kim? Kardeşiniz. Kim? Ağabeyiniz. Kim? Ablanız. Kim? Oğlunuz. Kim? Kızınız. Bunlara da sabredilmeyip bir süre sonra bunlardan da ayrılındığı oluyor. Bu doğru efendim. Ama olmazsa kardeşini bırakırsın diye bir ifade olmuyor ama. Olmazsa kardeşinle bir daha görüşmezsin diye bir çırpıda olmuyor. Bir süre sonra o da oluyor. Modernite bu ilişkileri de yıkıyor. Ama olmazsa anneni bırakırsın, olmazsa babanı bırakırsın ifadeleri pek kullanılmıyor. Tekrar söylüyorum, zaman içerisinde kişi annesinden, babasından, çoluğundan, çocuğundan da kendisini uzaklaştırmış oluyor. Ama öncelikli olarak karı kocadan, koca karıdan uzaklaştırılıyor. O aynı öncelikli mesafede kişi kızından, oğlundan, annesinden, babasından uzaklaştırılmıyor. Olmazsa kardeşini bırakırsın, olmazsa çocuğunu bırakırsın ifadesi yok. Efendim, bırakıyorsun. Halbuki bu sana kardeşin, işte oğlun, kızın, canının bir parçasıdır bunlar. Ama eşin sana bunlardan daha yakındır. Efendim, senin mahremindir. Yalnız kaldığında mahremini paylaşacak eşini bıraktın diyelim. Kimse yok. Bunu nasıl bırakabiliyorsun? Bizim çok güzel, biraz da insanı ürpertici bir deyimimiz vardı. Ürpertici. Kızım, gelinliğinle çıkıyorsun, ancak kefeninle buraya geri gelebilirsin. Efendim, bu ifade ne? Öl, paramparça ol, yine oradan geri gelme demek değil bu. Sana şiddet uygulandığında, sana olumsuz sıkıntılar yaşatıldığında tabii ki haberimiz olsun. Ama bu yuva devam edecek meselesidir bu. Olmazsa ayrılırsın. Efendim, kendi ayakların üzerine durman lazım tabii ki. Kızım, her türlü ben senin arkandayım. Kızım, her türlü arkandayım ifadesi yine kullanılabilir. Ama yavrum, öncelikli olarak yuvanı devam ettireceksin. İfadesi kullanılmayınca bir çırpıda küçük tartışmalarda ne oluyor? Olmazsa ayrılırsın söylemi buralarda o kadar güçlü bir şekilde kendini hissettiriyor ki ne yazık ki boşanma çözümleri, boşanma bir çözüm değil de boşanma gibi bir sonuç ilk alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki bir yuva kurmak kolay mı ya? Bakın etraftaki insanlara, değerli kardeşlerim. Etraftaki insanlara bakın. Hele evli çiftlere diyorum. Sakın ayrılmayın. Hele aldatma sırasında. Aldatmalar çok acı. Asla kabul edilemez. İslam'a göre zinadır. Kadının aldatması da, erkeğin aldatması da, ikisi de eşit derecede zinadır. Ben bunu ayırmıyorum. Bunu ayırmıyorum. Ama başka kadınlara ulaşmak o kadar kolaylaştı ki erkek burada bu noktada o sınavı veremiyor ne yazık ki. Bunu diyerek de erkeği masum görmüyorum. Fakat burada yuva yıkılır mı, o kısmı konuşuyorum. Hocam, erkek aldattı mı yuva yıkılır mı derken yuva yıkılmasın demeye getiriyorsunuz. Evet, tamam. Kadın aldattı mı yuva yıkılır mı, yuva yıkılmasın demiyorsunuz ama diyebilirsiniz bana. Yani erkek aldattı mı yuva yıkılmasın, kadın aldattı mı yuva yıkılsın demiş olmuyor musunuz diye bana bir eleştiri getirebilirsiniz. Sanki konuşurken böyle bir mana benim ağzımdan çıkıyormuş gibi olabilir. Hepsinden önce bu noktada şunu söyleyebilirim. Erkek aldattı mı yuvasını devam ettirir. Kadın aldattı mı mevcut eşiyle yuvasını kendisi devam ettirmez. Erkek, çok affedersiniz, birden fazla, yani maymun iştahlıdır, bizden birden fazla kadınla ilişkiye girebilir. Çok özür diliyorum bunları konuştuğum için. Kadın öyle değildir. Kadın daha temizdir. Başka bir erkekle beraber olduğunda, evli bile olsa, bu büyük bir günahtır tabii ki, kocasıyla beraber olmaz bu sefer. Hayatına başka bir erkeği aldığı için. Bu sefer kocasıyla beraber olmaz. Kadın seçicidir. Kadın aldattığında bundan dolayı yuva yıkılır. Erkek aldattığında yıkılmaz. Erkek o yuvayı devam ettirir. Dolayısıyla kadının aldatması kötü, erkeğin aldatması kabul edilebilir bir şey mi demiş oluyorum? Hayır. İkisi de eşit derecede günahtır. Peki ne demiş oluyorum? Bunun sonu yok değerli kardeşlerim. Aldatma sonucu eşinden ayrıldın. Hayat işte seni öyle mecbur bıraktı ki başka biriyle daha evlenmek durumunda kaldın. Bilin ki muhtemelen en az %50 o da aldatacak. Ondan da ayrıldın, başka biriyle evlendin. Bilin ki en az %50 o üçüncü kişi de aldatacak. Çünkü aldatma olayı bu toplumda o kadar alenileşti, o kadar genelleşti, o kadar arttı ki birçok kadının kolay ulaşılabilir olmasından kaynaklanıyor bu. Bakın, ikisi de zinadır, bir daha söylüyorum. İkisi de zinadır. İkisi de eşit derecede günahtır. Ama erkek aldattığında yuvasını yıkmaz. Şöyle düşünün. Kale gibi bir ev var. İşte böyle çok geniş, büyük evleri özendirmek niyetiyle söylemiyorum. Üzerine çok fazla emek sarf edilmiş bir ev var manasında söylüyorum. Haydar binası gibi bir ev var diye düşünün. Erkek karısını filanca kadınla aldattı. Bu ne demek biliyor musunuz? O kadınla filanca yerde bir tane çadır kurdu demektir. Aşağı yukarı tam olarak böyledir. Bu Haydar gibi koca bir evi terk edip O çadırda yaşamaz hiçbir erkek. Yapmaz bunu. Mevcut yuvayı yıkmaz. Erkek mevcut yuvayı yıkmaz. Kadın çatışmadıkça. Oho! Adam hem aldatacak, hocam öyle bir şey söylüyorsunuz ki, adam hem aldatacak hem de paşamıza hiçbir laf söylemeyeceğiz. Aldattığına ilişkin üzüntülerinizi söyleyebilirsiniz. Hiçbir şey söylemeyeceksiniz demiyorum. Hakaret etmeyin. Çatışmayın. Bakın, çatışmayını sadece aldatan koca için demiyorum. Aldatma olayının olmadığını düşünün. Oğlunuz size diklendi. Yine çatışmayın. Yani aldatma meselesinde çatışmayın. Başka meselelerde çatışın demiyorum ki. Hiçbir konuda çatışmayın. Çatışmanın hiçbir şeye faydası yoktur. Kızınızla bir konuda tartıştınız. Efendim, anlaşamadınız, çatışmayın. Annenizle anlaşamadınız, çatışmayın. Babanızla anlaşamadınız, çatışmayın. Arkadaşınızla, kız kardeşinizle, dayınızla, amcanızla, kim olursa olsun, kocanızın dışında kimseyle çatışmayın. Görüşünüzü beyan edin. Yani beni aldattığın için çok üzgünüm deyin. Hocam bu kadar mı? Bu kadar mı söyleyeceğiz yani? Kafasını gözünü yarmak yerine bu kadar mı söyleyeceğiz? Bu kadar söylemek daha etkili. Ha, beyefendinin morali de bozulmayacak yani, öyle mi? Hayır. Beyefendinin moralinin bozulmamasını sağlamaya çalışmıyorum. O yuvanın yıkılmamasını sağlamaya çalışıyorum. Siz bunu söylediğinizde çok üzgünüm. O da insan. Merak etmeyin. Ciddi bir etkisi olacak onun. Çatıştığınızda ne oluyor? Efendim, sonuç mu alınıyor? Hayır. Çatışma başlıyor ismi üstünde. Siz laf söyleyince, ağır hakaret edince, seni pislik, senden iğreniyorum, affedersiniz. Bu ifadeler kullanılıyor ya. Senden iğreniyorum, gözüm görmesin seni, defol git. İşte efendim, bu tür sözler, bakın ne oluyor biliyor musunuz? Gözüm görmesin seni, seni pislik, seni adi şerefsiz falan. Bu sözler öne çıkıyor, aldatma olayı aşağıda kalıyor. Sen ne biçim konuşuyorsun? Sen ağzından çıkanları duyuyor musun? Bakın, aldatma olayı unutuldu gitti. Konu bu çatışma cümlelerinde kalıyor. Hiçbir faydası yok. Alın kaşını gözünü yarın. Hiçbir faydası yok. Faydası olduğu için ben diyorum, çok üzgünüm. Yani beni aldattığından dolayı çok üzgünüm. Bu ifade yeterli. Emin olun, yeterlidir. Efendim, yani aldatan kocanın moralini düzeltmek niyetiyle bunu söylemiyorum. O aldatma olayının unutulmaması için şiddetli cümleler kullanılmamasını tavsiye ediyorum. Şiddetli cümleler kullanılmazsa efendim, aldatma olayı sürekli ailenin gündeminde kalır. Erkek vicdanen mahcup olur. Ve aldatmama üzerine kendi kendine kararlar alır. Peki hocam, aldatmama üzerine kararlar alır da bu kararında durur mu? Büyük bir ihtimalle durmaz. Bakın, bunu da söylüyorum. Ama her aldatma hadisesinde, her defasında pişmanlık daha da artar. Bir süre sonra erkeklerin aldatma hikayeleri 3-5 sene sürer. 3-5 sene, bilemediniz 10 sene. Çok sürmez. 3-5 sene, bilemediniz 10 sene. Hocam, sene diyorsunuz. Biz bir sefere bile razı değiliz. Siz sene diyorsunuz. Sene diyorum da 3-5 sene her gün değil. Haftada bir mi olur? Ayda bir mi olur? Ayda bir ihtimali daha yaygın. Efendim, 3-5 sene, en fazla 10 sene erkek bakar ki, dediğimiz gibi burada Hayder gibi bir yapı var. Eşiyle evli, çocukları orada, bütün eksiklerini gidermiş efendim, herkesin bildiği bir evi var, meşru efendim. Öbür tarafta kaçak yapı gibi bir tarafa çadır kurmuş, herkesten gizliyor, gizli kapaklı hareket ediyor efendim. Oraya gidiş gelişler iflahını kesiyor, oraya gidiş gelişler başka bir ev tutsa bile. Sağlıklı yürütemiyor. Apartmana giriş çıkışlarda fark ediliyor. Biri onu tanıyor. Biri işte efendim bu kimdi diyor. Burada sizinle kocanızın birlikte kurduğunuz yapı gibi asla değil. Dolayısıyla 3-5 sene ya da en fazla 10 sene, en fazla 10 sene dememin sebebi bu. Bıkıyor erkek. Hani vicdanen karısını aldattığı için çok üzgün. Üzgünlüğü ne kadar devam ediyor? Bu soruya cevap vermeye çalışmıştım. Vicdanı onu bir daha aldatma olayına düşmesine, girmesine mani oluyor mu? Kısmen. Büyük oranda mani olmuyor. Ama aldatmalar arttıkça mani olmalar artıyor. Efendim bir süre sonra ne yapıyorum ben ya diyor. Aldattığı kadın efendim ona sürekli bana vakit ayırmıyorsun, görüşemiyoruz, seninle bir yere gidemiyoruz, sen beni kandırıyorsun, sen beni oyalıyorsun dedikçe, başını didikledikçe erkek oradan uzaklaşıyor. Ben ne yapıyorum ya diyor. Yani siz çatışmayın. O aldattığı kadın zaten çatışacak. Kimse buradaki mevcut yapıyı yıkmaz. Yani Haydar binasını Allah korusun kaldıralım. Buraya bir tane baraka koyalım. Olur mu? Değişmez erkek. Burası asıldır. Efendim. Oradaki yapı arızıdır, geçicidir. 3-5 sene diyorum, 3-5 sene de olur. Daha erken bile olabilir kişinin anlayışına göre, bıkma sürecine göre. Siz çatışmazsanız daha erken bıkar. Bakar der ki, şu kadına bak ya, tertemiz kadın. Ben gidiyorum ne yapıyorum? Kenarda, köşede çöpleri karıştırıyorum. Bunu söyler.
15: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa devam edecek.
16: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam edecek.
15: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
17: Şimdi reklamlar.
18: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
19: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
19: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebe de çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun.

0: iş diyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
4: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
5: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa devam ediyor.
6: Ne olur kendinizi eşinizin sizi aldattığı kadınlarla bir tutmayın. Kimi hanım kardeşlerim gidiyor o kadını arıyor. Ya yapma kardeşim ya. Yapma, sen kraliçesin. Sen kraliçesin. Seviyeni nasıl düşürürsün? O kadını da aşağılık insan gibi tanımlamak istemiyorum. Yapılan iş kesinlikle yanlış. Efendim, o da bir Allah'ın kulu. O da süreçte büyük bir yanılgı içerisine girmiş, bu günaha düşmüş. Allah kurtarsın. Ama buradan kurtulmanın yolu bu değil. Bir süre sonra o da anlıyor. O da can taşıyor. O da hayatına birisini almak istiyor. Ama sizin kocanızı diyelim kancasına takmış. Sonunda bunun olamayacağını anlıyor. Sokakta rahat rahat gezebileceğim birisi değil. Sıkıştığımda arayacağım birisi değil. Sıkıştığında arıyor, hatta aradığında evde büyük kıyametler kopuyor. Seni bu kadın niye arıyor diye kıyametler kopuyor. Adam ondan daha fazla bıkıyor. Dolayısıyla bu şeylerde olmazsa ayrılırsın cümlesini de tahlil etmeye çalıştık. Olmazsa ayrılırsın ifadesinin de bir karşılığı yok. Bekle kardeşim. Genellikle aldatmalar sonucu oluyor bunlar. Aldatmalarda hemen ben ayrılacağım, bir dakika duramam. Eğer ayrılırsan kötü bir serüven seni bekliyor. Erkeklerin önemli bir kısmı, bunu unutmayın değerli kardeşlerim, etrafınızdaki sizin hayatınızın parçası olan erkeklere sorun şimdi söyleyeceklerimi. Hani hoca, ben yani dindar bir hoca, inşallah dindarımdır, hep böyle boşanmaya karşı şeklinde açıklamalar yapıyor. Şimdi söyleyeceklerim, bu söyleyecekleri de bizi etkilemek içindir muhtemelen diye düşünüyorsanız, şimdi bu söyleyeceklerimi etrafınızdaki erkeklere sorabilirsiniz. Etrafınızdaki erkekler kimler? Canınızdan parça olan erkekler. Yani kimler? Babanız, oğlunuz. Bunlar canınızın parçası değil mi? Ağabeyiniz,

0: ve kocanız. Kocanız canınızın parçası değil. Ama evlenmişsinizdir. Efendim birbirinizin helali olmuşsunuzdur. Kardeşten, babadan, evlattan daha ileriye gider koca. Kadın içinde karı. Efendim bu dört erkeğe sorun. Benim şimdi size anlatacaklarımı. Dört erkeğe sorun. Bunlar size yalan söyler mi? Oğlunuz size yalan söyler mi? Ağabeyiniz, erkek kardeşiniz yalan söyler mi? Babanız yalan söyler mi? Bir düşünün. Hepsi, dördü kocanız, söz birliği etmişçesine yalan söyler mi? Şimdi şu anlatacaklarımı teker teker çapraz sorgulama denir. Bu dört erkekle ayrı ayrı konuşun. Bakın hepsinden aynı cevabı alırsınız. Çünkü erkek psikolojisi. Onlar size erkeğin MR'ını çıkartır. Erkek psikolojisini tam olarak onlar size söyler. Onun MR'ını çıkartırlar. Erkeklerin önemli bir kısmı, bunu üzülerek söylüyorum. Önemli bir kısmı bir kadını hedeflerine koyduklarında önce etrafına bakarlar şöyle. Bunun etrafında, yakınında bir erkek var mı? Erkeklerin önemli bir kısmı böyle karaktersizdir. Babası var mı? Oğlu var mı? Ağabeyi var mı? Erkek kardeşi var mı? Kocası var mı? Varsa uzak dururlar. Ya da var ve ilişkileri kopuk. Tamam, yalnız. Erkeklerin önemli bir kısmı yalnız kadın peşindeler. Evlenmek için mi? Evdeki eşlerine hiçbir şeyi dokundurtmazlar, haberiniz olsun. Hiç. O kraliçedir. Ha gider onunla çatışır, gider onunla kavga eder. Efendim ama onu asla değiştirmeyi düşünmez. Ha şöyle de oluyor tabii ki. Zaman içerisinde birden farklı kadınlarla ya da kadınla tanışıp ne oldum delisi olanlar mevcut eşini boşamak istiyor. Böyle oluyor. Ama bunların sayısı çok yüksek değil. Sonra onlar da yandım anam diyor zaten. O karısını aldattığı kadın, kadınların ne olduğunu ona anlatıyor. Bana vakit ayırmadın, beni gezdirmedin, beni bir yere götürmedin, beni bir yere çıkartmadın, beni bugün aramadın, beni işte ne kadar sevdiğini söylemedin, bana kendimi özel hissettirmedin. Bu sefer ne yapıyor? Vay be, eşim bana bunların hiçbirini yapmıyordu. Eşini bırakmak istese bile o bırakmıyor. Efendim, yani koskocaman bir yapı varken erkekler, bu koskocaman yapıyı orada kurulacak bir çadırla, küçük bir konteynerla, efendim, böyle prefabrik bir evle değiştirmez. Bunu aklınıza iyice yerleştirin değerli kardeşlerim. Değiştirmez. Sizin hatırınız için değiştirmez. Bakın, sizin hatırınız için değiştirmez. Kendi hatırı için de değiştirmez. Orada bir yapı kurdu. Kolay mı kuruldu o? Herkesin kabul ettiği meşru bir yapı. Onu değiştirir mi erkek? Değiştirmez. Yani çok üzücü aldatılma hadisesi. Çok üzücü. Ne olur çatışmayın. Efendim, başlarken söylediğimiz gibi hiç ses çıkartmayın demiyorum. Üzüntünüzü belli edebilirsiniz. Üzüntünüzü ifade edin. Burası tamam. Ama çatışmazsanız o yuva devam eder. Çatışırsanız belki boşanma. Kadınlar da o kadar kolay ki, birçok kadın yürek yemiş gibi boşanma. Boşanma alternatifini kadınlar öncelikli olarak düşünmüyor. Burada da haklarını verelim. Bir süre boşanma alternatifine kendisi hiç yanaşmıyor. Ama etrafındaki kadınlar ona az önce söylediğim gibi, ne bileyim, hayatına bak, kendine bir yol çiz. Şu yuvarlak cümlelere bakın. Hayatına bakarsa ne yapacak? Kendine bir yol çizerse ne yapacak? Kocası hayatına bakması hususunda onun neyine mani ki? Neyine engel kocası? Efendim, ne bileyim, kendi aldığın kararlar olur. Hep yuvarlak ifadeler. Kadınlar bu yuvarlak ifadelerle o kadını boşanmaya ittiklerinin, çevresindeki kadınlar, birçoğu bunun farkında bile değil. Farkında olsa susacaklar. Kadın oradan mesaj alıyor. He, tamam o zaman, tamam o zaman. Sudan çıkmış balık gibi çırpınıyor. Niye? Erkeklerin karaktersizliklerini görüyor. Niye? Çünkü erkekler artık o kadının etrafına bakıyor böyle. yalnız kaldığını görüyor. Erkek, Allah korusun, kötürüm bile olsa başınızda olsun. O erkek, kötürüm bile olsa o erkekten çekinir değerli kardeşlerim. Çekinir. Polis sizi koruyamaz. Korumaz demiyorum. Nasıl yetişecek? 86 milyonun hepsine 86 milyon polis mi koyuyorlar? Her iki kişiden birisine polis mi koyuyorlar yanına? Polis nasıl yetişecek? Ama sizin babanız, oğlunuz, ağabeyiniz ya da erkek kardeşiniz, kocanız polisten daha büyük sizin müdafiilerinizdir. Bunları etrafınızdan uzaklaştırmayın değerli kardeşlerim. Yalnız kaldığında hayat çekilmez oluyor. Bir tane meslektaşım söylemişti efendim, profesör yurt dışında beraber çalışmıştık efendim, bekar. Önce kariyerimi bitireyim dedi efendim. Kariyerini bitirdi, ünvanlarını aldı, evini aldı, arabasını aldı. Hani ev, araba falan filan denir ya, hepsini aldı. Şunu söylüyor. Bir sefer de kendi işlerimin birileri tarafından yapıldığını görsem ya diyor. Bu kadın güçlü kadın. Hani güçlü kadın olmak lazım diyorlar ya. Güçlü kadın. Mesleği var, maaşı var, arabası var, parası var, her şeyi var. Öyle anlatıldığı gibi olmuyor işte. Telefonu kaldırdığında birileri senin işini yapmıyor. Ama telefonu kaldırdığında kocan senin işini yapıyor. Başka bir tane bir sempozyum vesilesiyle başka bir üniversiteye, şehre gitmiştim. Orada bir tane öğretim görevlisi hanımefendi, eşi esnaf diye çevredekiler eşini ayıplıyor ona. Çevredekiler. Onun da kafası karışıyor. Yani denk birisiyle evlenmen gerekirdi ya. Sen bununla mı evlisin filan diye. Eşini ona küçük gösteriyorlar. Yani beni de sosyal medyadan, işte televizyonlardan vaktiyle tanıdığı için bana da soru sordu. Konuştuk ettik. Şunu dedi. Hocam çok doğru söylüyorsunuz dedi. Şimdi niye kafası karıştı? Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. Vallahi diyor, telefonu kaldırdığımda arabayla bir yerde kaldığım zaman diyor, filanca yerde kaldım diyorum. Gel beni al dememe gerek bile yok. Neredesin diyor, konum at diyor. Ya başka bir erkeği çağıramazsın. Çağırdın mı iş bittikten sonra ne yapalım, yemeğe çıkalım mı? Başka bir işin düştü, onu yapacaksın. Efendim bitti iş, bir kahve içsek ne dersin? Hemen tahsiline girişiyor başka bir erkek. Hayatın o kadar zorlaşacak ki senin. Çocuklarına sahip çıkamayacaksın. Hele anneysen, tabii bayan olarak anne olursun. 6 yaşından itibaren çocuklar anneyi gözüne kestiriyor. 6 yaşından itibaren. Belki annesine kimileri saygısızlık yapıyor ne yazık ki. Belki annesine kimileri saygısızlık yapmasa bile. Değerli kardeşlerim, söz geçiremiyorlar 6 yaşından itibaren. Bu yaş babalar için 14. İşte 13, 15 olur ama 14. 14 yaş civarına kadar da erkekler babaların sözlerinden çıkmıyor. 14 yaş civarına kadar. İşte bu küçük yaştan 14 yaşına kadar çocuklara o ahlaki terbiyeyi vermemiz lazım ki çocuklar 14 yaşını geçtikten sonra o ahlaki terbiyeyle anneye babaya itaat etsinler. Yoksa otorite kayboluyor 14 yaşından sonra. 14 yaşından sonra devreye ne giriyor? Hiçbir şey. O çocuk başlı başına efendim bir vukuatlar zincirine kendisini sokabilir. Ben bir bireyim, kendi kararlarım var, benim kararlarıma saygı duyulmasını bekliyorum. Söylemleriyle başına çok büyük bir sıkıntı açabilir değerli kardeşlerim. O yüzden şu sıralarda ve 25-30 senedir efendim kadınlara, diğer kadınlara daha kolay ulaşıldığı için aldatılma sebepli yuvalar ne yazık ki yıkılıyor. Bunu söylemeye dilim çok kolay varmıyor. efendim. Çok da kabul edilir bir şey tabii ki değil. Dinen hiç kabul edilir değil. Siz aldatılsanız bile, kusura bakmayın bunu söylüyorum, ne olur yuvanızı yıkmayın. Ne olur yuvanızı yıkmayın. Erkek o yoldan geri dönecek. Bilmediği bir yola gidiyor. Keyif alacağını zannediyor. O diğer kadınlar dünyanın kaç bucak olduğunu ona gösterecek. O yüzden bu riske girmeyin değerli kardeşlerim. Öyle boşanmayla rahat bir hayat sürecek filan, yani karma karışık olursunuz. Yapayalnız kalırsınız. Kalabalıklar içerisinde gideceğiniz yönünüzü bulamazsınız. Her gün eve ağlayarak dönersiniz. Evde herkes uyuduğunda sabahlara kadar hüngür hüngür ağlarsınız. Sesiniz duyulmasın diye için için ağlarsınız. Kaç tane danışanım var bana bunları söylüyor. Ama bunlar boşanmadan önce ne diyorlardı? Hocam ben de hayatımı çizerim. Ben de bundan sonra ne yapacağıma bakarım diyorlardı. Hüngür hüngür ağlıyorlar. Efendim, kocasını evden kovuyor. Bakın bir danışanım. Güçlü bir şekilde ben daha fazla buna dayanamam, aldatma olayı yok burada efendim, daha fazla buna dayanamam diyor, kocasını evden kovuyor. Yürek yemiş bazı kadınlar ya, az önce söylüyorum ya, adam gitmeyeyim etmeyeyim uğraşıyor, kadın kovuyor, polis çağırmak zorunda beni bırakma diyor, beni polis çağırmak zorunda bırakma diyor. Adam da gidiyor artık, 1+1 bir daire tutuyor. Kadın 3 gün, 5 gün, 10 gün adam döner zannediyor. Adam dönmüyor. Kadın gidiyor. Vallahi tebrik ediyorum o kardeşimizi. Gidiyor. Bunu bana yapan kendisi anlattı. Karı koca ikisi. Gidiyor kocasının peşine. Kocası resmen de dinen de boşanmadılar. Gidiyor kocasının olduğu apartmana. Böyle... Yani 11-12 yaşındaki ergen çocuklar gibi kapıyı açmasını istiyor eşinin efendim. Adam açmıyor. O kadın hiç vazgeçmiyor. Zile basıyor. Zili koparacak. Neyse adam yine açmıyor. Bu sefer başka bir dairenin ziline basıyor. O şekilde kapıyı açtırıyor. Kusura bakmayın yanlışlıkla oldu diyor. Gidiyor adamın kapısına. Apartmanda kapısına gidiyor. Kapıyı kıracak vura vura. Ben hiçbir yere gitmiyorum diyor. Adam açıyor en son. Yani apartman sakinleri artık tedirgin olmaya başlıyor. Ne oluyor bu diye. Adam rezil olacağım diye korkuyor. Yani sonuçta karısı da rezil olmaz ama neden gürültü çıksın ki? Açıyor kapıyı. Ya benle geleceksin diyor ya da ben de buradayım diyor kadın. Maşallah. 10 numara. Bu duruma gelmeseydi daha iyiydi. Ama böyle yapması çok güzel. Ey hanım kardeşim, sana kim yürek yedirtti? Sana kim yürek yedirtti? Yani bunlara ne olur kalkışmayın. Başka bir danışanım kendisi anlatıyor. Ayrıldım diyor. Kocam diyor peşinden gelsin diye istedim diyor. Kaç tane iş değiştirmiş. Millet molalarda yemek yerken bu izbe yerlere gidip ağlama seansları yapıyor. Gündüz bile. Geceyi bıraktım. Yine direniyor. Eşi bu arada arıyor onu. Onu esiyor, gürlüyor, reddediyor. Telefonu kapattıktan sonra ağlamaya devam ediyor. Ya kardeşim ya, size bunu kim yaptırıyor ya? Eziyet çekmeye ne gerek var ya? Dünyada bakın evlenmişsiniz. Şu kadar sene beraber vakit geçirmişsiniz. Bu iş bitti. Şu kadar sene vakit geçirmişseniz birbirinizi tanıdınız artık. Ayrılamazsınız siz. Birbirinize ayrı kalmakla birbirinize eziyet ediyorsunuz, kendinize de eziyet ediyorsunuz. Ya forvat derler İngilizce'de. Şimdi gavurca'da konuşmayayım ama ya bunu niye yapasınız ki? Efendim? Birbirinize niye eziyet edersiniz? Bazen ayrılanlar birbirlerini görüyor. Gördükçe yürekleri cız ediyor. Yani ikisini de kuvvetlice döveceksiniz. Hani lafın gelişi derler ya. Kuvvetlice döveceksiniz. Ben bazen danışanlarıma söylerim. Ya hanım kardeşim sen git seni annen iyi bir dövsün diyorum. Tabii dövmek çözüm değil. O sırada düşündüğü şeyin yanlış olduğunu izah etmek lazım ona. Efendim. Yani sokakta karşılaşıyorsunuz, birbirinizi görüyorsunuz, iç geçiriyorsunuz. Bana bir rica etse, gelse, bir daha yalvarsa, adam yalvarıyor ya da kadın yalvarıyor. Yok, bu yalvarma tarzı hoşuma gitmedi. Daha fazla söylesin, daha fazla söylesin, daha fazla söylesin. Ya size bunları kim yaptırıyor hanım kardeşim, beyefendi kardeşim ya? Kim yaptırıyor ya? Neye benziyor? Ev örneği verdim, araba örneği vereyim. Çok pahalı bir arabadan inip bisiklete binmeye benziyor ya. Eşinizden ayrılmak, pahalı bir arabadan efendim feragat edip bisikletle hayatını sürdürmeye benzer. Ya da yayan yürümeye benzer. Evlilik gibisi var mı ya? Evlilik gibisi var mı? Şu modernitenin telkinlerine lütfen kendinizi aldırış etmeyin değerli kardeşlerim. Modernite sizin hayatınızı size zehir eder, zindan eder. Yediğiniz yemeğin tadını alamazsınız. Bir yandan çalışacaksınız, çocuklarınız var. Bir yandan gelip evde işinizle meşgul olacaksınız. İşte ev işleri. Ondan sonra çocuklara vakit ayırmaya çalışacaksınız. Sonra cenaze gibi kendinizi yatağa bırakacaksınız. Ertesi gün bir daha aynı tur. Ertesi gün bir daha, ertesi hafta bir daha, ertesi ay bir daha. Aylarca. Ya niye? Evin bir tane eşeği var, affedersiniz. Evin erkeği zaten çalışmaya meraklı. Zaten çalışacak evin erkeği. Evin erkeği çalışacak. Ha işte hafife almıyorum tabii ki. Aldatma hadisesi olmuş. Az bir şey değil. Ama büyük bir ihtimalle geçecek. Geçecek, çevrenize bakın. Boşanmayıp çevrenizden bunu görebilirsiniz. Aldatma hadiselerinde boşanmayıp efendim evliliğini sürdürenlere bir bakın. Diğer aldatma hikayelerini, aldatma serüvenlerini erkek bırakıyor. Bakıyor onun büyük altından kalkılamaz maliyet ve meşguliyet olduğunu anlıyor. Çatışma hanım kardeşim ya. Ya da şöyle bir şey oluyor. Olmazsa ayrılırsın var ya. Efendim aldatma yok. Bakın bir takım evliliklerde boşanmayı konuşuyoruz ya. Bir takım evliliklerde aldatma yok. Efendim ne var? Geçimsizlik var. Hocam aramızda şiddetli geçimsizlik var. Benim sürekli söylediğim bir şey var. 5 dakikada vaktimiz kaldı. Bununla onu izah edebilir miyim bilmiyorum. Hadis-i şerife de geçemedik. İnşallah bir dahaki hafta hadis-i şeriflerle devam edeceğiz. Efendim bu 5 dakikada izah edebilir miyim bilmiyorum. Benim sürekli söylediğim bir şey var. Değerli kardeşlerim, iki ayrı insan evleniyor. Birlikte bir hayat sürecek. Şimdi birlikte hayat sürerken tek başına Ordu'ya gitmek istedin, gittin. Gelmek istedin, geldin. Sonra Mardin'e gitmek istedin, gittin. Sonra geri geldin. Sonra Edirne'ye gideyim dedin. Efendim bir defasında kuru fasulye yiyeyim dedin. Öbür defasında işte efendim pilav yiyeyim dedin. Diğer tarafında işte arkadaşlarınla kahveye çıktın. Kadınsan filanca arkadaşlarının yanına ziyarete gittin. Tek başına kendi kararlarını verebiliyordun. Evlendin. Şimdi artık tek başına hareket edemiyorsun. Tek başına hareket edememe evlilikte böyle bir alaboralara yol açıyor. Ordu'ya gideceksin. Eşin diyecek ki ya Giresun'a da gitsek. Efendim geri döndün. Ya çok gittik. Biraz da ben arkadaşlarımla beraber vakit geçirmek istiyorum. Eşin öyle diyecek. Sen başka bir şey diyeceksin. Ne oluyor biliyor musunuz? İki ayrı kişi farklı yerlerde evleninceye kadar hayatı sürdürürken bir araya geliyor. İki kişi aynı hayatı sürdürmeye karar veriyor. İşte burada çatışmalar olur. Ne kadar sürer bu? Bu iki kişi birbirinin nasıl hayat süreceğini öğreninceye kadar. Bu iki kişi birkaç sene içerisinde nasıl hayat süreceğini öğreniyor. Birkaç sene, evet. Birkaç sene. Ama şöyle söyleyeyim. Konuşma üslubunuzu belirlerseniz birkaç sene bile sürmüyor bu. Ne demek konuşma üslubu? Hep söylediğim bir şey. Mahmud Efendi Hazretlerine konuşur gibi konuşursanız, Esat Coşan Hoca Efendi Hazretlerine konuşur gibi konuşursanız, ya da size mahkemeden celp kağıdı geldi, hakimin karşısında konuştuğunuz gibi konuşursanız çatışma yaşamazsınız. Sürekli danışanlarıma bunları söylüyorum. İzah edemediğim yerde bu örneği veriyorum. Sen mahkemeye düşsen hakime konuştuğun gibi mi eşine konuşuyorsun? Yok. Bu konuşmaları hakime konuşur gibi, Esat Yöşen Hoca Efendi Hazretlerine konuşur gibi, polise konuşur gibi eşimize konuştuğumuzda iki ayrı kişi farklı yerlerde yaşamış dedik ya, bir araya geldiğinde birlikte de rahat bir şekilde yaşıyorlar. Bu sıkıntı birkaç sene sürmüyor. Konuşma üslubu bu bağlamda şunu söylüyorum. İşte vakit daralıyor, çok anlatamayacağım. Şöyle söyleyeyim. Aranızdaki konuşma üslubunu tespit ederken %70, %80 soru yönlü konuşun. Şöyle yapsak mı? Ne dersin? Şunu düşünüyorum. Senin fikrin nedir? Şöyle daha iyi olur kanaatindeyim. Sen ne dersin acaba? Böyle %70, %80 konuşun. Bakın kavgalar azalır. Efendim. Hadi bunu da beceremediniz diyelim. Konuşma üslubu konusunda bir deneyiminiz yok diyelim. İki ayrı kişi 19 sene, 20 sene kaç yaşında evlendilerse 25 sene ayrı yaşamışlar. Gelmişler, birlikte yaşamaya karar vermişler. Evlilik de bundan dolayı bocalıyorlar. Tek başınayken istediği yere gidebiliyordu. Evliyken onu da yanında götürecek. Ya benim söylediklerime itiraz ediyor. İtiraz ediyor, şöyle itiraz ediyor. Senin dediğin şeyi o da yapmak durumunda kaldığı için. Sen de zorla söyleme, sorarak söyle. O da itiraz etmeyerek yanaşsın. Burada iki farklı tip, iki farklı yerde yaşayarak, daha sonra evlenip bir araya geldiğinde bir süre çatışmalar oluyor. Sonra ne oluyor? İki taraf birbirini tanıyor. İki taraf birbirinin önceliklerini biliyor. Neye kızacağını biliyor. Neye kızmayacağını biliyor. Onu yapıyor artık. Dikkat ediyor ona. Kızdırmamaya çalışıyor. Hayat işte ondan sonra güzel oluyor. Acele etmeyin. Biraz bekleyin. Artık eşinizi, kocanızı, karınızı zaman içerisinde tanıyorsunuz. Kocanızın, karınızın zaman içerisinde önceliklerini biliyorsunuz. Ben hep şunu söylüyorum. Eşya kullanımı konusunda çatışma çıkar. Eşya kullanımı. Eskiden şöyle kapatmalı perde kullanılıyordur. Kapatmalı perde yani böyle kenardan sürmeli. Şimdi artık camlarda değişik perdeler var. Camın cam olan kısmına pencerenin tamamını değil yapıştırılıyor. Şöyle aşağı çekiliyor. Bakın bu yeni bir eşya. Şimdi burada kavga çıkabilir. Böyle perde konusunda kavga çıkmıştır, o aşılmıştır. Bir daha böyle sürmeli perde konusunda kavga çıkmaz. Ama aşağı indirmeli perde konusunda kavga çıkar mı? Çıkar. Sonra bir daha çıkar mı? Çıkmaz. Bir daha sehpa konusunda kavga çıkar. Sehpa konusunda kavga aşıldı mı? Terlik konusunda kavga çıkar. Aynı konularda geriye doğru aynı konularda kavga çıkmaz. Buna dikkat edin. Mesela evin sahibinin evli çiftler bir arabası olmamıştır. 15 sene sonra arabası olmuştur. Bakın 15 sene sonra efendim araba olunca eşya gündeme girmiş oldu. Şimdi bu eşyaya karşı nasıl bir tavır sergilenecek? Daha önce hiçbir tavır sergilenmediği için iki taraf birbirini tanımıyor. O konuda ne yapar acaba diye. Efendim yeni bir araba alındı. Şoförün yanındaki ön koltuğa kim oturacak? Kayınvalide mi, gelin mi? Daha önce araba olmadığı için, bu konuda kavga yaşanmadığı için, çatışma yaşanmadığı için 15 sene sonra, hocam 15 senelik evliler, araba konusunda kavga çıktı. Çıkar. Niye? İlk defa gündeme geldi çünkü. Eşya konusunda ilk defa gündeme gelir tartışmalar, onları açtıktan sonra bir daha gündeme gelmez. Evlilikler aslında, affedersiniz, kavgalar aslında evliliği güçlendiriyor şeklinde bir videom var. Lütfen onu da izleyin. Efendim, burada bu sefer şunu da görmüş oluyorsunuz. Efendim, birbirlerini tanıya tanıya birbirleriyle geçinmeyi öğrenmiş oluyorlar. Dolayısıyla ayrılmaya hiç gerek yok. Ayrıldın, kaç sene birlikteydin? 8 sene. Daha sonra başka evlilik yaparsan ne olacak? Mübarek bununla 8 sene yaşanmışlık var. 8 sene bu adamı, bu kadını çözdün. Bir daha başka bir evlilik yaparsan 8 sene ilk evlilikteki noktaya gelmek için uğraşacaksın. Ya hazır yaşanmış bir 8 sene var. Bunu niye silip atıyorsun değerli kardeşim? Bunu silip atma. Onun üzerine koyarsın. 8 sene önceki evliliğin aşamasına geleceksin. Dolayısıyla boşanma hiçbir zaman mantıklı bir çözüm değildir. Allah korusun. Ağır şiddet vakaları varsa, daha şu an dile getiremeyeceğimiz sıkıntılar varsa, bunlar gerçekten aklı başında, herkese de sorulmaz. İnsanlara konuşarak bunlar düşünülebilir. Ama o söylediğimiz cümle çok kıymetli. Efendim öyle olsun diye söylemiyorum. Gelinliğinle çıkıyorsun, kefeninle geleceksin. Öl yine sesini çıkarma demek değil bu. Yuvanı yıkma hanım kardeşim. Yuvanı yıkma beyefendi kardeşim. Boşanma. Hani az önce söylediğim cümleyle bitireyim. Sudan çıkmış balık gibi çırpınırsınız. Ben boşanırsam ben de çırpınırım. Allah korusun. Boşanmanın, şunu da söyleyerek bitireyim, kelimesini ağzınıza almayın. Çünkü o kelime de yumuşuyor artık. Bir gün gerçekleşir. Kelimesini de boşanmanın, ayrılmanın, bırakalım o zaman filan ifadelerinin kelimesini ağzınıza almayın değerli kardeşlerim. Hadis-i şeriflere geçecektik, geçemedik. Efendim inşallah fırsat olursa bir dahaki hafta hem konuyu hem de hadis-i şerifleri işleyerek devam ederiz. Allah razı olsun gelenlerden, izleyenlerden efendim. Ayağınıza sağlık, gözlerinize, vaktinize sağlık. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil aleminel fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sunar.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu namazın önemi konulu sohbeti başlıyor.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Muhammed Mustafa'mızdan sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bahsediyoruz, bahsetmeliyiz. Ancak zaten İslamiyet'in tamamını bize o getirdiği için bütün konuşmalarımız, bütün konularımız onunla başlıyor, onunla bitiyor. Ondan ayrı bir günümüz, gecemiz, saatimiz yok. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem gönderiliş gayelerinden biri olan bizi tezkiye etmesi, bizi temizlemesi, bizi arındırması, günahlardan paklaması, aklaması konusu üzerinde durmak istiyorum. Şöyle ki Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor Estağfirullah. Lekad mennallahu alel müminin. Allah inanan kullar çok büyük lütufta bulunmuştur. İzbe'te fihim rasulen min enfusihim. Çünkü onların içerisinde onların cinsinden bir peygamber göndermiştir. Muhammed Mustafa ki sallallahu aleyhi ve sellem yetilü aleyhime ayatihi. Onların üzerine onun ayetlerini okuyor. Evet. Ve yüzekkihim. Onları tertemiz ediyor. İşte şu vasıf üzerinde duracağım, özellikle kainatın efendisi bizi tezkiye ediyor, temizliyor. Evet. Neyle temizliyor? İmanla temizliyor başta tabii ki. Ondan sonra Kur'an'la temizliyor. Ondan sonra abdestle, gusülle ve namazla temizliyor. Şimdi bu itibarla Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki "Es-salat keffaretü'z-zunub." Namaz bütün günahların kefaretidir. Namaz büyük bir temizliktir. Tabii namaz es-salatu imadü'd-din. Namaz dinin direğidir. Likulli şeyin alemun. Her şeyin bir sancağı, bayrağı var ve alemul İslam es-salah. İslam'ın sancağı namazdır. Es-salatu mi'racul mümin. Namaz müminin mi'racıdır. Ondan sonra likulli şeyin safvetün. Her şeyin bir özü ve özeti var. Ve safvetül İslam es-salah. İslam'ın özü ve hulasası namazdır. Namaz, namaz, namaz. Başı sonu namaz. Bize namazı getiren Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu vesileyle bizi günde 5 vakit temizleyecek, günahlardan arındıracak, Allah'ımızın huzuruna ak bir yüzle çıkartacak olan en büyük amel namazdır. Evvelu ma yüselu anhussale. İlk sorulacak olan kabre girdiğimizde namazdır. Mahşerde evvelu ma yuhasebu bil abdu salatu. Mahşerde ilk hesaba çekileceğimiz konu namazdır. Evet. Dinin direği ne demek? فَمَنَ كَامَا فَقَدَ كَامَتْ دِينَ. Onu ayakta tutan dinini ayakta tutmuş olur. وَمَنْ تَرَكَا فَقَدَ دَمَتْ دِينَ. Onu bırakan dinini yıkmış geçirmiş olur. Ne anlatacağız sizlere? Allah Teala nasip etti, lütfetti. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem bize getirmiş olduğu dinin en büyük rüknü olan, olmazsa olmazı olan, temeli olan, esası olan bu mübarek ibadetimiz hakkında gevşekliği olanlar bu gevşeklikleri terk etsinler ve bundan sonra herkes son derece namaza gayret etsinler, dikkat etsinler ve Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem bize vaazleri, nasihatleri tekrar olsun. Şimdi tabii ki bir hadisi şerif okumak için, dinlemek için binlerce kilometre yol tepen sahabe-i kiram kendileri bulundukları halde Ebu Eyyub el-Ensari hadis-i şerifi kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından işittiği halde Ukbe bin Amir Hazretleri radıyallahu anh Mısır'da bulunuyorken O da onunla beraber o hadisi dinlemiş diye. Bir daha teyit alayım da ben bu hadisi Resulullah'tan duymuştum. Sen de duydun mu, bir istişare yapalım, müzakere yapalım diye. Kalkıp Medine'den Mısır'a, Kahire'ye gidiyor. Ne kadar uzun yollar. Hiç istirahat etmeden bile hadis-i şerifi sen benim yanımdaydın, dinlemiştin, ben böyle hatırlıyorum, sen de hatırlıyor musun diye müzakere ederekten dönüyor. İnsanlar o zaman Bağdat'tan kalkıyor. Ebu Hureyre sağ radıyallahu anh, Arafat'ta Ebu Hureyre'yi bulursam, Arafat'ta hatta orada şu hadis-i şerifi sorarım diye ta Bağdat'tan Arafat'a gidiyor. Mekke'ye gidiyor. Bir hadisi dinlemek için, duymak için. Elhamdülillah. Allah lütfetti, muvaffak etti. Şimdi sizlere evvela şunu duyuruyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımızdan ileri, Nebiyyü evlâ bil müminîne min enfusihim, canlarından daha yakındır o peygamberim inananlar için buyuruyor Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ, ki öyledir. Anamız, babamız, karımız, kocamız, oğlumuz, kızımız şimdi kenarda dursun. Canımızdan ileri bir şeyimiz yok. Var canımızdan ileri. Tabii ki Allah'ımız var. Ondan sonra Muhammed Mustafa'mız var. Sallallahu aleyhi ve sellem bu itibarla Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki hayatı bize irtibatlı, bizimle irtibatlı diyelim. Bizim için, alemlere rahmet için yaratılmış diyelim. Doğarken ebesi şifa ebe kulak verdi. Bir şeyler mırıldanıyordu doğumu esnasında. Acaba ne diyordu diye. Ümmeti, ümmeti, ümmetim, ümmetim diye dünyaya geldi ki şairin dediği gibi tıfliken ol dileriydi ümmeti. Sen kocaldın, terk edersin sünneti. O bebekken ümmetini Allah'tan kurtulması için, şefaat için dilekte bulunuyordu. Sen ihtiyar oldun, saçın sakalına ak düştü, kafan hiçbirin dağları gibi ağırdı derdi Efendimiz seni. Hala sünneti terk ediyorsun. Bu sana yakışıyor mu? Onun yolunu bırakıyorsun. Şimdi doğumunun rivayetini duyduk. Benim ümmetim, benim ümmetim. Allah'ım senden ümmetimi isterim. Bu arada vefat ederken ki son sözünü şimdi okuyacağım. Enes radıyallahu anh buyuruyor. Kânet vasiyyetu Rasûlillâh sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve hîne haddarehul mevt. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölümle burun buruna geldiğinde es-salâh es-salâh, namaza dikkat edin, namaza dikkat edin diyerek vefat etti. Artık kainatın efendisi vefat etmeye başladı. Ağzı mübarek dili es-salâh es-salâh kelimelerini, namaz namaz anlamına gelen es-salâh kelimesini açıkça telaffuz edemez hale geldi. O vaziyette bile aman namaz, aman namaz demeyi ihmal etmedi. Ve mübarek göğsünde artık dili dönmez oldu. Dili doğru konuşamayacak bir hale geldi. Bu vasiyetini dili rahatça okuyamazken bile bu sözcükleri es-salah es-salah, namaz namaz sözünü mübarek göğsünde çağıldatıyordu. Mübarek göğsü onunla coşuyordu. Namaz diyerek vefat etti. Bu şimdi kiminle alakalı bir vasiyet? Aman hanımıma şöyle yapın, aman kızım Fatma'ya böyle bakın, aman torunum Hasan Hüseyin'e dikkat edin demedi. Nasıl doğarken ümmetim diye doğdu, vefat ederken de ümmetinin ebedi kurtuluşunu ve cehennemden kurtulmasının tek yolu olan namazı vasiyet etti. Biz namaz kılsak Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ne kâr kılmasak ne zarar. Ama bize kâr ve bize zarar. O zaman o bize canımızdan daha yakın olduğuna göre Allah'ımızın beyanı ile Celle Celaluhu, ayet ve nas ile sabit olduğuna göre o bize canımızdan daha yakınsa tabii ki bizi bizden çok düşünecekti ve vasiyeti yine namaz namaz diye oldu. Ey dinleyenlerimiz! Şimdi biz bu namazı nasıl ihmal ederiz? Bu çoluk çocuğa nasıl namazı kıldıracağız? Bu millete nasıl namazı anlatacağız? Bu namazın kılınmaması ne kadar büyük bir günah olduğunu nasıl anlatacağız? Bu vazifeyi nasıl yapacağız? Ve emur ahleke bis salati. Ailene namazı emret. Vastabir aleyha. Sen de ona devam et. Ne olacak? Çoluk çocuğuna kıldıramayanlar diyor, mahşere kendileri kılsalar da namazı zayi edenlerle birlikte haşrolacak. Vah bize, vay bize, vay. Ya. Bu kadar zarara insan kendisi için razı olur mu? Muhammed Mustafa'nın vasiyetini sallallahu aleyhi ve sellem. O bize vasiyet ederek vefat etti. Bak kabrinden de kalkarken yine Hazreti Cibril aleyhisselam buyuruyor, yani evvelü men yenşakku anhul kabru, toprak yarılıp kabirden ilk çıkacak olan benim buyuruyor. İşte Hazreti Cibril onu karşılarken mahşere çıkışı esnasında ilk sorusu Hazreti Cibril'e ümmetim hali ne oldu diyor. Hazreti Cibril diyor ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, daha ilk dirilen sensin. Şu anda ümmetinle ilgili ben bir şey bilmiyorum. Sen onların başında şahit ve şefaatçisin. En önce sen dirildin ki onları sen mahşere imam olarak götüreceksin. Ondan sonra tabi biliyorsunuz Cennetül Bakî Medine mezarlığı diriliyor. O arada Mekke mezarlığı diriliyor. Böylece sırayla bütün dünya mezarlıklarına. Allah o günümüzde bize rahmet etsin. Nerelerde yatıyorsak, kabirlerden çıkacaksak. Allah iman selametiyle. Sübhanallah ve hamdî diyerek Rabbimiz buyurduğu üzere. Estaizu billah.

Allah sizi davet ettiği gün, kabirlerinizden kalkın diye çağırdığı gün, İsrafil aleyhissalatü vesselam sura ikinci defa üflediği gün, işte hemen Sübhanallah ve Hamdi diyerek başlarınızdan tozu toprağı silkerek kalkacaksınız. İşte o zaman size dünyada ne kadar kaldığınız sorulsa düşüneceksiniz ki biz dünyada ya bir gün, ya yarım gün, ya bir saat, ya iki saat kaldık ya da kalmadık. Mahşerin uzunluğu 50 bin senelik mahşerin şiddeti ve dehşeti karşısında hepiniz dünyada yaşadığınız belki de 70, 80, 100, 200 bin yaş seneden fazla yaşayan insanlar bile olmuştur, olacaktır. Efendim bundan sonra olamayabilir. Bundan evvel tabii çok geçmiştir bu gibi yaşayanlar. Hepsi de dünyada bir saat yaşadığını sanacaktır. İşte o günümüzde Allah cümlemize rahmet eylesin, lütfuyla muamele eylesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçimiz eylesin. Cehennem bütün mahşer halkın üzerine saldırmak üzere gürlediği zaman bütün peygamberler ve terâ kulle ümmetin câsiye, her ümmeti dizüstü çökmüş görürsün. Peygamberler bile, İbrahim aleyhisselam bile, ülül azm peygamberlerden, İbrahim aleyhissalatu vesselam tüm peygamberlerin atası, o zat Halilur Rahman Allah'ın dostu bile dizüstü çökmüş. Nefsi nefsi, ya Rabbi, la eselukel yevm illa nefsi, bugün kendimden başkasını istemiyorum, bugün canımdan başkasını dert etmiyorum, Allah'ım beni kurtar dediği günde bir tek Muhammed Mustafa yine ümmeti ümmeti, ümmetimi isterim, ümmetimi isterim diyebilecek tek peygamber. E şimdi bu kadar vefasızlık olur mu ya? Doğarken ümmetim diye doğuyor, ölürken vasiyeti namaz namaz, ümmetim namaz diye vefat ediyor, kalkarken ümmetim, mahşerde ümmetim. E şimdi onun vasiyeti tutulmaz mı? Tabii dikkat etmeyenler, fatküt kılanlar, o kazaya bırakanlar, sabah namazı uykuda geçirenler, sonradan kılanlar, böyle efendim düzgün kılmayanlar, vakitleri ihmal eden, hele hiç kılmayanlar, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Ve böylece ne yapalım? Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellemin anısına ne yapalım hoca efendi? Evet. Onun son vasiyetini uygulayın. Onu seviyorsanız, ki canımızdan çok seviyoruz, sevmeliyiz, imanımızın şartıdır, o zaman onun vasiyetini tutalım. Ama bunlar yeterli olmaz. Mesele söz tutmaktır. Laf dinleyeceksin. Burada bir vasiyet var. Namaz namaz buyuruluyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyeti babından olmak üzere şu rivayetleri ve hadis-i şerifleri sizlere okuyacağım inşallah. Tabii sevindirmek iyidir, müjdelemek iyidir ama Kur'an'da korkutma da var. İslam'da korkutma da var. Şimdi siz namaz kılanlara vaat edilen müjdeleri, mükafatları, mağfiretleri, o namazın bizi nasıl temizlediğini, temizleyeceğini, o namazın şefaatlerini, o namazın bereketlerini, artık onu ben anlatmakla bitiremem. Ancak namazın ehemmiyeti, namazın fazileti, namazla imanın ilişkisi, ya bu namazla imanın irtibatı var çok. İmansız namazsız imanın, nasıl imansız namaz kabul olmayacağı gibi namazsız imanın da tehlikesi, son nefeste kaybolma tehlikesi, Allah muhafaza. Efendim, namaza inanmanın önemi, namaz kılanların dokunulmazlığı, namazın Allah katında en makbul amel oluşu, namazın dünyada göz aydınlığı, ahirette nur oluşu, namazın dinin direği oluşu, namazsız imanın kabul olmayışı, namazın cehennem ateşini söndürmesi, evet, fazla namaz kılanın daha önce cennete gireceği, uzun yaşayıp fazla namaz nasip olanların faziletli olduğu, namazın şeytanın yüzünü karartması, onu uzaklaştırması, namazın diğer ameller için bir mizan ve kıstas oluşu. Adamın namazına bakıyorlar. Mezara girdin, bütün hesaptan evvel namaza bakılıyor. Bütün diğer hesaplar ona göre ayarlanıyor. Evet, kişinin farz namazlar sayesinde gafillerden yazılmayacağı, bu ümmetin namaz sebebiyle belalardan kurtuluşu, bütün afetler, felaketler, musibetler namaz hürmetine ve namaz kılanlar hürmetine kaldırıldı. Evet. Namaz hakkıyla kılanların peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle komşu olacakları, alışveriş gibi engeller nedeniyle namazdan geri kalmamanın faziletleri, ya yok evimde işim vardı, yok şunu süpürüyordum, yok yemek yanacaktı, yok efendim işim vardı. Bunlar bahane midir namaz için? Efendim, farz namazla nafile namazların mukayeseleri, beş vakit namazın her birinin teker teker ayrı ayrı faziletleri, sevapları, namazın günahlara kefaret oluşu, kıyamet günü sorgun namaz hakkında olacağı ve namazın hangi hallerde terk edilebileceği. Ya
Hoca efendi dedi bana dedi namazı kılmamaya bir müsaade verir misin dedi. Hoca da dedi ki veririm ya bir çare var mı? Ne bir çare dedi. 5 çare var dedi. Ya o zaman bir tanesi de bana uyar herhalde dedi. Uyar bakalım dinle dedi. Ya gavur olacaksın dedi. Olur mu estağfurullah dedi. O zaman dedi hayız olacaksın dedi. Ya ben erkek adamım dedi nasıl hayızım? O zaman nifas olacaksın çocuk doğurduktan sonra 40 günlük müsaade var. O da olmaz uyumadı be hoca efendi dedi. Deli olacaksın dedi. Şimdilik akıllıyım dedi. Ne yapalım dedi şimdi. Ya ölü olacaksın dedi. Aman Allah göstermiş hele dur yaşayalım dedi. Ben ne diyeyim dedi sana 5 tane çare dedim. Hiçbiri uymadı dedi. Namazsızlık olacak bir şey değil. Durumu görün. Denizin üstünde gemisi parçalanmış halde kalan gemi tahtalarına tutunmuş vaziyette dalgalarla boğuşurken tabii ki biri kavuşur yetişir artık kurtarılır ayrı dava kader o. Ama ölüm tehlikesi de var tabii. Niceleri öyle denizlerin okyanusların ortalarında da balıklara da yem olmuştur ve bulunamadığı noktada da ölüm de gelip çatmıştır. Bu olmuştur değil mi? Çok böyle olaylar var. Ama diyor ki bir insan bir tahta parçasına dayalı vaziyette bunu Halebi Sahir'den söylüyorum yani. Kafadan değil kaynaklarını vermişim. Tahta parçasına tutunduğu vaziyette namazı geçiyorsa o namazı kılacak. Denizde zaten abdest sorunu yok suyun içinde. Kıble diyor eğer dalgalar diyor kıbleden kıbleyi nasıl tespit edecek? Kıbleyi tespit etti ve falan ama dalgalar o taraftan geliyor. O tarafa dönerse hepten boğulacaksa o zaman diyor kıble şartı da düşer diyor. Ne tarafa doğru gücü yetiyorsa ima ile başını sallayarak kılacak diyor. Sen bu namazı terk etmeye nerede müsaade aldın? Daha neler? Ama ve lakin tabii ben bu kadar fazilet ve müjde yüzlerce hadis-i şerifin yanı sıra tabii çok hangisinden konuyu ele alsak gider. Ama namaz kılmayanların kıyamet günü suratlarının karartılacağını hadis-i şeriflerde görüyoruz. اَوَّلُ مَا يُسَوَّدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهُ تَارِكِ الصَّلَاةِ Kıyamet günü ilk karartılacak suratlar namazsızların yüzleridir. وَاِنَّ ف۪ي جَهَنَّمَ وَادِيَنْ قَالُوا لَوْ لَمْلَمْ Cehennemde bir vadi var. Allah muhafaza buyursun. Adı Lemlem. فِي حَيَّاتٌ كُلُّ حَيَّةٍ بِتِغَنِ رَقَبَةِ الْبَع۪يرِ طُولُهَا مَس۪يرَةُ شَهْرِ O Lemlem Vadisi'nde, o Lemlem'in adı yığınların kendisine toplanacağı yer demek. Onda öyle yılanlar var ki her bir yılan deve boynu kadar kalın. Uzunluğu bir aylık mesafede. Gitsen bir ayda gidersin yılanı aşma. تَلْسَعُ تَارِكَ الصَّلَاةِ O namazı terk edenleri öyle bir sokuyor ki فَيَغْلِي سَمْوَا ف۪ي جِسْمِي سَبْعِينَ سَنَةً Yılanın zehiri diyor adamın vücudunda 70 sene. Acı veriyor. 70 sene acısı içine işletiyor. ثُمَّ يَتِهَرَّوْ لَحْمُ Ondan sonra o kişinin etleri parça parça lime lime dökülmeye başlıyor. İbn-i Hacer-i Heytemi bunu Zevacir'de naklediyor. Evet. Yine diğer bir vaatte اِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَوْا الْقِيَامَةِ Namaz kılmayanların kıyamet günü yüzleri ve alâ ucî selâseti ve asturun mektubat 3 satır yüzlerinde yazılacak. Es-satrul evvel, birinci satırda okunacak herkes dost düşman huzurunda. Ya mudayya hakkıyla, ey Allah'ın hakkını zayi eden adam. Es-satrul yani ikinci satırda ya maksusan bi gazabillah, ey Allah'ın gazabına özellikle ayrılmış adam. Es-salit kema dayyate fiddünya hakkallah, fâyisünil yevme ente min rahmetillah. Üçüncü satırda, dünyada Allah'ın hakkını zayi ettiğin gibi, bugün de sen Allah'ın rahmetinden ümidi kesmişsin denilecek. Onun için vah vah vah. Bu yüzden iş zor. Sevgili dinleyenlerimiz. Önümüz mezar. Ya, kabirde yılanlar var. Cehennem var. Sonsuz azaplar var. Gazaplar var. Yapmayalım. Etmeyelim. Men teraka salate mütehammiden buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kasten namazı bırakan. Kütübesbu ala babin narim men yedhula. Adı cehennemin kapısındaki listede. Oraya girenlerden yazılı. İbn Abbas Hazretleri hasta oldu da gözü görmemeye başladı. Dediler tedavi edeceğiz gözünü ama biraz secde etmemen lazım. Onun için ilaç koyacağız gözüne. Bu sefer akar daha kötü olur, şudur budur. Dedi vallahi namazı bırakmam. Birkaç gün dediler. La vallahi ve la rak'aten vahide. Vallahi bir rekatı bırakmam. Gözüm açılacağını bilsem bırakmam.
Allah'ın gazabından Allah'a sığınılır. Gazabından rahmetine sığınılır. Onun için namazsızlık yani öyle bir amel ki onun varlığı diğer amelleri değerli kılıyor. Onun yokluğu diğer amelleri iptal ediyor. Men teraka salate müteammiden kasten namazı terk eden ehbetallahu ameleh Allah bütün hayırlarını siliyor. Ve beri et minhü zimmetullah Allah'ın güvencesi, emanı, azap etmeme vaadi ondan uzaklaşıyor. Hatta yuradi'a ilallah azze ve celle tevbeten Allah'a yeniden tevbe tazeleyinceye kadar. Tabii ki namazın farz olduğuna inanarak tembelliğinden kılmayanlar Müslümandır. Tabii ki imanını kurtararak ölenler sonunda cennetliktir. Ama bu kadar azaba gazaba ne lüzum var, bu kadar tehlikeye ne lüzum var. Son nefeste imandan Allah muhafaza etsin. Çıkma tehlikesini göz önüne almaya ne gerek var? İşte burada yazdık. Ebu Hanife radıyallahu anh mezhebimizin imamı Nu'man bin Sabit Hazretleri. Bağdat'ta bir cenazeye hazır bulundum defninde. Gömdüm diyor, kıbleye çevirdim diyor. Tam çıkacağım, mezarı kapatacağız. Bir de baktım ters döndü diyor. Ya bu nasıl iş? Bir daha döndürüm. Üç kere böyle yüzünü kıbleye getiriyorlar, üstünü gömeceğiz. Bir de baktım kıbleye ters. O zaman nida geldi. Ütrukü alâ hal. Ey imam! Onu hali üzere bırak. Çünkü o dünyada yüzünü kıblemizden çevirdi, biz de ahirette çevirdi. Allah kıblesizlikten muhafaza etsin. Onun için dinleyenlerimiz, namazı hafife almayalım. İşte Abdullah İbni Amr hadisi. Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor. Bütün kaynaklarını koydum. Abd İbni Hümeyd Darimi rivayet ediyor. İbni Hibban, Taberani, Beyhaki, Tahavi, tabi Heysemi ve Suyuti onlardan naklediyor. Abdullah İbni Amr hadisi. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem namazdan bahsedince. Men hafıza aleyyâ kânet lehu nûran ve burhânen ve necâten yevmel kıyâme. Namazını beş vakit devam eden ve muhafaza eden. Gözünün bebeği gibi koruyana namazda nur olur. Hüccet olur. Rehber olur. Cennet yolunu gösteren delil olur. Kıyamet günü en büyük bir kurtuluş vesilesi olur. Ama men lem yuhafız aleyha namazı korumayan lem yekun lehu nurun ve la burhanun ve la neca. Ne kabirde ne mahşerde ne sıratta ne mizanda nuru olmaz. Kendisine karanlıklarda yol gösteren, yolunu karıştırdığında delil ve rehberlik yapanı olmaz. Kıyamet günü ebedi kurtuluşu olmaz. Ve kâne yevmel kıyamet mâ kârûne ve firâvne ve hâmâne ve Übey ibn-i Halef. Kıyamet günü kimlerle olur? Komşuları kim olur? Namaza devam edenler, peygamberler, sıddıklar, şehitlerle beraber. Namazı zayi edenlerin komşuları. Dikkat! Karunlar, Firavunlar, Hamanlar ve Übey ibn-i Halefler ki, o Übey ibn-i Halef Resulullah'ın eliyle bizzat gebertilmiş, bir peygambere nasip olmuş, peygamberlerin en büyüğüne nasip olmuş. Bu itibarla eşeddün nâsi azâben yevmil kıyâme. Nebi hadisinde kıyamet günü en büyük azaba düşecek insan örnek olarak gösteriliyor. Kimdir o? Bir peygamberin öldürdüğü kişi. Peygamber eliyle öldürülen demek o kadar büyük gavurdur ki peygambere nasip olmaktır ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kişiyi öldürmemiş. Ebu Cehil bile nasip olmamış. Übey ibn-i Halef Resulullah'a nasip olmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. O ne büyük, en büyük peygamberin öldürdüğü en büyük gavurdur. İşte namaza devam etmeyenlerin adreslerinde bu ümmetten Übey ibn-i Halef gösteriliyor. Cehennemin en kötü yerinde onlarla birlikte olmaktan Allah'a sığınırız. Bütün kaynaklarıyla beraber isteyen bu kaynakları zaten araştırabilir. Bakabilir. İnceleyebilir. Hocalara sorabilir. Ben kimseyi boş yere korkutmuyorum. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem acımasının, rahmetinin eseri olarak bize bunları duyurmasını size tebliğ ediyorum. O bize acıdığı için bunları bize duyurdu. Yarın ahirette cehenneme gitmeyelim. Sonra sen bizi uyarmadın ya Resulullah. Bize bir şey demedin. Bakmışsın ateşte yanıyoruz. Demeyesiniz diye uyardı bizi. O bize acıdığı için doğruyu söyledi. Vefat ederken niye bunu vasiyet etti? Bizlere merhametinden, rahmetinden. Şimdi acındığımızı niye bilmeyelim? Rahmetel aleminin rahmetinden niye istifade etmeyelim? Biz onun acınmış ümmetiyiz, ümmeti merhumesiyiz. Allah rızası için hepiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, lütfen bu namaz meselesini bir ciddiye alalım. Resulullah hürmetine bu namazı güzelce hazmedelim. Evet, bir hadisi şerifle yine bitireceğim de biter mi bitmez. Hani Ali ibn-i Ebi Talib radıyallahu anh, Ebu Talib, Ali Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor.
Ebu Talib'in oğludur. Biliyorsunuz Efendimizin amcaoğludur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men teha ve nebi salati fe innallaha teala yuakibu bi 15 ukubeten. Namazı hafife alan, namazına gevşek, bak kılmayan demiyor, namaza gevşek olana Allah 15 bela verir. Sittün minâ kablel mevt, altısı ölümden önce. Selâtet mu'indel mevt, üçü ölürken. Ve selâtet mu'indel kabr, üçü mezarda. Ve selâtet mu'indel kurûci minel kabr, üçü de mezardan çıkarken. Femme siddetüllezî kablel mevt, ölümden önce dünyada çarpılacağı 6 cezadan. Fevvelü ayurfaman ismus salihin, iyiler defterinden, salihler defterinden adı silinir. Bundan büyük felaket olur. Ve saniye yurfa'u anhu bereketül hayat. İkincisi hayatının bereketi kaldırılır. 100 senede yaşasa ne yaşadığını anlamaz, birden ömrü biter. Ve salide yurfa'u bereketül rızık. Üçüncüsü rızkının bereketi kaldırılır. Kazanır kazanır çok da zengin olabilir. Devamlı efendim aç kalacağım, fakir olacağım korkusuyla rızık bereketi göremez. Rabi'a la yakbelü minü şeyhü minel khayr hatta tekmule salatu. Aman ya Rabbi. Ne hayır yaparsa yapsın namazını tamamlamadan hiçbir hayrı kabul olmaz. İşe bak. Vel hamise la yüstecavü dua. Beşincisi duası kabul olmaz. Ve sâlise la yüceallû min duâ-i sâlihine nasibun. Altıncısı iyilerin duasından nasibi olmaz. Bu kadar Allah dostu dua diyor. Bütün inanan

حديد الدنيا وخشبها وأحجاري على رقبتي وكتفي. Üçüncüsü, bütün dünyanın demirleri, odunları, taşları, madenleri omuzuna ve boynuna koyulmuş gibi ağır vaziyette ölür. Allah muhafaza ya. Ve mesela zedülledi bil kabr. Kabirdeki üç musibet. Fe yudayyeku aleyhil kabr. Kabir öyle daraltırır, kemikleri birbirine girer. Ve saniyeti yuzlimu aleyhil kabr. Kabir-i zifiri karanlık olur. Allah kabir karanlığından muhafaza eyle. Ve salise yasiru ayyen bil kavl. Üçüncüsü, münker nekirin suallerine cevap veremez, dili tutulur, konuşamaz. Ve mesela tetülledi indi hurucu minel kabr. Kabirden kalkarken ki üç musibet. Evvelu elkallahu teala aleyhi ve aleyhi gadban. Allah Teala'ya karşılaştığında Rabbimizin huzuruna, Rabbim mekandan münezzeh mahşerde huzuruna çıkacağımız Allah ona kızgın olur. İşte bu var ya, cehennemden fazla yakar adamı Rabbinin gazabı. Ve yani yekun hisabu şedid, hesabı çok zor olur. Bütün amelleri didik didik olur. Ve salise yekun rucu'u min beyni yedi illa ilen nar. Üçüncüsü, Allah'ın huzurundan dönüş var ya, herkesin ebedi yerine gidiş var ya, onun oradan dönüşü cehenneme doğru olur. İlla en yafiullah azze ve celle. Ancak Allah'ın affetmesi müstesna diyor. Tabii biz ehl-i sünnet itikadındayız ve doğrudur. Bu görüş de doğrudur. Yani Allah'ımız dilerse bütün günahları affeder, ancak imansızlığı affetmez. Ama bu kadar tehlikeye kendini hedef etmeye ne gerek var? Onun için namaza devam edenlere vaat edilen men hafaza alessalâde ekremehullâhu teâlâ bi kavşi hısâl. Beş vakit namazını vakti vakti muhafaza edene Allah beş haslet ikram eder. Birincisi yurfâvânü dîkul hîş. Geçim darlığı ondan kaldırılır. Rızkı bereketli olur, fakir de olsa. Azabul kabr, kabir azabı kaldırılır. Bu ne demek kabirde rahat yatmak ya? Yurtillahu kitabu bi yemini. Allah defterini sağ elinden verir. Ve yemurru ala sıratı kel berk. Sıratı şimşek gibi geçer. Ve edhullül cennete bi gayri hisab. Hiç hesapsız, sorgusuz, doğru cennet. Neden? Namazı tamam da onda. Onun için bu beş ikramiyeyi efendim kazanmak varken 15 belayı başına açma ne gerek var? Bu çok zor bir şey. Onun için Allah muhafaza buyursun. O kabirde, hadis-i şerifte buyuruyor, namazı terk edenlere yukadu aleyhil kabru nara, kabri ateş tutuşturulur. Feyetekallebu alel cemri leylen ve nehara, gece gündüz diyor mezarında ateş közleri üzerinde döndürülür. Allah muhafaza. Ya Rabbel alemin. Önümüzde mezar var. Her gün musalladan, er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, kız oğlancık niyetine sel gibi gidiyor ahirete. Sevkiyat var. Lütfen hesabı doğru yapalım. Ölüm var. Bu kabirde ne yapacağız? Namazsızın durumu ne olacak? Bak, diyor ki hadis-i şerifte yüsellatu alâ teârikis salâti fî kabrihi. Namazsızlara kabrinde fi'uban, bir ejderha musallat edilecek. İsmu şücaul ekra'u. Adı kelpehlivan. Bak adı da kelpehlivan. Aynâhu min nâd, iki gözü ateşten, azfârhu min hedîd, tırnakları demirden, tûlü kulli zıfirin mesîratü yevm, her tırnağı bir günlük mesafede gidersin, tırnağı öyle uzun. Korku filmleri seyretmenin ne gereği var? Fuzuli yere geceleri korku filmleriyle dehşete kapılıp uykuları kaçırmanın ne gereği var? Kılsana namazını da bütün korkularından kurtulsana! Yükellimul meyyite feyekûl, ölüyle konuşur mezarında, der ki eneş şücaul ekra'u, ben kel pehlivanım, tanışıyor muyuz? Ve savcu mislur ra'at, sesi gök gürültüsü gibi. Yekul emerani rabbi. Bak söze bak. Nasıl gök gürültüsü, yatağın içinde yorganın da dibine, yatağın dibine girmeye çalışıyorsun. Kulaklarını tıkayacaksın değil mi? Bir patladığı zaman. Emerani rabbi en adribeke ala tazihi salati subhi ila ba'de tulu'i şems. Rabbim bana emretti. Sabah namazını kılmadığın için sana kamçılayacağım ta güneş doğuşundan sonrasına kadar. Ve adribeke alâ tazî'i salâti zuhri ile asr. Öğleni kılmadığın için ikindiye kadar sana vuracağım. Ve adribeke alâ tazî'i salâti asr ile maghrib. İkindiyi kılmadığın için akşama kadar sana darbelerimi indireceğim. Ve adribeke alâ tazî'i salâti maghrib ile işâ. Akşamı kılmadığın için yatsıyı zayi ettiğinden dolayı yatsıya kadar seni döveceğim. Ve adribeke alâ tazî'i salâti işâ ile fecr. Yatsıyı kılmadın diye sabaha kadar sana neler edeceğim. فَكُلَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً. Bir darbe indirir ki diyor o ejderha. Ya hoca efendi biz

0: açıyoruz da böyle bir şey göremiyoruz da. He he, değil mi? Kabir alemi misal alemidir. Berzak alemidir, geçit alemidir. Senin benim anladığım dünya. Ya hanımınla aynı yatakta yatıyorsun da, sen cennet bahçelerinde rüyanda dolaşıyorsun da, yüzüne bakanlar uykuda senin güldüğünü görüyor, ha ha ha ettiğini bile duyuyor da, yanındaki hanımın da icabında tellere kark oluyor, mosmor oluyor, uykudan öyle bir uyanıyor. Kaç dereden tepeden beni uçurttular efendim, helak ettiler, şöyle acı verdiler, böyle acı verdiler diye bas bas bağırıyor. Sen de aman be rüya, be ne kadar önemsiyorsun diyorsun da, o sana diyor ki ya rüya ama sen öyle zannet. İnsan mana aleminde neler çekiyor? Sen şimdi aynı yatakta yatsan bile, mezar komşuları aynı iki mezarda yatsa bile ikisinin hali bir midir? Sen açtığında adamın biri diyor kabir azabı, kabir azabı, bakacağım, deneyeceğim dedi. Aldı teyibin kasetini, ölüyle beraber kaseti de kurmuş güzel, efendim koydu mezara. Ondan sonra ne akıllı adamlar var ya. Bir zaman sonra işte mezarı açıyor da kaseti aldı şimdi. Münker Nekir sual cevap canlı yayından iyi bir kaset satarım zannetti biliyor musun? Bir de açtı fıs, bir şey yok. Ya bu hocalar bizi kandırdı. Baksana Münker Nekir sual cevap hiçbir şey yok palavra. Sen öyle zannet. O senin duyacağın, senin teybinin kanalına girecek cinsten bir sual midir? Sen gözünü yumduğunda efendim ne alemlere gidiyorsun? O alemlerden yanındaki haberdar mıdır? Ruhtur bu, ruh. Esas insan ruhtur. Acıyı çeken ruhtur. Zevki alan ruhtur. Beden iskelettir. Onun için bu haberler hakikattir. Bak ona bir darbe indirdiği zaman yavuzu fil ardı seb'ine dira'an. 70 arşın diyor yerin dibine gider de. Fela yezâlu fil kabri muazzeben li'amil kıyame. Kıyamet gününe kadar kabrinde azap çeker durur diyor. Onun için Allah muhafaza etsin. Kabrimiz, mahşerimiz, sıratımız, mizanımız rahmetlerle, Allah Teala'nın affıyla, mağfiretiyle, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaatleriyle, dostlarının himmetleriyle selametle cennete girelim. Cemalini görelim. Selamun kavlen min Rabbir Rahim, selamını işitelim istiyorsak imandan sonraki sağlam kulpumuz namaz, namaz, namaz. Ve son sözlerim yine Muhammed Mustafa'mın vasiyetleriyle sallallahu aleyhi ve sellem o vefat ederken lütfen o hali bir gözünüzün önünde canlandırın. Artık ruhunu teslim ediyor. Kainatın efendisi bize veda ederken mübarek dili bile dönmüyor. Mübarek göğsünden artık mırıldanırken salah salah salah namaz diye diye vefat ediyor ya. Bunun ne kadar önemli olduğunu hala anlayamıyor muyuz ya? Onun için ben ne yapayım? Kendime zor laf geçiriyorum. Ben zaten yarım yamalak bir adam. Hiç de namazlarız. Kendimizde bir namazlarımızdan hesap vermek üzere. Çoluk çocuğu nasıl namaz kıldıracağız? Şudur budur. Böyle mücadeleler vermek üzere. Sizler de tabii. Allah hepimizin bu yolda yardımcısı olsun. Nefse karşı, şeytana karşı. Ahir zaman fitnelerine karşı. Çoluk çocuğun tabii namaz kılmaları husus. Allah hepimizi muvaffak etsin. Ama kardeşim bu şimdi konuşmakla, dinlemekle ahla vahla olmaz. Okuyacağız, okutacağız, davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz, duyacağız, duyuracağız. Bu böyle olmaz. Faaliyet. Onun için Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem tabii hep doğumuyla seviniyoruz. Bir de vefatındaki vasiyetiyle biraz hissiyat sahibi olalım, biraz duygulanalım, biraz üzülelim, biraz ağlayalım. Şu namazın ipine bir sarılalım inşallah. Evet, dinin direği, müminin mi'racı namaz. Bir kişinin namaz kılmasına vesile olup Allah Teala'dan bir mağfiret almak ve namazın şefaatine ermek. Benim de tek derdim sizlerin inşallah evinizde, ocağınızda, benim de evimlerimde, ocaklarımda, hiçbir yerlerimde namazsız, sizlerin de evlerinizde, ocaklarınızda namazsız, abdestsiz bir fert kalmasın inşallah son nefeslerimizde. Bizler de iman ile, abdestle, namazla Rabbimize kavuşmamız nasip olsun diye sizleri Allah'a emanet ediyorum ve tekrar tekrar üzerinde duramayabiliriz ama bu konunun gündemi hiçbir zaman bitmeyecek. Ta Rabbimize kavuşuncaya kadar namazla mükellefiz. En kıymetli hediyeniz, en güzel hediyeniz Muhammed Mustafa'nın anısına, onun anısına, onun vasiyetini yürürlü kıl. Ve böylece namazın hayatımıza daha ziyade girmesini ve hiç çıkmamasını temin etme gayretleri içerisinde sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi namazı hakkıyla kılanlara ilhak eylesin. Zürriyetlerimizden de namaz kılanlara ihsan eylesin. Rabbim Teala dualarımızı kabul eylesin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu namazın önemi konulu sohbeti sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı org.tr.
10: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
11: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
12: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elifba, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz, kitap yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin Abdillahi ve Resulü ilâ Hirakli Azîmin Rum diye başlayan mektup var. Yani Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Rum'un büyüğü Hirakle mektup yazmış efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Başına da ne koymuş? Bismillahirrahmanirrahim. Kime gönderiyor? Bir kafire gönderiyor. Demek ki kafire bile yazılan mektubun başına besmele koymak lazım. Bu sünnettir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmıştır. Bakın Süleyman Aleyhisselam'ın yazdığı mektupta da başında besmele olduğunu efendim Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor işte sadedinde olduğumuz ayeti kerime. Nem suresi 30. ayet. Hani efendim Sebe Melikesi Belkıs'a bir mektup gönderdi. O başına da ne yazmış mektubun? Bak Mevla diyor ki innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bunu anlatıyor. İnnehu min Süleyman. Şüphe yok ki o mektup Süleyman'dandır. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Ve şüphe yok ki o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bak Süleyman Aleyhisselam da mektubu ne yaptı? Besmele ile gönderdi. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi mesela Hudeybiye'de anlaşma yapılırken Hazreti Ali radıyallahu anh'a başına o anlaşma metninin başına besmele yazılmasını emretti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu meseleler çok önemli. Allah'ı unutmayacağız. Bak Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetlerde de mesela Nuh aleyhisselam gemiye biniyor. Binerken de ne diyor? وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ Binerken Nuh Aleyhisselam diyor ki gemiye binin, onun yüzüp gitmesi de duası da Allah'ın adıyladır. Besmeleyle binin, bak onu hatırlatıyor. اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, esirgeyendir. Yani sen şimdi bir gemiye biniyorsun, dalgalar kabaracak, her tarafı sular istila edecek, bir tufan olacak. Allah'ın adıyla bin ki Allah gafurdur, rahimdir. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyorsun. Dolayısıyla Mevla merhamet edecek, acıyacak, affedecek, ne yapmayacak? Gemidekileri kurtaracak, boğmayacak. Bir manada ne yapıyorsun? Allah'tan yardım istiyorsun yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve o şekilde ne yaptılar? Gemiye bindiler. Biz de şimdi gemi yolculuğumuz olabilir. Uçağa biniyorsun, gemiye biniyorsun, arabaya biniyorsun. Gemiye bindiğin zaman ne yapmak lazım? İşte bu duayı okumak lazım. Bu ayeti okumak lazım. Hangi ayet o? Efendim, Hud suresi 41. ayet. Evet, yazın onu. Hud suresi 41. ayet. وَقَالَرْكَ بُوْ ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ Gemiye binince de bunu, yani Nuh Aleyhisselam böyle dedi ya, Allah-u Teala onu Kur'an-ı Kerim'e aldı. E şimdi bize de ne yapıyor? Öğretiyor Rabbim Celle Celaluhu. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki Allah'ın Celle Celaluhu ismi şerifi dillerimize pelesenk olmalı. Gemiye de binsen Allah'ın adıyla, uçağa da binsen Allah'ın adıyla, vasıtaya da binsen Subhanellezî sakhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Bak bu ayeti okuyorsun. Yani sefere çıkarken o ayeti okumak gerekiyor. Çünkü Allah-u Teala onu sana musakhar kıldı yani. Ve Mevla'yı unutmuyorsun. Unutmamak lazım. Evet. Yoksa affedersin ama hayvanlar da biniyor, iniyor değil mi? He? Hayvanlar arabaya biniyor mu? Evet, bazen fino köpeklerini görüyorsun yani camdan böyle bakıyor yani. O da biniyor, o da iniyor, o da yiyor, o da içiyor. E o zaman şimdi bizim hayvandan farkımız olması lazım değil mi? Besmele ile, Allah'ın adıyla bin, Allah'ın adıyla in. Allah'ın adıyla ye, Allah'ın adıyla iç. Biz mükellefiz, biz insanız. Aklımız var, fikrimiz var, idealimiz var. Cennete, cemalullah'a kavuşma hedefimiz var bizim. Dolayısıyla biz tabii ki farklı olmalıyız. Allah'ın emirlerini yerine getirmeliyiz. O dört ayaklılardan da Allah'ı unutmamak şeklinde farkımız olmalı kıymetli kardeşlerim. Çünkü ahirette sorulur yani. Mevla sorar. Yani benim yarattığım yemekleri yedin. Halkettiğim suları içtin. Bütün kainatı, mükevvenatı donattım. İnsanın hizmetine sundum. Hepsinde gezdin, tozdun, yedin, içtin. Benim yarattığım her şeyi çok beğendin de. Haşa, benim ismimi mi beğenmedin? Niye benim adımı zikretmedin? Ya, nesullâhe fenesiyehum. Onlar Allah'ı unuttular. Fenesiyehum, Allah da onları unuttu. Yani Allah unutmaz. Unutma muamelesi yapar. Yani rahmetinden, merhametinden uzak kalmak tehlikesi, riski olur Allah muhafaza. Evet, ahirette Mevla'nın affına, mağfiretine ne kadar ihtiyacımız var. Dünyada da var, ahirette de var. Ama sen Allah'ı unutursan, Mevla'nın yediği yemekte, yarattığı yemekleri yiyorsun, halkettiği bütün kainat, her yerleri geziyorsun, tozuyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun ama Allah demiyorsun, Bismillah demiyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Bunu sormaz mı Mevla? Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için dillerimizden Allah'ın adını düşürmeyelim.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
15: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program başlıyor.
16: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
17: Selamun aleyküm efendim, merhabalar. İlmihal programına hoş geldiniz. Sizlerden gelen sorulara Fatih Kalender hocamız cevap vermeye devam ediyor. Sizler de ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından ve radyodan bizleri takip eden dinleyicilerimize de hatırlatalım. 0530 357 61-62 üzerinden günün her saati yazabilirsiniz. Değerli hocam hoş geldiniz.
18: Hoş bulduk.
17: Afiyettesinizdir umarım.
18: Çok şükür, teşekkür ederim. Allah razı olsun.
17: Amin cümlemizden. Değerli hocam izleyicilerimizden gelen soruları bu hafta ben size ileteceğim. Bu hadise bu zamanlarda var mıydı? Ben de ilk defa duydum ama bizim çocukluğumuzda çok meşhurdu. Allah bizi korudu tabii ki ama bu kan kardeşliği mahremiyeti var. Yani mahremiyet oluşturuyor mu onu soran bir izleyicim var. Bildiğimiz kan kardeşliği yani böyle hani ellerini kesiyorlar ve sonradan kan kardeşi olduk diyorlar ahirete kadar vesaire vesaire. Bu konuda cevap fetva nedir?
18: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Rabbim bu celsemizi mübarek eylesin, ifade istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin. sapmaktan, saptırmaktan da cümlemizi muhafaza buyursun.
17: Amin.
18: Şimdi bahsettiğiniz meselede iki aşama var. Bu suali şu şekilde de ifade edilebiliyor. Nasıl ki bir çocuk bir hanımefendiden süt emdiğinde aralarında bir mahremiyet oluşuyor. Keza bir insan bir başkasına kan verdiğinde, yani illaki çocukumsu olarak birbirlerine işte parmaklarını kesip değdirmek değil de fiziki olarak bizatihi kan verdiğinde, kan nakli yapıldığında bu bir mahremiyet oluşturur mu? Bu da aslında bu sorunun içerisinde gelen meselelerden bir tanesi. Öncelikle şunu net bir şekilde vurgulayalım. İslam'da kan kardeşliği diye bir şey yoktur. Bu bahsettiğiniz gibi çocukluk döneminde ellerini kesip birbirine değdirmek, biraz daha ileriki yaşlarda Allah muhafaza buyursun kanlarını belli bir yere koyarak onun içilmesi gibi, bu ameliye haram bir ameliye, caiz olmayan bir ameliye ve İslam'ın da reddettiği bir ameliyedir. Çünkü kan necistir, bu manada içilmesi, gerek ki kendi kanı dahi olsun, elbette caiz olan bir işlem değildir. Dolayısıyla İslam'da kan kardeşliği diye bir şey yoktur. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Peki bu bir mahremiyet oluşturur mu? Hani kardeşliğin ötesinde acil bir durum söz konusu oldu. Ben size kan verdim ya da siz bana kan verdiniz. Bu şekilde bir ameliye mahremiyeti oluşturur mu? El cevap, bu da mahremiyeti oluşturan bir durum değildir. Çünkü mahremiyet 3 etkende oluşur. Birincisi karabet dediğimiz, ki bu Kur'an'ın ifadesi. Kur'an'ın ifadesiyle 3 kanal, yani 3 başlık diyelim. Birincisi karabet dediğimiz akrabalık, yani doğumdan kaynaklı olan mahremiyet. İşte kişinin alt ve üst soyunun kendisine mahrem olması. İşte üst soyunun bütün furularının kendisine mahrem olması, baba ve anne, baba ve anneden sonraki diğer üst soyların birinci furularının kendisine mahrem olması. İkinci başlık ise sıhriyet dediğimiz dünürlülük, yani evlilikten kaynaklı olan mahremiyet. Bir beyefendiyle bir hanımefendi evlendiklerinde beyefendinin alt ve üst soyunun hanımefendiye mahrem olması, hanımefendinin üst ve alt soyunun beyefendiye mahrem olması. Burada sadece şöyle bir olay vardır. Kadın açısından konuya baktığımız zaman kadın mücerret nikah ile erkeğin üst ve alt soyu kendisine mahrem olurken, erkek açısından baktığımızda yalın nikah kadının üst soyunu mahrem kılar, birliktelik ise alt soyunu mahrem kılacaktır. Üçüncü başlık ise rada dediğimiz sütten kaynaklı olan mahremiyettir. O da belli bir yaşa kadar bir çocuğun bir hanımefendiden süt emmesi. Bu da Hanefi mezhebine göre bir damla dahi olsa midesine o süt inmişse mahremiyetin oluşması. Şafii mezhebine göre 5 mudga dedikleri çocuk emecek ve kendi iradesiyle bırakacak. Sonra bir daha emecek, kendi iradesiyle bırakacak. Bu şekilde 5 tekrar olduğunda bu mahremiyetin oluşmasıdır. Bunun dışında ebedi olan bir mahremiyet söz konusu değildir. Dolayısıyla kan verdik ya da işte herhangi bir uzuv, bu illa kan olmayabilir. Bazen işte doku nakli yapılabiliyor veyahut da işte ciğerinizden bir parça verilebiliyor. Tabii bunun meşru çerçevesi nasıldır? Bunu farklı platformlarda derslerimizde işlemiştik. Şu anda o detaya girmiyoruz. Ama böyle bir işlem dahi olacak olsa, bu taraflar açısından, yani organı veren ya da organı alan kişi açısından artı bir mahremiyeti doğuran bir durum değildir.
17: Peki, teşekkür ediyoruz değerli izleyenlerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz. Sizler de acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız varsa onları da Şura Fıkıh Kurulu Dini Meseleleri danışma hattına sorabilirsiniz. 0212 923 36 36 numarasından acil cevaplanmasını istediğiniz soruları iletebilirsiniz. Efendim, kıymetli hocam, bir ev meselesi var. Bir izleyicimiz şöyle diyor: küçük kardeşim, ben de ortağım diyor. Biz daireyi öderken onun maddi katkısı olmadı ama annem babam hak talep etmiyor diye kısa bir soru iletmiş, ama herhalde detayları siz artık tecrübenizde.
18: Şimdi şöyle bir şey, soru hakikaten çok mücmel bir soru. Bunu açmak gerekir. Kastedilenin ne olduğunu bilirsek cevap da ona göre değerlendirilir, ama isterseniz belli çerçevede meseleyi şemalandırabiliriz.
17: Tabii.
18: Şöyle ki, eğer çocuklar babanın bünyesindeyken farklı iş dallarında çalışsalar bile ya da babanın tezgahında çalışsalar bile babanın mal varlığına katkıda sağlamak suretiyle bir vermişlerse hani genelde Anadolu'da ya da işte İstanbul'a büyük şehre gelindiğinde işte çocuklar çalışır, baba çalışır, işte para toplanır, daire alınır işte veyahut da inşaat yapılır vesaire. Daha sonrasında ise çocuklar orada oturur ama şu tartışma olur. Çocuklar bu mülkte ortak mıdır yoksa bu mülk babanın mülküdür de çocuklar bu mülkte mirasçı mıdır? Meseleyi bu çerçevede ele aldığımızda burada eğer ilk yapım aşamasında baba onu bedenini aldığı, parasını aldığı çocuğunun bu konuda bir ortaklık şeklinde konuşmuşlarsa ya da ortaklık olarak değil de alıyorum ama senden bunu borç olarak alıyorum şeklinde isim koymuşlarsa dedikleri gibi olacaktır. Ama böyle bir işlem konuşulmaksızın çocuk eline geçeni babasına getiriyor ya da babasının tezgahında işi büyütüyor, işi farklı yerlere geçirse de netice itibariyle o baba tezgah olması ya da babasına bunu tevdi edip vermesinden dolayı o baba malı olarak değerlendirilir. Böyle olduğundan dolayı da en ufak kardeşle en büyük kardeş arasında o mal konusunda miras meselesine intikal ettiğinde bir farklılık olmayacaktır. O yüzden buradaki sualde işte bizim çok katkımız var ama kardeşimin hiçbir katkısı olmadı derken bu katkıdan neyi kastediliyor? Bu katkıya mukabil babanın ona bir hisse verip vermemesi önemlidir. Ama böyle bir hisse vermediği halde işte biz çok çalıştık ilk evlat olarak babamla beraber çalıştık. Onun iş yerinde çalıştık, onun dükkanında çalıştık, onun tezgahında çalıştık. Ama ufak kardeşim ise hiç o durumlarda yoktu dese bile burada şöyle ifade edelim ki o mal miras malıdır. Hatta hatta baba ölmeden birkaç gün önce yeni doğmuş olan bir kardeşleri dahi olsa aynı paya sahip olacaktır. O yüzden babanın tezgahında evladın çalışmış olması, babanın ona bir hisse vermemiş olması durumunda bu miras olarak değerlendirilir. Maalesef bizim Karadeniz bölgesinde yanlış uygulanan ameliyelerden bir tanesi genelde büyük evlat baba ile beraber cefa çektiği için sıkıntı çektiği için kendisini babanın ortağı olarak kabul eder. Baba vefat ettiği zaman ortak olarak malın yarısını alır, geri kalan yarısına da mirasçı olarak girer. Bu doğru bir şey midir? Dediğimiz gibi eğer bu başlangıçta konuşulmayıp baba ona böyle bir hisse vermemişse böyle bir şey yoktur. Ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar katkıda bulunursa bulunsun. O ki baba tezgahında bu yapıldı, babanın himayesi altında yapıldı ve baba da sana buradan bir pay vermedi ya da böyle bir akit anlaşma yapmadıysanız tamamı baba malıdır. Vefat ettiğinde miras olarak taksim edilecektir.
17: Yani ben büyük evladım, ne kadar cefa çektiysem de final bu diyorsunuz.
18: Evet. O yüzden burada baba olan kişi aslında bir adalet sergileyerek eğer bir evladının gerçekten farklı katkısı olduğuna inanıyor biliyorsa onu hali hayatındayken vasiyet. Ona vasiyet değil. Varise vasiyet olmaz. Bizatihi kendisinin vermiş olması. Yani işte bu mal varlığında evet senin katkın vardır. Buranın %10'u, %20'si senindir. %30'u senindir. Gerisi benimdir der. Ondan sonra vefat ettiğinde zaten kendisi çocuğun geri kalan hisseye de mirasçı olarak girecektir.
17: Peki. Bu konuda yani toplumun kanayan yaralarından bir tanesi. Miras yüzünden nice ailelerde
18: maalesef
17: dağılıyor. Rabbim cümlemize de hidayet nasip eylesin.
18: Amin, amin.
17: Efendim devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları İlmihal programında Fatih Kalender hocamıza iletiyorum. 0530 357 61 62 üzerinden de sorularınızı günün her saati iletebilirsiniz. Değerli hocam, bir izleyicimiz oruçla alakalı bir soru sormuş ve cevaplanmasını da çok istemiş. Bir insan oruçluyken kendi kendine inza ile olsa kaza gerekir mi?
18: Bir kimse oruçluyken ister nafile oruç olsun, ister farz olan oruç olsun ya da kaza olsun herhangi bir fiziki ameliyede bulunmaksızın uyuyor, uykusunda ihtilam oluyor ya da tefekkür ediyor, tefekkürün neticesinde bir inzal söz konusu oluyorsa bu orucu bozan bir durum değildir. Ha, orucun faziletiyle alakalı meseleye bakılacak olursa zaten ihtilam kişinin elinde olan bir şey değil. Hı hı. Ama tefekkür meselesi hoş olmayan bir şey. İşte veyahut da caiz olmayan bir takım manzaralara bakmak suretiyle böyle bir işlemin gerçekleşmesi onun vebali ayrı bir konu. Orucunun sevabına etki yapıp yapmaması ayrı bir konu. Ama orucun sıhhatine etki yapma açısından baktığımız zaman fiziki bir temas olmadıkça yani kişinin kendi kendiyle tatmin etmesi fiili bir ameliye dökülmediği müddetçe mücerret tefekkürden kaynaklı olursa, düşünceden kaynaklı olursa bu orucu bozan bir durum değil. Orucu yine devam edecektir. Ama fiili bir ameliye gerçekleşirse yani kişi kendi kendini affedersiniz tatmin edecek olursa fiiliyatla
17: bu bunu yaparsa. Fiiliyata giriyor o zaman. O,
18: evet. Fiiliyatla bunu yaparsa bu orucunu bozacaktır. Ve bu kişiye kaza da gerekecektir. Farz olan oruçta zaten kazası olacaktır. Sadece şu vardır ki kefaret olayı Ramazan oruçlarında kasıtlı bozmada kefaret vardır. Ama kişinin kendi kendini tatmin etmek suretiyle orucunu bozmasında bir şüphe olması hasebiyle kefaret yoktur. Ama günle gün kaza etmesi gerekir. Nafile oruçlarda da zaten oruç bozulduğunda her ne kadar iptidada nafile olsa da başladığı ibadeti Hanefi fıkhına göre devam ettirmek vacip olacağı için bu orucu da yine kaza etmesi gerekecektir.
17: Peki sırada sakat atların çok seven insanları ya üzecek ya da sevindirecek bir soru var hocam. İşkembe yemek caiz midir diyor bir izleyicimiz.
18: Hayvan İslami usullere göre boğazlandığında bunun yenmeyen 6 ya da 7 tane yeri vardır. Bunlar içinde işkembe var mıdır? El cevap yoktur. Yeter ki İslami usule göre bu hayvan boğazlanmış olsun ve şer'i tezkiye dediğimiz olay gerçekleşmiş olsun ve bahse konu olan bu sakatatın da güzel temizliği yapıldıktan sonra bunun yenilmesinde herhangi bir fıkhi mahsur lazım gelmez. Hayvanın yenmeyen yerleri nelerdir? Akan kanı yenmez. İşte erkeklik uzvu ya da dişilik uzvu yenmez. Keza erkeklikte işte yumurta dediğimiz yumurtalığı yenmez. İdrar kesesi bu yenmez. Gutte dedikleri yağ bezeleri bizatihi ki bu aslında hastalıktır. Bunlar yenmez. Bunun haricinde hayvanda bulunan diğer sakatatlar işte ciğerdi veyahut da işte kellesiydi veyahut da işkembesiydi beyin. Ya da bağırsağıydı ya da beyindi. Bunların yenilmesinde fıkhi olarak herhangi bir problem söz konusu değildir.
17: Peki sevindirici bir haber bizim adımıza. Evet. Ve devam edelim. Bir hanım ablamız sormuş. Sanırım kadın safa girdiğinde kaç kişinin namazını bozar?
18: Evet. Bu konu aslında tabii bu hanım ablamız muhtemelen meseleyi biraz daha fıkhi kitaplarda okuyarak okumuş. Ancak nasıl değerlendirileceği hususunda sual ediyor. Şimdi saf düzeninde imama iktida edildiğinde en ön safta erkekler olur. Onun arkasında çocuklar olur. Onun arkasında kadınlar olur. Peki bir kadın erkeklerin safında bulunacak olursa bu durum caiz midir? El cevap caiz değildir. Peki bunun ötesinde namazın sıhhatiyle alakalı bir problem var mıdır? Bu noktaya baktığımız zaman bir kadının tabii aynı imama iktida etmiş olması ve imam efendinin de kadının niyetini almış olması. Çünkü Hanefi fıkhına göre imamın imametlilik niyeti erkek cemaat için şart değildir ama kadın cemaat için şarttır. Hı hı. Dolayısıyla imam efendi arkasındaki kadınların da kendisine iktida etmesini niyetini almak suretiyle onlara da imam olmaya niyet etmişse ve bir kadın bir erkekle yan yana namaza duruyorsa bu durumda bu erkeğin namazı bozulur. Eğer o erkek o kadına burada namaza durma dememiş ise ki özellikle bunu Meydani Kuduri şerhinde Lubab isimli eserinde dillendiriyor. Çünkü erkeğin vazifesi saf düzeninde kadının burada durmasını engellemesi. Buna rağmen ben namaza durduğum halde kadına dedim ki burada namaza durma. O da geldi yanımda durduysa burada kadının erkeğin namazının bozulmayacağı. Ama böyle bir uyarıda bulunmaksızın yan yana bu genelde hani yabancı kadınlarla belki olmaz ama evde mahremle beraber namaz kılındığında olabilecek bir durumdur. Çünkü nasıl olsa benim mahremimdir, anamdır ya da helalimdir ya da bacımdır. Onunla beraber yan yana dursak olur mu? Olmaz. O kişinin namazını bozar. Hatta İhtiyar isimli eserde El-Mavsili Rahimullah şöyle bir temsil getiriyor. Bir kadın bir safta durduğunda ve devam da eden bir safsa üç kişinin namazını bozar. Sağındaki erkeğin, hemen solundaki erkeğin ve arkasındaki bir erkeğin namazını bozar. Eğer kadın iki kişi olacak olursa dört kişinin namazını bozar. Yan yana kadın. Sağındaki, solundaki ve arkadaki iki kişi. Peki kadın üç kişi olduğu zaman bu konu Hanefi fıkhında tartışmalıdır. Üç kadın bir saf mıdır değil midir tartışması. Eğer üç kadın bir saf olarak değerlendirilecek olursa o zaman hemen yanındaki sağ, hemen solundakiler bozulur. Ki onlardan sonraki bozulmaz çünkü onlar bir nevi sütre olur. Onun arkasındaki o üçlünün ta duvarın dibine kadar. Yani mescidin sonuna kadar diyelim, arada bir sütre yoksa onlara kadar 3-3-3-3 arkası komple bozulacaktır. Tek bir saf olarak değerlendirilirse. Ha, bazıları bu konuda 3 kadın saf değildir. O zaman sadece arkadaki 3 kişininkini bozar. Ondan sonrakiler sütre kabilindendir, bozmaz demiş. Ama 4 ve fazla kadın peş peşe sıraya girdiğinde ise bu tam bir saftır. O zaman arkaya doğru ta sütrenin bulunduğu yere kadar sırasıyla arkadaki erkeklerin namazını bozar. Tabii böyle bir olay dediğimiz gibi genelde evlerde kılınan, mahremle kılınan namazlarda dikkat edilmesi, bir de harem-i şerif özellikle, yani hac ya da ümre ameliyesini icra etmek üzere kutlu yolculuğa çıkan kimselerin harem-i şerifte buna dikkat etmeleri gerekir. Çünkü orada maalesef bu konular çok titizlik gösterilen bir konu değil. Yani namazı dururken bir bakıyorsun ki yanında kadınlar safa durmuş olabiliyor. Ya da namazdayken kadınların safın içinde kendini bulabiliyorsun. Özellikle mataf, tavaf alanında. Gerçi son dönemlerde işte farz namazlara durulmadan önce kadınları genelde mataftan, tavaf alanından çıkarmaya gayret ediliyor. Ama yine de böyle bir durum söz konusu olacağı için buna çok dikkat etmek gerekecektir.
17: Peki, teşekkür ediyoruz hocam, Allah razı olsun. Böyle daha fazla soru sorabildiğimiz bir program oldu. Umarım Suat İd günü de rekorunu kırarım, hani çok fazla soru sorma diye. İnşallah diyeyim tabii ki. Efendim, işin latifesi bir yana sizlerden gelen soruları Fatih Kalender hocamız cevaplamaya devam ediyor. Bu arada hatırlatalım, bazen acil ulaşmanız gereken bir fetva hattı numarası istiyorsunuz. Onlar için de Şura Fıkıh Kurulu dini meseleleri danışma hattına ulaşabilirsiniz. 0212 923 36 36. Tabii bu programa da ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından ve yaklaşık 45 ilden Lale Gül FM'i takip eden dinleyicilerimizle 0530 357 61 62 üzerinden ulaşabilir. Değerli hocam, tedavi amaçlı vücuda yapıştırılan bantlar vitamin içerikli. Oruca engel olur mu? Bu bantlarla oruç tutabilir miyiz?
18: Eğer vücutta herhangi bir menfez yoksa, yani orada bir yara ya da bir iğneyle içeriye bir şeyin derc edilmesi söz konusu değil. Tamamıyla derinin onu emmesi suretiyle bir vitaminin vücuda verilmesi ise bu orucun sıhhatine engel eden bir durum değildir. Ama bahse konu olan şey işte orada açık yaraya konulmuş olması ya da işte bir iğne vesilesiyle içeriye bir ilacın zerk edilmesi, enjekte edilmesi gibi ise bu konu da Hanefi mezhebinde tartışma olmakla beraber, hani tabi olmayan bir menfezden vücuda giren şey orucu bozar mı bozmaz mı? İmam Ebu Hanife rahimullah ile İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimuhumullah arasında görüş farklılığı vardır. Bu manada ihtilaf olmakla beraber tercih edilen görüşe göre yine orucun bozulacağıdır. Dolayısıyla burada iğne gibi, açık yara gibi bir durum söz konusu değil. Tamamıyla sağlıklı olan bir deriye yapıştırılıyor. Ve derinin onu emmesiyle içeriye bir takım vitaminlerin girdisi söz konusuysa bu oruca zarar veren bir durum değildir.
17: Efendim, selamünaleyküm hocam, aleykümselam. Ben kendim kurban keseceğim. Eşimin imkanı maddi olarak yok. Onun adına da kurban kessem olur mu?
18: Bu muhtemelen kurban bayramında kesilecek olan kurbandan bahsediliyor. Yani vacip olan kurban. Meseleyi böyle baktığımız zaman İslam fıkhında ibadet kime taalluk ediyorsa, kim mükellefse ondan o ibadet istenir. Bizim halk arasında şöyle bir algı vardır, işte kurban ailenin en büyüğü keser. şeklinde veyahut da aileye bir tane kurban kesilir. Mesela aslında böyle değil. Çünkü kurban mali bir ibadettir. Belli başlı şartları vardır. Bunun vacip olması, gerekli olması, bu şartlardan bir tanesi de kişinin mali imkana sahip olmasıdır. Dolayısıyla burada şimdi sual eden kardeşimiz diyor ki kurbanı ben keseceğim, eşimin imkanı yok. Burada kurbanı vacip olan acaba kendisine mi eşine mi, bunu bilmemiz lazım. Yani şöyle ki belki parayı kazanan, çalışan, evin maişetini temin eden erkektir ama kenarında bir birikimi yoktur. Evlilik sürecinden kalan hanımının bilezikleri, altınları, takıları vardır. Ve kurban bu takılardan kaynaklı olarak nisaba ulaşması hasebiyle kadına vacip olmuştur. Ama kadının bir kazancı olmadığı için ve bu altınları da bozacak bir durum değildir. Çünkü her sene kurban için bunu bozmuyor. Burada kurbanın vücubiyeti kadına aittir. Ama erkek burada parasını vermek suretiyle ama hanımının adına kesilecek olursa bunda bir sıkıntı yok. Yani illaki kurban kimin adına vacipse parası ondan çıkma zorunluluğu yok. Önemli olan kurbanın o kişi adına kesilmiş olması. Ama burada işte erkek olan kişi ya parayı kazanan benim, evet altın belki hanımımındır, benim kenarımda birikim yok, ben bu kurbanı kendi namıma keseyim diyecek olursa kendi namına nafile kesmiş olur vacip olmadığı halde ve hanımının vücubiyeti hala devam eder. Sorumluluğu hala devam eder. O yüzden burada paranın kimin verdiği önemli değil. Önemli olan kurban kime vacip ve kimin adına kesiliyor. Dolayısıyla kurbanın vacip olan kimse adına kesiliyorsa parasını ister hanımı vermiş olsun, ister işte kocası vermiş olsun ya da üçüncü bir şahıs işte kayınpederi, kayınvalidesi vermiş olsun, bu sonuca değiştirmeyecektir.
17: Hocam başında aile büyükleri genelde kurbanı keser gibi bir algı var demiştiniz.
18: Evet.
17: Kendilerini iyi hissetmesi için mesela bir dedeye, bir dedemize kurban kesmesi için para versek bu durumda bir sıkıntı görüyor musunuz?
18: Buradaki mesele şudur aslında. Yani sizin vacip olan kurbanınızı ona vekalet veriyorsunuz. Benim adıma kes. Bunda bir sıkıntı yok. Ama burada problem olarak karşımıza gelen şu. Evde işte gelin hanımın altınları vardır. Aslında kurban gelin hanıma düşüyor. Ama ailenin büyüğü işte kayınpeder, baba kıt kanaat geçiniyor. Yani kendisinin bir geçimi var. Çoluk çocuğuna bakıyor ama kenarında bir birikimi yok. İslam fıkhına göre orada kurbanla mükellef olan o gelin hanımdır. Altınlar onun şahsına ise. Burada aile bunu zül olarak, yani işte gelin kurban kesecek, ben nasıl kesmem? Gelin kestikten sonra kendisi de kesmek istiyorsa keser, eyvallah. Ama eğer bir tane kurban kesilecekse bunu o gelin altına kesilmek zorunluluğu var. Çünkü vacibiyet onadır. Dolayısıyla burada işte ya evin babası kendini rahat hissetsin, işte güvende hissetsin, işte onu onur edelim, o kendi adına kessin, bu doğru bir şey değil. Kestiği nafil olur ama hala daha orada kurbanla vacip, mükellef olan kişi bu vücubiyeti yerine getirmiş olmayacaktır. Ya o altının gerçekteki mülkiyeti ona ait değil, İşte evin büyüğü olan o dedeye, kayınpedere aitse tamam. Ama eğer gelin hanıma ait ise o zaman vücubiyet onadır. Baba da kesse, kayınpeder de kesse, gelini adına kesiyorsa bir sıkıntı olmayacaktır.
17: Peki, teşekkür ediyorum. Son 3 sorumuz kaldı kıymetli izleyenlerim. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından günün her saati sorularınızı iletebilirsiniz. Efendim, ben bipolar hastası ve epilepsi hastası biriyim. Ayağım ıslanınca nöbet geçiriyorum. Abdest olmadan namaz kılınmıyor. Nasıl namaz kılabilirim?
18: İslam'da teklif mala yutak yoktur. Yani kişinin güç yetiremeyeceği bir şekilde ona bir sorumluluk yüklenmez. Tabiri caizse Allah-u Teala Hazretleri kuluna bakıyor. Ne yapabiliyorsan ben onu senden istiyorum, onu sana teklif ediyorum. Abdest namazın farzlarındandır. Yani abdestsiz bir namaz olmaz, namazın şartıdır. Ancak abdest alma durumunda kişinin hastalığının artması 3 etkenden var. Bir, hasta olması ya da var olan hastalığının şiddetlenmesi. Üçüncüsü, tedavi sürecinin uzaması söz konusuysa bu kimsede bu yıkama ameliye farziyeti düşecektir. Şimdi kardeşimiz diyor ki ben rahatsızım. Bu belki bedeni bir rahatsızlık değildir. Belki ruhsal bir rahatsızlıktır ama bir hastalıksa eğer ve ayağının yıkanması durumunda bu hastalığın artması ya da tedavisinin uzaması gibi gerçekten tıbbi olarak, yani şunun veya bunun lafıyla değil, tıbbi olarak bunun zarar verdiği müsellemse, biliniyorsa, böyle bir kimsenin ayağını yıkama farziyeti zaten düşecektir.
17: Sübhanallah.
18: Ama bunu bir şekilde yenebiliyor. Yani işte sabahleyin ben abdest alırken ayağımı da bir kereliğine mahsus, işte sıcaktı soğuktu nasıl bir suyla yıkanması gerekiyorsa yıkanır. Mesterini giyme imkanı varsa bunu yapsın. Ondan sonra gün içinde zaten abdesti bozulduğunda bile normal abdestini alır. Ayaklarını yıkanmasına gerek yok. Üzerine mes vermek suretiyle mukim ise 24 saat, yani bir gün bir gece idare edebilir. Eğer sefere çıkma bir durumu varsa da bu 3 gün 3 geceye kadar bu ruhsattan faydalanma imkanı vardır. Ama yok, ben hiç ayağıma su değmemesi lazım. Böyle bir tıbbi bir problem varsa o zaman ayağı yıkama farziyeti düşer. Diğer uzuvlarını yıkar. Ayağına sıra geldiği zaman eğer meshetme imkanı zarar vermiyorsa bunu, ama bu da zarar veriyorsa bunu da terk ederek namazını kılar. Yani abdestle diğer uzuvlarını yıkayarak namazına devam etmesi. Tabi burada şöyle bir olay var. Peki bu abdest uzuvlarını yıkayıp da ayağını yıkaması mı? Yoksa bu kişi direktmen teyemmüm mü alsın? Bu konuda da Hanefi mezhebinde şöyle bir kuraldan bahsedilir. Eğer abdest uzuvlarının ekserisi hastalık neticesiyle yıkanmıyorsa o zaman teyemmüme intikal edilir. Ama ekal ise, bu azınlıkta ise, bazıları uzvun tamam ekserisi veya azınlığı, bazıları genel olarak abdest uzuvlarının ekserisi veya ekali şeklinde farklı görüş ileri sürmüştür. Bu manada bakıldığında eğer azını yıkaması sıkıntı veriyorsa o zaman abdest uzuvlarının çoğu yıkanabiliyor demektir. İşte elini, yüzünü yıkayabiliyor, başına mes verebiliyor. Sadece ayak noktasında sıkıntı varsa abdestini bu şekilde alır. Dediğimiz gibi ayağını mes verir. Bunda zarar veriyorsa bunu da terk eder. Ama mes kullanma imkanı varsa bunu yapsın.
17: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Umarım istismar da edilmez. Yani sonuçta hani bu fetva, hani bipolar hastası herhangi biri bizi şu an dinliyor da, aa böyleyse o zaman ben de kolumu yıkayınca böyle oluyorum deyip kendini inandırırım. Böyle bir şey yapar.
18: Şimdi şöyle bir şey vardır. Bu mesele vicdanidir. Değil bakın mi? Biz ifademizde dedik ki bu olay tıbbi bir olaysa. Hı-hı. Yani bu ya bana göre zarar veriyor, zarar vermiyor. Ben rahatsız oluyorum, hı-hı, tiksiniyorum değil. Gerçekten kişi vicdanıyla baş başadır. Neticede ibadetini Allah için yapıyorsun. Hı-hı. Ve burada sana ruhsat olmadığı halde kendini kandırarak ruhsattan ya da hocayı kandırarak, hı hı, ben ruhsattan istifade ediyorum dediğin zaman bunun ahiret boyutu vardır ki orada her şey ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bize nasıl ifade ettiğinin bir önemi yok. Veya bizim onu anlattığımızda onu kendinece göre, hani istismar, hı hı, tabirini kullandınız, onu etmesi bu uhrevi bir mesele. Bunun bir istismarı olmaz. Kendin gerçekten, hı hı, böyle olduğuna inanıyorsan problem yok. Ama yok ya ben hocayı kandırdım, halbuki benim bir şey olmuyordu bana. Ya yani fetvasını aldım, aslında sen fetvasını almadın. Sen yine abdestsiz namaz kılmaya devam ettin. Ahirette mesuliyetin ona göre olacaktır.
17: Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Altın renginde ama altın olmayan çatal kaşıkla yemek yemek haram mı?
18: Şöyle ifade edelim ki normalde altın ya da gümüş bir emtia olarak, işte çatal kaşık, hı-hı, olarak ya da tabak olarak kullanmak caiz değil. Hani erkeklerin işte gümüş kullanması, kadınların altın kullanmasının meşru olması bu kullanım olarak değil, takıyla alakalıdır. Erkeklerde bu takı sadece yüzüğe ruhsat vardır. Geri kalan başka bir şey değil. Ama bunu işte bir bardaktı, tabaktı, çanaktı, böyle bir kullanım, ister erkek olsun, ister hanımefendi olsun, hı hı, altın ya da gümüşün istimal edilmesi, kullanılması caiz değildir. Şimdi sualde kardeşimiz diyor ki altın değil, farklı bir metal, hı hı, ama rengi sarı. Bunun kullanımına zarar verir mi? Fıkhen herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama burada tabii töhmetten de kaçmak gerekir. Yani şöyle töhmetten, senin öyle bir kaşık çatal kullanman dışarıdan bakıldığında maddi imkanı da eğer yerindeyse altın çatal kaşık kullanıyor izlenimi veriyorsa, hmm, bu bir mazinnedir. İnsanların senin hakkında suizanla sebebiyet verme durumu vardır. Ve bu dedikoduya vesile olabilir veya senin hakkında en iyimser olarak kötü düşünceye sebebiyet verir. Ya da sen eğer kanaat önderiysen, yani senin yapmış olduğun ameliye birileri tarafından fetva olarak algılanıyorsa, bak falan kişi bunu yapıyor, demek ki bu caizdir, altındır vesairedir şeklinde. Dolayısıyla böyle bir durum varsa bundan da kaçınmak gerekir. Ama yok, yani benim maddi imkanım taraftar açısından biliniyor. Bunun normal piyasada satılan herhangi bir kaşık çataldan farkı yoktur. Biliniyorsa veyahut da bu ilan ediliyorsa veya böyle bir mazinle yok, böyle bir töhmet söz konusu değilse tabii ki kullanılabilir.
17: Peki. Teşekkür ediyoruz. Efendim Fatih Kalender hocamız stüdyomuzda sizlerden gelen sorulara cevap veriyor ve son sorumuz şu şekilde efendim. Kız evlendirilirken hocam süt hakkı helal midir dinimizde?
18: Süt hakkından kastedilen, anladığımız kadarıyla, kızın annesinin ya da babasının damat ya da damat adayından ya da damadın babasından maddi olarak bir beklenti içinde olması. Bu helal midir? El cevap, bu kat'i surette haramdır, caiz değildir. Nikah babında taraflar nikahlandığı zaman maddi olarak erkeğin hanımefendiye vereceği maddi imkan para onun mehridir. Mehir ise bizatihi kızın şahsi mülkiyetidir. Kız bunu hür iradesiyle aldıktan sonra annesine verebilir, babasına verebilir, eşine verebilir, çocuğuna verebilir veyahut da herhangi birine de verebilir. Ama hür iradesiyle ve şahsi mülkiyeti. Ama onun haricinde biz ona bahsetmiyoruz. Sadece ben bu kızı veririm, bu kızın karşılığında süt parası, başlık parası, şu parası ya da bu parası şeklinde bir de pazarlık aşamasında konuşularak böyle bir talepte bulunuyorsa, bu aslında hürrün satışı, hür olan bir insanın sanki bedelle bir para karşılığında verişi şeklinde algılanır ki kat'i surette alınan o para kişiye helal olmaz. Onun mülkü de olmaz, çünkü bu batıl bir ameliye olarak karşımıza çıkar. Hani alışveriş babına baktığımız zaman sahih alışverişler vardır, fasit alışverişler vardır, batıl alışverişler vardır. Sahih alışveriş mutlak manada icap ve kabulle mülkiyet ifade eder ve kişiye tıptır. Fasit olan alışverişte mülkiyet teslim ile gerçekleşse de tıp değil, helal değildir. Batılda ise hiç mülkiyet olmaz. Peki bahse konu olan süt parası ya da başlık parası, bu üçünde sahih olmadığı aşikar. Fasit mi batıl mı diyecek olursanız üçüncü kısım direktmen batıldır. Yani mülk de olmaz ve böyle bir şeyi yapan bir kimse eğer aşikare yapıyorsa, bunu aldığı da biliniyorsa, aleni olarak günah işlemiş, büyük günah işlemiş ve büyük günah işlerken de ifşa etmiş, bu insanın fasık olmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla bu çok yanlış bir adet, yanlış bir gelenektir diyelim. Böyle bir işlemden kat'i surette kız ebeveynlerinin kaçınması gerekir. Böyle bir şey yoktur. Yani sen kızını para karşılığında mı satıyorsun ki? Yok süt parası, yok şu parası veya bu parası adı altında ailenin oradan bir nema alması. Ama dediğimiz gibi mehir konuşulur, kız mehrini alır ve kendi öz mülkü olur ve kendi hür iradesiyle istediğine verebilir, ama bir mahalle baskısı olmamak kaydıyla. Yani onu mehrine say, onu bize ver vesaire gibi olmamak kaydıyla.
17: Hocam geçmişte bu topraklarda da bu hadise çok yaşandı. Yani şu an peki bizi dinleyen 60-70 yaşında olan bu hataya düşmüş olan kişiye ne söylemek istersiniz?
18: Eğer alan tarafsa bu kişi alan, her şeyden önce tövbe etmeli. Ciddi anlamda tövbe etmeli ve o rakamın şu andaki alım gücü neyse onu bulup o kendisine bunu verene vermeli, ya da ona ulaşma imkanı yoksa o kişinin namına onu kendi mülkünden çıkarması gerekecektir. Ama veren tarafsa zaten yapacak bir şey yoktur. Evet. Zaten vermiştir. Bazen şöyle olabiliyor. Bazı vermeler taraftan tarafa farklılık arz ediyor. Mesela örneğin rüşvet, hakkı olmayan bir şeyi haklıymış gibi göstermek için verilen bir bedeldir. Ama bazen benim hakkımdır, hakkım olan şeyi karşı taraf bana vermiyor, ancak bir bedelle veriyor. O zaman veren kişi açısından bu defil musibe, yani musibeti def etmeye yönelik verilen bir meblağ, onun açısından bunu yapması caiz ama alan kişi açısından rüşvet olabilir. Hmm. Yani bizim bu nikahlanmamızda işte yani aslında bunun caiz olmadığını biliyoruz ama kız babası bunu almadan bu nikahı onay vermiyor, imkan tanımıyor. Bizim meşru isteğimize engel getiriyor. Ha, veren kişi açısından belki defül musibe ama alan kişi açısından bunun haram olduğunu yine söylemek gerekir. Böyle bir işlem geçmişte yapıldıysa ciddi anlamda tövbe istiğfar ve o mali imkanı kişi kendi almışsa, alan taraftaysa kendi bünyesinden, kendi uhdesinden bunu alım gücüne hesap etmek suretiyle çıkarması gerekecektir.
17: Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Rabbim sizin gibi hocaların sayısını artırsın. Amin. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
18: Allah razı olsun. Rabbim yanlıştan cümlemizi muhafaza eylesin.
17: Amin.
18: Kuluz, illaki hata yapıyoruz, illaki günah işliyoruz ama ölmedikçe geç kalmış değiliz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Tövbe yapan kimse o günah işlememiş gibidir. Annesinden doğduğu güne dönme imkanına sahiptir. Rabbim geç kalmadan hakiki anlamda tövbe edebilmeyi cümlemize nasip eylesin.
17: Amin.
18: Yapmış olduğumuz tövbeye de

0: fm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Yalegül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
5: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
1: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ,

0: Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz, kitap yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Daha eskici Mehmet Dede'yi unuttunuz mu? Aziz Mahmud Hüda Hazretleri'ni anlattım size kaç kere? Aziz Mahmud Hüda Üsküdari Hazretleri Bursa Kadılığı'nda zahiri alimken çözemedi işte konuyu. He? Kadın geldi ne dedi? Kadı Efendi dedi. Aziz Mahmud Hüda Hazretleri dünya, o zamanki Osmanlı'da en büyük alimlerden. Bursa'da kadılık yapıyor. Kadı demek şeriat mahkemesinin hakimi. Kadı olmak için çok büyük ilim lazım. Fıkıhta en iyi bilmek lazım. Kadın dedi ki benim kocam her sene hacca gitmek istiyor. Gidemiyor. Bu sene dedi ki bu sene de gidemezsem sen benden boş ol. Ne saçma işler ya bu adamlar da işte. Osmanlı döneminde de böyle zırvalar varmış demek. Neyse bir şey demeyeyim yani. O da keramete ermiş. Neyse de. Ondan sonra ya işin gücün karıyı boşamaktan başka bir çaren yok mu senin ya? Bilmem ne. Gitti ki bunu yapamazsam karıya boş ol diyeceğine ben eşek olayım de. Allah Allah. Peki eşek olursun. Olmazsan da Allah'a şükredersin. Ne bileyim ben ya. Kafamı kayaya vurayım mı diyeceksin. Ne diyeceksin? Karıya benden boş ol. Bir karıya lafın geçiyor ya. Zavallı, kan ayaklı derdi efendisi. Terahhum kıl nisaya gel gidelim. Kadınlara çok merhametli davranın. Aman aman aman. Efendi Hazretlerimizin en üzerine durduğu konu buydu yani. Ahlaklı olalım. Ahlaklı. Ahlaksız olmayalım. Terbiyesiz olmayalım. Ahlaklı olalım. Hanımlarımıza çok iyi davran. Böyle lafları ikide bir konuşurum ya. Ondan sonra yani aslında o lafı niye konuşuyor biliyor musun? Kesinlikle gideceğim demek için. Ondan sonra da gidemiyor. Gidemeyince ne yapacağım ben şimdi? Talağı veriyor. Ondan sonra da hocaya geliyor. Hoca efendi de 3 talak gitmiş diyor. Bu da bu sefer ama hoca efendi 3 de çocuğum var diyor. Hoca da diyor ki 3 çocuğunu sen düşünecektin diyor. Talağı verirken 3 çocuğun olduğunu sen düşünecektin. Hoca senin 3 çocuğun olduğuna göre fetvayı değiştiremez ki. 3 talak gittiyse gitti daha. 30 çocuğun da olsa gittiyse gitti yani. Yani hocaya demek istiyor ki acı bana da biraz taviz ver. Ama hoca nasıl taviz verecek Allah'ın dininden? Ondan sonra nikahın gitmiş. Hoca sana nikahın var dese de sen yaptığın zina olacak. Ondan sonra doğurduğun çocuk veledi zina olacak. Ya tehlike büyük. Çoğu çocuklar nesepsiz şu an. Veledi zina. Babası elfazı küfür konuşmuş. Nikah gitmiş. Adam yeniden iman nikahı tazelememiş. Benim 40 senelik karım diye yatıyor kalkıyor. Halbuki nikahsız. Çünkü neden? Dinden çıkacak söz konuşmuş. Elfaz-ı küfür. Onun için niyet ettim. Mektubattaki itikat derslerini bitirince, itikat derslerinde kitap yazacak vakit bulamıyorum. Elfaz-ı küfür derslerine başlayacağım. İnsanlar hangi sözü konuşursa dinden çıkar. Gümüşhane ve Hazretleri'nin kitabından vesaire bazı alimlerin kitaplarından 2-3 kitaptan Elfaz-ı Küfür dersi yapacağım inşallah. Çok önemli ya. Milletin nikahı gidiyor ayaküstü ya. Dur. Bir de bu internetler çıktı zaten. Her dakika bir laflar dolanıyor. Adam onu tasdik ediyor. Öbürünün lafına doğru diyor. O doğru diyen de gidiyor nikahı. İmanı gidiyor zaten. İman gittikten sonra nikah mı kalır? Çok önemli bir konuya temas ettik. Onun için işte bu talak işi de böyle konular yani. Ondan sonra geldi dedi. Benim kocam dedi, 2 gün evvel kayboldu dedi, 3 gün evvel. 3 gün sonra geldi kapıyı çalıyor. Niye? Ben de eve almadım dedi. Kim geldi dedi ki yabancı değil kocan dedi. Anlıyor musun? Allah Allah. Hocanın bir öyle nikah giymiş bir kadına mahrem olayım diye haçta. Kadın da dulmuş. Ondan sonra haçtan kaç ay sonra gelmiş kapıyı çalmış. Kadın da kim o demiş? Yabancı değil kocan demiş. Yani böyle de formalite için nikah kıyıyor mahrem olsun diye. Mahrem olsun diye ama sonra da gece gelir yabancı değil kocan der yani. Sen de onunla evlenmeyi göz almıyorsan öyle mahrem nikah kıyılır mı ya? Ne tehlikeli işler ya. Bu kadınlardan da bazıları çok cesaretli böyle. Hiç iyi bir şey değil. Helak olursun. Ondan sonra adam da gelmiş kapıyı tıklamış. Neyse ben de anlattım siz de anladınız. Boş ver geçmiş olsun. Canlı yayında nasıl olsun. Ondan sonra adam kapıyı çalmış. O da demiş. Ben dilaltı iyi geldi herhalde. Tansiyonumu düşürdü bura. Demiş ki adama. Kadın demiş ki kim o demiş. Zaten kaç gecedir kocası yok. Kocasını eve almamış. Çünkü neden? Bursa'dan kafile çıkacak. Bursa'dan kafile çıkacak. Kaç ay evvel çıkacak? O zaman uçak yok ki. İstanbul'dan uçağa gelsin. 4-5 saat evvel binsin uçağa gitsin Mekke. Onun için kaç ay evvel yola çıkacak. Develerle, kafilelerle. Ondan sonra bu da bu sefer kafileyle çıkmayınca daha da gidemez tek başına diye. Kadın bunu 2 ay evveldir eve almıyor. Çünkü son kafile gitti. Diyelim ki birkaç kafile yola çıkacak. Bursa'dan hacca gidecek son kafile çıktı. Son kafileden sonra sen de bu sene gidemeyeceğin kesinleşti. Bitti. Kadın onu bir aydır, iki aydır eve almıyor zaten. Hac bitmiş, bayramın üçüncü, dördüncü günü işte neyse bu gelmiş. Ama o gidememiş. Kafileyle gidemediği için zaten bayrama kadar, yakına kadar Bursa'da. Kadın haber alıyor Bursa'da olduğundan. Gidemedi ki. Ama bayrama yakın kayboldu. Kadının ondan da belki de haberi de yok. Çünkü eve almıyor ki. Gelmiş. Kim o? Yabancı değil dedi kocan. Lan ne git dedi be. Sen beni boşamadın mı? Boşadın. Talak verdin geçmiş olsun. Ya dedi ben seni hacca gidemezsem diye boşadım. Ben hacca gittim geldim. Ya bir de şimdi dedi yalan konuşmaya da başladın. Ya gittim, vallahi gittim, billahi gittim. Ya ne, nereden biliyorsun bilmem. Yok dedi ya, hacılar gelsin bak sana anlatırlar. Hacılar daha ne zaman gelecek? Bir ay, iki ay sonra gelecek hacılar. Ondan sonra kadın da kalktı, Bursa'daki kadıya müracaat etti. Ne olacak? Şeriat Mahkemesi'ne, hakimine git. Orada Aziz Mahmudi Hazretleri var. Dedi ki, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, dedi bu benim adam dedi, böyle bir iş, talak verdi bana. Sonra da şimdi kalkmış gelmiş, ben hacca geldim diye, çağırın dedi gelsin. Geldi, dedi sen bu kadına böyle talak verdin mi? Verdim. Sonra şimdi hacca gittim geldim diyorsun. Dedi gittim geldim. Nasıl gittin geldin? Dedi vallahi istersen anlatırım, istemezsen bir şey yok. Anlat dedi. Dedi ki işte bir ben hanımın boş olmasın diye çok üzüldüm, şudur budur. Sonra herhalde Üftade Efendi Hazretleri, esas şeyhi Üftade Efendi Hazretleri, Muhammed Üftade Hazretlerine gittim. Ona işte müracaat ettim, yalvardım, yakardım. O da dedi ki evladım sen git eskici Mehmet Dede diye bir zat var. Kabri Uludağ'a çıkarken solda kalıyor yolun. Eskici Mehmet Dede Hazretleri var. Ona git. Bak o senin bir çare, başına çare bulsun. Eskici Mehmet Dede Hazretleri şey değil. Mürşid-i Kamil'de tarikat dersi veren bir durumu yok. Evliya Allah'tan. Üftade Efendi Hazretleri Celvetiye tarikatının büyüklerinden, o silsilenin, o Celvetiye silsilesinin büyük şeyh. Hazreti Muhammed Hüda Hazretleri onun halifesi olarak silsilesine girmiş. Celvetiye tarikatında. Ondan sonra Osmanlı'da çok ileri bir tarikattı bu. Efendim Somuncu Baba Hazretleri'nden falan o tarikten geliyor yine yani. Hayrettin Tokadi Hazretleri falan, o silsilelerden geliyor. Geliyorlar herhalde. Somuncu Baba kesin var da. Ondan sonra gittim eskici bazen. İşte neyse de anlattım bilmem ne. O da dedi işte abdest al evladım kerekat kıl. Ondan sonra bismillah. Bir de baktım kendimi Mekke'de buldum. İşte oradan hemen Mina'ya çıktım. Arafat'a çıktım. Hacılarla buluştum. Bursa'daki hacılarla kafileyi buldum. Çünkü Bursa'dakileri tanıyor ya. Kafileyi buldum. İşte vakfeler, şunlar, bunlar, Müzdelife, cemarat, şeytan taşlarım, farz tavafını vesaire. Ondan sonra durdum yani Mekke'de artık ona dedi sen şöyle şurada dur, iki rekat kıl, ondan sonra Dua et, o anda gelir. Gelirsin. Bir de baktım, kendimi Bursa'da buldum. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kitapları, fıkıhları yutmuş ama gel de bunu anlaş şimdi. Dinledi, dinledi, dinledi. Ya dedi, yani ben buna dedi karar veremem. Ancak dedi Bursa'daki hacıların gelmesini bekleyelim. Şahitlerin kaç tane, seni orada hakikaten görmüşler mi, görmemişler mi? Ona göre karar ver. Neyse işte ne kadar zaman sonra Bursa kafileleri geri döndü. Bursa kafilelerine sordu. Yine mahkeme, tabii şahit olarak onları dinledi. Orada ne kadar adam dedi, Mina'da biz bununla beraberdik. Öbürü dedi, Arafat'ta vakfayı beraber yaptık. Öbürü dedi, tavafta beraberdik. Öbürü dedi, şeytan taşlamaya beraber gittik. Allah Allah dedi. Tamam dedi kardeşim. Nikahın devam ediyor. Hanımına git, mübarek olsun. Hanımı da hiç inanmıyordu ama tabii kadı deyince artık şeriat mahkemesi karar verdi. Kadın da kabul etti, eve aldı. Ama Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin içine ne düştü? Tasavvufun, Evliyaullah'ın yolunun, kerametinin ateşi düştü. Çünkü başladı yanıp kavrulma dedik arkadaş. Bu kadar okuduk ettik, koca kürkleri, kadıların kürkleri var Osmanlı'da böyle güzel postlar, kürkler, kafada acayip sarıklar, maaşlar, o biçim keselerle altınlar. Ama dedi, bir meseleyi çözemedik. Çünkü tasavvufta o zamana kadar nasibi yok. İşte eskici Mehmet Dede'yi anlamaya çalıştı. Oradan Üftad Efendi Hazretleri'ni buldu vesaire vesaire. O da onu imtihan etti. Ne dedi? Evladım sen de böyle bu kadılık, madılık, makam, mevki, mertebe şeyi var. Bunların aşınması lazım. Bunun aşınması için de senin efendim ciğer satman lazım işte vesaire. O zaman da böyle ciğer satmak, mer satmak yani biraz düşük meslek. Bir kadı kadılıktan, kadı demek protokolde, yani Osmanlı saray protokolünde padişahların yanında bir beldenin kadısı en önemli efendim vezirden bilmem oranın valisinden şeyinden daha mühim adam, alim olduğu için. Osmanlı'da alime hürmet ederlerdi. Protokol ilme göreydi yani. Şeyhülislam'ın yeri ne demek? Kadının yeri ne demek? Ondan sonra ne oldu? Efendim işte nefsi imtihanı kazandı. Nefsine çok ağır geldi ama kürkleri, postları çıkartıp da ciğerleri kavurup ondan sonra sırtına alıp ciğerci, ciğerci diye bağırdığı zaman da bütün millet ne dediler? Amma da mecnun olmuş, delirmiş. Kadılıktan sonra ne hale düştü? Vah vah vah vah. Halbuki Allah dostlarına karıştı. Evliyaullah'ın en büyüğü oldu. Eğer ki Bursa kadılığında devam etseydi, şu anda Osmanlı'nın yüzlerce, binlerce beldesindeki kadılardan hangisinin ismini biliyoruz? Hiçbirinin. Ama Aziz Mahmud Hüdayi Üsküdari dediğiniz zaman kıyamete kadar herkes bilecektir. Çünkü neden? Zahiri ilimle bir yere kadar geldi ama batını ilim, tasavvuf ilmi, tarikat ilmi, Evliyaullah'a bağlılığı kazanınca İşte Allah ona bitmez tükenmez bir manevi padişahlık verdi, manevi saltanat verdi. Öyle mi? Onun için Üftad Efendi Hazretleri ona ne dedi? Sen ki kadılık gibi büyük bir makamı, maaşı, mevki, mertebeyi bıraktın. Allah da padişahları atının ardınca yürütsün dedi. Onun için Sultanahmet Hazretleri bu Sultanahmet Camii'ni yapan o çok ona düşkünüydü, meraklıydı. Caminin açılışını da ona yaptırdı. Üsküdar'dan geldiğinde işte Sultanahmet Hazretleri Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ata binip giderken Sultanahmet onun peşinden yürüyordu. Neden? Çünkü manevi sultan olursan padişahlar izinde gelir. Sana müsakar olur. Ama zahiri de kadı olsan ne olacak? Kadıdan yukarı vezir var, vezirden yukarı sadrazam var, sadrazamdan yukarı padişah var. Rütbeler bitmez. Padişah olamayacağına göre onun altında ne olursan ol. Makamın ne kadar yüksek olsa olsun. Ama evliyadan olursan bu sefer padişah gelir sana hizmet eder. Anladın mı? Ha, bu sırra ermeyenler işte zahiri ilimde takılırlar, kalırlar.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bana ümmetler gösterildi. Peygamber gördüm, yanında küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm, yanında bir veya iki kişi vardı. Peygamber gördüm, yanında kimseler yoktu. Derken önüme büyük bir kalabalık çıktı. Bunları kendi ümmetim zannettim. Bana, bu Musa ve ümmetidir. Sen ufka bak," dediler. Baktım ki büyük bir karaltı. "Diğer ufka bak," dediler. Baktım ki yine büyük bir karaltı. "İşte bunlar senin ümmetindir. Bunların içinde 70 bin kimse vardır ki hesapsız ve azapsız cennete girecekler," dediler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve evine girdi. Halk aralarında hesapsız ve azapsız cennete girecek olan bu 70 bin kimseyi konuşmaya başladılar. Bazıları, "Belki de bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır," dediler. Bazıları, "Bunlar İslam devrinde doğmuş, Allah'a şirk koşmamış kimseler olsa gerek," dediler. Daha başka şeyler de söylediler. Bu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına çıka geldi ve "Ne hakkında konuşuyorsunuz?" dedi. "Hesapsız ve azapsız cennete girecekler hakkında konuşuyoruz," dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunlar büyü yapmaz, yaptırmak da istemezler, uğursuzluğa inanmazlar, Rablerine tevekkül ederler," dedi. Bunun üzerine Ukkaşe bin Mihsan kalktı ve, "Beni de o zümreden kılması için Allah'a dua et ey Allah'ın Resulü," dedi. Efendimiz de, "Sen onlardansın," dedi. Sonra bir adam daha kalktı ve, "Ey Allah'ın Resulü, beni de onlardan kılması için Allah'a dua etseniz," dedi. Efendimiz, "Ukkaşe senden evvel davrandı," karşılığını verdi.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
0: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri başlıyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih musabeleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün birkaç haftadır yapıyor olduğumuz, işliyor olduğumuz konunun dışında yeni bir konuya geçeceğiz inşallah. Yine dikkati cezbedici bir konu ve mesele olduğunu düşünüyorum. Biraz daha eskilere gideceğiz, tarihe. Tarihten bir bahis açacağız bugün. Tabii hep tarihe dair ama kimi zaman yakın tarih, kimi zaman biraz daha efendim birkaç yüzyıl öncesine gidebiliyoruz. Fatih abi nasılsın?
3: Teşekkür ederim aziz elhamdülillah.
2: Evvela bir hay hatır sormuş olalım. Sonra da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyerek salveleyle, hamdeleyle başlayalım inşallah.
3: Biz zaten mutlaka o başlangıcı yapıyoruz.
2: Evet.
3: Ama içimizden yapıyoruz.
2: Yani muhakkak her zaman.
3: Hamdeleyi, salveleyi tabii.
2: Okuyoruz.
3: Tabii.
2: Program öncesinde de işin açıkçası programın hem bereketli olması tabii açısından başka okuduğumuz şeyler de var. Efendim ama kayda girmesi için bugün efendim kayıtta da söylemiş olduk. Eyvallah. Şimdi ya Fatih abi ne yapacağız? Bir yandan günümüzün iletişim vasıtaları içerisinde en etkili metotlardan biri olduğunu düşündüğümüz bir sektör var. Branş, sinema sektörü, dizi sektörü yani prodüksiyon, yapımcılık. Bunun zannediyorum etkisini hiç kimse inkar etmez. Herhalde sen de etmiyorsundur. Doğru bir senaryo, doğru bir kurgu ve montajla efendim çok acayip işler çıkarılıyor. Ve uzun zaman işte 70'lerde olan bir hareket oldu biliyorsun Yeşilçam'da da. İşte Malkoçoğulları, Battal Gaziler filan çekildi. Belki onlarda da tabii tenkit edilecek taraflar çoktu. Ama sonra bir durağanladı. Onun öncesinde de pek yoktu. Sonrasında da pek olmadı. Böyle bu bir seri gibi. Genelde de işte meşhur aktrislerden Cüneyt Arkın'ın oynadığı, onun dışında da pek başka kimsenin oynamadığı, başka prodüksiyonların da olmadığı bir böyle bir furya gibi geldi geçti, tamam mı? Rüzgar gibi geldi geçti. Uzun zaman Avrupa ve Amerika'da kendi tarihlerini tekrim eden ya da önemli bir takım hususları dikkati nazara vermek açısından büyük prodüksiyonlarla güçlü yapımlar efendim çekildi ve sinemalarda oynadı. Dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de bu yapımlar alaka gördü. Yani vatandaş gitti, seyretti, izledi ve yorumlar yaptı falan. Türkiye'de bu furyaya adapte olma hususu çok gecikti. Şurada işte birkaç sene evvel, belki bir 10 sene kadar evvel bir Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili bir film yapıldı. Tabii yine o sıralarda bir dizi, Muhteşem Süleyman diye başladı. Akabinde tabii TRT bu işe el attı. Efendim Diriliş gibi başka diziler yapılmaya başlandı. Sonra Sultan II. Abdülhamit Han için yapıldı. Ama Türkiye'de bu diziler yapılıyor, bir para harcanıyor, bir prodüksiyon var. Kimileri bunun efendim senaryosunu ya da oyunculuğunu başka taraflardan bakıp değerlendirip başarılı bulabilir, başarısız bulabilir. Bunların hepsi bir tarafa. Bizi daha çok ilgilendiren tarafı tarihi bir dönemi ve oradaki hadiseleri anlatıyor olması hasebiyle tarihle ne kadar efendim tetabuk edip olmadı, gerçekle ne kadar tetabuk ediyor olup olmadığı biraz bizi ilgilendiriyor. Bu noktada tabii bazıları popülist tarih anlayışıyla bunları tekrim etti. Ya güzel yapımlar falan dediler ama işte bizim gibi hassas olanlar, bu tür tarihçiler birçok cihetiyle tenkit etti. Ve tenkitlerimizde de büyük ölçüde haklı olduğumuz kanaatindeyim ben. İşte Ahmet Şimşirgil Hoca da tenkit ediyor. Siz de daha evvelki bir takım programlarda benzeri değerlendirmeler yaptınız. Benim de bu hususta yaptığım değerlendirmeler sırf bu konuya hasredilmiş bazı programlarım ve konferanslarım var. Başka tarihçiler de buna dair konuşuyor. Bu dizilerin baktığımız zaman ya da filmlerin jeneriğinde danışmanlar da görüyoruz. Meşhur danışman, yani meşhur tarihçilerin de danışman olarak isimlerini de görüyoruz burada. Ama ne hikmetse bazı taraflarıyla tarihimizi, ne diyeyim, ya bazı şeyleri sadece yanlış anlatmak değil ya da eksik anlatmak değil, olduğu gibi anlatmamak değil. Bazı şeylerde leke sürdürecek taraflar. Yani bir şeyi olduğundan farklı anlatmak başka bir şey belki ama zarar verici şekilde anlatmak da başka bir şey. Şimdi yeni versiyonları da var. Bir yandan memnun oluyorum. Ya bir şeyin yanlışı da ortaya çıksa birileri de doğrusunu yapmak için azmi sebat, azmi gayret eder. Doğrularının hiç olmadığı bir yerde ortaya çıkan yanlışların doğrularının yapılmasını tetikleyebileceği ihtimali ile böyle bir akımın başlamış olması da zihnen düşündüğümde bir tarafla destekliyorum. Bir tarafta da yahu artık illallah geldi, yani seneler oldu bu işler başlayalı. Allah için birisi de çıkıp şuna adam gibi tarihteki bir dönemdeki bir hadiseyi, bir fenomeni, olguyu neyse ya da bir şahsı ya adam gibi anlatamayacak mı ya? Ya sinemanın bütün işte ses efekti, görsel efekti, kostümünün kıyafeti, senaryodaki çarpıcılıkla, güzel bir kurgu ve montajla onu izlenebilir, keyifle izlenebilir hale gerçeği yansıtarak da bu prodüksiyonu gerçekleştirebilirsin. İlla çok affedersin. Yani hadiselerin, amiyane söylüyorum kıymetli seyirciler, siz de kusura bakmayın, ırzına geçerek anlatmanın anlamı yok. Bir şey mecrandan bir yere kadar saptırılır birader. Yani siyahla beyaz olacak kadar da saptırılmaz. Şimdi ne olacak bizim bu hali pürmelalimiz? Bu meseleyi biraz konuşmak istiyorum ama bir şahıs özelinde konuşmak istiyorum. Yine Türkiye'de son zamanlarda yayınlanan bir dizi var. Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili. Ve orada bir karakter var. Çandarlı. Malumun tarihe alaka duyan kıymetli seyircilerimiz de Çandarlı ismine vakıftırlar. Çandarlı Osmanlı'nın kuruluşunda da meşhur, büyük, köklü bir aileydi. Efendim, beylik olan bir aileydi. Ve Osmanlı döneminde de Çandarlı ailesindeki kıymetli bazı isimler kıymetli işler yaptılar, sadrazamlıklar yaptılar. Ve Osmanlı müessese tarihinde de baktığımızda gerek askeri birliklerin, gerek efendim idari birimlerin bazılarının oluşmasında, ki malumunuz Osmanlı sıfırdan kurulmuş bir devlet.
3: Tabii.
2: Bazılarının darbeyle ya da şunla bununla muhtelif ülkelerde ve muhtelif ülkelerin tarihlerinde oluyor ya. Zaten var olan sistemi öyle veya böyle bir şekilde ele geçirip bir takım yapısal değişiklikler yaptıktan sonra devlet kurdum diye ortaya çıkıp intişar ediyorlar ya. Osmanlı öyle bir devlet değil. Osmanlı sıfırdan bir devlete tabi olarak aldığı vazifeleri bir hakkın yerine getirmek suretiyle yavaş yavaş büyüyerek hayatın değişkenlik prensibi, hiç şaşmayan değişkenlik prensibi icabı, tabi olduğu devletlerin yıkılması, bölgedeki kaos gibi hususlardan doğru bir tarzı siyaset izlemek suretiyle aşiretten uç beyliğine, uç beyliğinden beyliğe, beylikten devlete, oradan efendim imparatorluğa uzanan bir yol. Ve bir sistem devralmadığı için sıfırdan her şeyini kendisi inşa etti. Askeri birliğini, kalemiyesini, memurini, vergi sistemini, değil mi? Her şeyini sıfırdan. Yani Osmanlı tarihini doğru bir şekilde ehil yerlerden okuduğunuzda ihtiyaca mebni sürekli kurumların inşa edildiğini, hiç yok olmayan kurumların ihdas edildiğini, var olan kurumların ihtiyaca mebni farklı yüzyıllarda değişiklik göstermekle terakki ve tekamüle doğru gittiğini ve çağın ihtiyaçlarına sürekli açık olduğunu falan görürüz. O yüzden bu sıfırdan kurulmuş bir de. Burada Çandarlı ailesinden bazı isimlerin, başkalarının da olduğu gibi onların da katkıları var. Ama Çandarlılar'da, şimdi konuşacağız inşallah, en çok tartışmalı olanlardan birisi Fatih Sultan Mehmet Han zamanına denk gelen, onun döneminde sadrazamlık yapmış, İstanbul'un fethinde oynadığı rol ile de kabul ediyorum tarih kitaplarımızda hususta farklı kanaat ve fikirlerinde olduğu bir gerçek. Ama tarihçilerin işi de bunu inceleyip, tetkik edip doğru bir kıymet hükmüne varmaktır. Şimdi bu hususta Türkiye'de tabii özellikle Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili senin gayet geniş hacimli bir eserinde var. Bu meseleyi etraflıca tetkik etmiş, tahkik etmiş birisin. Herhalde bunu Türkiye'de soracak en ehil kişilerden biri olduğun kanaatindeyim ben. Şimdi bu Çandarlı'nın dizide anlatılan bir portresi var. Orada nasıl takdim ediliyor? Rüşvetçi, değil mi? Ondan sonra İstanbul'un fethinin aleyhine belki düşünen ya da Osmanlı'nın menfaatinin dışında bir takım oluşumların içindeymiş gibi ve ilahir başka suçlamalar da oradan çıkarılabilir. Bu şekilde bir portreyle lanse ediliyor. Tarihte tartışmalı insanlar olabilir. Fikirleri sebebiyle, farklı fikirleri sebebiyle ama bu tartışmalı olmaları onları gerçekten ya da farklı fikirlere sahip olmaları onu gerçekten hain koltuğuna oturtmamızı gerektirir mi? Buradan başlayarak bize olabildiğince isabetli bir Çandarlı portresini çizmeni
3: tabii konuşalım.
2: Istiyorum. Bu arada tabii şu da var. Yani iddialar neler? Biz onlardan biraz bahsedelim. Bu iddiaların neden hakikati yansıtmadığı hususundaki görüşlerini mümkünse müdellel bir surette konuşalım istiyorum.
3: Konuşalım tabii. Yani ölüler konuşamaz. Onlar hakkında söylenen her şeye menfi suçlamalara da müspet bir takım iltifatlara da cevap veremezler. Ama tabii biz tarihçiler olarak ölülerin de avukatlığını yaptığımız için hatta müddei umumiliğini de yaptığımız için ki ben tarihçiliği zaten öyle görüyorum. Neyse boş yani. Anlatabildim mi? Oryantalizmin tarif ettiği tarihçilik gibi yani bir tarihçilik kabul etmiyorum. Şöyle biraz açayım bunu şöyle bir cümleyle. Oryantalist tarihçiler rakip ülkeler için, hedef ülkeler için her türlü hükmü çok rahatlıkla veren, her türlü hükmü, her türlü suçlamayı çok rahatlıkla yapan, bütün çarpıtmaları bolca kullanan, bununla ilgili malzemeler üreten, uyduran bir tarih anlayışıdır oryantalistler. Kendi ülkeleri için, kendi tarihleri için değil. Hedef ülkeler için bunu çok rahat yaparlar.
2: Bir maksada mebni yapıyor.
3: Tabii
2: bunu.
3: Ama bizim yerli tarihçilerimiz maalesef
2: algı oluşturmanın bir kuvvet kolu gibi bu.
3: Aynen öyle. Şimdi görüyorum cinsiyetsiz bir tarih anlayışı var. Yani öyle de olabilir, böyle de olabilir. Tarihçi hüküm vermez falan gibi bir takım kanaatler serdediyorlar. Bu da bir tuzak aslında. Şimdi oryantalizmin tesirinde kalmış serf oryantalistik bir takım açıklamalara meyal bir takım tarihçi arkadaşlarımızın kendi tarihlerimiz söz konusu olduğu zaman oryantalistler kadar bile kendi memleketleri hakkındaki delikanlılığı kuşanamamaları çok garip. Bak. Evet, bu mühim bir problem. Ve bizim tarihimiz söz konusu olduğu zaman yani bir cinsiyetsizlik var. Ya bir şey ya erkektir ya kadındır. Ya sıcaktır ya soğuktur. Ya siyahtır ya gri tonlar da vardır elbette. Ama nedir? Hep söylüyoruz. Tarihçilik nedir ya Allah aşkına? Vaka nakletmek mi yani? Mesele tespit etmek yani. Değil mi?
2: Tabii.
3: Yani toplumda eğer bugünün toplumunda bir hastalık, bir huzursuzluk, bir rahatsızlık varsa bunun genetik bir problem mi? Tarihten kaynaklanan bir kökü, bir tohumu var mı? Şimdi bunları araştırmayacaksak bunları oryantalistlere mi bırakalım yani bu izahlara?
2: Mümkün mü abi?
3: Tamam. Böyle bir anlayış var. Kapattım parantezimi. Bir,
2: eyvallah,
3: iki,
2: güzel.
3: Bu sinemayla ilgili mülahazan çok isabetliydi. Birkaç şey de onunla ilgili söylemek istiyorum. Bazen Abdülhamit Han Hazretleri'nin şöyle bir sözü var. Biliyorsun onun müthiş bir albüm var.
2: Evet.
3: 29 bin parça mı öyle? 30 bin civarında.
2: Evet.
3: Yani
2: fotoğraf
3: askerlerinin
2: biliyorsun.
3: Yıldız albümünden bahsediyorum.
2: Evet, tamam.
3: Yıldız albümünden bahsediyorum. Askerlerinin mahkumlarının bile resimleri çektirmiş. Onun bir meşhur sözü var. Bazen bir fotoğrafın bana verdiği fikri 1000 sayfalık bir kitap veremez diyor.
2: Evet.
3: Aynen böyledir. Günümüzün dili, günümüzün neydi değil mi? Hazreti Ali Kerem Allahüş Hazretleri'nin bir sözü var. Yani çocuklarınızı çağın şartlarına göre, anlayışına göre yetiştiriniz. Yani çağın küfrüne göre değil, o küfürle mücadele edecek onların kullandığı silahları siz onların elinden alıp onlara karşı kullandınız manasında söylüyor bunu.
2: Burada bir parantez açayım mı? Sen aç. Resim söyleyince aklıma geldi. Biliyorsun ben de bir müddettir tebliğ kıyafet meselesi üzerine çalışıyorum. Evet. Daha yakın zamanda gördüğüm bir şey, İstanbul'a gelen elçiler padişahla görüşmek için yanında bir takım ekiple geliyorlar. İçlerinden bazıları da ressam, gravür falan yapıyorlar. Bunların kimisi izinli, kimisi izinsiz. İstanbul'un muhtelif yerlerinde resim çiziyorlar. İşte bakıyor Sultanahmet Çeşmesi, onu çiziyor ya da sarayı çiziyor ya da bir şey çiziyor. Hemen görevliler, bostancılar, subaşıları neyse geliyor. Sen ne yapıyorsun? Nasıl çizersin? Hemen casus gözüyle bakıyorlar istihbarat olarak. Tabii o resmin gerçekten izin alınıp alınmadan çizilip çizilmeyeceğine müsaade etmiyorlar mesela. Resmin anlattığı şey dedi ya bak fotoğrafın tabii anlattığı şey. O dönemde de mesela bu tür izinsiz ve güvenilmeyen ya da kim olduğu bilinmeyen bir insanın bir durumu resmetmesine müsaade etmiyorlar.
3: O ilginçmiş.
2: Çok ilginç.
3: Bu hassasiyeti kabul ediyorum ama iyi ki de çizmişler. 1500 yılların İstanbul'un nasıl tabii olduğunu biz onların gravürlerden görüyoruz
2: öyle,
3: yani.
2: Öyle öyle.
3: İyi ki de yani yapmışlar o işi. Şimdi ikinci bir husus. Sinema çok önemli günümüz açısından. Bak bir Çağrı filmi kült oldu.
2: Evet.
3: Bir Ömer Muhtar filmi kült oldu.
2: Evet.
3: Ama nasıl, niçin kült oldu? Çünkü yani insanlar bir gözleriyle bakarlar, bir de kalpleriyle bakarlar. Bazen gözün o filmin cazibesine kapılır, izlersin ama kalbin hep bir reddediş içerisindedir. Bizim filmlerimizde hep bunu görüyoruz yani. Dönem filmlerinde de görüyoruz. Evet. Filmliyoruz evet. Bunu. Değil mi?
2: Evet.
3: Yani sahne çok çarpıcı oluyor bilmem ne. Göz takılıyor ama kalp içeriden reddediyor onu. Bir huzursuzluk hissediyor.
2: Tabii tabii tabii.
3: Ama bu filmlerde bunu görmüyorsun. Ömer Muhtar filminde bunu görmüyorsun. Tamamen bir dönem filmi çekmek çok zordur.
2: Tabii.
3: Tamamen o tarihin, o hadisenin,
2: sanat
3: o şahsiyetin.
2: Sanat yönetmenliği çok zor.
3: Tabii gerçekliğine %100 motomot uygun çekmişler. Yani hakikaten çok başarılı. Ve yani kült olmuş artık. O kadar etkilemiş ki bütün dünyayı. Şimdi Libya deyince yani Trablusgarp deyince, İtalyanlarla olan mücadele deyince hemen Ömer Muhtar figürü aklımıza
2: tabii
3: geliyor. Onun
2: tabii, tabii
3: mücahitliği mücadelesi akla geliyor.
2: Tabii.
3: Bizim tarihimizde o kadar çok sahne var ki filmi hak eden o gerçekliğe uygun olarak. Ama maalesef şöyle başarılı yapımlar da var tabii. Mesela bir Çağrı filmi değil mi? Ne kadar dikkatle çekilmiş.
2: Evet, evet.
3: Ömer Muhtar filmi hakeza. Mesela ben bir ilk vizyonunu izlemiştim. İmparator Çin Hanedanı'nın son yani hanedanlıktan imparatorluktan.
2: Son imparator muydu?
3: Son imparatordu.
2: Bizim gençliğimizin filmi
3: 7
2: ya.
3: 7 dalda mı 9 dalda mı Oscar
2: evet,
3: oldu.
2: Evet.
3: Bertolucci çekmişti. Ünlü İtalyan yönetmen onu. Tamamen o Çin tarihinin o safhasına sadık kalarak çekilmiş bir filmdi ve bütün dünyada yani evet, çok büyük ilgi gördü. Çok büyük ilgi gördü. Bizim artık bu tür imkanlarımız var. Çünkü şöyle bir şey de var. Ahlaki kural da var. Eğer dönem filmi çekiyorsanız ya tarih filmi çekiyorsanız bir setin o devrin görüntüsüne, mimarisine, ortamına uygun olması lazım.
2: Tabii.
3: Uyduruk kaydırık olmaz. Şimdi Cüneyt Arkın zamanında mütevaffa
2: imkanlar
3: o dereceydi. Ellerinden geleni yapmışlar ve
2: evet,
3: sinemanın ne kadar tesirli olduğunu şuradan ben çok iyi biliyorum. O Malkaçoğlu filmlerine falan giderdik çocuklukta.
2: Evet.
3: Çıkar çıkmaz arkadaşlarla tahta kırışlarla sopalarla birbirimize girerdik.
2: Evet, evet.
3: Hatırlarsın sen de yaşamışsın.
2: Neler, neler.
3: O kadar tabii etkilenmiştik ki yani.
2: Sinemadan çıkınca eve giderken bile yolda o hareketleri yapmaya başlardık.
3: Tabii tabii. O açıdan bazen bir film size 1000 sayfalık belki 2000 sayfalık bir kitabın kitaptan okuduğunuz zaman edinemeyeceğiniz bilgiyi, fikri, ruhu, imajı ya da intiba bir film verir. Ve o hiç aklınızdan silinmez. Tabiat bu çok önemli. Bu silahı bizim elimize almamız lazım ve hakkını vererek bunu yapmamız lazım. Çünkü şu an Türkiye'de şöyle bir anlayış var maalesef. İlanı tenzih ediyorum. Ya hocam yani orada mesela tarih taşımanları da oluyor. Ya hocam işte kalalım ama yani işte bizde entrika olmazsa, kadın devreye girmezse, efendim işte bir takım o tuhaf ilişki biçimleri olmasa da izlemiyor seyirci.
2: Yani İzleyiciye işte bunu izletemiyoruz. Süleyman filminde hanımıyla yatak sahnesini çekiyorlardı
3: evet,
2: yani.
3: Maalesef.
2: Hareminde. Evet,
3: yani. Şimdi Ömer Muhtar da bunu görüyor musun? Çağrı'da hiç bunu gördük mü? Mümkün mü böyle bir şey? Tabiatıyla sen bunun hakkını vererek. Çünkü bir de şöyle bir hukuk var. Hayattaki insanların hakkına girdiğin insanların hakkını ödeme ihtimali şansın vardır. O vefat edene kadar. Ölmüş kişilerin hakkını ödeme şansını artık kaybetmişsindir. Dolayısıyla tarih yapmış şahsiyetlerin hayatını, mücadelesini ya da ilişkilerini falan filan eğer film yapacaksa, onun ismini kullanarak yapacaksa, onun gerçekliğine sadık kalman icap eder. Ha sen kafana göre bir film yapabilirsin. Eyvallah, bu bizi ilgilendirmez. O zaman o ismi koymayacaksın. Fatih Sultan Mehmet demeyeceksin. Kanuni Sultan Süleyman demeyeceksin. Dördüncü Murat demeyeceksin.
2: Evet.
3: Demeyeceksin.
2: Hayali karakterler.
3: Hayali karakter. İstediğin kadar yani işte Ali de Veli de bilmem ne dersen de yani.
2: Ütopik bir devlet, ütopik bir dönem.
3: Yaparsın, onun da müşterisi vardır. Onun da müşterisi vardır. Onu izleyen bulursun zaten. Ama ben Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet diyeceksem ya da Hürrem Sultan diyeceksem ya da Pertemniyel Valide Sultan diyeceksem bunun hakikatine, gerçekliğine sadık kalacağım. Yani sarayda bile yüzünü neredeyse harem ağalarına bile göstermekten iştinap eden saray hanımlarını ulu orta film setlerinde, devlet işlerinde fitne çevirirken, dedikodu yaparken, birinin aleyhine onu imal etmeye çalışırken göstermenin onların hakkına girmek olduğunu ve bunun da vebalinin büyük olduğunu düşünüyorum.
2: Abi bir de bir parantez açayım. Burada büyük bir samimiyetsizlik de var, biliyor musun? Yani bir dönem biliyorsun küçük yaşta tahta geçen padişahlarsa bile naip olarak valide sultanlar bazı devlet işlerinde rol aldılar. Şimdi günümüz dünyasında bak bunu sahnelerken tiyatrolarda eskiden, şimdi filmlerde ya işte kadınlar devleti idare etti, kadınlar saltanatı, efendim işte Osmanlı buradan gerilemeye başladı. Hadi geliyoruz günümüze, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadınlar bugün bakan oluyor, başbakan oluyor, idare yani. Ya sen sahtekarsın.
3: Bu ne çelişki? Bu ne yaman çelişki? Ya
2: senin bugün çağın icabını yerine getirdik diye söylediğin şeyi o zaman senin tekrim etmen lazım. Tabii. Demen lazım ki vay be Osmanlı'ya bak.
3: Tabii.
2: Bugün Amerika'da hala bir kadın başkan gelmedi. Evet. Mesela değil
3: evet,
2: mi?
3: Evet, evet, evet.
2: Şimdi senin demen lazım ki ulan o zaman o mantıkla söylüyorum. Yani ulan Osmanlı döneminde hanımların bile efendime söyleyeyim siyasette yeri geldiği zaman müspet rol aldığını, mesela Köprülü ailesini keşfeden kim? Valide Sultan.
3: Tabii.
2: Değil mi?
3: Tabii.
2: Ondan sonra da işine karışmadı.
3: Tabii.
2: Köprülü'nün de şartları vardı
3: tabii,
2: gerçi ama
3: tabii.
2: Devletin başına getirdiği adam devleti mühim badirelerden kurtardı. Tabii. Ve onun neslinden gelen birkaç kişi daha yine mühim vazifeler tabii. aldılar. Tabii. Yani hiç işin bu tarafına bakmıyor ve yani sırf Osmanlı'yı kötülemek için ulan burada kadınlar idarede pay sahibi oldu, birkaç emir ve talimatı oldu. Vay efendim kadınlar saltanatı, işte Osmanlı'yı çöküşe getiren bu, işte kadınlara şey oldu, şu oldu, bu oldu. Buraya geldi mi kadınlar artık idarenin içinde seçiliyorlar. Ya orada kötü olan bu da nasıl iyi oluyor?
3: Bravo, çok iyi bir çelişkiyi yakaladın.
2: Ya bunların hiç üzüm yemek değil ki abi.
3: Bağcı dövmek. Tabii tabii. Yani
2: bu çok... sahtekarlığın karşısında şimdi biz ne dersek diyelim.
3: Tabii tabii. Şimdi taan etmek istediği zaman böyle diyor. Ama kendi mahallesini methüsena etmeye çalıştığı zaman da bunu böyle bir şey olarak kullanıyor. Bu tabii dehşet bir tezat. Samimiyetsizlik tabii, bunlar artık biliyoruz, bunlara alıştık. Eskiden bunları yedirebiliyorlardı ama şimdi hamdolsun yani artık bunlar çok ucuz laflar. Artık çok fazla toplumda demeyeyim ama en azından biraz bu işlerle ilgilenen çevreler tarafından ciddiye ve kale alınmıyor. Şimdi tabiatıyla sinemanın, filmin bizim tarafımızdan kullanılması icap eder. Bizim daha hikayelerimiz perdeye yansımadı.
2: Ya.
3: Sahneye çıkmadı daha.
2: Tabii.
3: Yani bir Amerika'nın Johnny'nin 200 yıllık falan, 200 küsür yıllık ki bizim transatlantin de sallanmaya başladığı dönemde yani onlar. Bizim yani inhitata doğru gidişimiz bile onun tarihinden daha fazla bir süreyi kapsıyor.
2: Tabii.
3: Kapsıyor. Yani çıkardıkları filmlerin haddi hesabı yok. Çarpıtmalarının haddi hesabı yok. Hatta yaptıkları filmler de ileride gerçekleşecek dünyanın başına saracakları belaları bile filmleştirerek dünyayı manipüle etmek gibi bir rolü de üstlenmiş durumdalar.
2: Evet.
3: Bunu biz neden yapmayalım? Bunu yapmamız icap eder ki hele hele şimdi artık Türkiye'nin kendi eski hinterlandına yayılmaya başladı. Oralarla da ilişki ve irtibat kurmaya başladı bu devrede. Bu çok güçlü bir silahtır. Bunu kullanmak icap eder. Ama doğru kullanmak
2: ehil ellerde olması
3: tabii
2: lazım.
3: Tabii. Yani sen şimdi şöyle bir jargon var. Bunu da söyleyip sonra Çandarlı ile ilgili sorduğun sorulara girelim, konuşalım onu. Hakkını verelim yani. Tamam. Hakkını verelim. Onun avukatlığını seve seve yapalım. Çünkü büyük azim bir iftiraya alet edilmiş büyük bir şahsiyet bu. Çandarlı Halit Paşa. Şimdi şöyle, şimdi ne diyeceğimi de unuttum. Parantezi açtım ama şimdi gelir dilime. Neyse, birazdan dilime gelir. Şimdi Çandarlı Halit Paşa Osmanlı Devleti'nin, nasıl söyleyeyim, hem 2. Murat devrinde hem de Fatih Sultan Mehmet zamanında çok önemli bir tarafını temsil eden müstesna bir şahsiyet. Bir defa Çandarlı ailesinden işe başlayacak olursak, Çandarlı ailesi daha Orhan Gazi devrinde, Orhan Gazi zamanında Osmanlı Devleti'ne, devletinin merkezine girmiş ve devletin kuruluşunda değil ama büyüyüp geliştirilmesinde devleti adeta emzirmiş bir aileden bahsediyoruz. Bu ailenin 4. vezir azamıdır Çandarlı Halit Paşa. Birinci Çandarlı ailesinin birinci şeyi, yani atası, Orhan Gazi zamanında o devrin kaz askeri, ki o zaman daha Şeyhülislam'ı falan da yoktu. Sadrazamlık geldi, vezir azamlık geldi. İlk vezir, Osmanlı'nın hatta 5. vezir azamı. Yani Orhan Gazi'nin devrinde Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa, yani Çandarlı'nın büyük dedesi, vezir azam olduğu zaman 5. vezir azamdı. Yani öyle söyleyelim. Bu sadrazam kelimesi daha ileriki safhalarda Osmanlı'nın son zamanlarına doğru kullanılmaya başlandı. Klasik devirlerde malum hep vezir azam deniliyor. Şimdi bu Kara Halil Hayrettin Paşa Orhan Gazi zamanında devletin kaz askeriydi. Önce ilmiye sınıfına mensuptu. Yani işte İznik'te, Bilecik'te ve Bursa'da katılık yaptı, müderrislik yaptı. Daha sonra da devletin, Osmanlı Devleti'nin en yüksek idari kazayı ve idari kazayı ve askeri şeyi olan kaz askerdi. O zaman Şeyhülislamlık da olmadığı için, daha henüz o müessese kurulmadığı için, Orhan Gazi zamanında aynı zamanda Şeyhülislam'dı da. Kim? Çandarlı'nın büyük dedesi Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa. Bunlar Çandarlı lakabı şeyden geliyor. Bunlar Eskişehir'in Sivrisar şimdiki kazasına bağlı Cendere köyü var. Bu aile oradan gelme bir aile. Çandarlı lakabı da oradan türeme. O Cendere köyü kelimesinden türeme. Şimdi Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa aynı zamanda devşirme fikrinin de fikir babası. Yani o devletin sürekli gelişlemesiyle birlikte asker ihtiyacı doğuyor ama nüfus belli. Bu fikri ilk defa geliştiren ve bunu devlet hayatına sokan ve tatbikata çevrilmesinde büyük rolü olan işte bu Halil Paşa'nın dedesi. Kara Halil Hayrettin Paşa.
2: İlk kroniklerde gayet de sarih bir şekilde hikaye edilir bu
3: tabii,
2: mesele.
3: Yani diyor ki, yani biz diyor seferlere çıkıyoruz, esir alıyoruz. Bu esirlerden hiç olmazsa bu asker ihtiyacımızı karşılayabiliriz. İşte pençik olanı dedikleri bu. Beşte bir biliyorsun, beşte devletin bir hakkı, hükümdarın hakkı. Onları yetiştirelim efendim. İşte onları da orduya katalım. Hem onlar da bir makam mevki sahibi olurlar, hem de devlete hizmet etmiş olurlar diye bu fikri ilk ortaya koyan ve bunu formülleştiren işte bu Kara Halil Hayrettin Paşa. Aynı zamanda bu yönüyle Çandarlı ailesi daha Kara Halil Hayrettin Paşa zamanında Yeniçeri Ocağı'nın Hacı Bektaş Veli'den sonraki ikinci piri kabul edilir Çandarlı ailesi. İkinci piri ve baba gözüyle bakar Yeniçeri Ocağı. Bu yıkılışına kadar böyledir. Çandarlı ailesinin Yeniçeri Ocağı'ndaki şey böyledir. Hep ihtiramla anılmıştır ve baba gözüyle bakılır. İkinci bir önemli hususiyeti var. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa çok zeki, gerçekten çok donanımlı bir insan. devlet, yani dedin ya sıfırdan kuruldu ama çok hızlı gelişme gösterdi. Devletin siyasi gelişmesine muvazi teşkilatlanma ihtiyacında da, devletin siyasi, idari ve askeri teşkilatlanmasında da çok önemli bir role sahip. Çok büyük katkıları var. Bu Kara Halil Hayrettin Paşa'nın.
2: Fatih'in veziri olan
3: Halil Paşa'nın büyük dedesi. Büyük dedesi.
2: Evet, yani
3: Çanlarlı ailesi çizelim. Dediğimiz zaman devlete tam 100 yıl vezire azam vermiş bir aileden bahsediyoruz.
2: Evet.
3: Hanedan bir aile.
2: Evet.
3: Şimdi maliye sistemini de, Osmanlı maliye sistemini de profesyonelleştiren ve o temeli oturtan yine bu bizim Çandarlı Halil Paşa'nın dedesi. Kara Halil Hayrettin Paşa. Böyle bir rolü var, böyle bir fonksiyonu var. Müderrislikten kazaskerliğe, kazaskerlik zaten yüksek idari makam. Oradan da vezir azamlığa yükselmiş bir zat. Ve şöyle kabul edilir Osmanlı tarihinde. Osmanlı Devleti'nin yanılmıyorsam 240 küsur, 250 civarında falan şey var, vezir azam, sadrazam. En büyüğü kabul edilir bu. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa. O derece Osmanlı tarihinde dominant bir role sahip, merkezi bir role sahip. Daha sonra Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa vefat edince yerine oğlu Ali Paşa, Çandarlı Ali Paşa, o vezir azam oluyor. Çandarlı Ali Paşa 1387'de vezir azam oluyor. Bu da direkt şeyin Çandarlı Ali Paşa, Çandarlı Halil Paşa'nın amcası. O da 1387'de vezir azam olunca 1. Murat zamanında, biliyorsun 1360'da 1. Murat padişah oldu 1360'da. Bu dede Halil Hayrettin Paşa o tarihte de hizmet etti. Bu Ali Paşa 1387'de vezir azam oluyor. 1389 Kosova Muharebesi'nde 1. Murat şehit olunca malum. Daha savaş meydanında şeyin naaşı kalkmadan Yıldırım Beyazıt Han'ın padişah olması meselesi var. Yıldırım Beyazıt'ın padişah yapan da bu Çandarlı Ali Paşa. Çandarlı Ali Paşa Osmanlı tarihinde en uzun süreli vezir azamlık yapan zat aynı zamanda. Tam 20 sene vezir azamlık yapıyor Ali Paşa. Yani Yıldırım Beyazıt'ı padişah yapmış. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'la Yıldırım Beyazıt Han'ın Ankara Savaşı'ndan sonra o feci mağlubiyet yaklaştığını hisseder hissetmez devletin başsız kalmaması adına Yıldırım'ın büyük oğlu Süleyman Çelebi'yi harp meydanından kaçırıp Edirne'de tahta çıkartan ve devleti başsız bırakmayan da bizzat aynı zamanda. Hem Yıldırım'ın tahta çıkmasında önemli bir role sahip 1789'da, hem de Ankara Harbi'nin mağlubiyetle neticelenmesine yakın bir safhada durumun, neticenin sonunu görüp Süleyman, Şehzade Süleyman'ı kaçırıp Edirne'de tahta çıkartan bir zat Çandarlı Ali Paşa. Bu aynı zamanda 2. Murat zamanında da vezir azamlık yapıyor. Onun vefatından sonra da kardeşi İbrahim, Çandarlı İbrahim Paşa vezir azam oluyor. Bak hep Osmanlı Devleti'nin tam 100 yıl faslasız vezir azam ailesi bu aile. İbrahim Paşa kim? Çandarlı Halil Paşa'nın babası. Babası. O da 2. Murat devrinin ünlü vezir azamı. Çok, o da büyük işlere imza atıyor. Hatta 2. Murat ondan o kadar memnun ki onun vefatından sonra hemen oğlunu, çünkü Çandarlı Halil Paşa aslında medrese kökenli, ilmiye sınıfına mensup. Daha sonra mülkiye sınıfına intisap etmiş. Tabii yani müderrislik falan yapmış. Fakat tabii Çandarlı ailesi hem hanedan bir aile, hem çok zengin bir aile, hem çok hayırsever bir aile. Yani memleketin, özellikle Osmanlı'nın ilk o onların hüküm ferma aldığı devirlerdeki hakimiyet bölgelerinde çok sayıda hayır eserleri var. Çeşmeler, camiler, hamamlar, köprüler, hanlar, kervansaraylar yaptırmışlar. Böyle bir aile. Zenginlikleri, Çandarlı ailesi geniş bir aile olduğu için ailenin kalan kısmı ticaretle uğraşan bir aile. Büyük ticaret yapıyorlar. Yani Venedik'le ithalat, ihracat işleriyle uğraşıyorlar. Zenginlikleri de oradan kaynaklanıyor. ama ilmiye mensup olan üyeleri de bu şekilde önce müderrislik yapıyorlar, kadılık yapıyorlar, kazaskerlik yapıyorlar. Daha sonra vezir azam oluyorlar. Halil Paşa da önce ilmiye sınıfından mülkiye sınıfına geçince önce vezir oluyor, sonra da vezir azam. Babası vefat edince de 2. Murat onu kendisine vezir azam yapıyor. Tabii vezir azamlık malum padişah yetkilerine sahip bir makam, bir mevki, bir vazife, bir
2: padişah sorumlu. Adına sevk ve
3: padişah
2: idare ediyor.
3: Padişah adına. Padişah onda kullandığı çünkü. Bütün yetkileri o mührü aldığı andan itibaren kullanma selahiyetine sahip. Öyle bir makam yani.
2: Evet.
3: Şimdi Çandarlı Halil Paşa geçiyor. Çandarlı Halil Paşa 2. Murat zamanında çok önemli roller üstleniyor. 2. Murat'ın tamamıyla itimadını kazanmış. Sadakatiyle, maharetiyle. Bir defa çok siyasi bir şahsiyet yani. Çok siyasi, çok vakur bir şahsiyet. Böyle olduğu için zaten vefatından önce onun bir vasiyetnamesi var. Arapça kaleme alınmış 2. Murad'ın. Vasiyetnamesinde oğlunun da kendisine Çandarlı Halil Paşa'yı vezir azam yapmasını vasiyet ediyor. Yani Çandarlı Halil Paşa Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine babasının vasiyetidir. İstanbul'un fethine kadar da Fatih Sultan Mehmet'in vezir azamlığını yapmıştır. Böyle bir zattan bahsediyoruz. Şimdi zaten girişte de bahsettin yani sıfırdan kurulmuş bir devlet, bir aşiretten değil mi, küçük bir aşiretten işte ondan sonra beylik oluşturuyorlar. İşte beylikten büyüye ciddi bir devlet olursa imparatorluk aksın oturuyor yapı. Fakat İstanbul'un fethine kadar zaten Osmanlı Devleti beylik formunda idare edilen bir devlet. Hanedan ailelerle yönetiliyor. Mesela aynen tıpkı yani bizim Osmanlı Hanedanı gibi babadan oğula geçen bazı Osmanlı'nın Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar bazı devlet, önemli devlet görevleri belli hanedan ailelerin tek elinde. Mesela Beylerbeylik işte Aykutoğulları ve Timurtaşoğulları'nın tek elinde. Babadan oğula geçiyor Beylerbeylik. İşte Samsamal mesela şey Çavuşbaşılık Samsama ailesinde. İşte ne bileyim Akıncı Beylikleri Evrenesoğlu ve Evrenesoğulları'nın tek elinde. Bu ailelerin tek elinde. Ve Mihail.

0: Fatih Sultanmet Han'a kadar gelen. Ondan sonra zaten devşirmeler var. Ama gelen Türk kökenli tabii şeyler de var. Yani Osmanlı tarihinde hanedana sadakatsizlik yapmış, ihanet eden bir tane bile vezir azam ya da sadrazam yok. Son dönemler haricinde Mithat Paşa gibi ya da işte ne bileyim yani bazı isimler gibi onlar hariç o başka bir devir. Dolayısıyla bunlar o biatlarında sabitler. Bütün varlıklarıyla, bütün o kökleşmiş tecrübeleriyle devletin hizmetinde aileler, bu aileler. Şimdi dolayısıyla bir müddet sonra tabii Fatih Sultanahmet'in İstanbul'u fethiyle birlikte, daha Fatih Sultanahmet İstanbul'u fethetmeden önce bu hanedan ailelerle ilgili devlet katında bir takım, yani hanedan içinde bir takım sorgulamalar başlıyor. O sorgulamaların sebebi de bu ailelerin o tarihe kadar edinmiş oldukları güç, otorite, ordu üzerinde, bürokrasi üzerindeki hakimiyetleri, nüfuzları, kredileri bu.
1: Ne zaman konuşulmaya başlanıyor
0: Bu
1: dedin?
0: ilk defa Fatih Sultan Mehmet'in daha Fatih olmadan önce 1444'te tahta geçtiği Şehzade Mehmetken babasının ona tahtı devredip Manisa'ya çekilmesiyle tahta geçtiği 1444 ve 1446 yılları arasında bu sorgulama başlıyor. Aslında ondan önce bir takım, mesela 1. Murat zamanında bir takım böyle bir şeyler var ama onlar arzi durumlar. 2. Murat zamanında da öyle. Bunlar arzi durumlar ama ilk olarak, sistematik olarak hanedan ailelerin devlet katında sorgulanmaya başlandığı, ya bunların herhangi bir ihanetinden falan değil. Sadece edinmiş oldukları gücün ileride bazı mahsurlar doğurabileceğiyle ilgili. Oradan kaynaklanan bir duygu bu. Bu da Fatih'in şehzadeyken 1444'te ilk 12 yaşında ya da bazı rivayetleri 11 yaşında tahta geçmesi üzerine bu sorgulama başlıyor. Onun da sebebini birazdan konuşuruz. 1444-1446 Fatih'in ilk padişahlık devri, biliyorsun daha önce konuşmuştuk. Daha sonra gelişen bazı hadiseler üzerine Baba Murat tekrar deruhte etmek mecburiyetinde kalıyor. İşte o 2 yıl sürecinde Şehzade Mehmet'le çocuk padişah olarak görülüyor o zaman. Bu Çandarlı ailesi arasında, özellikle Çandarlı Halil Paşa arasında devlet işleriyle ilgili bir takım ihtilafların zuhuru üzerine bu sorgulama başlıyor. Bir de Fatih Sultan Mehmet'in, tabi o zaman daha Fatih değil, birinci Mehmet, pardon,
1: İkinci
0: ikinci Mehmet olarak geçiyor. Onun bir takım ataklığı var. Çok atak, çok gözü kara. Bir takım kendini ispat etmek için icraatlarda bulunmak istemesi üzerine Halil Paşa'nın da o tecrübesiyle bunun devlete zamansız bir hamle olabileceği düşüncesiyle fren olması üzerine hem birinci, yani ikinci Mehmet'in etrafındaki devşirme kadronun hem de Mehmet'in o çocuk Halit Ruhiyesi'yle Halil Paşa'ya karşı içlerinde bir şey uyanması üzerine oluyor bu sorgulama. Yani biz bu adamla ne yapacağız? Biz bu vezir ağlamla ne yapacağız? Çünkü aynı zamanda Çandarlı ailesinin Osmanlı sosyolojisinin bel kemiğini oluşturan toplumun, hani bugün orta direk diyoruz ya, orta sınıf.
1: Evet.
0: Osmanlı içtimai yapısının orta sınıfını oluşturan ahilik teşkilatı üzerinde de çok merkezi bir role sahip Çandarlı ailesi. Mesela ahilik teşkilatı da, ahilik teşkilatı Osmanlı'da belki en az bildiğimiz ama en az Osmanlı'nın bizzat hanedan tarihi kadar önemli bir yere sahip bir müessese ahilik. Ve onun tam merkezinde yer alan bir aile Çandarlı ailesi aynı zamanda. Ahi teşkilatı da Çandarlı ailesini bir baba olarak görüyor. Bir lider olarak görüyor.
1: Ya ahi teşkilatının bizim loncalarımızın tarihinde bir nüve olması vasfı, meslek kollarımızın oluşması ve ustalık, çıraklık prensiplerinin belirlenmesi ve sektörün, efendim, birçok sektörün temel dinamiklerini ve prensiplerini oluşturması bakımından ele alınıyor. İlâ ahir bir sürü şey şöyle söylenebilir. Ama benim onunla ilgili, efendim, gördüğüm okumalarda rastladığım şeylerde sanki eksikler var. Sanki hala

0: Ahilik üzerine çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor gibi geliyor bana. Yanlış hatırlamıyorsam 1. Murat dönemi olsa gerek veya 2. Murat mı? 1. Murat dönemi olsa gerek. Ankara'yı bir biliyorsun ele geçiriyorlar ahiler. Sonra gidip Ankara'yı
1: Ankara
0: Osmanlı tekrar
1: ailenin önemli
0: alıyor.
1: merkezlerinden bir tanesi.
0: Tabii
1: Onu söyleyeyim
0: ahilin
1: yani.
0: önemli merkezlerinden. Şimdi mesela orada buna dair ben tarihi eserlerde tenvir edici yani aydınlatıcı pek anekdotları da rastladığımı söyleyemem. Yani iddiaları neydi? Ele geçirmeden kasıt neydi? Sonra yine Sultan Murad'ın oraya gidip suhuletli bir şekilde bir harp darp büyük ölçüde olmadan tekrar alması.
1: İkinci Murad'ın, birincinin.
0: Bilmiyorum.
1: İkinci Murat.
0: İkinci Murad'a mı denk geliyor? Sultan Murat olduğunu biliyorum. Hatırımda öyle kalmış. Çok eski okuduğum bir bahis. Ama ikinci Murat. Sen çalıştığın dönem daha iyi bilirsin. Hatta sonra Ahi kuşağı da ikinci Murat kuşanıyor mu? Ahi şeyhliği ya da bir
1: Hiç
0: Fahri şeyhlik gibi bir şey de veriyor mu? Bir yerde de
1: rastlamadım.
0: öyle rastladım
1: Ben
0: sanki.
1: rastlamadım ama.
0: Ama Ankara'nın idaresini tekrar almakla beraber ilişkiler tekrar güzel bir noktaya geliyor. Ahilerin bizim fark etmediğimiz sadece meslek ve meslek kolları olan tarafının dışında biraz böyle fütüvvet denir İslam'da feta ehli olan bir yapılanma olmanın dışında siyaset ve siyasete dair de görüşleri, tarzı siyasetleri, tarzı hareketler olan bir tarafı da var sanki ve bu biraz gözden uzak kalmış gibi geliyor. Hani net bir şey de söylemek istemiyorum çünkü piyasada yapılmış ciddi akademik çalışma da pek görmedim bununla ilgili. O yüzden bir tarafıyla hala sanki ahilik teşkilatı bize tam yüzünü göstermiş gibi
1: Ahilik
0: görünmüyor.
1: teşkilatı ile ilgili en taze, en gerçekçi bilgiler nerede biliyor musun?
0: Nerede?
1: Bu Faslı seyyah var ya, söyle.
0: İbni
1: İbn Battuta seyahatnamesinde var.
0: O da çok bahsediyor. Hatta ya yapılmış
1: Bir
0: genel
1: ikinci.
0: çalışmalar genel işleyiş ve seyri idaresinin tasavvufa benzer bir tarafı olduğunu ama bir tarikat olmadığı hususunda da
1: Şöyle
0: baskın görüşler var.
1: bunlar Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin müritleri aynı
0: Tamam.
1: zamanda. Bayrami tarikatına mensup olduklarına dair bir rivayet var. Ankara ile alakalı meselede de biliyorsun bu Şeyh Bedrettin hadisesi var. İkinci
0: Evet.
1: Murad'ın babası Çelebi
0: Tamam.
1: zamanında. Devlet çok ciddi sarsılmış. Hurufilik hareketi var biliyorsun Fatih'in
0: Evet.
1: çocuk padişahlığı zamanında. Devlet bu tecrübeleri yaşamış. Sütten ağzı yanmış, yoğurdu üfleyerek içmiş misali. İkinci Murad zamanında Hacı Bayram Veli Ankara'da. Somuncu babanın müridi biliyorsun. Somuncu babanın vefatından sonra Hacı Bayram Veli Ankara'da ve o esnada doğudan batıya doğru ciddi bir Türkmen akını var. Çünkü Moğol istilası ve bile
0: Tamam.
1: biliyorsun
0: Bir şey
1: batıya doğru
0: söyleyeceğim.
1: akımlar var.
0: Bu bölüm biteli birkaç dakika oldu. İstersen bu kaldığımız yerden ikinci
1: Peki.
0: bölümde devam edelim. Bu
1: Peki.
0: hamur çok su kaldırır
1: Peki,
0: çünkü.
1: tamam.
0: Buna
1: Konuşalım
0: dair
1: bunu.
0: söyleyeceğim başka şeyler varsa dinlemek
1: Olur.
0: isterim. Evet. Kıymetli seyirciler, birinci bölümü bitirelim. Bir kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın inşallah.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musabeleri devam edecek.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu 2000 dolar, artezyen su kuyusu hissesi 1000 dolar. Su kuyusu yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi.org.tr.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz
4: kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
8: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
12: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
13: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
16: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
17: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri devam ediyor.
0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih musabelerinin ikinci bölümündeyiz. Kısa bir reklam arasından sonra hemen hızlıca vakti iyi değerlendirmek adına konuya girelim. En son ahilik ve ahiliğin, yani bir parantez açmıştık.
18: Evet.
0: İstersen son cümlelerini evet. bağlayıp konuya ve çandarlığa girelim.
18: Evet. Şimdi şöyle, ahilikle ilgili hani bir ufak bir soru işareti ve belirsiz ifade ettin ya.
0: Evet, Ankara'daki yönetimin.
18: Onun sebebi şu, tabii yani. Ahilin bir tasavvuf tarafı da var. Onu şey çok güzel anlatır İbn-i Batı'da. Çünkü birinci el şahittir. Bizim tarihçiler için o devre, yani Orhan Gazi dönemine
0: görmüş
18: ait
0: ahili.
18: Çok önemli bir şeydir, veridir yani tabii, onun anlattıkları. Tabii. Çünkü biliyorsun Bursa'da Timur tarafından saray yakılıp arşivde ya yakıldıya götürüldüğü için 1400 öncesi arşiv vesikaları çok fazla elimizde yok. Ancak Topkapı Sarayı arşivinde bir takım yazmalar, vesikalar, risalelerden ancak belge bulabiliyoruz. Tabiatıyla o İbn-i Batuta'nın o seyahatnamesinde bize aktardığı Osmanlı ile ilgili Orhan Gazi zamanındaki bilgiler çok değerli. Şimdi şöyle, bu işte batıya Türkmen göçü devam ediyor mu Moğol istilasından sonra? Hala doğuda bir tehdit var. Orada bir nüfus terakümü oluyor. Batıda. Bu nüfus tabii yeni gelmiş, muhacir olarak gelmişler, yer edinecekler, yurt edinecekler. Hacı Bayram Veli Hazretleri de Ankara'da ve bütün işi kurmuş olduğu dergah ve tekkeyle bu yeni gelen Anadolu'ya göç etmiş garibanların tarlalarını sürmek, onlara yardım etmek, onlara yer yurt tutmak. İlk defa imece sistemini bizim tarihimizde kuran, oluşturan Hacı Bayram Veli Hazretleri. İşte bir gün birinin bahçesinde çalışıyorlar, öbür gün topluca öbürünün bahçesine gidiyorlar. Bu gelenler için esnafı dolaşıyor, para topluyor. Böyle bir rolü var Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin. İkinci Murat bu esnada padişah Edirne'de. Devletin başından acayip badireler geçmiş. Şeyh Bedrettin hadisesi var, Rufiler var. İşte bir takım şehzade rekabetleri var biliyorsun.
0: Evet.
18: İkinci Murat zamanında da. Bunun üzerine 2. Murat tabii işkilleniyor bu durumdan. O kadar büyük bir kitle oluşmuş ki Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin etrafında. Ankara'da binlerce müridi var. Ve böyle geniş alanlarda zikir yapıyorlar. Bunun üzerine 2. Murat oraya bir adamını gönderiyor. Bir temsilcisini gönderiyor. İstintak et bakalım neler oluyor Anadolu'da. Çünkü Şeyh Bedrettin de bir tasavvuf jargonunu kullanarak sahneye çıkmıştı malum biliyorsun.
0: Evet, evet, evet.
18: İşte bunun üzerine oraya gidip orada olanları, manzaraları falan padişaha aktarılınca, aksettirilince 2. Murat oraya göndermiş olduğu bir temsilcisi vasıtasıyla Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni Edirne'ye davet ediyor. Bakalım nedir, ne değildir, nasıl bir zattır yani.
1: İşte orada tabii Hacı Bayram Veli Hazretleri aynı zamanda Ahi Teşkilatı'nın da çok önemli gördüğü büyük bizzat, onların da bağlı olduğu bizzat. Bunun üzerine 2. Murat Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin tarihte rivayet iki defa geldiğidir neye? O zatla karşılaşınca tabii isim mahiyetini anlıyor, görüyor. Ve hatta onun ruhaniyetine teslim oluyor. Yani bu Gevrekzade nüshasında o sahneler çok iyi anlatılır. Topkapı Sarayı'nda bizim elimizdeki en tarihi kayıtlardan bir tanesidir. Orada işte daha Fatih Sultan Mehmet daha beşikte. Hatta talebesi Akşemseddin'le geliyor. Akşemseddin evet. Hazretleri'yle geliyor. Ve babası 2. Murat Hacı Bayram Veli Hazretleri'yle görüşürken, daha önce belki nakletmiştik bunu ama evet. Tekrarül Hasan Fehvasınca kabilinden bir daha bahsedelim. Hani teberrük olsun diye Beşik'teki Mehmet'i de görüşme odasına getirtirince 2. Murat, daha Hacı Bayram Veli Hazretleri o bebeği görür görmez Fetih Suresini okumaya başlıyor.
19: Allah Allah.
1: Tabii bu bir yakıştırma değil. Yani şimdiki hani bu dizi senaryo bir takım şeyler var ya, diziler filmlerle evet, konuştuk. Evet, evet. Yani tarihçilikten çok senaryo yazmaya meraklı kişilerin anlattığı, uydurduğu hikaye değil bu. Çok tarihi bir kayıttan naklediyorum. Ve ona bakar bakmaz zaten Fetih Suresini okumaya başlıyor. O belki evet. Geniş teferruatlı bir başka programda konuşuruz o sahneleri.
19: Evet.
1: Ve teslim oluyor zaten 2. Murat Hacı Bayram Veli Hazretlerine. Ondan sonra o tedirginliği geçiyor. Ve hatta Hacı Bayram Veli Hazretlerini tanıdıktan sonra Ankara'daki onun etrafındaki müritlerinin, dervişlerinin ve onun mahiyetinde olanlardan vergiyi kaldırıyor. Ve onlara bir takım avantajlar sağlayınca bu sefer Hacı Bayram Veli Hazretlerinin etrafındaki o şey daha da kalabalıklaşıyor. Böyle bir hikayedir. Kapattık parantezi. Bu ahilikle ilgili. Yani ahilerin hiçbir zaman devlete böyle bir yan bakıp herhangi padişahın bir tasarrufuna karşı herhangi bir isyanları ya da ne bileyim hurufilik gibi ya da işte bir takım sapkın şeyin Çehbedrettin adamları gibi asla böyle bir şeyleri yok. Merkezdeler. Sünniler, el sünnet tamamen esnaf loncaları olarak İslam'da ticaret ahlakını hayata geçiren bir kurum, ahilik kurumu. Mesela işte pabucu dama atıldı falan deriz. Hep o ahi kültüründen gelen tabirler bunlar.
19: Evet, evet.
1: Bir yani ayakkabıcı ayakkabısına bir hile yaptığı zaman, bunu tespit edildiği zaman, onun o ayakkabısı, onun dükkanının damına atıldığı zaman o adamın işi bitiyor. Yani ticarette sahtekarlık, üçkağıtçılık, müşteriyi kandırma gibi bir şeyin bedeli çok ağır. Bunları temin eden, bugünkü işte ticaret odaları gibi falan, yani teşbih tam uymuyor ama esnaf şeyleri var ya, kuruluşları falan.
19: Evet.
1: Bugünküler sadece aidat olmakla saltanat sürmeye devam ediyorlar. O ayrı. Denetleyici bir şey de var ahilik teşkilatının. Bunların ağları var, liderleri var her yerde. Aynı zamanda şehirlerine, beldelerine gelen misafirleri ağırlamak, onlara hoşça vakit geçirmek gibi vazifeleri de var. İbn-i Battuta diyor ki işte Bursa'ya geldiğinde, işte Bursa'ya gelene kadar bir baktım diyor, dövüşüyorlar diyor, birbirlerine girdiler diyor. Allah Allah, ben nereye geldim falan diye düşünürken diyor, sonra sebebini öğrendim ki diyor, yani çünkü farklı farklı ahi şeyleri var, öbek öbek, beni misafir etmek için biz misafir edeceğiz, yok biz misafir edeceğiz, meğer bunun kavgasını yapıyorlarmış diyor.
19: Allah.
1: Yani seyahatnameyi açıp baksın şeyler, izleyicilerimiz. Orada hakikaten çok hoş safhalar var. Bunu kapattık.
19: Tamam.
1: Şimdi bu teşkilatın da tam göbeğinde. Çünkü ailenin devlette olmayan üyelerinin hepsi ticaretle uğraşıyor. İthalat ve ihracat yapıyorlar. Tabii. Ve onların lideri pozisyondalar. Şimdi bu Çandarlı ailesinin bir hususiyeti daha var. Şeyh Edebali, yani Osman Gazi'nin hem şeyhi hem kayınpederi Edebali Hazretleri'nin sülalesiyle de akrabalıkları var. Tabii. Hatta Çandarlı Halil Paşa'nın büyük büyük dedesi Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın Osmanlı'nın kuruluşunda değil ama neşv-i menema bulmasındaki o büyük rolü bilindiği için olsa gerek, 1922'de Yunan İznik'i işgal ettiği zaman İznik'te yaptıkları ilk iş Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın mezarını, türbesini tahrip etmek oldu.
19: Hmm.
1: Tabii, tabii. Bursa'da da biliyorsun padişahların türbelerini tekmelediler.
19: Maşallah.
1: Bizim İstanbul'da da birilerinin Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesine tekme attığı gibi.
19: Maalesef.
1: Bunları ama da söyleyelim.
19: Düşmandı.
1: Bunları da söyleyelim. Tabii hem İznik'te bunu yaptılar, türbesini tahrip ettiler. Hem de yine neydi onların komutanlarından bir tanesi, Bursa'yı işgal ettiklerinde oradaki padişah türbelerine tekmelediler bunlar. Hı? Bunu günümüzde de görüyoruz. Tarih affetmez. Ne diyorduk? Tarih geçmiş gitmiş bir şey değildir. Devam eder. Çünkü bir zihniyettir aynı zamanda. Tabii. Şimdi parantezi kapattık. Çandarlı ailesi böyle bir aile. Geldik işte Halil Paşa'yı anlatıyoruz. Halil Paşa müthiş tecrübeli bir adam. Okur bir adam. Aynı zamanda bir siyasi dahi diyebiliriz. Şimdi 2. Murat biliyorsun çok yoruldu. Onun hayatı baştan başa bir maceradır. Aslında birkaç programı hak eder. 1422'de galiba tahta geçti. Çelebi Mehmet vefat edince hayattaki tek oğluydu. 17 yaşında tahta geçti. Tahta geçti ve 1451'e kadar, yani vefatına kadar inanılmaz maceralarla dolu. Büyük mağlubiyetler yaşandı Silahun'un devrinde. Ama en son o Haçlı güruhundan aldığı intikam zaten efsanedir. Hem Varna Muharebesi'nde hem de 2. Kosova Muharebesi'nde bir efsanedir. Bir efsanedir. Şimdi yoruldu 1444'te. Edirne-Segedin antlaşması yaptı Macar kralıyla. 10 yıllık bir ateşkes antlaşması. O zaman Macaristan Batı'nın, Katolik dünyanın majör gücü. Orta Avrupa'da. Macaristan kralı demek aynı zamanda Almanya kralı demek. Aynı zamanda Lehistan kralı demek. O zaman buraların merkezi, yönetim merkezi Macaristan'dı. Budapeşte yani.
19: Hmm.
1: Şimdi bu Edirne-Segedin antlaşmasından sonra Murat işte Manisa'ya çekildi. Yani biraz da hak ile meşgul olayım. Halkla çok meşgul oldum. Cenab-ı Hakk'ın zikrinden geri kaldım. Artık ömrümün kalan kısmını da nasıl olsa evlatçığım var. Artık Manisa'da uzete çekileyim adamlarımla, ailemle birlikte. Orada biraz da zikir ile ömrümün ahir ömrümde zikir ile meşgul olayım. Sohbetlerle meşgul olayım diye Manisa'ya çekildi mahiyetiyle birlikte. Yerine kimi geçirdi? 11 ya da 12 yaşındaki Mehmet'i geçirdi. Hem buradaki bir fikri de şuydu. Çünkü başka bir şehzade olmadığı için. Bir tane bebek şehzade vardı gerçi. Ahmet daha bebekti, kundaktaydı. En sevdiği Alaaddin zaten Karaman Seferi'nden dönüşünde bir at kazasında vefat etmişti. O da onu çok yıpratmıştı. O tahtı bırakmasının önemli sebeplerinden bir tanesi de oğlu Şehzade Alaaddin'in bu şekilde vefat etmesi. Onu derinden sarsmıştır 2. Murad'a. Tahtmat artık gözünde görünmez oldu yani. İşte Mehmet tahta geçince tabii onun etrafında devşirme dediğimiz devlet adamları var. Zanos Paşa gibi, Nişancı İbrahim gibi, Saruca Paşa gibi, tabii Turhan Bey gibi. Bunlar devşirme devlet adamları. Ama çok büyük isimler, çok büyük adamlar. Bunlar geldiler Edirne'de oturdular. Daha Fatih çocuk padişah oturur oturmaz bir Hurufi ailesi ortaya çıktı. Onu da bir program konuşalım inşallah. Olur. Bu neyse, bu badire atlatıldı. Ve bir müddet sonra biliyorsun kardinal neydi? Cesarini. Macar kralının papa, yani papalık kardinal Cesarini olacak. Türkler kafirdir. Aşağı tırnak içinde. Osmanlı tahtına da yeni bir padişah geçmiştir. Üstelik çocuk padişahtır. Hem bu Edirne-Segedin antlaşmasını bozmak için bu bir sebeptir. Çünkü o Macar kralı İncil'e yemin ederek, el basarak bunu imzalamıştı. 2. Murat da Kur'an-ı Kerim'e el basarak bunu imzalamıştı. 10 yıl geçerliydi bu antlaşma. Ateşkes diyelim, öyle söyleyelim. Papa böyle bir şey verdi. Dedi ki çok rahat bir şekilde bu sözleşmeyi bozabilirsin, antlaşmayı, yeminini bozabilirsin. Türkler kafirdir. Kafirler için yapılan yeminin bir kıymeti harbiyesi yoktur. Ve üstelik tam da
18: Tam da bizim için bir fırsat çıkmıştır. Osmanlı tahtında bir tane bebe var. Çocuk. Şimdi hallettik. Yoksa geçmiş olsun. Çünkü o güne kadar o kadar darbe yemişler ki yani. Hem Orhan Gazi zamanında, hem Osman Gazi zamanında, hem 1. Murat zamanında, Yıldırım zamanında. Bunlar hep Haçlı Seferi'dir zaten.
0: Evet.
18: Ve bunun üzerine antlaşma bozulunca, çünkü 2. Murat Tahtıoğlu'nu teslim etti ama, Tahtıoğlu'na teslim etti ama, hem Karamanoğlu ile bir anlaşma yaptı, hem de dedi ki nasıl olsa Haçlı Dünya'yla da bir ateşkes antlaşması yaptım. Rahat rahat köşemde ben işime bakarım. Oğlum da rahat bir padişahlık yapar. Hem de hayatımda göreyim bakalım. İşleri nasıl idare edecek? Bir yanlış yaparsa en azından babası hayattadır. Hmm. Benim müdahale şansım olur.
0: Her bir oryantasyon benim terbiyemde, süreci gibi.
18: Evet, oryantasyon aynen öyle. Bu niyetlerle çekilince çocuk padişah tabii. Ama Fatih çok onurlu. Çok atak. Çok gözü kara. Daha o yaşta kendini ispat hevesinde evet. ispat etmek istiyor. Sözünü geçirmek istiyor. Ama etrafında evet kendi etrafında onun her dediğine evet diyecek. Ve onunla birlikte büyümek isteyen bir ekip var. Devlete hakim olmak isteyen bir ekip var. Ve Mehmet'in de adamları oldukları için Mehmet'in şahsiyetine, özgüvenin en ufak bir halel gelmesini istemiyorlar. Ve onunla birlikte önemli bir iş yapmak istiyorlar. Böyle bir halet huye var. Ama bu tarafta da devlete 100 yıldan beri vezir azam veren bir ailenin ferdi var. Candarlı Halil Paşa. Evet. Ve onun ekibi var. İshak Paşa var. Değil mi? Anla Özgüroğlu İsa Bey var. Daha sonra Anadolu Beylerbeyi oldu falan. Böyle on deve dişi gibi adamlar var. Ve Yeniçeri Ocağı'nın emrinde. Baba görüyorlar çünkü. Candarlı ailesini. Enderun'da çok büyük ağırlığı var. Şimdi bu iki ekip arasında kalan bir çocuk portresi düşün. Padişah Mehmet. Tam da bu esnada antlaşma bozulunca hemen derhal Batı'nın ne kadar Hristiyani gücü varsa Katolik, Ortodoks falan birleşip bir Haçlı ordusu meydana getirdiler. Yine Macar kralının liderliğinde ve Edirne'ye doğru yürüyüşe çıktı bu ordu. Çok büyük bir ordu. Bu tehdit üzerine her an yaklaşmakta olan bu tehdit üzerine Halil Paşa ve ekibi çocuk padişahla bu işin kurtarılamayacağını, büyük bir tehlike içerisinde olduğunu devletin düşünerek 2. Murad'ı tekrar tahta geçirme işine faaliyetine başladılar. Yani 2. Murad'ı bir an önce Manisa'dan tekrar getirip Edirne'de işin başına geçmesi için çalışmaya başladılar. Tabii bu Mehmet'i hoşuna gitmedi. Ekibinin de hoşuna gitmedi. Onlar Haçlı ordusunun Edirne'ye doğru yaklaşmasını bir fırsat olarak gördüler. Mehmet'in liderliğinde biz bu harbi hallederiz. Ve böylece bu büyük zafer üzerine Mehmet çocuk olarak görülüyor. Çünkü Halil Paşa ona Gül Şehzadem falan diye hitap ediyor. Hmm. Tahta padişah olarak geçmiş ama onunla muhatap olduğunda ona Gül Şehzadem diye hitap ediyor Halil Paşa.
20: Hmm.
18: Bunlar hep çocuk hafızasına kaydediyor Fatih. Hatta iki konak kadar yaklaşıyorlar. Edirne Haçlı ordusu. Halk o kadar tedirgin olmuş ki Edirne'yi terk etmeye başlıyor. Anadolu'ya geçiyor insanlar. Ve halk arasında şöyle bir şaya dolaşıyor. Devlet ne halde? Memleket ne halde? Devlet ne halde? Bu kadar büyük bir buhran içerisinde bir padişah daha 40'lı yaşlarda yani 2. Murat. Manisa'ya çekilip Keyfe Ma Yaşar. Başımıza da bir tane çocuk padişah koydu oğlunu. Böyle bir iş olur mu? Devlet çocuk oyuncağı mı falan gibi söylentiler de dolaşıyor. Fitneciler de var tabii.
0: Tabii.
18: Yeniçeri tedirgin. Yeniçeri'nin gözünde Murat efsane. 2. Murat. Mesela bana sorarlar ışınlanma olsa tarihin hangi devrinde yaşamak istersin? Hep 2. Murat derim. Çok enteresan bir sultandır 2. Murat. Bunun üzerine ekip iki konak yaklaşınca Haçlı ordusu bir devlet kararı alıyor. Ve bu kararı da Çandarlı Halil Paşa çocuk padişah Mehmet'e tebliğ ediyor. Gül Şehzade. Bu bir devlet kararıdır. Büyük bir tehlike iki konak yakınımıza gelmiştir. Halk Edirne'ye boşaltmaya başladı. fitne şeydedir, Alesta'dır. Siz tahta oturmaya devam edeceksiniz. Keyfinize bakacaksınız. Ama babanız bir tecrübe dehası olarak bu belayı savuşturmak üzere Edirne'ye davet edilecektir. Ama taht yine sizindir. Ve nitekim hakikaten bu Varna Meydan Muharebesi işte onun öncesi oluyor bu hadise. Bu zafer kazanıldıktan sonra o tebriknameler, müjdeler 2. Mehmet adına gönderiliyor İslam bellelerine. Tabii Fatih bundan çok rahatsız oluyor. Hatta o orijinal de çok enteresandır, şuraya not almıştım. Onu aktarayım müsaadenle.
20: Tabii.
18: Bunu Fatih'e nasıl aktarıyorlar? Şöyle, bir dakika müsaade isteyeceğim. Orijinal ifadeler çünkü çok hoş. Yani o Varna Meydan Muharebesi eğer Osmanlı'nın aleyhine sonuçlanmış olsaydı bizim açımızdan Osmanlı tarihi orada kesilebilirdi. O kadar, kadar ciddi bir tehlike tabii. Şey, millet değil, millet memleket ne halde, devlet ne halde? Buhranın derinleştiği böyle bir zamanda devletin başında bir çocuk bırakılır da uzzette keyfe ma yaşanır mı? Bu tür söylentiler var Edirne'de. Bunun üzerine Murat Gazi yeniden işin başına getirmek için Tursun Bey bu tebliği şöyle naklediyor, önemli. Birinci el Osmanlı tarihi kaynağı Tursun Bey. Diyor ki, Gül Şehzadem, düşmana cevabı mukavemet imkanı yok. Meğer baban sultan yerine gelmekte mümkün ola. Beylerin dahi ittifakı bunun üzerinedir ve maslahat bunu görürler. Düşmana karşı anları gönderesiz, siz safanızda olasız, bu vakıa def olunduktan sonra yine saltanat sizindir denilince Mehmet enteresan bir cevap veriyor. O yaştaki bir çocuk 11 ya da 12 yaşında. Önce bozuluyor. Madem ki bu ihtimalat var, evvelce düşünülmeli değil miydi diyor. Öyle bir cevap veriyor ve bunun üzerine bu devlet kararını kabul ediyor ve baba Manisa'dan çıkıp zaten Halil Paşa önceden ayarlamış. Halil Paşa'nın bir de şöyle bir siyaseti var. Mehmet'i hep çocuk olarak görmüş. Yani çocuk olarak görmüş ve sürekli olan biteni Edirne'deki Manisa'daki baba ile paylaşıyor. Onunla sürekli iletişim halinde, irtibat halinde. Bunun üzerine 2. Murat geliyor. İşte Varna Meydan Muharebesi'nde Osmanlı tarihinin en parlak zaferlerinden bir tanesi kazanılıyor. Ve zafer kazanıldıktan sonra 2. Murat Edirne'de, sarayda değil, otağını Edirne'nin dışında kuruyor. Geldiğinde de orada. Bir müddet dinlendikten sonra taht yine evladımındır deyip tekrar Manisa'ya dönüyor. Varna zaferinden sonra. Halil Paşa buna da çok üzülüyor. Halil Paşa'nın ümidi Varna gibi büyük bir fırsat çıkmış babayı payitahta getirmek için. O gelmiş Mehmet'e demiş ki, oğlum evladım padişah sensin, ben senin komutanın olarak geldim. İşi bittikten sonra da evladım hadi bana eyvallah demiş. Halil Paşa ve ekibi bunu da hiç hoş karşılamıyorlar. İşte bu tür hadiseler dolayısıyla sürekli Mehmet'in tasarruflarına, yani zamansız,
0: peki şu söz doğru mu?
18: Zamansız tasarruflarına fren olması ve bu Varna tehlikesi, Haçlı tehlikesi üzerine bir de geleceğim Buçuktepe isyanı var, tarihteki ilk Yeniçeri isyanı. Bütün bu hadiseler üzerine işte dedim ya, padişahlık katında ilk defa hanedan ailelerin rolü sorgulanmaya başlanıyor. Buyur.
0: Daha sonra Sultan Murad'ın tekrar tahta geçmesi esnasında da bunu söylemiş olabilir. Hani padişah bensem, işte sen gel ordularının başına, yok bensem emrediyorum. Bu sözün otantikliği, gerçekliği bu var işte, mı? Varsa hangi dönemde? Bu Varna öncesi mi?
18: Bu Varna Muharebesi öncesi. Bu Kasapzade 2. Murad'a, yani Haçlı ordusu yaklaşmış, büyük bir tehlike var devlet için, millet için. Mehmet bu şekilde ikna ediliyor. Manisa'ya da bir heyet gönderiliyor. Bu heyetin temsilcisi de Kasapzade dedilen bir zat. Kasapzade'nin 2. Murad'a tebliği, o bahsettiğin şey. Çünkü Murat Önce gelmek istemiyor baba. Diyor ki,
0: bu ama Fatih'in ifadesi olarak anlatılıyor genelde ama senin dediğin elçinin...
18: Elçinin ifadesi. Bu hep öyle yansıtılmıştır.
0: Tamam.
18: Aslında kaynaklarda geçen Kassapzade'nin ifadesi. Hatta şöyle, Murat gelen elçine diyor ki, beyiniz vardır, varın küffarla siz uğraşın diyor. Yani oğlunu kastederek. Ve oğlunun etrafında kendi ekibi de olan Halil Paşa ve adamlarına da çok güveniyor ikinci Murat. Hatta oğlumun siyasetini ve şeyi sana emanet ediyorum diyerek gidiyor Manisa'ya ikinci Murat. Ya böyle de bir gücü var Halil Paşa'nın. Bunun üzerine işte o Kassapzade'nin ifadesi o. Aslında o ifade edildiği gibi değil. Hmm, onun nasıl? Orijinalinden okumak lazım.
0: Hatırında mı?
18: Tabii yani onu tekrar hatırlatalım meşhur olan kısmını. İşte böyle böyle bir tehlike var. Geliniz devletin başına geçiniz. Eğer bey iseniz geliniz devletin başına geçiniz. Eğer bey değil diyorsanız padişah hazretlerinin emri fermanıdır. İtaat vaciptir. Onun emridir. Onun üzerine geliniz. Her iki halde de önünü kapatıyorlar ikinci Murat'ın bu şekilde. Çok diplomatik bir cevap yani o. Diplomatik bir muhabir ama orijinal bir ifadesi vardı. Onu orijinalinden okumak lazım. O Kassapzade'nin ifadeleridir o. Kaynaklarda öyledir. Şimdi bunun üzerine baba tekrar Edirne'ye, Manisa'ya çekiliyor. Manisa'ya çekildikten sonra bu şey iyice alevleniyor. Yani Mehmet ve ekibinin Halil Paşa ve ekibiyle olan bu zahirde pek görünmeyen ama derinlerde böyle devam eden bir gizli bir mücadele var. Yani Mehmet ve ekibi, Mehmet diyorum izleyicilerim yanlış anlamasın. O zaman ikinci Mehmet padişah çünkü henüz Fatih değil. Çocuk evet. Padişah diye geçiyor. Bir an önce çocuk padişah dedikleri zatın padişahlığını ispat edecek fırsatları değerlendirmek istiyorlar. Halil Paşa ve ekibi de tehlikenin geçmediğine, sürekli Haçlı tehlikesinin ve iç fitnelerin patlamaya hazır olduğunu, bu açıdan daha 2. Murat çok genç ve tecrübeliyken tahtın tekrar başına gelip geçmesini ve vaziyet etmesini isteyen bir şey durumdalar. Tabii 2. Murat'ı Yeniçeri de istiyor. Çünkü 2. Murat'ın idare tarzı şu, liyakatine ve sadakatine güvendiği insanlara tam yetki veriyor. Tam. Yetkiyi veriyor, arkasını dönüyor. Yani o derece emin. Ve onlara o yetkiyle birlikte o özgüveni de verdiği için zaten muazzam işler oluyor 2. Murat zamanında. Yani Osmanlı'nın o ilk büyüme çağında öyle söyleyeyim, kültür, sanat, fikir, en büyük hamleler sağlıkta. 2. Murat zamanında onu görüyoruz. Tabii. Şimdi bu bir. Yani Fatih Sultan Mehmet'in kafasında o şeyler Halil Paşa'ya karşı zihin kodlarında oluşan o negatif duyguların esbab-ı mucibesi bu buraya kadar anlattım. Tabii daha devam ediyor. Bir müddet sonra baba gitti. Fatih Mehmet yani yine tahtta devam ediyor. Bu esnada Edirne'de bizim Osmanlı tarihinin ilk isyan teşebbüsü, Yeniçeri'nin ilk kazan kaldırması hadisesi yaşanıyor. Ne diye geçti tarihlere? Bu Buçuktepe ayaklanması. Yani işte o şey bahane ediliyor buna.
0: İlk orada ilk kazan orada. Devriliyor.
18: İlk Osmanlı devrinin
0: ama
18: ilk şey bu.
0: Keşecizade'nin ifadesiyle bu tarih boyunca tabii 2. Mahmut'a kadar defalarca oluyor. Bazı padişahların da hayatı burada sona eriyor. Bu onun meşhur bir sözü var. Şimdi tam rivayet edemeyeceğim ama bu kazan diyor kona kaldırıla sonunda devrildi, ocağı söndürdü diyor. Yeniçeri ocağı söndü.
18: Bir daha söyler misin?
0: Aslında o iki bir mısralık bir şeydir. Mısra-i belgesi
18: çok
0: gibi.
18: Güzel.
0: Kazan diyor koya kaldırıla devrildi, sonunda ocağı söndürdü diyor. Yeniçeri ocağı, Yeniçeri kazanının devrilmesiyle söndü abi.
18: Çok güzel.
0: Ama o işte Buçuktepe hadisesiyle son işte Yeniçeri ocağının kaldırılması 2. Mahmut dönemi arasında çok acı işler var.
18: Yok. Yani padişahların gayri ekseriyetinin vefatı neredeyse hiçbir padişah yatağında vefat etmedi. Yok, yani. Evet. Değil mi?
0: Tabii.
18: Ama bu meşhum hadisenin ilk şeyi budur. İlk görüntüsü budur. İlk hadise budur yani. O askerin maaşında, ulufesinde ilk devalüasyon, yani çok küçük bir devalüasyon üzerine asker bunu bahane ederek Buçuk denilen bir tepeye çekildiler. Kazan kaldırdılar orada. Hakikaten hadise büyüdü. Aslında askerin isyanı tarihte, Osmanlı tarihinde alışık olunmayan, görülmemiş bir hadise olarak II. Mehmet'in bir çocuğun kendilerine padişah olması, kendi başlarına bir sultan olmasıydı asıl isyanları, buydu.
0: Görüntüdeki sebep Akçe ayarının değişmesiydi.
18: Devalüasyondu, yani küçük bir devalüasyon. Fakat asıl sebep buydu. Çünkü Halil Paşa'ya bağlı bir ocak. Halil Paşa'nın tavrı biliniyor. O güne kadar Osmanlı tarihinde çocuk padişah diye bir şey görülmemiş. Koca koca yeniçeriler, komutanları, şunlar bunlar. İşte Kurtçu Doğan, Murtçu Doğan gibi adamlar var yani bunlar. O da Halil Paşa'nın ekibinden Kurtçu Doğan. Bu yeniçeri ağası. Bunlar tabii alışmışlar böyle tecrübeli, vakur, sakallı, yaşlı, tecrübeli. Söyledikleri söz hemen efendime söyleyeyim ortalığı böyle yatıştıracak, bir sözle ortalığı ayağa kaldıracak tipe padişahlar gelmiş o güne kadar. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat Yıldırım, arkasından Çelebi gibi bir adam gelmiş. Arkasından ikinci, bir tek 17 yaşında, o da bir mecburiyet durumundan 2. Murat. Babası vefat edince, başka çocuk da olmayınca par topar Edirne'ye getirdi. Onun da enteresan bir hikayesi var. Bir anlatsak çok hakikaten böyle tam sinematografik bir hikayedir Çelebi'nin vefatı ve 2. Murat'ın Edirne'ye gelmesi hikayesi.
0: Ya Mehmet Çelebi acayip ya. Pek göze gelen bir padişah gibi değil ama vefat ettiğinde vücudunda 40'tan fazla yara var. Kılıç, mızrak.
18: Hem
0: yani gençliğinde, çocukluğunda 13-14'lü yaşlarda, tabii, affedersin, Anadolu'nun dağlarında Timur'dan saklanarak, tabii, kardeşleriyle mücadele, tabii, ederek bir şekilde devletin başına geçmek, yeniden banisi olmak, hem müthiş bir siyasi deha, hem onun sadrazamı da çok deha.
18: Muhteşem sahneler
0: adam,
18: var
0: yani çocuk
18: hayatında.
0: Yaşta kılıç çalıyor, affedersin, birebir mücadeleye giriyor, savaşın içine giriyor. Henüz devletin başında değil. Ya o çocuk yaşında ne kadar büyük yükler almış ve bir hakkında ifa etmiş vazifesini. O, acayip bir adam o Mehmet Çelebi.
18: Kılıç yaraları, mızrak yaraları, ok yaraları teneşirde ortaya çıkıyor.
0: Teneşirde
18: ama vefat çıkıyor. Etmiş Edirne Sarayı'nda. Yani bir padişahın vefat etmesi Osmanlı için hem çok ciddi, çok riskli bir zaman dilimi. Padişahın öldüğü haberi kimse tarafından bilinmesin diye. Çünkü bir de sarayda sürekli yabancı elçiler var.
0: Evet.
18: Bizans apronda, Venedik apronda fırsat kolluyorlar. Mübareğin böyle naaşını böyle şey yapmışlar. Bir kukla, bir sandalyeye oturtuyorlar. Kıyafetini giydiriyorlar.
0: Arkadan elini falan oynatıyorlar.
18: Arkadan işte bir kukla gibi kolunun arasından elini, kolunu, kafasını hareket ettiriyor. Bu şekilde 2. Murat tahta gelip geçene kadar bu rolü
0: oyalıyorlar.
18: Bayağı ciddi bir mesafe. Ta Manisa'dan mı geliyor, Amasya'dan mı geliyor ne? Yani böyle sahneler var. Çok muhteşem sahneler tabii bunlar ama mücadelesi başlı başına bir mücadele yani. Kardeşleriyle olan mücadelesi, her kardeşinin vefatında hüngür hüngür ağlaması. Çok duygulu. Sonra evet. Timur'un oğlu işte Şahruh'la o musallat olmuş, onunla mektuplaşmaları var falan filan yani. Neyse geçtik. Bu tabii bu Buçuktepe isyanı bardağı taşıran damla oluyor. Görünmeyen sebep bir çocuk padişahın devletin başına geçmiş olması. Bir de tabii Halil Paşa'nın yani Hacı Bektaşi Veli'den sonra ikinci pir kabul ettikleri bir aile. Şimdi burada işte Halil Paşa'ya yapılan ithamlardan bir tanesi de bu ki oryantalist kaynaklardadır bu. Sırf Baba Murad'ı tekrar Edirne'ye getirmeye mecbur etmek için Halil Paşa'nın tertip ettiği bir isyan olarak gösterilir bu. Tabii. Yani bunu çok geniş işlemiştim bu bahsi, öyle olmadığına dair. Ama Halil Paşa bu fırsatı kullanmış. Mürettip değil ama bu fırsatı kullanıyor. Bu fırsatı kullandığı için zaten 2. Murad'ı tekrar
1: Edirne'ye gelme icbar ediyor. Ve o geliş zaten Murat artık tahta kalıcı olarak vefatına kadar. 1446'da tekrar bu isyanı bastırmak üzere Edirne'ye geliyor. Ve orada Mehmet elini öpüyor. Artık bir mecburiyet var. Çünkü isyanın büyüme temayülü var. Edirne tekrar padişah şehzade olarak Osmanlı tarihinde de büyüktür yani bu. Padişah şehzade olarak Manisa'ya gidiyor. Ya Amasya'ya gitti diyen rivayetler ama güçlü şey Manisa'dır. Manisa. Mahiyetiyle birlikte gidiyor.
0: Kadrosu.
1: Tabii o isyanı bastırmak üzere ama bak. Çünkü neden Halil Paşa tertip etmiyor bunu? Belki başka içlerinde ya nedir arkadaş, böyle bir şey görülmüş müdür? Padişahımız üstelik böyle kahraman, böyle tecrübeli, böyle genç bir padişah baba dururken bir çocuğun devletin başına geçmesi olacak iş mi falan filan diye. Zaten biliyorsun bu tür bir böyle şeyi fitne tohumuna attığınız anda parlamaya çok müsteittir yani bu
0: tabii
1: hikayeler.
0: Tabii Pısıltı gazetesi gece gündüz çalışır.
1: Tabii.
0: Bunun bir mesaisi de, yoktur yani.
1: Bir de o etrafındaki devlet adamlarından işte Zanoski Paşa gibi efendim Saruca Paşa gibi falan damlardan nasırlar ise bu isyanı patlatıyorlar. Bir de kazanı taşırtan şey maaşlarındaki o ufak devalüasyonda olunca kontrolden çıkıyor. Ve Halil Paşa'nın bu hadisenin mürettebi olmadığını şuradan biliyoruz. Halil Paşa daha 2. Murat Edirne'ye yaklaşırken zaten Murat Edirne'ye gelmeden isyanı çok şiddetli bir şekilde bastırıyor. Bak yani bir rol için, bir tiyatro, bir gösteri, bir sahne için olayı tertip eden bir kişi olay patladıktan sonra...
0: Bu arada son 10 dakikaya girdik ya. Çok hızlı akıyor zaman.
1: Öyle
0: programda
1: mi?
0: Programda sohbetin şehvetinden dakikalar nasıl geçiyor anlamıyorum. Çok güzel bir konu. Çok da güzel gidiyor. Allah razı olsun. Ama
1: ben bağlayabiliriz yani, ama yani...
0: Bence bağlayamazsın gibi geliyor abi. Detay çok daha. O hala zaman... Buçuktepe'deyiz. Daha Fetih'teki oynadığı rol... Ondan sonra hakkındaki ithamlar, onların tavzihi herhalde bir dahaki haftaya kalır gibi geliyor.
1: Ya izin olursa devam edelim yani.
0: Tabii. Şey yine şimdi vakti bereketli kullanma anlamında hemen devam edelim. Ama yetişmezse haftaya da uzatalım bunu. Evet.
1: Olur hay hay.
0: Ama toparlarım diyorsan sen bilirsin.
1: Ya bayağı bir şey var. Yani çünkü Halil Paşa'nın bir de infazı var. Fetih'teki rolü var.
0: Sonra olanlar
1: oradaki
0: var.
1: Rolleri var ve yani bütün bu şeyler yani Halil Paşa ve ailesi neydi? Bunu az çok özetleyerek anlatmaya çalıştık. Ondan sonra Halil Paşa ile ilgili ilk bugünkü o onun aleyhine olan ithamlara da sebep olan gelişmeler neydi? Oraya girdik. Değil mi?
0: Evet.
1: Bir büyük bir Haçlı tehlikesinin zuhuru. Bu zuhurun çocuk padişah Mehmet'le bu tecrübeli devlet adamı Halil Paşa ve ekibi arasında gerginliğe sebep olması. Çünkü şöyle bir şey de var. Onu inşallah haftaya daha geniş anlatmak isterim. Halil Paşa Yıldırım Bayezid'in reflekslerini Mehmet'te de görüyor. Endişe ediyor. Amcası Ali Paşa, Yıldırım Bayezid'in vezir azamı Ali Paşa'nın Yıldırım'ı Timur tehlikesine ve tehditine karşı caydırmak için nasıl onu ikna etmeye çalıştığı kaynaklarda var zaten. Senin de iyi konuştuğun, çalıştığın bir alan bu.
0: Başka bir şey daha var ama orada. Devlet ve imparatorluk reflekslerini ilk gösteren de Yıldırım Bayezid. Bu meşhur ailelerin merkezi hükümetteki ağırlıklı rolünü pasifize etmeye çalışıp yeni fetih yerlerini ilk defa olarak bu meşhur ailelerden herhangi birine vermemeye başlayan Yıldırım Bayezid. Veraset sistemi üzerinde, ulan beni bile bu aileler tayin etti. Abim Yakup'un siyaset edilmesini bana bunlar icbar etti.
1: Çandar Ali Paşa onu
0: tabii,
1: tahta oturttu.
0: Bütün bunu ve onların merkezi hükümetteki ağırlığını gitgide artan gücünü görüyor. Ve bir öndeki dönemde yani bu işler yavaş oluyor. Yavaş ilerliyor. Devletin suyu geç kaynıyor. Yani 50 sene sonra, 100 sene sonra bu adamlar artık hanedanlığa alternatif duruma gelebilirler gibi düşünce Orada refleksi Yıldırım Beyazıt ortaya koyuyor. Gerçekleştiremiyor. Timur karşısında bazı beyliklerin yanından ayrılmasının altında da bu var. Başka sebepler de var muhakkak. Ama Yıldırım Beyazıt için bir o günkü düşünceleri bir devlet siyaseti olarak birileri tarafından, hanedanlık tarafından kodlanmış ki vakti zamanı geldiğinde Fatih bunu icra eden adam oluyor. Fatih'in icra ettiği şey aslında Yıldırım'ın imparatorluk refleksiyle ortaya koyduğu bu dinamikleri kanunnameyle ilan etmesi. Ama bunu ilancı gücü ve otoritesi var artık.
1: Bir tık geriye götüreyim. Aslında bu hanedan ailelerle ilgili ilk bu manadaki tasarruf kullanmak isteyen ve küçük bir şeydir. Kullanabilmeyi başaran ama küçük bir hadisedir. Birinci Murat.
0: Bunu o zaman bir devlet siyasi olarak Yıldırım babasından da almış olabilir.
1: Tabii. Birinci Murat. Dedim ya hani hanedan ailelerin sorgulanması ciddi manada çocuk padişah Mehmet zamanında başladı ama öncesinde de bu tahta geçen padişahların kafasında bir problemdi ufak da olsa. Çünkü bunlar aynen babadan ola geçiyor. Koltuklar. Dedim ya Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa vefat ediyor. Oğlu Ali Paşa geliyor. Ve bunlar padişahı tahta çıkarıyorlar. Hatta padişahı beğenmedikleri zaman tahttan edebilecek güçleri var.
0: Vay.
1: Ali Paşa vefat ediyor. Arkasından İbrahim Paşa. İbrahim Paşa bir rivayette de danışment oğlu Mehmet Paşa var. Sanki Ali Paşa vefat ettikten sonra 2. Murat zamanında kısa bir müddet o vezir azamlık yapmış. O vefat ettikten sonra bu sefer Halil Hayrettin Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tahta şeye geçiyor vezir azamla. Sonra da Halil Paşa. Bunlar hanedan aileler dediğim gibi hani Beylerbeylik, Timurtaşoğlu, Akıncı Beylikleri, Turan Şeyler, Evrenesoğlu, işte Çavuşbaşılık Samsam ailesinde. Ama bu şey bir zerre bir düşünceyken özellikle Fatih Sultan Mehmed'in ilk padişahlığında iyice büyüyor fikir olarak. Bir problem olarak iyice büyüyor. Ama o an için bu hanedan aileleri devlet otoritesinden uzaklaştırma gücü ve kudreti henüz oluşmadığı için hatta Baba Murat da zaten hayatta olduğu için İstanbul'un fethine kadar Fatih Halil Paşa'yı vezir azamlık makamında tutuyor. Tutmak durumunda kalıyor öyle söyleyeyim. Çünkü Murat Gazi onun adı bile Koca Gazi halk nezdinde. İnsanlar ismini bile söylemiyorlar. Çok böyle şey bir zat yani tam bir baba zat. Devleti gelişmiş beylik formunda yöneten bir anlayışa sahip. O hanedan ailelerle yönetmeyi seviyor aslında 2. Murat. Neyse yoksa ciddi bir güç elde etmişti. Yani Çandarlı'yı vezir azam yapmayabilirdi Baba İbrahim Paşa. Baba İbrahim Paşa, vezir azam İbrahim Paşa vefat ettikten sonra Halil Paşa'yı vezir azam yapmayabilirdi. Çünkü o gücü vardı. Ama o hanedan ailelerle iş yapmaya taraftar olan bir padişah. 2. Murat öyle. Yıldırım öyle değil dediğin gibi. Yıldırım eğer vefat etmemiş olsaydı belki bu tasarrufu ilk kullanacak padişah olacaktı. Nitekim ilk bir şeyde yanılmıyorsam Gelibolu olacak ya da yanlış bir şey söylemeyelim.
0: Bir yeri,
1: 1. Murat zamanında hanedandan birini gönderdiler oraya şey olarak, vali olarak. Halbuki orası böyle hanedan bir ailenin şeyinde, vaziyetinde bir yerde. Evet. İlk uygulamayı 1. Murat yaptı. Ama onun hayatı da çok böyle muhataralı bir hayat 1. Murat'ın. Oğlu Savcı Bey bile babasına, kardeşleriyle mücadele etti. Oğlu Savcı Bey bile biliyorsun taht mücadelesi verdi babasına karşı yani.
0: Evet.
1: Ve şehit bir padişahtır. Ama düşünebiliyor musun? Çandarlı Ali Paşa harp meydanında ağırlığını Yıldırım'dan yana koyunca padişah oluyor. Ve hatta Çandarlı Ali Paşa o kadar nüfuzlu ki Ankara Savaşı meydanından Süleyman Çelebi ki o kardeşlerin en büyüğü savaş meydanından kaçırıp Edirne'ye getirip padişah ilan edince kendisi vefat edene kadar Süleyman Şehzade Süleyman'a yanına bile ne Mehmet, ne Musa, ne de diğer kardeş yanaşamıyorlar bile.
0: Evet.
1: O derece ya, güçlü yani.
0: İlginçtir. Bazı Osmanlı tarihçileri onu hanedanda padişah olarak gösteriyor.

0: birbiriyle mücadelesi gibi gösterir ama bir kişi var, şimdi ismini hatırlamıyorum ama padişah olarak gösterip diğer kardeşleri isyankar gibi şey yapar.
1: Tabii hatta Venedik raporlarında bir Anadolu padişahı, bir Rumeli padişahı gibi ifadeler var.
0: Evet.
1: Birisi Bursa'da şey hakim, birisi Edirne'de oturuyor.
0: Timur'un da maksadı buydu zaten.
1: Timur her padişaha bir mavi boncuk tabii, verdi
0: hepsine,
1: biliyorsun.
0: Hepsine tabii, berat tabii. verdi. Hepsine.
1: Ama Süleyman'ın çok Ali Paşa üzerinden bir otorite oluşturdu. Ali Paşa'nın o kudretli pozisyonu sebebiyle diğer kardeşler Edirne'ye bile yanaşamadılar. Hı. Ne zaman Ali Paşa vefat etti, Çandarlı Ali Paşa yani Halil Paşa'nın amcası vefat edince bu sefer olay kızıştı. Musa Çelebi sıkıştırdı Süleyman'a. Süleyman Bizans'a iltica etti. Onun yanına avukatını almak istedi. İşi bitti. Sonra Musa Çelebi biliyorsun Edirne'ye hakim oldu. Hatta İstanbul'u ilk kuşatanlardan bir tanesidir Yıldırım'dan sonra.
0: Evet.
1: Musa Çelebi o halde bile düşün Edirne'de o kadarcık bir zaman diliminde bile evet. işte bu isyan eden neydi? Tarikat ondan sonra da şey oldu.
0: Şeyh Bedrettin.
1: Bedrettin'i Şeyhülislam'ı yaptı yani Musa Çelebi.
0: Evet.
1: Ama aynen babasının karakterini taşıyan bir zat Musa Çelebi. Fakat işte başka türlü sıkıntılara bir takım açıkları olunca Mehmet peşini bırakmıyor işin. Israrla ve ondan sonra da devlet adamlarının da Çelebi Mehmet'ten yana tavır almalarıyla dengeler değişti. Ve Mehmet Edirne'ye de hakim oldu.
0: Olur.
1: Ve böylelikle Venedik raporlarındaki o Anadolu padişahından yana mı siyaset güdeceğiz, Rumeli padişahından yana mı evet. siyaset güdeceğiz şeyi de sona ermiş oldu.
0: Diyelim programı bitirelim. Nerede kaldık abi? Buçuktepe isyanında.
1: Buçuktepe'de.
0: Hafta inşallah kıymetli seyirciler Buçuktepe isyanını konuşarak konuya devam edeceğiz ve Sadrazam Çandarlı ile ilgili dizilerde itham edilen bir takım hususlara cevap vererek meselenin hakikatini anlamaya çalışacağız. Allah imkan fırsat verirse haftaya yine buluşmak niyazıyla efendim. Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu $2000, artezyen su kuyusu hissesi $1000. Su kuyusu yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme, ve gönül

0: den edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
2: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
1: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahid Der aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
4: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 4395'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. lalegulvakfi.org.tr.
5: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
7: Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandem.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 135 106 133 06 17 sultandem.org.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 480

0: 88 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji, çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Bir soru, bir cevap.
5: Hocam ilk sualimiz namazla alakalı. Tabii ki biz namazla alakalı konuşurken hep erkeklerle alakalı, cemaatle alakalı konuşuyoruz. Hanım kardeşlerimiz de bununla alakalı kadınların erkeklerden ayrıldığı noktalar, farklar var mıdır diye sormuşlar. Onunla ilgili sizden bilgi isterler.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. İfade de ettiğiniz üzere genelde namaza dair, hatta genel olarak ibadetlere dair konuştuğumuzda erkekleri merkeze alarak konuşuyoruz. Ancak elbette kadınların ayrıştığı, farklı olduğu ibadet konusunda bir takım noktalar var. Ama namaz hususunda şunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki farz ya da vacip noktasında erkek ve kadının ayrıştığı hiçbir nokta yoktur. Yani namazın farzlarında ya da namazın vaciplerinde bir erkek ne yapması gerekiyorsa bir hanımefendi de aynısını yapması gerekiyor. Erkeğe vacip olan kadına vacip değil ya da kadına vacip olan erkeğe vacip değil şeklinde bir ayrım yok. Lakin sünnet ve müstahaplara indiğimiz zaman İşte bu noktada kadın için sünnet ve müstahap olan farklı, erkek için sünnet ve müstahap olan farklı olabiliyor. İbnül Ceym Rahimullah ki Hanefi fukahasından Bahru Raik isimli eserin sahibi, o bu konuyu 10 yerde ayırıyor ve diyor ki 10 yer vardır ki namaz hususunda kadın erkeklerden ayrılır, farklı davranır. Bu 10 yere baktığımız zaman dediğimiz gibi farz ya da vacip noktasında değil, sadece bir nokta sıhhatle alakalı. Yani birinde namaz sahih, birinde namaz sahih olmayacak ki yeri geldiğinde bunu konuşacağız. Onun haricindeki yerler tamamıyla meselenin sünnet ya da müstahaplığı ile alakalı ayrıştığı noktalardır. Ve 10 yer olduğunu İbn-i Ceym Bahir isimli eserinde bunu ifade etmekte. Nedir bu 10 yer? Birincisi iftitah tekbirinde. Malumunuz erkekler ellerini kulakların hizasına kadar kaldırırken sünnet olan, kadınlar ise ellerini göğüslerin hizasına kadar kaldırması.
5: Hocam bir parantez, kulaklarına kadar kaldırmak yani değdirmek değildir değil mi hocam?
6: Değdirmek şart değildir. Değdirmek yani kişi oraya kadar kaldırdığını gösteren bir işarettir. Yoksa böyle bir şart yoktur. Bu hizaya kaldırılması, ama bayanlar ise ellerini o şekilde kaldırmayacak. Tesettüre daha uygun olan göğüs hizasına kadar ellerini kaldırması. Bu iftitah tekbirindeki mesele. Diğer bir ikinci fark ise kıyamda. Kıyamda erkekler elleri bağlama şekli sağ elinin baş ve serçe parmaklarını sol elinin bileğinden kavrayarak göbek altına koyarken bayanlar ise sağ elini sol elinin üzerine göğüs altına koyacaklar. Bu da erkek ve kadının kıyam esnasında elleri bağlama noktasındaki
5: farkı. Onlar da bağlaması yine aynı şekilde mi?
6: Bağlamak değil, koymak. Onlar bu şekilde ellerini koyarken erkekler ise bu şekilde bağlıyorlar. Yani baş parmağıyla serçe parmağını bilekten tutuyorlar. diğer parmaklarını bilek üzerine koymak suretiyle göbek altına koyuyorlar. Bu erkeklerin bağlama şekliyle alakalı kitaplarımızda farklı ifadeler de var ama genelde ilmihal kaynaklarında geçer bu anlattığımız gibi ve genelde uygulamada bu şekilde.
5: Göbek altı, göbek üstü?
6: Göbek altı olarak yani göbeğin oraya konulmasından bahsedilir. Üçüncü fark ise secdeye vardığında uyluklarını, baldırlarını karınlarına bitiştirir kadınlar. Hı. Erkekler ise karınlarıyla baldırlarını birbirinden ayırırlar. Yani arada bir boşluk olacak şekilde. Ki bu konuda hadis-i şerifte bir oğlan girebileceği tarzı bu erkeklere mahsustur. Kadınlar ise büzüşecektir. Dördüncü fark ise ellerle alakalı yine secdedeyken secdede erkekler koltuk altları gözükecek şekilde ellerini yan tarafa açarken tabi bu cemaat halinde kıldığında etrafına zarar vermemek kaydıyla
5: yani yandaki adamı da zorlamayacak.
6: Kadınlar ise tam tersi koltuk altlarını kapatmak suretiyle ellerini daha fazla büzüştürerek secdeye yaparlar.
5: O zaman bu kolları ve dirseği yere değecek.
6: Şekilde daha büzüşmüş bir şekilde.
5: Erkeklerle değmeyecek.
6: Değmeyecek ve dediğimiz gibi karnı uyluklarından da ayrı olacak. Bu fark. Beşinci fark teşehhütteki farktır. Teşehhütte erkeklerin oturma şekli sol ayağını yayarlar, üzerine otururlar, sağ ayağını dikecekler. Evet. Kadınlar ise sağ ayağını sol ayağın üzerine getirmek suretiyle sağ taraftan ayağını çıkartarak teverrük dediğimiz bir şekilde otururlar. Yani meyilli bir şekilde otururlar. Teşehhütteki oturma. Bu altıncı fark olarak geliyor. Yedinci fark ise rükû esnasında erkekler diz kapaklarını tamamıyla kavrarken kadınlar ise diz kapaklarını kavramayacaklar.
5: Daha yukarıda
6: bir şekilde tutar. Erkekler ise diz kapaklarını kavrarlar. Rükûdaki fark budur. Sekizinci fark cemaat meselesi. Erkeklerin kendi arasında cemaatle namaz kılması sünnet iken kadınların ise kendi arasında cemaat yapmaları mekruhtur. Bir erkek imam uymasından bahsetmiyorum. Yani bir kadın imam öne geçmek suretiyle imam olarak namaz kılmaları ise sünnet değil, aksine mekruhtur. Ama bu erkekler için ise müekked sünnettir. Evet. Bu da bir fark olarak karşımıza çıkar. Dokuzuncu farkta ise bir kadın cemaati imamlık yapacak olursa her ne kadar mekruh olmakla beraber ön tarafa geçmez, ortalarında durur. Erkek ise ön tarafa geçer. Bu da diğer bir fark.
5: Yani en ön safta durur bayan.
6: Bayan ön ön safta duruyor ve safın ortasında duruyor. Öne geçmeyecek ama dediğimiz gibi cemaatle kılmaları mekruh olmakla beraber. Eğer yapacak olurlarsa da öne geçmez ama erkekler ise zaten cemaat yapması sünnettir. Ve ön tarafta da olması ayrı bir sünnettir. Evet. Kadınların bir farkı da bu. 10. fark ise sıhhate yönelik bir farktır. O da nedir? Kadınların erkeklere namaz kıldırması sahih değil. Erkeklerin ise hem erkeklere hem de kadınlara namaz kıldırması sahiptir. Evet. Yani imam olma meselesi. Evet. Bu da 10. fark olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu 10 yerin haricinde kadın ve erkek namaz konusunda aynıdır. Evet. Ama bu 10 yerde ki bunlar dediğimiz gibi farz ya da vaciple alakalıdır, sünnet ve müstahaple alakalı meselelerdir. Bunlarda kadın erkek arasında bir takım farklılıklar vardır.
5: Özellikle bayanlarda hani sünnet ve müstahap noktasında bu oturuşla alakalı hocam. Hani dedik ya kırılması lazım, o şekilde oturması lazım. Normal düz şekilde oturması namaza bir engel teşkil etmiyor.
6: Düz derken?
5: Yani normal ayakları hani otururken, teşebbükte otururken.
6: Teverrük yapmamaları mı?
5: Evet.
6: Sünneti terk etmiş
5: olur. Sünneti terk etmiş
6: ama
5: olur.
6: Ama sünnet olarak onların oturması teverrük şeklinde. Hı. Şeyi de söyledik mi bilmiyorum. Teşebbükte otururken erkekler diz kapaklarını tutmayacaklar. Yani parmak uçları diz kapaklarının uç tarafına gelirken. Kadınlar ise diz kapaklarını kavrayacak şekilde ellerinden tutmasından bahsediyor.
5: O zaman kadınlar bu şekilde tutacaklar hocam. Evet. Erkekler de şöyle
6: yani parmak uçları diz kapaklarının ucuna gelecek şekilde durmaları. Bu yerlerde farktan bahsediyor.
5: Evet hocam.
4: Bir soru, bir cevap. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi. Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
2: Siz İslami ilimler için, şeriat ilimlerini elde etmek için kolu bacağı sıvayın ve İmam-ı Azam gibi, müştehitler gibi müştehit kadar alim olun ve sakın avanak deve gibi olmayın. Deveye kim fare dahsusa gidiyor peşine. efendime söyleyeyim, kedi de açsa gidiyor peşine. Böyle olmayın ya. Ancak kim açılsa gideceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veyahut onun varisi, onun vekili olan alim, onun vekili olan şeyh. Herkesi yukarı teslim etme. Herkesi beşe gidilmez. Onun yuvası fare yuvası. Ama Resulullah Efendimizin ve onun varislerinin sallallahu aleyhi ve sellem davet ettiği o kadar geniş cennettir ki yerleri gökleri birbirine eklediğiniz vakitte ne kadar uzundur cennet, o kadardır yani. Genişliği o kadardır. Yani bütün yerleri gökleri birbirine eklediğiniz vakitte ancak cennet kadar olabiliyor. Bir zayıf Müslümana iki bu dünya kadar cennet vardır. O cenneti kazanmak için medreseye ihtiyaç vardır. Bugün Kur'an kursu diyoruz onlara. Medrese desek iyi olur. Medrese Arapçadır, ders okunacak yerdir o. Yani İslami ilimleri öğrenecek yer. Bu bize lazım. Boşuna sen onları yıkma, onlar bize lazımdır. Sen istediğin kadar, evet, lazım değil de ölünce lazımdır.
4: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Yesevi yolu başlıyor.
7: Ben Yusuf Mahmud Naim Zagut, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşıyorum. Gördüğünüz yıkılmaya yüz tutmuş bu yer artık sığındığımız tek mekan. Eski evimizin ayakta kalan kısmını onarmaya çalıştık ama burası da her an yıkılabilir durumda. Keşke diğerleri gibi bizim de bir çadırımız olsa. Biz sadece onurlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Burada su yok, en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz durumdayız ve su sorunumuza bir çözüm bulmanızı diliyoruz. Güneşin altında yaşamak zorundayız burada. Geceleri ise fareler ve kemirgenler çadırımıza giriyor. Ne güven içinde yaşayabiliyoruz, ne de huzur içinde uyuyabiliyoruz. Tek isteğimiz enkazdan, sivrisineklerden, sıcaktan ve bu zorlu şartlardan uzak güvenli bir yere kavuşabilmek.

Ben Sami Mahmut Salih Sibeyta. 2000 yılındaki intifada sırasında şehit düşen Mahmut Sibeyta'nın oğluyum. 5 çocuk babasıyım. Eşim ve çocuklarımla birlikte 7 kişilik bir aileyiz. Savaşın ilk günlerinden itibaren göç etmek zorunda kaldık. Evimizi terk ettik ve hala geri dönemiyoruz. İsrail'in sürdürdüğü savaş yüzünden ailelerimizi ve tüm sevdiklerimizi kaybettik. Sürekli bir yerden diğerine taşınmak zorunda kaldık. Bu da bize büyük bir maddi yük getirdi. Hiçbir gelirimiz yok. Kendimizi geçindirecek veya yol masraflarımızı karşılayacak imkanımız da ne yazık ki bulunmuyor. Durmadan yer değiştiriyoruz. Bazen barınacak bir yer bile bulamıyoruz. Çocuklarımızla birlikte üzerimize örtecek bir örtü bile bulmakta zorlanıyoruz. Çocuklarımız soğuktan ölmek üzereydi. Soğuk yüzünden birçok hastalığa yakalandılar. Yiyecek ve içecek konusunda her zaman çok zorlanıyoruz. Öyle ki çocuklarımıza yedirecek bir kilo un bile bulamadığımız günler oldu. 1,5 yaşındaki küçük kızım yetersiz beslenmeden dolayı hastalandı. Çocuklarım ancak bize yemek dağıtıldığında yiyebiliyorlar. Durumumuz son derece kötüydü. Savaş sona ermiş gibi görünse de bugün hala onun sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Gelir yokluğu, İş imkanlarının olmaması çocuklarımızı geçindirmemizi ne yazık ki imkansız hale getiriyor. Gerçekten çok zor bir durumda yaşıyoruz.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Benim adım Yat Mahmut Maruf. Kuzey Gazze'den göç etmek zorunda kaldım. Evlerimizi İsrail ordusu yıktı ve içine girmemizi tamamen engelledi. Eskiden avukatlık yapıyordum fakat artık iş ve para yok bildiğiniz gibi. Şimdi direniş kampındayız. Hem kendi adıma hem de kamp sakinleri adına konuşuyorum. Burada çoğu insan aç. Ne yemek ne de su var. Çoğunun hiç parası yok. İş olmadığı için de zaten herkes perişan durumda. Gazze tamamen yıkıma uğradı. Kurumlar kimseyi işe alabilecek güçte değil artık. Benim avukatlık bürom da kapalı. Çünkü dava yok ve haliyle gelir de yok. Yiyecek yokluğu çekiyoruz. Siz buraya tesadüfen geldiniz. Bakın gördüğünüz gibi çoğu zaman burada sadece iki patatesimiz ve iki soğanımız var. Çocuklarımıza yiyecek dahi alamaz vaziyetteyiz. Hayır kurumları ve uluslararası kuruluşlardan yardım desteği istediğimizde bize çoğu zaman destek veremiyorlar. Çocuklarımız açlıktan kıvranmaya başladı artık. Evlatlarımın kilosu eskiden 95'ti. Şimdilerde 60'a kadar düştüler yiyecek yokluğundan dolayı. Tüm İslam ülkelerine sesleniyoruz. Allah'tan korkun ve bize lütfen destek olun. Kur'an'da buyurulduğu gibi sevdiği halde yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi yalnızca Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Sizin vicdanınıza, merhametinize ve kardeşliğinize sesleniyoruz. Bizi bu kamplarda asla unutmayın. Filistin'de şu anda biz kaynak sıkıntısı çekiyoruz çünkü sınırlar kapalı. Kurumlar da bu şekilde kaynak sıkıntısı içinde insanlara destek verecek imkanları da yok. 2 yıl önce biraz yiyecek alabiliyorduk gerçi. Pirinç, şeker, tahin gibi şeyler bunlar bulunabiliyordu ama şimdi hiçbir kurumdan destek kalmadı. Gazze'deki kurumlara ve bağışçılara başvurduğumuzda bize yurt dışından destek yok cevabını veriyorlar. Sınırlar İsrail'in inadı yüzünden kapalı durumda. Girense çoğu zaman bozuk oluyor.

0: bu savaşta yaşadığınız en zor anları bizimle paylaşır mısınız?
1: En zor dönemler mi? Savaş başlı başına çok ağır bir şey. Bu zaten olağan bir savaş değil. Zorluklarımızdan biri ailemle birlikte kaçmaya mecbur kaldığım o anlardı. Gerçekten çok zor bir süreçti bu. Çünkü özellikle 11 Nisan'daki o ateşkes sonrasında üzerimize yeniden bombalar yağmaya başladı ve ateşkes sırasında biz evlerimize dönmüştük, fakat o gün hiçbir şey ama hiçbir şey alamadan çıktık. Ben, çocuklarım ve benim torunlarım sokaklarda koşmaya başladık. Üzerimizde sadece kıyafetlerimiz vardı. Ailemle hiçbir şey yanımıza alıp taşıyamadık. Yüzümüzü nereye dönebilirsek oraya doğru koştuk. Bu bizim için en zor anlardan biriydi. İkinci zor anımızsa açlık döneminde yemek ve un kesildiğinde, gıda yardımı yapılamadığındaki o zamandı. Çocuklarımıza bir lokma bile veremez hale gelmiştik. Sadece benim değil, aslında burada Gazze halkının ve göç edenlerin hepsinin genel hali bu şekildeydi. Kimse ama kimse bir lokma bulamıyordu. Çocukların ben çöplerden yediğini gördüm. Bizzat bunu gözlerimle gördüm. Hiç kimse bir şey bulamıyordu ve o çocuklar o torbalarda yiyecek arıyorlardı. Çöpleri eşeleyip karıştırarak bir şeyler bulmaya çalışıyorlardı ve bulduklarını yiyorlardı çöplerden. Hayatta kalabilmek için, gıda arayışı için bunu yapıyorlardı. Bir başka zor ansa yardımların girişinden söz edildiğinde, oğlum ya da benim komşumun oğlu gidip ailesine bir lokma getirebilir miyim diye uğraşıyordu. Bazıları yük taşımak yerine taşınarak dönüyordu sırtlarda. Çünkü kimisi ölü, kimisi yaralıydı. Kimi başından, kimi göğsünden vurulmuş vaziyette geri geliyordu. Oğlum da başından ve böğründen yaralandı. Bazıları yardımı getirebildi ama dönüş yolunda öldürüldüler bu sefer. Çünkü yolları kesen eşkıyalar da vardı. Allah sıkıntınızı gidersin. Böyle günler yaşadık.
0: Size göre Gazze'deki savaş ve acılar artık bitti mi?
1: Hayır, hayır. Savaş bitmedi. Aksini söyleyen kesinlikle yanılıyor. Ateşkes yok. Öyle bir şey düşünmeyin. Sadece bombardıman biraz azaldı. Bunu söyleyebilirim. Ama savaş tamamen devam ediyor. Acılar hiç değişmedi. Bombardıman ve şehitler hala sürüyor.

Ben vatandaş Mahmut Musa Elgul. Gazze şehrinin kuzeybatısında yaşıyordum savaştan önce. Ve orada iki evim vardı benim. Ama maalesef bu soykırım savaşından sonra ve Gazze'nin uğradığı yıkım ve haraptan sonra iki evimi de kaybettim ve evsiz kaldım. Ailem de şu anda neredeyse dağılmış durumda. Bize verilen çadırlara muhtaç olduk ve ama şu anda bu çadırlarda çok sıkıntı ve zorluklar yaşıyoruz. Hayatımız gerçekten çok zor bir durumda. Yazın çadırlar çok sıcak oluyor ve buradan hastalıklar yayılıyor. Kışın da soğuktan çok acı çekiyoruz burada. Çünkü çadırlar çok soğuk oluyor. Sağlıksız ve insanlık dışı bir ortamda barınıyoruz. Ne yazık ki savaş bizi böyle bir duruma soktu. Bu yüzden Arap ve Müslüman kardeşlerime, vicdan sahibi insanlara sesleniyoruz. Bize güvenli bir barınak sağlamaları için bu yaşadığımız acılardan sonra talep edebileceğimiz bir şeydir. 3 yıldır ya da biraz daha süredir bizim burada bu sıkıntı devam ediyor. Onlardan rica ediyoruz. Çadır ya da daha iyi bir barınak sağlamalarını. Hayırseverlere bir kez daha buradan seslenmek istiyorum. Merhametli kalplilere ve vicdanlara, bize en azından burada yaşayabileceğimiz uygun bir barınak sağlamalarını istiyoruz. Çadır demek istemiyorum çünkü biz çadırdan daha iyisini istiyoruz. Bunu talep ediyoruz. Gerçekten çok acı çektik.

0: Benim adım Uday. Annem ve babam savaşta şehit oldu. Başımda bir şarapnel parçası var ve bu işitme gücümü etkiliyor. Bana yalnızca kardeşim kaldı. Savaş bizi babamızdan, annemizden ve her şeyden mahrum bıraktı. Bu iki çocuk benim için çok ama çok değerli. Babaları şehit olduktan sonra onlardan geriye bu iki evlat kaldı. Onlar benim için çok değerli. Sözlerim yetersiz kalıyor bunları anlatırken ama gerçekten benim için çok kıymetliler. Anne ve babalarını çok özlüyorlar. Sürekli onları hatırlıyorlar. Anne, babamızı özledik halacığım diyorlar. Mezarlarını ziyaret etmek istiyoruz diyorlar ama mezarları yok çünkü Yahudiler onları yok etti. Her halükarda Allah'a hamdolsun. Onları daima teselli ediyorum. Benim de eşim kayıp. Allah'ın imtihanına şükrediyorum. Her halükarda ona hamdolsun.
1: Ali.

0: شنو عن الشيء؟
1: انا راح بالفرق.
2: Mm-hmm.

Anne ve babamı kaybettiklerim çok şeyi özlüyorum. Babamın ve annemin mezarını görmeyi, ziyaret etmeyi diliyorum. Elma, muz ve çikolatayı özlüyorum. Kimse bize yardım etmediği için alamadığımız şeyleri özlüyorum. Biz hem annesiz hem babasız yetimiz. Gördüğünüz gibi bu malzemeleri alıyoruz. Kendi geçimimizi sağlamak için bunları yapıyoruz. Bazen borç almak zorunda kalıyoruz.

0: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destek lerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Gazze'de yıllardır umudun yanındayız. Haydar olarak 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar Gazze'de 491 milyon 613 bin 500 lira değerinde 6 milyon 171 bin 272 kişilik insani yardım faaliyeti gerçekleştirdik. Şehirlerin neredeyse tümüyle enkaza döndüğü Gazze, yıllardır açlıkla, hastalıkla ve barınma imkansızlığıyla mücadele ediyor. Resmi ve gayri resmi verilere göre sadece son 3 yılda on binlerce masum Gazze'li kardeşimiz şehit olurken yüz binlerce insan da uluslararası toplumun gözleri önünde yerinden ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki devletimiz ise siyasi ve insani alanlardaki girişimleriyle Gazze'li mazlumların sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor. Biz de Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak 7 Ekim 2023'ten beri devletimizin ve aziz milletimizin merhametini oluşan her fırsatta Gazze'ye taşıyor, kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmıyoruz. Bugün itibariyle 3 yılın sonunda 5 milyon 903.600 kişilik sıcak yemek ulaştırdığımız Gazze'de hala her gün 5000 kişilik yemek üretiyor, günlük gıda ihtiyacını karşılayamayan binlerce mazluma umut olmayı sürdürüyoruz. 3 yıl içerisinde neredeyse tüm su kuyularının ve şebekelerin kullanılmaz hale geldiği bu kadim coğrafyada bugüne kadar 600 ton ve 1344 paket temiz içme suyunu Gazze'li kardeşlerimize ulaştırırken bugün hala günlük 10 ton içme suyunu ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyoruz. Elbette Gazze'de insanların temel ihtiyaçlarını karşılayarak güvenle barınabileceği yaşam alanlarına da hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuluyor. İşte bu ihtiyaçtan hareketle 32 bin metrekarelik bir alana inşa ettiğimiz Gazze Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ni 13 Temmuz 2026'da dualarla hizmete açtık. Bugün bu mahallede çoğunluğu dul, yetim ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimiz 300 tam donanımlı çadırımızda hayata yeniden hazırlanıyor. Mahallemizdeki aşevimizden her gün kesintisiz olarak sıcak yemek çıkarken su kuyularımızdan elde ettiğimiz temiz içme suları da tankerlerle Gazze'li mazlumlara ulaşıyor. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki eğitim sınıflarında öğretmenleriyle tekrar buluşan çocuklarımızın öğrenme süreçleri yeniden başlarken, sağlık noktamızdaki doktorlarımız ve ekiplerimizle de temel tıbbi ihtiyaçlar karşılanıyor. 3 yıl boyunca gıda kolilerinden battaniyelere, bebek desteklerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar pek çok yardımı mazlum Gazze halkına ulaştırdık. 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar 6 milyon 271.272 kişilik insani yardım çalışmamızla Gazze'li kardeşlerimize 491.613.500 liralık destek aktardık. Nihayetinde geriye dönüp baktığımızda bir çocuğun yeniden sınıfa girmesinde, bir hastanın muayene edilmesinde ya da bir ailenin sofrasına sıcak yemek konulmasında her bir yardımın karşılığını bizzat görüyoruz. Ancak ambargoların sürdüğü, ablukanın giderek ağırlaştığı bu mazlum coğrafyada ihtiyaçlar henüz sona ermediği için çalışmalarımızı gün be gün sürdürüyor, tüm hizmetlerimizle kesintisiz şekilde Gazze'li kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah ihtiyaç sürdükçe de Gazze'de olmaya, aziz milletimizin merhametini hayırseverlerimizin emanetleriyle dün olduğu gibi bugün de yarın da Gazze'ye taşımaya devam edeceğiz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Ben Faika Muhammed Bağdadi Matar. Ben Hudeyde'den göç ettim. Selam kampında yaşıyorum. Üçü küçük, diğerleri büyük, 8 çocuğum var. Büyük oğlum plastik şişe topluyor. Kardeşlerinin masraflarına destek olsun diye. Şişe toplamak için de 15 gün boyunca uzaklara gidiyor. Yakında okullar açılacak. Çocukların kıyafet ve kırtasiye ihtiyacı olacak. Ben dul bir kadın olarak tüm bunlarla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Allah'ın üzerine yemin ederim ki çocuklarıma öğlen yemeği hazırlayabilmek için bugün bakkaldan borç aldım. Biz bu sabah kahvaltı yapmadık. Şimdi ise ancak öğlen yemeğimizi yedik. Şimdiden akşam yemeğini düşünüyorum. Allah'a güveniyorum. Rabbimizden çocuklarıma yiyecek almak için bana borç verecek birini nasip etmesini diliyorum. Yiyecek bulmakta zorlanıyorum. İnsanların bana yardım etmesini diliyorum. Allah bizden yardımını esirgemeyenlere hayırla karşılık versin. Bakkaldan alacaklarımı karşılayacak biri olsun diye evden bir hayırsever aramak için çıkıyorum ama hastalandığımda evden çıkamıyorum. Fakat Allah'tan başkasına şikayet zillet olur. Her halükarda hamdolsun yaşıyoruz. Durumum aslında çok kötü. Bir paket kumanya almayı umuyorum çünkü çocuklarım yetim, onları geçindiren kimsem de yok.
1: Bu çaresizlik içinde ve yük ağırlaştığında umudun köprüsü uzanıyor. Kumanya projesi sayesinde yarına dair korkular dağılıyor, gözyaşları huzura dönüşüyor ve umut nihayet bir ailenin kalbine yerleşiyor.
2: Bugün kumanyayı gördüğümde sevinç hissettim. Allah'a hamdolsun. Bugün kumanyayı teslim aldığımda çok sevindim. Bu benim için büyük bir yük. Oğlum gariban ama belki kumanya masraflarımızın bir kısmını hafifletir diye çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi 2-3 gündür evden çıkamıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Kumanyayı almadan önce ben dışarıda yerdim. Çocuklar evde yalnız yerdi. Yani ayrı ayrı yerdik. Ama bugün mutluyum. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Çünkü kumanyamız sayesinde çocuklarımla birlikte öğle yemeği yiyeceğim. Rabbim size inşallah sağlık ve afiyet versin. Gerçekten yüküm çok ağır. Bu kumanya için Allah sizlerden razı olsun. Allah sizi muhafaza etsin. Allah bağışçılardan razı olsun ve sevaplarını kat kat artırsın. Bugün beni sevindiren bu kumanya yetim çocuklarımın kalbini de sevindirdi. Allah bu hayra vesile olanlara sağlık ve afiyet versin. Bizi sevindiren bu kumanyaların devam etmesini diliyoruz. Bizi her ay hatırlasınlar. Çünkü biz ücra bir yerde göçmeniz ve Allah'tan başka kimsemiz yok. Biz göçmeniz ve mahrumuz burada ve bu çocuklar da yetim. Halimizi yalnızca Yüce Allah bilir. Allah'ım sana hamd ve şükürler olsun. 4 yetim çocuğum var. Bu kampta yaşıyoruz ve hemen her gün aç yatıyoruz. Çocuklarımla beraber yardımları bekliyorum. Onlar da bu yardımlara çok seviniyorlar. Ben kanser hastasıyım. Halim yokluk içerisinde. Mutfağa gidiyorum. Hazırlayacak hiçbir şey bulamıyorum. Boş tencerelere bakıp çocuklarım için ağlıyorum. Onların bakacak kimsesi yok.
1: Bugün sizin bağışlarınızla bu muhtaç ailelere ulaşıyoruz. Oldukça zorlu insani şartlar içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Bu ailelerin sıkıntılarını hafifleten bağış ve emeğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah sevabınızı zayi etmesin ve size hayırla karşılık versin.
2: Haydar'a bu kumanyayı kapıma kadar ulaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Allah da size ikramda bulunsun ve inşallah sizleri daima korusun. Benim iki oğlum vefat etti. Onların ailelerini de ben üstlendim. Herhangi bir geliri olmayan, yetim kalan çocuklarına bakıyorum. Ben yaşlı bir kadınım. Dizlerimden dolayı yürümeye bile mecalim yok. Allah ona sağlık versin ama kocam da yaşlı ve hasta. Kocam hasta olduğu için de bize sürekli olarak bakan kimse yok. Normalde bizim ailemize iki oğlum bakardı. Onlar da vefat etti. Vefat eden çocuklarımdan kalan torunlarım küçük. Kendi geçimlerini sağlayamıyorum. Bu nedenle şimdilerde borçlarla yaşıyoruz. Genellikle de borçlarımız birikiyor. Her halükarda Allah'a hamdolsun. Onun hükmüne, takdirine ve bize verdiği imtihanına şükürler olsun. Şahit olduğunuz gibi mutfağımızda hiçbir şey yok. Halimizi yalnız Rabbimiz bilir. Bizimle ilgilenen iki oğlum vefat ettiğinden beri elimizde ne un, ne şeker, ne pirinç var. Ben eşim ve oğullarımla yaşıyorum. Üç kadın, yaşlı bir adam, yedi çocuk ve yetim torunlarımla birlikteyiz. Allah'a her halükarda hamdolsun. Onun verdiği imtihana da şükürler olsun. Allah sizden razı olsun. Yaptığınız iyilikleri sevaplarınıza dahil etsin. Sizi muvaffak kılsın. Haydar'a çok teşekkürler. Bu kumanya için onlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlara sağlık ve afiyet versin. Bu hayra vesile olanların rızıklarını genişletsin. Evlatlarını ıslah etsin ve korusun. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Hayrınız hasenatınıza dahil olsun. Size bu gıdaların karşılığını veremem ama bol rızık için, evlatlarınızı koruması ve belalardan uzak tutması için Allah'a sizin adınıza dua ediyorum. Allah sizi muvaffak etsin, rızkınızı genişletsin, sizi her türlü kaza ve beladan korusun. Mevlam, dünya musibetlerinden ve ahiret azabından sizleri uzak eylesin. Allah sizi korusun ve daima yanınızda olsun.
0: Milyondan fazla insanın temel gıdaya erişemediği Yemen'den yıllardır sessiz bir çığlık yükseliyor. Haydar, savaşlardan ve felaketlerden yorulan Yemenli ailelerin imtihanını bir kez daha Yesevi kumanyalarıyla kolaylaştırıyor. Bölgesel tüketim alışkanlıklarına göre hazırlanan her kumanya, bir ailenin aylık temel gıda ihtiyacına destek oluyor. Bir kumanya bedeli 1500 TL. Siz de Yemen yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilir, bir tebessümle mahzun gönüllerin umuduna vesile olabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor.
3: yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
4: Yesevi yolu sona erdi.
5: Lalegül mobil uygulaması yenilendi. Lalegül

0: yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidler.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
4: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için
6: 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Kerem Der, org.tr adresimiz üzerinden

0: online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha, bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı Dede iletişim numarası.
3: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
4: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ben onu görmedim. Rüya mı gördüm ya arabada? Sonra bulamıyorum şimdi ya. He? Yok, kağıttaki kısa zaten. Onu demiyorum. Ben size Halid-i Bağdadi'den dualar kitabında da var benim. Ben ona rastlamadım. Bakıyorum. Ben anlamıyorum ya. Kürsüye çıktım, o sayfa kayboluyor. Arabada sayfaları buluyorum. Kürsüde sayfalar kayboluyor. Şeytan işi yok yani. Şeytanın da burada ne işi var diyorsun ama işte var yani. Burada çok işi var. Esas işi burada yani. Bize unutturmak istiyor. Yuşa Aleyhisselam'ı unutturdu da balık, ölü balık canlandı. Abi hayattan üzerine su damladı. Balık canlandı. Pişmiş balık denize fırladı. Musa Aleyhisselam da diyor ki balık denize fırladığı zaman bana söyle diyor. O onun çömeziydi. Yanında hizmet ediyor. Musa Aleyhisselam'a da gidiyorlar. Ya balığa orada su damlıyor. Balık canlanıyor. Pişmiş balık yanlarında şeyde. Efendim şey koymuşlar bir tepsiye. Yanlarında taşıyorlar. Ondan sonra şey sepete koymuşlar. Pişirmişler, sepete koymuşlar. Yolda yiyecekler. Allah-u Teala diyor, ya Rabbi diyor, Hızır Aleyhisselam'la nasıl buluşacağız? Mevla da buyuruyor ki, pişmiş balık nerede denize atlarsa, pişmiş balık nerede denize atlarsa, o zaman orada buluşacaksınız. Öbür türlü bütün dünyayı mı gezeyim, nerede bulacağım diyor. Alamet lazım, alamet bu diyor. Yuşa Aleyhisselam'a diyor ki, yavrum diyor, evladım diyor, bak diyor, bunu diyor, çok dikkat edelim diyor bu meseleye diyor yani. Yürüyoruz. Sahilden git canımız çıktı, çok yorulduk diyor. لَقَدْ رَعَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا سَبَا. Bu yolculuğumuzda çok yorgunluk çıktı. Musa Aleyhisselam yorulmak nedir bilmez ya. Hayatında yorulmak nedir bilmez. Okuda kuvveti var. Ben diyor, çok yoruldum ya bu sefer. Niye yoruldu? Niye yoruldu? Çünkü balık denize atladığı yeri geçene kadar yorulmadı. Ne zaman balık abi hayat o sudan içen mahşere kadar yaşıyor yani, son zamana kadar yaşıyor. Hayat suyu. Onu Hızır Aleyhisselam buldu mesela. Zülkarneyn bulamadı. Parayla olsaydı Zülkarneyn bulur. Ama o hayat suyundan orada bir damla damladı balığa. Balık fırladı denize. Bunu Kur'an'da anlatıyor. Kehf suresini anlatıyor, anladın mı? Musa Aleyhisselam diyor, Allah Allah çok yorulduk ya diyor. Şu yemeği getir de yiyelim bari diyor. Ondan sonra diyor, ben sana demeyi unuttum. Ma neyi unuttun? Diyor ki, balık denize gitti ya. Ma ne zaman? Geri de diyor ya, yapma ya. Lan bu unutulur mu diyor ya. Zaten orada kızına sen bulacaksın, sen ne diyorsun? Fevce de alâ tarihim akasas. Dedi, tam geri gidelim şimdi diyor. Tam izimizde gidelim. Aman, hiç izimizi sapıtmayalım. Çünkü biz oradan ileri geldik ya, mecbur orayı geri bulmamız için. E nasıl bulacağız seni? Geri git. Kayanın yanında. Hızır Aleyhisselam bir şeye bürünmüş, şalı çekmiş üstüne, böyle kayanın dibinde biri oturuyor. O mudur, değil midir, kimdir, nedir yani? Zaten ıssız sessiz yer. Ama Allah-u Teala da ne yapmış? Balığın denize daldığı, girdiği yeri oyuk olarak bırakmış. Orası da suna olmamış, su kapanmamış. Su kapanmadığı için baktılar, balık buradan girmiş. Tamam. Bir baktılar, kaya var. Bir de baktılar, şala bürünmüş adam oturuyor dediler. Bu değilse başkası değil. Kesin bu dediler, anladın mı? Yuşa Aleyhisselam'a diyor ki, sen diyor, niye bana söylemiyorsun? Pişmiş balık denize atlayıp da insan bunu söylemez mi? Yuşa Aleyhisselam da diyor, وَمَا أَنْسَانِهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ وَنَزْكُرَ. Bu şeytana Allah ne kadar yetki vermiş. Bir Yuşa Aleyhisselam gibi, o zaman peygamber olmamıştı ama salihlerden bir zattı. Musa Aleyhisselam'ın sahabesiydi. Sonra peygamber oldu tabii. Musa Aleyhisselam'dan sonra, vefatından sonra peygamber oldu Yuşa Aleyhisselam. Onun zamanında peygamber değildi. Efendi çömezi derdi. Çömezi demek, delikanlı yani, yanında yardım ediyordu onun işlerine. Taşıyordu eşyalarını falan. Anladın mı? Diyor ki, bana diyor, bunu hatırlamayı şeytan unutturdu. Allah! Koca Yuşa Aleyhisselam Kur'an'da ne diyor? Balığın denize fırladığını hatırlamayı bana kim unutturdu diyor? Şeytan unutturdu diyor. Demek yani esas şeytan bir şey yaratabilir mi? Haşa, yaratamaz. Ama Allah onu ne yapıyor? Sebep ediyor. Ama unutturmak için ona fırsat vermiş mi? Vermiş. Anladın mı? Nasıl ki Evliyaullah imdat, medet, ya Gavs-ı Ceylani diyene himmet ediyor mu? Ediyor. Kendi yaratabilir mi? Yaratamaz. Allah yaratıyor. Ama o zata keramet vermiş, onun hürmetine yaratıyor. Anladın mı şimdi? Yani şeytan bile bak unutturabiliyor. Eyyub Aleyhisselam'a neler etti? Bütün çocuklarını öldürdü, evi devirdi ya. اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِمْ عَزَمْ. Kur'an ayet. Eyyub Aleyhisselam diyor ki, şeytan bana çok yorgunluk verdi, bir de çok azap dokundurdu diyor. E şeytan mı yaratıyor? Haşa! Allah yaratıyor ama şeytanı musallat ediyor, izin veriyor işte. E şeytana o kadar yetki veren Allah, peygamberlerine, evliyaya yetki vermez mi ya? E şeytana verecek her türlü fırsatı, karşılığında peygamberlere, velilere, sıddıklara, şehitlere hiçbir yetki vermeyecek. O zaman ne olur? Ortalık şeytanlara kalır ya. İşte Allah dostlar da ne yapıyor? Şeytanları def ediyor. Şeytan bana dokundu, yorgunluk dokundu diyor. Gitti, Allah-u Teala dedi ki, bu Eyüp'e de dedi, ne kadar dedi şey verdin ya? Çoluk verdin, çocuk verdin, eş verdin, bağ verdin, bostan verdin. Bütün dünya onun koyunlarıyla, keçileriyle, develeriyle dolmuş ya. Mevla da buyurdu ki, o beni çok zikrediyor. Zikreder tabii dedi ya, bu kadar bollukta ben de zikrederim dedi. İblis ya. Biraz dedi sıkıntı versen dedi, zikir mikir yetmez dedi bu ya. Allah Allah! Mevla buyurdu ki, sen ben biliyorum o yapar zikir. Dedi, o zaman bir imtihan edelim onu. Edelim dedi. Bana fırsat ver dedi. Mevla da tamam git ne yapıyorsan yap dedi. Gitti Eyüp Aleyhisselam, bedenine bir hastalık vurdurdu. Ondan sonra çocukları, ağırları vardı, ahırları vardı. Ahırlarını yıktı, bütün hayvanlarını öldürdü. Ondan sonra kaç tane, 8-10 tane çocuğu vardı. Bütün oğullarını, kızlarını hepsini öldürdü. Evi yıktı üzerlerine, enkaz altında kaldılar. Nelerde neler, Kur'an duaları ikinci ciltte neler yazdık. Yani şimdi bunlar imtihan. Ama Eyüp Aleyhisselam zikri bıraktı mı? Her yeri lime lime döktü. Dedi ki, ya Rabbi, dilimi sadece dilime bela verme ki zikredeceğim de. Mevla da diline hiç bela vermedi. Sadece zikir. 7 sene inim inim inim. Öyle bir hastalık dünyada kimse çekmedi. İnna vecedna sabira. Biz onu çok sabırlı bulduk. Ni'mel abd, ne güzel kuldur. İnne evvab. İşte bak. İblise Mevla buydu ki, ne oldu? Hani ne oldu? Zikri bıraktı mı? Şükrü bıraktı mı? Namazı bıraktı mı? Ya, ya. Onun için o nimetleri hak ediyor. Dünyada da ahirette. Ondan sonra Mevla bir soğuk su çıkarttı. Vur ayağını yere dedi. Bir vurdu ayağını yere. Bir su fışkırdı. Soğuk suna. Bundan iç dedi. İçti. Bütün içindeki hastalıklar iyileşti. Bir de yıkan dedi. Soğuk suyla bir gusül abdesti aldı. Bütün derisindeki hastalıklar da yıkandı. Sabah sağlam oldu. Hanımı da gitmiş yemek arıyor, ekmek arıyor zavallı Rahime annemiz. Ondan sonra bir geldi, çadırda bunu arıyor. Halbuki Eyüp Aleyhisselam orada oturuyor. Ama gençleşmiş ya. Ya bu nereye gitti dedi ya. Biraz gittik ekmek alma. Hepten yalnız bırakmasaydık keşke. Hastaydı zaten. Mahvoldu dedi herhalde. Kayboldu mu ne oldu? Biri mi aldı kaç? Eyüp nerede diyor falan diyor. Benim diyor. Nasıl sen değilsin diyor. Benim ya diyor. Allah Allah. Ne oldu diyor. Benden sonra, senden sonra diyor, ne oldu diyor. Allah bir sürü çıkarttı, işi bitirdi. Sabah sağlam. Ondan sonra Allah çocuklarını da diritti. Bir o kadar da daha çocuk verdi, kaç yaşı, 170 yaşından sonra. Ve âteynâ veylev, ailesini geri verdim. Çocuklarını geri verdim. Ve mislehum ma'un, bir katını da fazla verdim. Rahmeten minnâ, ben acıdığım için. Ve zikrâ liülül elbâb, halis akıl sahiplerine vaaz olsun. Onun için şeytan unutturur, musallat olur, cin çarpar, şeytan içine girer. Millet neler çekiyor ya? Ne belada insanlar var. Kabul saatte hep dua diyoruz onlara. Onun için Mevla şeytana fırsat verdi ama sana da ondan kurtulmak için evzu verdi, besmele verdi, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, zikir verdi, salavat-ı şerife verdi. Sen de Allah'ın kalesine gir. Kaleye girmiyorsun, ortalıkta silahsız, zırhsız, tedbirsiz, miğfersiz sokakta dolaşıyorsun. O zaman tabii ki seni haklarlar, birisi kafana sıkar, birisi bacağına sıkar, düşmanların var. Değil mi? Allah da sana kale vermiş. Ya Rabbi bu şeytanı niye saldın? Şeytanı saldım da sana da ondan sığınacak kale verdim. Nedir o kale? Zikrullah. Zikirden başka hiçbir şey şeytandan kurtaramaz. Salavat-ı şerife zikir midir? Eftalül ezkar, zikirlerin en faziletlisidir. Salavat-ı şerife de hem Allah adını anıyorsun, hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adını anıyorsun, hem ona dua ediyorsun. Salavat-ı şerife de. Yani kaç türlü fazilet içinde cem olur.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
7: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
8: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız." buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı? Diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet." dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim buyurdu.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli Lale Gül TV izleyenlerimiz, 2016 yılından beri Lale Gül dergimizde Şeyhülislamlarımızı yazmaktayım. Bu yazılarımızda alışılagelmişten farklı olarak Şeyhülislamlarımızın tercüme-i hallerinin yanında yazdıkları eserlere, Şeyhülislam iken yazmış oldukları fetvalara, varise vakıflarına, vefatlarına düşürülen tarih beyitlerine, Kitabe-i Sengi mezarlarına yani mezar taşlarındaki yazılara yer vererek bu çalışmamızı zenginleştirme amacı gütmekteyim. Yeni yayın dönemimizde Lale Gül TV'de bu çalışmaları bir program haline getirmeyi murad ettik. Şöyle ki bu zatların kabirlerine gidip orada çekim yaparak ilgili görsellerle de programımızı zenginleştirerek bu çalışmayı yapmayı murad ettik. Allah-u Teala cümlemize tevfikini yar eylesin. Maalesef malumunuz olduğu üzere ecdadımızla bağımız bizim bayağı kopuktur. Bu kadar kıymetli ecdadı olup da kendi torunlarının ecdadıyla bağının bu kadar kopuk olduğu herhalde dünyadaki maalesef tek ülkeyizdir. Gerçi son yıllarda bu biraz daha bu aradaki bağın kopukluğu düzelmeye başladıysa da yine de kat edeceğimiz çok yol olduğundan hepimiz eminiz. Şeyhülislamlarımız Osmanlı Devleti'ni yani 3 kıtada at koşturmuş, Devleti Aliye-i Osmaniye'yi dini anlamda yönetmiş şahıslardır. Padişahın dahi bir iş hususunda, bir fetih hususunda kendisinden fetva aldığı zattır, mühim zatlardır. Onları daha önce Türkiye'mizde, ülkemizde, belki dünyada misli olmadık bir şekilde tanıtma amacı gütmekteyiz. Mesela şöyle ki, bir şey üstüme anlatırken bu konuda programlar yapılmıştır. Birisi gider, kabrin başında bir şey anlatabilir. Ama bizim amacımız o zatın hayatına girmek. Yazdığı eserlere değinerek bu eserlerden mahdutu vardır, matbusu vardır, yani basılmışı vardır, basılmayanı vardır. Onlardan örnek sayfalar sunarak, hatta mezar taşındaki yazıları okuyarak bu şekilde bir program yapmayı murad ettik. Sizin de takip etmenizi Lale Gül TV'yi bu programlarda hepinizden rica ediyoruz. Ecdadımıza sahip çıkmak manasında bu şekilde bir çalışmayı başlattık. Siz de yanımızda olursanız ne mutlu bize. Şeyhülislamlara başlamadan önce bu zatlar hepsi ilimle mücehhez insanlar olduğu için ilmin, alimin kıymeti hakkında birkaç kelam etmeyi murad ettik. Zaten şu girizgah konuşmasında çok uzatmaktan taraftar değilim. Üç kısımda bunu toparlamak istiyorum. Bir, ilmin ve alimin kıymeti hakkında bir iki ayet-i kerime ve birkaç hadis-i şerif. Daha sonra bu Şeyhülislamları yazmaya nasıl merak saldım? Nasıl bu konuda bir çalışma yapmaya başladım? O konuda birkaç hatıramı nakletmek size istiyorum. Üçüncü olarak da Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık hakkında malumatı paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim ilimlerinin üstünü ve fazileti hakkında Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala ki bu ayet-i kerimeyi Cübbeli Hocam'ın vaazlarında birçok vaazında evindeki kıymetli hatlardan biri olarak arkasında görmektesinizdir. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ Fatır suresi 28'den Allah'tan ancak hakkıyla alim kulları korkar. Zümer suresi 9'da da şöyle buyurmaktadır Mevla Teala. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Habibim, ilim ve amelin ve alimin şerefini açıklamak üzere o kullarıma de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Elbette ki olmaz. Bu konuda çok hadis-i şerif vardır kıymetli izleyenlerimiz. İlmin, ulemanın kıymeti hakkında. Ama bunlar bahri bipayan, yani sınırı olmayan deniz gibidir. Hepsini anlatmak elbette ki programımızın hacmine müsait değildir. Onun için çarpıcı ifadeler barındıran bir iki tanesine yer vermek istiyorum. Ebu Davud'da rivayet edilen mühim bir hadis-i şerif vardır. Muaz ibn-i Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmektedir. Men kara el Kur'ane ve amile bima fihi ülbise validahu tacen yevmel kıyame. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve ondaki hükümler ile amel ederse anne babasına kıyamet gününde bir taç giydirilir. Hadis-i şerifin devamı var ama bunda bu kadarla iktifa edelim. Vaktimiz çok olmadığından dolayı. İbn-i Mace hadis-i şerifinde Ali İbn Ebi Talip radıyallahu anh'tan rivayet edilen yine bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Men kara el Kur'ane ve hafizahu, kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onu ezberler ise edhalehullahul cennete, Allah-u Teala onu cennete girdirir. Ve şeffa'ahu fi aşeratin min ehli beyti. Kıymetli izleyenlerimiz, buraya dikkat kesilmenizi istirham ederim. Ve şeffa'ahu fi aşeratin min ehli beyti. Ve ailesinden o alimi, ailesinden 10 kişiye de Allah-u Teala şefaatçi yapar. Nasıl 10 kişi bunlar? Küllühüm gadistevcebunnar. Hepsi cehennemi hak etmiş 10 kişiye Allah-u Teala onu şefaatçi kılar, onun hürmetine onu bağışlar. İşte bu herhalde alimin ve ilmin kıymeti hakkında en çarpıcı ifadeye sahip olan hadis-i şeriflerden bir tanesi olsa gerektir. Yine Kütüb-i Sitte hadislerimizden Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace gibi kaynaklarımızda yer alan bir hadis-i şerif vardır ki Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Men seleke tarikan yettubu fihi ilmen, her kim ilim talep ettiği bir yola girerse seleke Allahu bihi tarikan min turukul cenneti, Allah-u Teala onu cennet yollarından bir yola koyar. Ve innel melaikete letazra'u ecnihataha rızan li talibil ilmi, şüphesiz ki melekler rızasından yani hoşnutluğundan dolayı ilim talep edenin ayaklarının altına tabiri caizse kanatlarını gererler, sererler. Şüphesiz ve innel alime leestagfiru lehu men fis semavati ve men fil arz. Şüphesiz ki alim onun için göklerde ve yerlerdeki mahlukat Allah-u Teala'dan af ister. Hatta ki vel hitanu fi cevfil ma, denizin içindeki balıklar dahi Allah-u Teala'dan alim kulu için istiğfar ederler. Onun hataları var ise ki hep herkesin olur, alim de olsa olabilir. Onun hatalarının bağışlanması için Allah-u Teala'dan istiğfar ederler, affını, mağfiretini talep ederler. وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ, şüphesiz ki alimin cahil bir abide, ibadet edene üstünlüğü, كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ, ayın 14'ünde, ayın dolunaylı gecesinde diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimin cahil bir ibadet edene karşı üstünlüğü. Tabi kıymetli izleyenlerimiz, bunlar çok şerh götürür ama mevzuyu diğer, yani bahsi diğer, şu an yeri değil. Ve innel ulemâe verasetül enbiyâi, şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridirler. Nasıl? Ve innel enbiyâe lem yuverrisû dînâran velâ dirhemâ, çünkü peygamberler asla dinar ve dirhem, altın ve gümüş para miras bırakmamışlardır. İnnemâ verrasül ilim, ancak ilim miras bırakmışlardır. Öyleyse hemen ahazehu, işte kim onu alırsa ahaze bihazzin vafirin, elbette çok büyük bir nasip almış olacaktır. Başta söylediğimiz gibi kıymetli izleyenlerimiz, bu konuda hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler çoktur. Ama bunu niçin, buna niçin değinmek istedik? Çünkü bu zatlar şeyhülislamlar, yüce makamdalar. Bu makama nasıl gelmişler? İşte ilme değer vererek gelmişler. Biz de Allah-u Teala'nın böyle kıymet verdiği zatlara değer verirsek Allah-u Teala da bize değer verecektir diye ümit etmekte, dua etmekteyiz. Bu sadette aklıma divan edebiyatı şairlerimizden Hayali Bey'in şu beyti geldi. Bezlini evvel baharın, kuha sor, hamuna sor, malı dünyadan ne alıp gittiğin kavruğuna sor. Çok güzel bir beyittir kıymetli izleyenlerimiz. Diyor ki, İlkbaharın güzelliklerinden ne kaldığını şu dağlara ve ovalara bir sor bakalım. Hazinesini taşımak, hazinesinin anahtarlarını dahi taşımak, 70 kişiye ağır gelen Karun'a dünya malından ne alıp gittiğini bir sor bakalım. Bir şey alıp gidebilmiş mi? İşte aynı bu misalde, bu beyitteki mana gibi, dünya boş bir yerdir kıymetli Müslümanlar. Buradan ahiret sermayesi olarak ne kazanıyorsak yanımıza o gelecektir. Allah-u Teala'nın bu kadar değer verdiği zatlara biz de değer verip bu zatların tanınmasına vesile olursak Allah-u Teala da bize kıymet verir, versin. Rabbimizden dileğimiz budur. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, ilmin ve alimin kıymeti hakkında ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden bir iki tane okumuş olduk. Mahmud Efendi Hazretlerimiz, kussesi ruhunun bu konuda çok kelamı vardır. Ondan da bir iki kelam etmeden olmaz, onu da söyleyelim. Mübarek buyurmuşlardır ki, öleceğim zaman son nefesim kalsa yine size okuyun derim. Başka bir sözlerinde şöyle buyurmuşlardır Üstadımız Hazretleri, Osmanlıları ne kadar methetsek bitiremeyiz, ilmi hiç bırakmadılar. Yine bir diğer sözlerinde şöyle buyurmuşlardır, biz bu ilme kıymet vermezsek Allah-u Teala da bize kıymet vermez. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, Şeyhülislamları yazma merakım nasıl başladı? Burada birkaç hatıraya değinmek istiyorum. Güzel tatlı anılar olduğunu düşünüyorum. Umarım sizde de güzel bir anı bırakır bu hatıralar. Öncelikle talebelik yıllarımızda, ki hala talibiz, bilmediğimizin talibiyiz hepimiz olduğu gibi. Bayram hocamız rahmetli, kıymetli Bayram hocamız İsmail Ağa Camii'nde, malum olanlarınız vardır, pazar günleri sohbet yapmaktaydı. Zannedersem 2005 yıllarında, ben de kendimi o zaman hevesli bir talebe addedebilirim herhalde, elimde ajandam var idi. Hocamızın sohbetlerindeki malumat devamlı yazar idim. O zamanlarda yine Cübbeli Ahmet hocamın kütüphanesiyle ilgilendiğim için Bayram hocamız da Cübbeli Ahmet hocamın kütüphanesine gidip kitaplar seçer idi. Yeni çıkan kitaplardan. Ondan sebep irtibatımız vardı rahmetliyle. Kendi deyimiyle dua edelim. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Amin. Sohbetlerinde yaptığı sözlerinden, sarf ettiği sözlerinden kaçırdığım ibareler olursa eve gittiğimde kendisini arayıp telefondan, hocam derdim, şunu şurada bir şey dediniz ama onu yazamadım. Nedir, tekrar eder misiniz diye istirham ederdim. Sağ olsun kırmayıp o tok sesiyle, he Hasan sen mi arıyorsun oğlum deyip şey yapardı, o ibareleri okurdu bana. Bu sohbetlerinden birinde kıymetli izleyenlerimiz, ben yine yazıyorum ajandaya, Bayram hocamız rahmetli dedi ki, İsmail Ağa, harman büyük ama tane yok tane. Acaba içinizden şu müezzinliğin üstündeki kitabeyi okuyabilen var mı? Dedi, o der demez, ben kendimi hesapta biraz hevesli bir talebe addediyorum dedim ya size, öyle görüyorum güya kendimi. Nasıl içim cız etti bilseniz, çuram aşağı şöyle bir kaynar su döküldü. Çünkü kitabeye baktım, bir şey okuyamadım. Yani tek tük birkaç kelime belki. Çok üzüldüm, çok sıkıldım. Dedim ki ben bu kitabeyi okuyacağım, bura hakkında bir araştırma yapacağım diye çok heves ettim. Sonra zaten öyle bir çalışma yaptım. İsmail Ağa'nın girişinde hemen müezzinliğe çıkmadan önce merdiven sahanlığında kitabenin okunuşunu görürsünüz. Çok şükür onu arkadaşlara gönderdim, oraya asmışlar idi. Sonunda şöyle diyor, kitabeyi yazan Şeyhülislam İsmail Efendi'nin oğlu Şeyhülislam Mehmet Asad Efendi. Oradaki medrese, yani Darül Hadis'i yaptıran kişi, kendi divanında, tarihçeler kısmında bu İsmail Ağa'nın girişindeki kitabe de orada yer almaktadır. Tarihçe, kıymetli izleyenlerimiz şöyle, tabii bugün yani yoksulluk dönemindeyiz edebi anlamda, ilim anlamında maalesef. Adamlar tabiri caizse o zaman şov yapar gibi. Mesela bir yere bir cami yapılmış, hemen biri bir tarihçi söyler, bir şiir söyler. Şiirin son mısrasında da oranın yapılış tarihini verir. Yani şöyle, Arapça'da Arapça harflerin değerleri vardır. Buna ebced değerleri derler. Son mısrada tarih düşerler. İsmail Ağa Camii'nin girişindeki son tarih mısrası da hem lafzen hem manen tarihtir. Bu hepten ustalık gerektirir. Yani şöyle, harflerin ebced değerlerinin toplamı caminin yapılış tarihini verdiği gibi ayrıyetten o mısrada caminin yapılış tarihini söylemektedir. Zaten son iki mısra şöyledir. Esad Efendi şöyle demektedir orada. Tam am olunca Esad lafzen ve manen dedim tarih yapıldı 1136'da bu mabedi ziba. Bu cami bittiği zaman ben buna, ben Esad yani, hem lafzen hem manen tarih düştüm. Lafzen yani lafızda o lafı söyledim. Manen de söylediğim mısradaki Arapça harflerin değerlerini toplarsanız zaten bu değeri göreceksiniz. Bu tarihi bulacaksınız demek istiyor. İşte böyle başladı bu merak hikayem. Sonra yine şuna da değinmek isterim. Bayram Hoca rahmetli bir gün sohbetinde bir kitaptan bahsetti. Yine İsmaila'daki sohbetlerinde, o ben yazarkenki sohbetlerinde. Dedi ki mübarek, bir kitaptan bahsetti. Osmanlı'daki muteber fetva kitaplarından, artı bir iki fetva kitabını da almışlar. Osmanlı'daki bu muteber fetva kitaplarından mesela bir soru sormuşlar. Zeyd Amr'a şöyle şöyle yaparsa ne olur? Bunu 6 muteber fetva kitabına göre cevaplandırmışlar. Böyle şema yapılmış kitapta. Bir soru soruyor. Bu sorunun cevabı da 6 kitaba göre veriliyor. Bu kitaba göre caiz, buna göre şu, buna göre şu şeklinde veriliyor. Kitabın adını Sohbetli Mübarek söyledi. Hulasatul Ecibe, cevapların özü dedi. Kitapları saydı. Kitaplardan 2-3'ünü yazdım, diğerlerini yazamadım. Onlar hakkında size bilgi vermek isterim vaktimiz çerçevesinde. Ben o sohbet dönüşünde evde, herhalde pazar günü akşam ya da pazartesi günü olsa gerek, Bayram hocamız rahmetliyi aradım. Dedim ki hocam, o kitapları saymıştınız ya, onlar nedir dedim. Kitapları saydı, ben not aldım. Şimdi arz edeceğim inşallah size. Bana dedi ki Hasan, oğlum dedi, sana bu kitap hakkında bir hatıramı nakledeyim. Onu da yeri gelmişken küçük değinmek isterim. Dedi ki ben bu kitabı zamanında eski bir kitapçıda buldum. Yanımda biraz para var ama bu parayı da yakında evime gelecek kömürü taşıtmak için hamallara vereceğim. O zaman imamım, veznecilerde imamım dedi. Evim de 6. katta. Çatı katının orada bodrum yapılmış. Demek aşağıda yoksa, nasıl olduysa. Evim 6. katta. Bana da tam 4 ton kömür gelecek. Bu 4 ton kömürü benim çatı katına taşımam lazım. Bel fıtığım da var. Cebimdeki para tam hamallara verecek kadar para. Ben o gün, o günlerin birinde dedi mübarek, Allah gani gani rahmet etsin, amin. Kitapçıların birinde bu kitabı gördüm. Hulasatul Ecrübe'yi gördüm. Osmanlı Şeyhülislamlarından 4'ünün fetvalarını ve 2 tane de başka kitabına göre soru cevap yapılmış kitap. Bu kitabı gördüm, cebimdeki paraya baktım. Tam hamala vereceğim para, kitapçının istediği para da tam o para. Dışarı çıktım, içeri girdim, ne yapsam, ne etsem derken dayanamadım. O parayı çıkardım, o kitabı aldım ve dedi ki evladım dedi, bu bel fıtığımla veznecilerde 6. kata 4 ton kömürü ben bu belle çektim dedi. Allah gani gani rahmet eylesin. O kitapları size saymak isterim. Yeri gelmişken, çünkü Şeyhülislamlarımızla alakası var. İşte böyle böyle Şeyhülislamlara değinsem mi, değinmesem mi hevesimin başlangıcı buralarda olmuştur muhteremler. Kitabın adı Hulasatul Ecrübe, Fetva İmini Çeşmizade Mehmet Halis Efendi kitabı toparlamış. Bir tanesi Neticetül Fetava, Şeyhülislam Dürrüzade Mehmet Arif Efendi'nin. Diğeri Fetavai Ali Efendi, Şeyhülislam Çatalcarı Ali Efendi'nin. Bir tanesi Behçetül Fetava, Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'nin. Diğeri Fetavai Feyziye Seyit Feyzullah Efendi Şeyhülislam. Bu zaten Osmanlı'daki fetvahanenin muteber saydığı 4 fetva kitabı, bunlardır muhteremler. Diğerleri ise yine o da Şeyhülislam'mış. Toplam 5 Şeyhülislam, yanlış olmuş. 6 kitabın 5'i Şeyhülislam'ın muhteremler, kıymetli izleyenlerimiz. Beşincisi Fetavai Abdurrahim, Şeyhülislam Mentesade Abdurrahim Efendi'nin. Altıncısı ise İbn-i Nüceym'in, Fetavai İbn-i Nüceym'inden alınmış. Bu da, bu zat kimdir? Bu Kahireli'dir. 1563, Hicri 970 vefatlı. Nesefi'nin Kenzüttekâkine Bahru'r-Râik adlı şerh yazan alimdir. İşte bunları niye anlattım size kıymetli izleyenlerimiz? Şeyh-i İslamlara heves etmem bu şekillerde başlamıştır. Daha sonra son noktayı koyan, bu hususta son noktayı koyan Cübbeli Ahmet Hocam olmuştur. Ki 2015 Aralık ayında dergisinde bana evladım sen yazılar yaz buyurmuş idi. Sonra ben 2016'ın Haziran ayında Şeyh-i İslam Yahya'yı ilk defa yazdım. O arada başka yazılar yazmıştım İmam Rabbani Hazretleri hakkında vesaire. 2016 yılının Haziran ayında Şeyh-i İslam Yahya'yı yazdım. Bu kim diyeceksiniz izleyenlerimiz, kıymetli izleyenlerimiz. Bu zata nasıl merak saldım? O da şöyle, İsmail Ağa Camii'ne giderken Çarşamba Pazarı'ndan doğru, çoğunuz bilirsiniz, İsmail Ağa Camii'ne doğru giderken karakolun gerisinde, burada solda Kovacı Dede Camisi vardır. Kovacı Dede Camisi. Onun karşısında bir tane park bulunmaktadır. Birçoğunuzun malumu olduğu üzere. O parkın olduğu yerde ve onun yanında da bir okul var biliyorsunuz sağ tarafında bize göre. O parkın olduğu yerde oralarda Şeyhülislam Bayramzade Zekeriya Efendi ile oğlu Zekeriya Zade Şeyhülislam Yahya'nın medreseleri, Darül Kurra'ları vaktiyle var imiş. Kendileri de oraya metfun bulunmuşlar, gömülmüşler. Ben Bayramzade Zekeriya'yı, Şeyhülislam Bayramzade Zekeriya Efendi'yi dergide yazdığımda vakfiyesini de kısmen yayınlamış idim. Çok kıymetli bilgiler vardır. Hatta aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Zaten yayınlarımızda en çok buna da değinmek isteyeceğiz kıymetli izleyenlerimiz. Bu zatlar tamamen ahirete yönelmiş insanlar. Bir yere bir eser yapıyorlar ise o eseri boş bırakmıyorlar. O esere akarlar sağlıyorlar. Buna vakıflar diyoruz. İşte dükkanlar, tarlalar, tarlaların gelirleri, o zaman biliyorsunuz amme hizmetlerinin çoğunu vakıflar yapmaktadır. Devlet yol yapmıyor, vakıflar yapıyor, vakıflar kervansaray yapıyor, vakıflar şifahane yapıyor, eğitim hizmetlerini vakıflar yapıyor. O kadar çok insanlar ahirete yönelmişler ki her şeyini burada harcıyorlar, vakıf bırakıyorlar. Vakıf bırakıyor kişi kendi mallarından, işte bekar kızlara, evlenemeyen kızlara oradan çeyiz düzülüyor. Adam vakıf bırakıyor, oradan alınan para ile mürekkep alınıyor. Hattatlar Kur'an-ı Kerim yazarken mürekkebe para vermiyor, vakıftan geliyor. Yani özetle kıymetli izleyenlerimiz, ecdadımız tamamen ahirete yönelmiş insanlar idi. Bize burada büyük bir ibret vardır. Şuna değinecektim. Şeyhülislam Yahya'nın babası Bayramzade Zekeriya, o da Şeyhülislam. O vakfiyesinde şey vardı, haftada bir defa diyor, şu bıraktığım malların işte gelirinden, haftada bir defa burada okuyan talebelere Uludağ'ın, Bursa Uludağ'ın tatlı sularından getirilsin. Şu kadar işte sürahi, fıçı neyse talebeleri dağıtılsın. İnsanların ince bakışları, o zamanın dünyasında böyle insanlar var imiş kıymetli izleyenler. Şeyhülislam Yahya'dan dem vurmuş idik. Şeyhülislam Yahya'yı da merak edip 2016'nın Haziran ayında onu yazmış idim dergiye. İşte bahsettiğim parkın olduğu yerde bu zatların kabirleri var imiş. O zatların daha sonra deprem olmuş, yangın olmuş, kabirler efendim çöplere karışmış vesaire. Daha sonra yol genişlemesinde o kabir dümdüz edilmiş. O iki Şeyhülislam'ın kabirlerindeki efendim parçaları alınmış karşı taraftaki Kovacı Dede Camisi'nin haziresinde Kovacı Dede'nin kabrinin başına gömüldüğü kitaplarda yazıyor. Umarım öyle olmuştur. Halk o iki zatın sadece parçalarına sahip çıkabilmiş. İşte bu beni çok üzmüştü. Hep önünden geçtiğimiz yerde böyle zatlar yatıyormuş ki Şeyhülislam Yahya çok da büyük bir şairdir. Divan edebiyatımızda çok büyük bir üstattır. Böyle zatlar yatıyormuş tam da Fatih'in bağrında diye merak edip onu araştırıp böyle bir yazı yazmış idim. Hatta Şeyhülislam Yahya'nın tabi divanı yayınlanmış. Bunu İbnül Emin Mahmut Kemal başkanlığındaki bir heyet tarafından bu yayın gerçekleştirilmiş. İşte o yıllarda Cübbeli Hocam'ın kütüphanesinde, şahsi kütüphanesinde bu zatın divanını bulmuştum. Hocamın eski kitapları da vardır çok elhamdülillah. Kullandırıyor bize sağ olsun. Teşekkür ederiz. Orada o divanı buldum. O divanı incelemiştim. Başında zaten Şeyhülislam Yahya'nın hayatı orada genişçe yazmış İbnül Emin Mahmut Kemal Bey. Oradan birkaç satır okumak isterim kıymetli izleyenlerimiz. Kendisi gitmiş o zatın divanını yani şiirlerini toplarken kendisi gidip o zatın kabirlerini gezmiş ve kabirlerini görüp de yazı yazan belki son kişi olarak bize malumat bırakmış. Gerçekten üzücü noktalar ama anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Kitabın girişinde der ki kendisi, birçok devlet erkanı, belki İstanbul halkının çoğu cenaze namazını kıldılar. Aşırı izdihamdan dolayı omuzlar üzerinde taşınamadığından tabutu parmaklar üzerine kaldırılarak Sultan Selim civarında, Kovacı Dede türbesi civarında pederi muhtereminin bahsettiğim Bayramzade Zekeriya Şeyhülislam inşa ettiği medrese haziresine defnolundu. Yahya Efendi'nin taş mezarı pederinin taşı gibi sıradan, yuvarlak, kavuksuz bir taştan ibarettir. Sülüs hattıyla yazılı olan kitabesi şöyledir. Sabıkan 3 defa Şeyhülislam olup sadr-ı fetvada iken vefat eden merhum ve mağfurun leh Yahya Efendi ruhu için El-Fatiha sene 1053. Sonra diğer kabirlerden misal veriyor Mahmut Kemal Bey. Şurası hüzünlü kıymetli izleyenler. Fezail-i müsellemeleri ile, yani herkes tarafından kabul edilen faziletleriyle milletin medarı iftiharı, övünme vesilesi olmak lazım gelen Zekeriya ve Yahya efendiler gibi iki müfti-i marufun hapgâh-ı ebedileri, ebedi istirahatgâhları olan şu kabristanı görüp de müteessir olmamak, üzülmemek gayri kabildir. Ki şimdi kabirler de yoktur muhteremler yerinde. En azından oradan geçerken kendilerine bir Fatiha okumayı unutmayalım kıymetli izleyenlerimiz. O kabristan değil, adeta mezbeledir, çöplüktür. Taş, toprak, süprütlü kütleleri, kabirleri nabedit, görünmez etmiştir. Taşları tadhir, temizlemek ile kitabeleri okumaya çalıştığım sırada Yahya'nın bir tebessümü hazin ile bana serzenişler ettiğini hisseder gibi oldum. Utandım. Biçare şair, rehgüzarı yardan cem eylesinler, cem eylesünler lütfedüp, üstüme Yahya nedem kim toprağım yaran atar. Demiş, böyle bir temennide bulunmuş, kısaca manası. Üzerime atılacak toprağı lütfedip de, dostların geçtiği yerden toplasınlar. Toplasınlar da, kabre girince onu üzerime atsınlar. Üzülmeye gerek yok Yahyacığım. Üzerine toprağını dostlar atar. Temennisinde bulunmuş olduğunu Mahmut Kemal Bey söylüyor. Hakikatte temenni muhal, gerçekleşmesi imkansız bir temenni etmiştir. Zira üstüne atılan şey haki payi yar, dost ayağının bastığı yer değil, ahyarın basmaktan istikrah ettikleri, başkalarının dahi basmayı kerih gördükleri müzahrafattır, çer ve çöptür. Mahmut Kemal Bey bu kitabı yayınladığında muhteremler 1916 yılı. Bunları muhtemelen işte 1915-16'lı yıllarda kendi görüp yazmış. Zaten daha sonra kabristan yerinden kalkmıştır. Yahya, ahlafın kendisinden sonra gelecek neslin bu derece kadir naşinas, kadiri kıymet bilmeyen olacağını takdir etseydi, yalnız kabrinin değil, hatta namının, adının da unutulmasını kemali minnetle son derece isteyerek vasiyet ederdi. Bence zaten bizim programımızın fezlekesi bu olsun kıymetli izleyenlerimiz. Yani bize ibret versin, ona göre heves versin. Önce bana, sonra size. Fazilet mendan eslafa, geçmişlerimizden fazilet insanlara, layık oldukları derecede hürmet etmeyenler, nefislerini yani kendilerini hürmete layık görmeyenlerdir. İnşallah Rabbimiz bizi bu zümreye katmaz da biz bu zatları araştırıp size tanıtmaya çalışırız. Siz de izlemekle buna destek vermiş olursunuz. Allah-u Teala umarım bizi bu Mahmut Kemal'in bahsettiği vefadan uzak olan insanlardan eylemesin. Amin. Şeyhülislam Yahya'nın çok güzel beyitleri vardır ama programımızın hacmi kısıtlı olduğu için onlara şu an değinemiyorum ama bir iki tanesine değinmek isterim. Zaten beni Şeyhülislam Yahya'yı araştırmaya da iten kabirlerinin olmayışı, Fatih'in bağrında olup da kabirlerinin olmayışı ve sonra bu kıymetli beyitleri olmuş idi. Kendisi der ki, Tabii bilirsiniz, bilmeyenlerimiz de vardır illaki. Divan edebiyatımızda aşk der, mey der, şarap der, kadeh der, sagar der, kadeh sunan der. Bunlar hep tasavvufi tabirlerdir. Bunu bilen bilir, bilmeyenler için bazı yerde bu şairler bunları kendisi ifade et, kendileri ifade etmektedirler. Mesela şair Baki vardır. Şeyhülislam Kanuni dönemi, Kanuni dönemi şairlerinden, ulemasından. Bir Fatiha okumanızı isterim kendisine. Edirne kapıda çıktınız muhteremler, surların oraya. Buradan Bayrampaşa tarafına doğru giderken otobüs durağına gelmeden sağda böyle bir girinti vardır yol. O yola girdiğinizde hemen solda karşınıza çıkacak. Latinize de yazılmıştır şair Baki. Çok muhterem bir zattır. Umarım sonra kendisinden bahsederiz. O der zaten, meyden safayı batını humdur garaz heman. Biz böyle beyitlerimizde, şiirlerimizde bazen şaraptan vesaire bahsediyoruz. Bundan kastımız gönül huzurudur. Yani sarhoşluktan kastımız odur. Ama erbab-ı zahir anlayamazlar muradımız. Zahir erbabı, zahire takılanlar bu muradımızı anlayamazlar der Baki merhum. Şeyhülislam Yahya'nın 5 beyitten oluşan çok kıymetli bir gazeli vardır. Bu da beni bu araştırmalara iten, heves ettiren bir gazel olduğu için, 5 beyitten oluşan bir gazel olduğu için ona da yer vermeyi değerli ve kıymetli buldum. Der ki kendisi, aşka kabil dil mi yok şehir içte ya dilber mi yok, mest yok mecliste bilmem, mey mi yok sagar mı yok. Kısaca mana vermeden olmaz. Çünkü Türkçemiz malumunuz bizim ecdadımız döneminde hem Türkçe kelimeleri hem Farsça kelimeleri hem de Arapça kelimeleri kullanıyorlar idi. Dolayısıyla çok zengin bir lügatları var idi. Şimdi bizimkisi ona kıyasla çok çok sığdır, çok çok dardır. Onun için de hepimiz üzülmekteyiz. Allah-u Teala elimizden tutsun, bize yardım eylesin. Bu işlerin kıymetini bilip gayret eden insanlardan cümlemizi eylesin. Amin. Yahya der ki, hep bunlar tasavvufi tabirler aslında kıymetli izleyenlerimiz. Aşka kabil dil mi yok, şehri içre ya dilber mi yok? Bakıyorum diyor, aşka kabiliyetli bir gönül göremiyorum. Yoksa gönül alacak çapta bir yar mı yok? Bunlar hep tasavvufi tabirler. Yani bu ilahi yola, bu aşk yoluna, bu aşk meşrebine girmek için insanların gönlü müsait değil. Acaba böyle bir üstad mı bulamıyorlar demek istiyor. Mest yok mecliste. Bakıyorum hiç aşk ile sarhoş olmuş, ilahi aşk ile sarhoş olmuş. Kimseyi göremiyorum, herkes dümdüz diyor yani. Bilmem mey mi yok, sagar mı yok. Acaba diyor aşkın şarabı mı yok? Yoksa o şarabın konduğu bir kadeh mi yok? Yani vesileler yok mu? Tekke mi yok? Derviş mi yok? Şeyh mi yok? Herkes var. Niye böyle insanlar diye dertleniyor. Şeyhülislam Yahya, Gonca'yı dil açılıp hatır nice şad olmaya, bağda güller mi yok, gülşende bülbüller mi yok? Gönül çiçeği açılıp da hatırlar niçin şad olmuyor? Bahçede güller mi yok, yoksa gül bahçesinde bülbüller mi yok? Bunlar hep istifham-ı inkaridir kıymetli izleyenlerimiz. Yani soru sorarken inkar eder. Mesela işte ders çalışmayan birine, sen mi ders çalıştın diye soru sorduğunuzda evet dedi, hayır dedi bir cevap beklemezsiniz yani çalışmadın demek istersiniz. İstifham-ı inkari, yani soru sorarken inkar ediyor. Böyle değil demek istiyor. Beyte bunlarla dolu beyitler. Görmeziz bir dil ki tuti gibi güftar eyleye, söyledir mi yok cihanda, bilmezim söyler mi yok. Bir gönül görmüyorum ki diyor, papağan gibi tatlı şeyler söylesin, tatlı şeyler aktarsın. O gönülden çıkan sözler, dile vuran sözlerle. Söyledir mi yok cihanda? Cihanda bunu söyleten mi yok? Bilmezim söyler mi yok? Yoksa söylen mi yok? Senkten dil kem mi ya? Sengi siyahı lal eder. Afitabu feyz bahşayı bülent ahter mi yok? Fuzuli de böyle teşbihler yapar. Bu gönül taştan da mı katı ve değersizdir ki? Kara taş yerin altında belli damarlardan işte beslenip vesaire kırmızı yakut oluyor da, kara taş kırmızı yakuta dönüşüyor da, bu gönül taştan daha değersiz mi ki? Niçin kan ağlayıp da bu hale gelmiyor? Güneş gibi feyiz veren, yükseklik bahşeden yol gösterici yoksa bir yıldız mı yok? Hayır var demek istiyor. Burası da birçok şairin yaptığı gibi kendini övdüğü bir makamdır. O kadar da olur ama hepsi sahasında üstattır bu zatlar. Niçin efkâr-ı maani beslemez erbab-ı nazım? Yoksa Yahya gibi üstad-ı sühan perver mi yok? Niçin benim bu söylediğim gün görmemiş bakir manaları söyleyen şairler yok? Yoksa Yahya gibi söz sultanı bir şair mi yok der. Allah ona da rahmet etsin, cümlesine rahmet etsin. Bizi de arkalarından hayırla yad edenler olarak inşallah demeyelim, duada inşallah demek yasaktır muhteremler. Daha sonra anlatırız. Duada isterken kesin istemek gerekir. Bu konuda hadis-i şerif var. Umarım bu kıymetli zatlar arkalarından kendilerini hayırla yad eden evlatları olarak bizi ahirette tanırlar da şefaat ederler. Amin. Şeyhülislam Yahya hikmetli bir beytinde yine şöyle söylemektedir. Kim anar yoluna can verdiğini ey Yahya, unuturlar seni biçare hemen ölmeye gör. İşte bu kısımdan olmayalım diye çabalarımız onun içindir kıymetli izleyenlerimiz. Sen onlar uğruna çalışıp bu devleti, devlet uğruna çalışıp o nesiller için bu devleti ikame ettirmeye uğraşıp ne dertler çektin, nasıl uğraştın? Yoluna can verdiğini kim anar ey Yahya? Unuturlar seni bir çare, hemen ölmeye gör. Ölmeye gör Yahya'cığım, arkandan gelecekler unuturlar seni demiş. Maalesef öyle olmuştur anlattığım tablo çerçevesinde. Allah-u Teala bizi onlardan eylemesin. Amin. Şurası da hepimiz için bir ibret vesilesidir. Bence birçoğumuzun önüne koyup devamlı bakması gereken beyitlerden biridir. Der ki Şeyhülislam Yahya, nice demdir sa'y edersin fazlu daniş kesbine, yoksa Yahya marifet erbabına rağbet mi var? Yine istifam inkari ile söyler. Yahya'cığım diyor, hitabı nefis yapıyor, kendine söylüyor, bize duyuruyor. Yahya'cığım, bayağı zamandır fazilet ve kemalet kazanmak için çalışıyorsun, okudun, ettin, medresede müderrislik, kadı askerlik, kaz askerlik, şeyhülislamlık yaptın, şiirler yazdın, bir şeyler bıraktın. Ne zamandır çalışıyorsun? Allah Allah, niye böyle yapıyorsun ki? Yoksa Yahya marifet erbabına rağbet mi var? Böyle ince marifetleri bilenlere rağbet mi var Yahya'cığım ki böyle şeylere çalışıyorsun deyip bize çok ince bir gönderme yapmıştır. Umarım vefatından bu kadar sene sonra biz kendisine vefa gösteren insanlardan oluruz. Lale Gül TV'de bize böyle bir çalışmaya vesile olmuştur. Allah-u Teala kıymetli hizmetlerinin devamını nasip eylesin. Amin.
2: Velhasılı kelam, 2016 yılının Haziran ayında Lale Gül dergisinde Şeyhülislam Yahya'yı yazdıktan sonra Cübbeli Ahmet Hocam, sen bundan sonra evladım, sen bundan sonra Şeyhülislamları yaz diyerek bizim önümüzü açmıştır. Allah kendisine ebediyen razı olsun. Ben ne kadar bu konuda hevesli olsam da buna bir zemin oluşmamış idi. Bu şekilde hocamız önümüzü açtı. Kendisi bize bu konuda destek olduğu yol gösterdi. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Amin.
1: Kıymetli izleyenlerim.

üstatlara söylenir olmuştur. Bunun yanında Abdullah İbni Mübarek, Fahreddin Razi, İbni Hacer el-Eskalani, Rahimehumullahu Teala gibi zatlara da muhtelif sahalarda eser veren alimlere de Şeyhülislam ünvanı takmışlar idi. Şeyhülislamlığın dini ve hukuki manada en yüksek makam ve merci olması Devleti Aliye-i Osmaniye döneminde olmuştur kıymetli izleyenlerimiz. Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlığın ne zaman kurulduğu hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber Sultan II. Murat devrinde Bursa'da müftülük yapan Molla Fenari olduğu, Molla Fenari ile başladığı kabul edilmiştir. Bu da niçin olmuş? Sultan II. Murat devrinde yayılan batıni ve rafizi görüşleri engelleyecek, fetvaların resmi bir ağız tarafından verilmesi sağlamak için böyle bir makama ihtiyaç duyulmuş. En yüksek dini ve hukuki makam olması bu Şeyhülislamlık müessesesinin, Zembilli Ali Efendi, İbni Kemal ve Ebu Suud devirlerinde kademeli bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu zatları tanıtmayı hevesle bekliyorum. Allah-u Teala o günleri hepimize göstersin. Amin. Şeyhülislamlığın tam manasıyla kurumsallaşması kıymetli izleyenler, Ebu Suud Efendi döneminde olmuştur. Kendisine Müftü Segaleyn derler, insanların ve cinlerin müftisi, fetva vereni manasında. Şeyhülislamlık tayini sadrazamın arzı ve padişahın bunu Haddi Humayun ile onaylaması sonucunda gerçekleşir idi. Şeyhülislam tayin edilen zat padişah huzurunda Ferve-i Beyza denilen beyaz çuhayla kaplı samur bir kürk giyer ve bu şekilde göreve başlamış olurdu. Azledilen bir Şeyhülislam'ın tekrar tayin edilmesi mümkündür. Onun için ileride inşallah göreceğiz. Bu şekilde üçer dörder kez göreve getirilmişleri vardır. Devlet teşkilatındaki yeri ve önemine değinmek gerekirse, devlet teşkilatındaki yerini anlatan ilk resmi belge Fatih Kanunnamesi'ndedir. Orada Şeyhülislam'ın ulemanın reisi olduğu, Vezir-i Azam'ın Şeyhülislam ve Padişah hocasını üst tarafında oturtması gerektiği kendisine telkin edilmiş o şekilde kanunnamede beyan edilmiştir. Yeni bir padişah başa geçtiğinde yapılan cülüs merasimi, yani tahta çıkış merasimi, bayramlaşma merasimi, hırka-i şerif ziyareti merasimi, mevlid merasimi ve donanma merasimi de mutlaka Şeyhülislamlarda hazır bulunurdu kıymetli izleyenlerimiz. Vazifelerine değinecek olursak, vazifeleri hukuki ve adli saha, ilmiye ve tedrisat sahası, din hizmetleri sahası, İdari ve siyasi ilişkilerdeki sorumlulukları olmak üzere dört ana başlık altında toplayabiliriz. Kısaca değinip bağlayalım meseleyi. Hukuki ve adli sahadaki vazifeleri muhteremler, kıymetli izleyenlerimiz şöyledir ki, başta gelen hukuki vazifesi Şeyhülislam'ın halktan veya devlet adamlarından gelen suallere fetva vermektir. Bu sualler çok çeşitli olmaktadır. Bazen küçük, yani küçük değil de tabii bazen belki basit bir fıkhi mesele kendisine sual edilmiştir. Bazen yapılacak bir savaş hakkında dahi fetva istenmiştir. Başta da belirttiğim gibi yazılarımızda zaten görenler bilirler. Programlarımızda da buna yer vereceğiz inşallah. Şeyhülislamların fetvaları ilk olarak İlmiye Sannamesi'nde yayınlanmıştır. Daha sonra bir iki eser daha çıkmıştır. İleride değiniriz. Daha sonra bir iki eserde daha yer almıştı bu fetvalar. Şeyhülislamların fetvalarına da yer vermek istiyoruz programlarımızda. Orada zaten inceleyeceğimiz üzere kendisine başta bir dua cümlesi yazılır. Sonra sual sorulur. Sonra Şeyhülislam'ın cevabı Allahu alem diye cevabı caiz olur, caiz olmaz. Ketebuhul fakir falanca diye yazarlar. Bunları da programlarımızda inşallah değineceğiz kıymetli izleyenlerimiz. Mesela Sultan 1. Selim devrinde Ebu Suud Efendi Müslümanların haç yolu üzerinde bulunan Kıbrıs'ın mutlaka fethedilmesi gerektiğini bildiren bir fetva vermiş idi. Yine Sultan 3. Ahmet devrinde Yenişehirli Abdullah Efendi Müslüman bir devlet olan İran ile savaşmanın onların antlaşmayı bozdukları için caiz olduğunu belirten bir fetva yazmış idi. Tabi Osmanlı döneminde Şeyhülislamlarımızın çıkardığı bu fetvalar Osmanlıların İslam hukukuna yaptığı en önemli katkı olarak kabul edilmiş ve bazı Şeyhülislamların başta bahsettiğim o Hulasatul Ecube kitabındaki 6 kitaptan 5'ini teşkil eden, oluşturan Şeyhülislamlarımızın fetava kitapları Osmanlı dönemindeki İslam hukukuna
katkı olabilir.

0: olarak en büyükleri sayılabilir. Şeyhülislam'ın ilmiye ve tedrisat sahasındaki vazifeleri var kıymetli izleyenlerimiz. Medreseler kendilerine bağlı, müderrislerin tayinlerini sadrazam ve kaz askerler sorumluyken Ebu Suud Efendi'den sonra yevmiyesi 40 akçeden yukarı olan müderrislikler ve mevleviyet kadılıklarının tayin için arz edilmesi vazifesi de Şeyhülislamlara bırakılmış idi. Müderristen Rumeli kaz askerine kadar bütün ilmiye mensuplarının tayin ve azdinden Şeyhülislam sorumlu tutulmuş idi. Yine diğer bir vazifeleri Şeyhülislam'ın din hizmetlerindeki sahası. Tabi o zaman camilerine vakıfları var. O vakıflardan imamlara, müezzinlere, kayyımlara, vaizlere maaş veriliyor. Bunların yönetimi de efendim Şeyhülislamlık deruhtesindeydi. Hatta şurası da mühim. Muhtelif tarikatlara ait tekke ve zaviyelere şeyh tayininde yine Şeyhülislam'ın onayı gerekirdi. Tanzimat devrinde bu vazife Şeyhülislamlık içinde oluşturulan Meclis-i Meşayih adlı bir kuruma bırakılmış ve saltanatın sonuna kadar bu şekilde devam etmiş idi. İdari ve siyasi işlerdeki vazifeleri ise devletin önemli işlerinde, meselelerinde görüş bildirirler idi. Savaş ve barış anlaşması yapılması, sadrazam tayin ve azli, yeni para basılması ve her türlü acil devlet meselelerindeki meşverelere çağrılıp görüşleri anılır idi. Bu konuda daha söylenecek şeyler var ama zaten ilerleyen programlarımızda bunlara inşallah değineceğiz. Kapatırken dersimizi şunu da bitirmek isterim. Birçoğunuz da vardır kıymetli izleyenlerimiz. Belki hiç mesture olmayan, kapalı hanımların olmadığı bir ortamda birisi kapanmıştır. Herkes ona soğuk bakar, kötü bakar. O da onların içine girmeye çekinir. İman ateşten bir kor misali olur elde tutmak malumunuz ahir zamanda. Birinin hiç sakalı yoktur, sonradan bir sakal bırakır, belli ortamlara girmeye çekinir, namaz kılınmayan bir yerdedir, kendisi namaz kılıyordur, namaza yeni başlamıştır, ben namaz kılacağım demeye çekinir. Aynı bu misal bizim programlarımız da belki bu misal olabilir. Mesela adam belki hiçbir dünyevi veya uhrevi bir şey yaramayan efendim bir şey anlatır, milyonlarca izlenir. Biz böyle kıymetli bir çalışma yaparız. 3 kişi izler, 5 kişi izler vesaire neyse. Ya acaba niye bu işler böyle demeye gerek yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim de her zaman ekalliyeti yani azınlığı methetmektedir. Fuzal İbni İyaz Kutsesur Hazretleri'nin bu konuda çok güzel bir beyti vardır. Onunla dersimizi sona erdirmek isterim. Üslük sübülel huda ve la yazurruke kılletüs salikin. Hidayet yollarında yol almaya devam et. Yolcuların azlığı sakın sana zarar vermesin. Ve iyyâke ve turukal dalâleh, dalâletin, batıla sapmanın yollarından da aman uzak dur. Ve lâ yeğurruke kesretül hâlikin. Bu yollarda helak olanların çokluğu asla seni aldatmasın. Selametle efendim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı sona erdi. Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallah. Urrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 4395'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, İlim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0-212-588-1-588 Vahid der.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
15: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
16: Bu beş para etmeyen dünya için 16 sene sürüyor üniversitenin bitmesi. Ondan sonra 4 sene master'a, 20 sene, 4 sene doktora, 25 sene, 30 sene. 30 sene bu maskara dünya için çalışıyor bu millet, bu deve millet. Ama siz deveden gücüyorsunuz, Mahmut devedir. Deve burada, korkmayın. Sizin şerefiniz var benim yanımda. Siz onu deve ama misal için anlatıyorum onu size ben. Peki, şimdi cemaat müslümin dikkat edin. Ne yapacak? Dünya için bu kadar okumak lazımsa, ya ahiret için ne kadar okumak lazım? Neyi okumak lazım? Kur'an, tefsir, hadis, ilmi kelam, fikir, tasavvuf ve bunların yolun Arapçayı okuması lazım. Ne kadar? 20 sene, 30 sene, 40 sene. Hep kendini ona ayıracak. Canını feda edecek Allah yolunda. Ki millete hizmet etmek için. Milletin müşkillerini halletmek için. Öyle ya, Cebrail Aleyhisselam dayanmıyor. Resulullah Efendimiz'in ahirete teşhidiyle Cebrail Aleyhisselam dayanmıyor. Kimseye bir ayet hadis öğretmiyor. Zaten öğretilecekleri hep Resulullah vasıtasıyla öğretti. Şimdi ne yapacağız? Öğrenenlerden öğreneceğiz. Biz daha ölüm yaklaşınca bizden sonra gelenleri öğreteceğiz. Böyle dünya devam ettikçe bu iş, bu medreseler böyle devam etmesi lazımdır. Lakin cemaat müslümin Resulullah'a bağlı giderken Resulullah Efendimiz'in varisliğini idare eden Hoca Efendi devenin üzerine uyumuş. Deve durmuş, haberi yok. Yuları yere sarkmış. Fare gelmiş. Amerika, Avrupa, Rusya fare. Büyük fareler bunlar. Türkiye'de onların çok çok iyi. Yani yardımcı fareleri var. Geldi, kesti yuları, getirdi, yuvaya sokuyor. Neresi o yuva? Bugünkü mektepler, fare yuvası. Peki, deve kim? Hali biz, başta Mahmut. Evet, niçin deve oluyor bu? Onlara uyuyor, düşmana uyuyor, fareye kesiyor yularını. Ve onun peşine gidiyor. Neymiş? Katrüye gezecek, maaş alacak, keyif edecek. Çoluğunu çocuğunu bakacak. E din ne olacak? Din ne olsa olsun ya, bırak Allah aşkına. Ya tefsir de olacak. Tefsir bilmekten ne çıkar? Hadis bilmekten ne çıkar? Ha? Akaid bilmekten, ilmi kelam, fikir, tasavvuf ne çıkar? Arapça öğrenmekten ne çıkar? Bırak o tarafı ya. Yobazlık. Bırak, gel bu tarafa.
15: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Nur Pınarı programı başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Her zaman ifade ettiğimiz gibi anlatması kolay, dinlemesi daha kolay. Zor olan, yani nefse zor gelen yaşamak, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yaşamayı bizlere kolay eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzı işliyoruz. 23. farzdaydık. Neydi? Daima Allah-u Teala Hazretlerinden korkmak, şımarıklığı ve haddi aşmayı, azgınlığı terk etmek. Tabii geçen dersimizde başlamıştık. İnşallah devam edeceğiz. Yani daima Allah'tan korkmak derken her daim, her işimizde, her gücümüzde, yani gecede, gündüzde, yazında, kışında, gençken de, yaşlıyken de, anlıyor musun? Hayatımızın her safhasında, diyaloglarımızda, işlerimizde, ticaretlerimizde, her şeyimizde Allah'tan korkmak demek ki farz. Allah'tan korkmak derken yani ay ödüm patladı korktum filan mı? Nasıl Allah'tan korkacağız? Allah'tan korkmak demek Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini çiğnemekten korkmak. Allah-u Teala Hazretlerinin koymuş olduğu yasak sınırını aşmaktan korkmak, sakınmak. Ve Mevla'nın ahiretteki hesabından, adabından, cehennemden, bunlardan korkmak. Yani laf dinlemek, güzel adam olmak, Mevla'nın emirlerine riayet etmek, yasaklarından kaçınmak, korkmak demek bu demek. Dolayısıyla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri pek çok yerde Allah'tan korkun buyurmuştur. İttakullah emretmiştir ve Allah'tan korkmak dünya ve ahiret kurtuluşuna da vesiledir kıymetli kardeşlerim. Bakara suresi 189. ayette ne buyurulmuştu? Estağfirullah. Vettakullahe leallekum tüflihun. Allah'tan korkun sakının. Leallekum tüflihun. Umulur ki felaha eresiniz buyuruyor. Evet, yani felaha ermek, kurtuluş limanına yanaşabilmek, dünya ahirette başının ağarmaması, sıkıntılar, problemler, dertler, bu konuda Mevla'nın yardımı demek ki o Mevla'dan korkmakla, onun emirlerine riayet etmekle oluyor. Aynı zamanda Allah'tan korkmak insana ne yapar? Kıymet kazandırır, onun değerini artırır. Ve bakın ne buyurdu? Meşhur ayet-i kerime, hepinizin bildiği ayet-i kerime. Estağfirullah. İnne ekremekum indallahi etkâküm. Allah katında en kıymetliniz takva olanınızdır diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, yani bunu tabii Allah'tan korkmak, bir manada takva olmak da denmiştir. Takva olmak. Takva olmak ne demek? Hani ehli takva. Zannediyorsun ki ehli takva. Takva olmak herkesin yapabileceği iş değil ya o. Çok önemli, efendim istisnai kimselerin yapabileceği şeyler mi zannediyorsun? Allah emrediyor onu, farz bu. Ha, ehli takva olmak ne demek? Haramları terk etmek, günahları işlememek. Yani bu hepimize Mevla'nın emridir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ya eyyühellezine amenü, ey iman eden kullar buyuruyor Mevla. Ne buyuruldu? Ey iman edenler hitabından sonra ya bir emir gelir ya da bir nehi gelir. Dolayısıyla işte bu ya eyyühellezine amenü hitabının muhatabı olarak bizler o ifadeden sonra gelen emirleri ve nehileri ne yapmak? Baş tacı yapmak. Aller ra'si vel ayn uymak. Yani güzel Müslüman olmak demek. Ha tabii takva dediğimiz zaman biraz daha bir özel bir durum var. Takva sahibi olmakta şu var. Yani hani Allah'tan kork. Allah'ın emirlerine riayet et. Allah'ın yasaklarından kaç. Ama takva ehli sakınmak deyince burada ne giriyor işin içine? Haramlardan sakınmak giriyor. Yani bir adam namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor, hacca gitmiş, umreye gitmiş. Bu adam ne takva adam diyebilir misin? Diyemezsin. Ne yapması lazım bu adamın? Haramlardan sakınan bir adam olması lazım ki takva olsun. Çünkü namazını da kılıyor, faiz de yiyor. Hacca da gidiyor, yalan da söylüyor. He?
Efendim 5 vakit namazı camide belki kılıyor ama ticareti bozuk. Şimdi bu adama takva diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü haramlardan güzel sakınmıyor. Dolayısıyla Allah'ın emri, bu Allah'tan korkmak, Mevla'nın emirlerine riayet, haramlarından sakınmak Mevla'nın emridir. Ve tabii takva almak meselesinde de tabii çok konuşulmuştur, çok tarifler, tanımlar yapılmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Übey bin Ka'b hazretlerine soruyor. Takva nedir diye sordu. O da dedi ki sen hiç dikenli efendim bir yolda yürüdün mü? Veya işte çakıl taşlar var, ayağına batacak dikenler var şunlar. Böyle bir yolda yürüdün mü? Evet yürüdüm. Nasıl yürüdün? Nasıl yürürsün? Şimdi buradan geliyorsun mesela efendim yürüyorsun. Bu halıda yürüdüğün gibi ayakkabın olmasa, terliğin olmasa he? Yani dışarıda bile öyle yürüyemezsin. Dikenli yolda hiç yürüyemezsin. Nasıl yürürsün? Hazreti Ömer diyor ki paçalarımı sıvadım ve adımlarımı çekine çekine ve dikkatlice attım. Bir zarar gelmesin, ayağımı kesmesin, kan akmasın, abdestin kaçmasın, dikkat ediyorsun. Ha, bunun üzerine Übey bin Ka'b Hazretleri ne dedi? İşte takva budur dedi. Nasıl ki yolda böyle dikkatli yürüyorsan, cennet yolunda da, ahiret yolunda da, hayat yolunda da, bir takım karşına çıkan haramlar, şüpheliler, yanlış işler, dikenli bir takım yolun üzerindeki şeylere basmadan dikkat ederek yürümektir takva olan. İşte takva budur diyor. Ve şair ne demiş? Halli dünü ve sagiraha ve kebiraha fehüvet tuka. Vesna kemaşin fevka er dışşevki yahderu mâ yara. La tahkiranne sagireten innel cibâle minel hasa diyor. Günahların küçüğünden de büyüğünden de sakın. İşte takva odur, fehüvet tuka, takva budur. Yani günahların küçüğünden de büyüğünden de. Büyük günahlara çok dikkat ediyorsun ama küçük günah o kadar da pek dikkat edemiyoruz. İşte bu takva değil, hepsine dikkat edeceksin. Vesna kemâşin fevka er, lışşevki yahler meyara. Dikenli yolda yürüyen gibi ol. Bak şimdi oradan efendim esinlenmiş Übey bin Ka'b Hazretleri'nin sözünden. Bak şair ne diyor? Dikenli yolda yürüyen gibi ol. Çünkü o her gördüğünden sakınır. La tahqiranne sagiraten innel cibale minel hasa. Görüyor musun? Sakın küçük günahı da hakir görme. Çünkü dağlar küçük taşlardan oluşmuştur. Hani bizde de var ya damlaya damlaya göl olur. Damlaya damlaya göl olur dediği zaman yani paranı, pulunu, servetini arttırırsın. Aynı zamanda günahını da arttırırsın. O küçük dersin, bu küçük, aman bundan ne olacak? Her günahım keşke böyle olsa. Bu sözler tehlikeli sözler tabii de. Çünkü bu adam günahını seviyor. Yani her günahın böyle olsa. Al büyüt bari, nedir yani bu? İnsan bir çekinir, bir ürper, bir efendim sakınır. Allah dostlarından birine dediler ki küçük günahlar hangileri? Büyük günahlar hangileri? Çünkü büyük günahların tasnifi de vardır. Kur'an-ı Kerim'de büyük günahlardan intecteni bu kebe yuramatun hevne an mükeffir. Mevla buyuruyor. Yani büyük günahlardan sakınırsanız Mevla sizin günahlarınızı affeder diyor ya. Dediler büyük günahlar hangileri, küçük günahlar hangileri? O zat ne dedi? Eğer dedi o günahı işlediğin zata bakacak olursak günahın küçüğü olmaz dedi. Ya kainatın Rabbi o kadar, kainatın Rabbi. İşlenen günah kime? Ona. O zaman küçüğü yoktur diyor. Tabii kendi makamına göre, takvasına göre fetva vermiş oluyor da kıymetli kardeşlerim. Ha böyle yaparsan o zaman ne oluyorsun? Müttaki. Müttaki kul oluyorsun. Daha Kur'an-ı Kerim'e başlarken efendim Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri müttakilerin vasıflarını anlatarak başlıyor. Fatiha'dan sonra hemen Elif Lam Mim'de. Zelkel kitabü la raybe fi hüden lil muttakin. Ellezine o müttakiler öyle kimseler ki diye ne yapıyor? Devam ediyor. İşte müttaki olanları da Mevla ne yapıyor? Sevdiğini ilan etmiş. Allah beni seviyor mu, sevmiyor mu? Sen müttaki misin, değil misin? Allah'tan sakınıyor musun, sakınmıyor musun? Bak fe innallaha yuhibbul muttakin. Muhakkak Allah müttakileri sever buyuruyor. Allah sevdi mi de yardım eder. İşin gücün rast gelir. Bak takva olmak, sakınmak bu 23. farz ama her işin başında bu vardır. Her işin başında ne vardır? Allah korkusu vardır. Ve o zaman ne olur? İşlerin rast gider. Bak kıymet kazanıyorsun. Allah katında en kıymetliniz takva olanınız. Ve bakın mesela Talak suresi 4. ayet-i kerime estağfirullah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا. Görüyor musun? Her kim takva olursa
Yani Mevla'nın emirlerine riayet ederse, yasaklarından kaçarsa Allah işlerinde ona kolaylık verir. İşin rast gider. İşin kolaylaşır. Zorluklar, dağlar gibi efendim önünde stresler, bunalımlar, problemler var zannedersin. Allah sana öyle bir yol açar, öyle bir tünel açar ki. Bak Musa Aleyhisselam ve kavmine önünde koskoca denizi Mevla yardı geçirdi. Her şey bitti. Artık benden ne köy olur ne kasaba, battım bittim yok oldum dediğin anda Allah sana öyle kapılar açar ki, öyle yardım eder ki. Ama kime? وَمَنْ öyle kimselere ki يَتَّقِ اللّٰهِ Allah'tan korkanlara, kıymetli kardeşlerim. Yine bakın Talak suresi 2. 3. ayet-i kerimeler. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Her kim Allah-u Teala hazretlerinden, emirlerinden, yasaklarından sakınırsa, takva olursa يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ona bir çıkış, her darlıktan, sıkıntıdan, problemden bir çıkış yolu ihsan eder Allah-u Teala. Ve yarzuku ve onu rızıklandırır. Ne taraftan? Min hayfü la yahtesib, ummadığı taraftan Allah onu rızıklandırır. Bunlar ayet. Anlıyor musun? Bunlara inanacağız ve amel edeceğiz. Ve o zaman bak bakalım işin nasıl rast gidiyor. Adeta hayat sana bayır aşağı gidiyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Kitaplarda zikredilir. Abbas halifelerinden Harun Reşit hanımıyla sohbet ediyor. Zübeyde Hanım çok kıymetli bir zat. Onun da tabii efendim babaları hep efendim halifelik yapmış ve ailecek, varlıklı, soylu çok kıymetli bir hanım. Hatta Arafat'a ta efendim Huneyn tarafından su getirip arklarla bütün hüccacı kiramı sulayan böyle bir annemiz yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla efendim ve böyle bir iş yapıyor. Çok tabii şeyde de kitaplarda da geçen, tarihede iz bırakmış hanımlardan biri. Şimdi tabii sohbet ediyorlar Harun Reşit ile. Artık Harun Reşit de ne dediyse, o da tabii iyi bir adam. Kendine göre adilane şeyleri var falan. Ama Zübeyde Hanım dedi ki, eğer dedi halkına dedi davranıyorsun ya, yönetim yapıyorsun ya, Hazreti Ömer gibi adil olmadıkça cennete gireceğini zannetme dedi. Artık bunun gerisinde neler konuşuldu, neler bitti, sen onu kendi kafandan tahayyül et. Biraz bir işler başardığın zaman hani hanıma da böyle biraz hava atmak için, ya ben şöyle adamım, böyle adamım, hani sen de ne kadar nasipli bir insansın, beni gibi biriyle evlendin. Şeyine getirecek yani mevzuyu belki, anlıyor musun? Şimdi oraya da getirince bu da diyor ki yani öyle hani kendini de cennetlik zannetme, bak Hazreti Ömerler geldi yani. Anlıyor musun? Ömer İbni Abdülaziz'ler geçmiş. Böyle de davranmadıkça da cennete gireceğini zannetme deyince Harun Reşit tabii artık o konuşma atmosferinde olay efendim nasıl tansiyon yükseldiyse o da tabii rahatsız oldu. Dedi ya benim gibi bir adam. Eğer ben de cennetlik kullardan değilsem dedi, üç talakla boş ol dedi. Öyle deyince hadi bakalım şimdi. Zübeyde Hanım dedi ki sen ne konuştun ya? Aşere-i mübeşşereden başka cennetlik olduğu belli olan, kesin olan kim var? Senin cennetlik misin? Belli değil. Sen şimdi cennetlik değilsen üç talakla boş ol. Senin bu sözünle aramızda ayrılık kesinleşti dedi. Bana yanaşma dedi. Şimdi Harun Reşit pişman oldu. Ya dedi ne dedik şimdi biz ya? Durup dururken hani adam diyor ya işte diyor hanımı boşadım ama çok kızgındım diyor hocam. Öfkeliydim, ne yapacağım? Durup dururken de zaten boşamazsın kardeşim. Öfkene hakim olacaksın tabii ki. Yani. Dikkat edeceksin. Bir de hocaya diyor ki şu kadar da çocuğum var ona göre fetva ver. Hoca da demiş ki o kadar çocuğum varsa ona göre konuş kardeşim. Kaç çocuğum var? 4. 40 kere düşün öyle konuş. Anlıyor musun? Hoca ne yapsın? Hoca kitapta ne varsa onu söyleyecek sana yani. Tabii Harun Reşit ulema çok o dönemde. Ulemayı topluyor, sülahayı topluyor. Diyor ki benim durumuma bir çözüm bulun. Nasıl çözüm bulacağız? Sen öyle bir şey söylemişsin ki. Yani kitapta bir kıyıl görüş falan olsa tamam sana bir çözüm bulalım ama sen şimdi kalkmışsın ben cennetlik değilsem. Ya cennetlik oldu kim? Garantisi mi var bu işin? Dediler senin nikah zail olmuş, bir çözüm bulamadılar. İmam-ı Yusuf'a sordu.
İmam Yusuf İmam-ı Azam'ın talebesi, işte başkadılık yaptı ve Hanefi mezhebinin yayılmasında da çok tabii katkısı olan çok kıymetli bir müçtehit. İmam Yusuf'a sordu. Dedi ki böyle böyle bir durum var. Benim dedi bu nikah kurtarma durumu var mı yani? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Yani şimdi bazı sözler var, anlıyor musun? Adam diyor ki bir daha şu kapıdan çıkarsan diyor boşadım seni diyor. Boş ol. Adam şart koşuyor bu kapıdan. Ne yapacak şimdi? Mecburen şimdi başka bir kapı açıyorlar. Hani bunun bir çözümü var. Adam dedi şu kapıdan dedi ya. Sen de bu kapıdan çıkarsan olmuyor yani. Şart yerine gelmiyor. Şimdi böyle eskiden bu işleri dilimize dolamamak lazım yani. Anlıyor musun? Adam kızmış. Efendim kadın da konuşmuyor. Küsmüş ona. Dedi ki efendim bana bu konuda cevap vermezsen dedi. Sabah vaktine kadar dedi. O da talak verdi. Öyle deyince kadın da zaten boşanmak istiyormuş. Hiç ağzını açmıyor. Ya kadın etmeyleme ne olacak? Vakit yaklaşıyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Demeseydin. Sen şimdi bir şarta bağlıyorsun sabah namazına kadar. Gece olmuş. Efendime söyleyeyim. İmsada 3-5 saat kalmış. Anlıyor musun? Adam da gitti İmam-ı Azam'a, komşusu. Dedi, üstad dedi bana bir çare bul. Dedi ki tamam. Müezzini çağırdı. Ezan dedi imsak vaktinden erken oku dedi. O da tabii bir saat kala bir ezan başladı. Bitirmeyecek ama. Ezanı başlayınca kadın dedi, oh senden kurtuldum dedi, anladın mı? Çünkü vakit geldi, nikah şey oldu. Adam da dedi ki, İmam-ı Azam'dan Allah razı olsun dedi. Çünkü daha sabah vakti girmemişti, anlıyor musun? Ezanla girmiyor ki, vakitle giriyor. Sen şimdi ezan iftardan bir saat önce okundu diye yiyebilir misin? Yiyemezsin. Çünkü vakit girmedi. Tabii öyle de olmuş. 5 dakika erken okumuşlar biliyor musun? Bir yerde Rize'deydi zannediyorum. Haberlere de konu oldu. Yanlış merkezi sistemle okunuyor işte. Bak merkez sistemin zararını görüyor musun? Yani bu yanlış yapmış, öbürü yapmaz. Ama adam şimdi bir okuyor. Bütün Rize hepsi 5 dakika erken okumuş. Hepsi ha babam da babam yerken televizyonda seyrediyorlar. İftar programı. Abi de bakıyorlar daha ezan yeni okunuyor. Dediler ne yapacağız falan dedi ki madem öyle bir gün dedi tedbiren kaza yapın dedi. Rizeliler dedi kaza yapsın. Adam Almanya'dan arıyor. Ben de Rizeliyim. Ben de kaza yapayım mı diye. Anlıyor musun? Ha sen de öyle yaptıysan tamam sen de bir gün kaza edersin. Ha demek ki böyle bir şey arıyor. Yani bir çözüm olabilir mi ama sen öyle bir şart koyuyorsun ki arkadaş. Ne diyorsun? Cennetlik değilsem. Ha. Bak ama şimdi müştehidi görüyor musun? İmam Yusuf şöyle bir düşündü. Dedi ki sırf Allah'tan korktuğunuz için işlemeye azmettiğiniz bir isyandan, günahtan vazgeçtiğiniz oldu mu? Yani bir günah yapmaman için hiçbir sebep yok. Tek engel Allah korkusu. Ondan dolayı kimse görmüyor, kimse bilmiyor, kimse seni kınayamaz. Ama sen Allah'tan korkarım yapamam diyorsun ya. Böyle bir iş var mı, böyle bir olay başından geçti mi deyince Harun Reşit düşündü dedi çok yıllar önce böyle bir olay yaşadım. Uzun süren bir kıtlık dönemi bir gün genç ve güzel bir kadın geldi. Çoluğum çocuğum aç, erzak istedi biraz da fazla istedi ve bunun karşılığında bana kendini teklif etti diyor. Ben diyor istediği erzağı verdim. Vallahi sırf Allah'tan korktuğum için onunla yatmadım diyor. Gençlik dönemlerinde. Deveye hendek atlatmanın nefse laf anlatmaktan daha kolay olduğu dönemler. Delikanlı, kanı deli gibi akıyor yani ama Allah'tan korkuyor. İnni ehafullah, Allah'tan korkarım diyor. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam bize misal vermiş. Ha şimdi konumuz o değil. Evet böyle bir şey oldu. Sırf Allah'tan korktuğum için o kadınla yatmadım deyince İmam Yusuf dedi ki geçmiş olsun. Zübeyde Hanım'la nikahınız bozulmamıştır. Sen dedi git nikahınız devam ediyor. Dedi ki yani üstad sen böyle diyorsun ama bizim hanım öyle normal bir hanım değil. Bu sefer delil ister. Sen hangi delile göre efendim nikah bozulmadı diyorsun? Dedi ki Mevla buyurdu ki estağfirullah. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ Her kim Allah'tan korkarsa onun için iki cennet vardır. Sen Allah'tan korktuğun için böyle bir şey yapmamışsın. Sana iki cennet olduğunu Allah söylüyor. Nikah mübarek olsun. Benden de selam söyle.
Ya görüyor musun? Ha şimdi bu ayet herkes için geçerli. Sen de Allah'tan korkarım. İnne hafullah, Allah'tan korkarım diyorsan, haram yemem diyorsan, harama bakamam diyorsan, zina edemem diyorsan, Mevla'nın haddini hududunu aşamam, ben Allah'tan korkuyorum. İttakullah emri benim başımın tacı diyorsan, وَلْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetan, senin içinde demek ki iki cennet var kıymetli kardeşlerim. Evet, Allah korkusu evliliğini de kurtarır, ahirette cehennemde azap görmekten de kurtarır. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah'tan korkmak. Tabii Allah'tan korkmak derken, yani Mevla'yı bilmek, bu işleri ciddiye almak, imanda efendim biraz ciddiyet ister, hassasiyet ister. Anlıyor musun? Yani adama hani bir şey söylüyorsun, yani bu bak Mevla razı değil bundan, ne yapalım yani? Hesabımızı Allah'a veririz falan gibi. Böyle bir efendim baba yiğitlik yapıyor güya, böyle bir meydan okurcasına bir tavırlar var. İşte bunlar nedir? Cahilliktir. El cahilü cesurun, cahil, cahil cesur olur. Demek onun için de Allah'tan korkmak için de demek işi bilen olması lazım. İşi ciddiye alan kimseler ancak bunu yapar. İnnemâ yakşallâhe min ibâdil ulemâ. Allah'tan ancak alim kulları huşu eder, korkar. Evet öyle buyuruluyor. Ve işte sahabeye bakıyoruz, özellikle Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir bakın. Yani devesiyle giderken birisi Kur'an-ı Kerim okuyor. Nereye geldi? Estağfirullah. İnna adâbe rabbike levâkiya. Muhakkak ki Rabbinin adabı vâki olacak. Bu emir gelince birden şöyle titredi, bayıldı, düştü ya. Allah'ın adabı vâki olacak. Onu nasıl düşünüyor, nasıl tahayyül ediyorsa, ahirete nasıl iman etmiş, öyle bir Mevla'ya iman etmiş ki, biz de şimdi ne ayetler dinliyoruz, ne hatimler dinliyoruz. Bazen tabii tüyümüzde titriyordur elhamdülillah, ama işte Allah'ı bilen ne yapıyor? Huşu ediyor, korkuyor. Yine bir defasında yatsı namazı kılınıyor. Yatsı namazında tekbir suresi okunuyor. Geldi İdeşşemsü kübrat ve İden nücumun kederat okunuyor. Ve İzel mev'udetü su'ilet bi eyyiden bin kutilet ayetine gelince, ayet-i kerime ne diyor? Diri diri gömüren kız çocuğuna hangi günahından dolayı öldürüldüğü sorulunca. Ya diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahından dolayı efendim öldürüldüğü sorulduğu zaman. Yani ahiret manzaralarından bir manzara. Bir hesap, bir kitap, mahkeme-i kübra. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmezden önce, yani İslam gelmezden önce diyelim, yani kız çocukları diri diri toprağa gömüldüğü bir gelenek vardı orada. Dolayısıyla şimdi Hazreti Ömer de o gelenekten gelmiş. Şirk toplumu vardı Mekke'de. Dolayısıyla bu ayet gelince Allah onu sorunca ne cevap vereceksin? Ve ne yapıyor? Düşüyor, bayılıyor. Hani şimdi gelelim hesabımızı Allah'a veririz falan böyle gerine gerine diyen adamlar, bunlar cahil adamlar. Aslında orada hesabımızı Allah'a vereceğiz, sana ne ya? Aslında seni efendim boşa düşürüyor. Normalde bu adam ahirete gerçekten böylesine inanacak bir adam, mahkeme-i kübrayı böylesine ciddiye alan bir adam, Allah'tan hakkıyla korkan bir adam, böyle ulu orta hesabımızı Allah'a veririz kardeşim sana ne diyemez. Basit mi zannediyorsun Allah'ın hesabını vereceğim? Yıllar önce bir emekli bir amcamız vardı. Bakın şimdi, yani oradan misal vereyim de Allah'a hesap verme meselesini de biz düşünelim yani. Oradan kıyasla. Hacı amca ne oldu? Orada oturuyormuş. Bir de bakmış burada efendim topluluk gelmişler. Birbirle kavga etmişler. O ona vurmuş, bu buna vurmuş falan. Neyse tabii birisi mutlaka haklı. Neyse bu da orada diye mahkemelik olunca demişler ki yani amca seni de şahit yazalım. Sen burada bizi gördün. Bak biz haklıydık yani. Bunlar böyle yaptı. Doğru tamam yazın demiş. Ben de demiş tamam şahidim doğru öyle demiş. Şahidim buna. Neyse mahkeme günü geliyor. Şimdi bu adam da tabii işten eve evden işe böyle bir hayatı geçmiş. Karakolun önünden bile geçmemiş adam. Şimdi mahkemeye çıkınca elim ayağım titremeye başladı diyor. Hakim soracak. Diyecek ki amca
Böyle mi oldu, böyle mi oldu? O da diyecek ki böyle oldu diyecek. Yani öyle de dese, böyle de dese kendiyle alakalı bir mevzu değil. Ya bunu bile söylerken diyor, çok affedersin donuma kadar terledim diyor ya. He? Halbuki mevzu kendisiyle alakalı değil yani. Şimdi sen normal bir mahkemede hakime, ha ben öyle çekinmem falan ayrı dava ama bak böylesine tedirgin oluyorsun da Mahkeme-i Kübra'da Ehkemül Hakimin olan Hazreti Allah'ın huzurunda seninle alakalı hesabını veremezsen cehennem var. Ya, böyle bir durumda böyle bir hesap verme var da sen de kalkıyorsun, he, hesabımızı Allah'a veririz. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz bakalım öyle diyenler. Bunlar Allah'tan korkmamak, bunlar Mahkeme-i Kübra'yı gerektiği gibi ciddiye almamak demek aslında bunlar. Yoksa gerçekten Allah'ı bilen, tanıyan, he, kamil müminlerin diyeceği şeyler değil. Yani bakın o kadar faziletlerine rağmen, o kadar takvalarına rağmen, mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hesaptan ne kadar korkuyorlar. Halbuki Hazreti Ebubekir dünyadayken cennetle müjdelenmiş. Resulullah'ın arkadaşı, hulefası, Hazreti Ömer de öyle. Kabe'yi tavaf ederken ne dua ediyor? Ya Rabbi diyor, eğer saintler listesindeysem diyor, beni orada sabit kıl. Eğer şakiler listesindeysem sil ya Rabbi diyor. He? Bize böyle bir müjdeyi de boşver, rüyada bir şey görsen, kimse sana ya yanaşamaz ya. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Resulullah bana ne dedi ya falan. He? Yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh, ilahiri 10 kişiye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetlik olduklarını net, sarih bir şekilde beyan etti isimlerini. Daha başka sahabeler de var tabii. Değişik olayların efendim neticesinde cennet müjdesi alanlar var. Mesela Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. O meşhur hadiste yok ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan gelince ne buyurdu? Dedi ki cennette ayak seslerini duydum ya Bilal. Ne yapıyorsun? Nasıl bir amel yapıyorsun? Tabii Bilal-i Habeşi radıyallahu anh sevincine tabii diyecek yok. Cennette ayak sesi var. Medine sokaklarında yürüyor. Tak tak tak. Cennetin sokaklarında ayak sesi var yani. Dedi ya Resulallah pek öyle bir ümitli bir amelim yok ama ben abdest aldığım zaman mutlaka arkasından iki rekat şükür namazı kılarım. Yani bu abdesti bana almaya güç veren, kuvvet veren, nasip eden Allah'a şükürler olsun. Hani abdest şükür namazı diyoruz ya. Abdest alınca iki rekat. Abdest şükür namazı. Kerahat vakti değilse kıl yani. Ne olacak? Belki senin de ayak sesin cennette duyulur ya. He? İlla haber alman şart değil. Bak bir haber geldi. Demek ki orada ayak sesinin duyulma yollarından biri de bu demek ki yani. Ha şimdi böyle sahabi de var. Ama şimdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh baktı orada bir hayvan otluyor. İçini çekmiş. Ne olur Ebu Bekir de senin gibi olaydı diyor. Niçin böyle diyor? Çünkü hesaptan korkuyor. He? Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan korkar. Allah'tan haberi olmayanın korkusu olmaz tabii ki. Mevla'nın huzuruna çıkacak, hesap verecek. Yani yakınlık artınca, demek ki mahremiyet artınca tabiri caizse işler demek biraz değişiyor. Mesela Rabiatül Adeviye, çok kıymetli bir veliye, vefat ettiği zaman rüyada gördüler. Dediler ki Mevla sana nasıl muamele etti? Dedi ki Rabbim beni affetti. Peki sıkıntılı durumun oldu mu? Dedi bir meseleden dolayı çok sıkıldım, çok utandım Allah'tan dedi. Hangi konu? Şimdi burada seccade yok, cami burası, mescit. Seccadeyi seriyoruz ya. Seccadenin kenarını böyle kıvırmışlar. He? Hani bazıları da diyor ki kıvır kenarı niye? Şeytan secde etmesin. Ulan eğer öyle bir şey varsa ben bütün seccadeleri açarım ya. He? Şeytan secde eder mi yani? Etmemiş. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri döneminde gözükmüş bir kere. Dedi ki niye secde etmiyorsun dedi yani Allah'ın emrini kırdın. Dedi ben onun dedi dirisine secde etmedim ölüsüne mi secde edeceğim? Yani Mevla haber gönderiyor. Bu tabii Musa Aleyhisselam döneminde. Musa Aleyhisselam'a diyor ki Allah beni affetsin söyle ya. Mevla'ya da münacaat ederken bu mevzuyu da aktarınca Mevla da diyor ki kabrine secde etsin affedeceğim. Musa Aleyhisselam da bir müjdeyle geliyor şimdi. Ne var yani onda? Kabrine secde edecek, Allah affedecek. O zaman diyor ki ben onun dirisine secde etmedim. Kabrine ölürsem secde edeceğim diyor. Ha işte.
Cüneyd Bağdat Hazretleri dedik, ona da dedi ki niye secde etmedin? Bak şeytan çok acayip mel'un. He? Meleklere şu kadar sene hocalık etmiş. Seni beni var ya böyle parmağında maskot gibi döndürür. Dikkat etmek lazım. Allah'ın emirlerine uymak lazım. Cüneyd Bağdat Hazretleri'ni bile güya kandıracak. Niye secde etmedin? Ne dedi ona? Ey Cüneyd dedi, bir düşün dedi yani. Allah'tan başkasına secde edilir mi dedi yani. Bak. Sana dese belki de diyeceksin ki doğru söylüyor ya. Ama Cüneyd Bağdat Hazretleri'ne dedi? Ey mel'un, o emri sana kim verdi? Allah Celle Celaluhu. Sen Allah'ın emrini kırıyorsun. Biz niye şimdi namaza dururken bu tarafa döneceğiz? Kıbleye. Çünkü fevelli veceke şatral mescid-i haram. Çünkü Mevla namazda yönünüzü o tarafa dönün buyurduğu için. Mescid-i Aksa'ya dedi. Sahabe-i kiram Mescid-i Aksa'ya döndü. Kabe'ye dedi. Efendim ashab-ı kiram Kabe'ye döndü. Yani Mevla ne emrederse biz onu yaparız. Dur derse durur, koş derse koşar, otur derse otururuz yani. Biz adet değil, ibadet yapıyoruz. Ha, dolayısıyla Allah'ın kudretini bilmeyen de demek ki hesaptan da korkmuyor yani. Hani bir Mesnevi'de geçen bir kıssa vardır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri hayvanların dilinden bazı nasihatlerde bulunmuştur. Onlardan bir tanesini arz edeyim. Hayvanlar ormanda toplanmışlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki ya bu aslan, ormanlar kralı ya şimdi. Yani ne zaman karşımıza çıkacak, ne zaman pençesini atacak, ne zaman yiyecek bir türlü bilmiyoruz. Dolayısıyla her gün ölüm korkusuyla geziyoruz yani. Şuradan mı çıkar, buradan mı çıkar, arkamdan mı gelir, ne yapalım? Dediler mutlaka birimizi ne yapacak bu? Her gün birimizi götürüyor. Bari dediler bir anlaşalım. Aslanla anlaşalım. Diyelim ki ona bir yemek listesi sunalım. Pazartesi ceylan, salı sansar, efendim şu tilki falan neyse. Yani her gün o gelecek, sen onu ye. Geri kalan bütün orman efendim hayvanları rahat kessinler yani. Dediler tamam çok mantıklı, böyle yapalım rahat keselim. Her gün ölmektense bir kere ölelim dediler. Listeyi yaptılar. Yaptılar ama dediler ki listeyi kim götürecek yani şimdi? He? Listeyi götürdüğün zaman ilk sıraya girmiş olursun. Belki de ilk sıradakine verseler. Ama herkes çekindi, korktu. Ulan nasıl yapacağız? Kim gidebilir ya? Aslan bu. Sinek oradan vızz geldi. Dedi ne korkaksınız ya? Verin şu listeyi dedi ya. Sinek. Niye sinek? Çünkü ormanla alakası yok. He? Gördüğü efendim kişiler sen ben. Bizden de korkmuyor. Gözüne konuyor, oradan kaçırıyor, kulağına konuyor. Seni sinir ediyor. Ama şimdi aslandan haberi yok ya. Ben giderim ya dedi. Uçtu geldi kondu. Bir meydan okuyor böyle. Ormanlar kralı mısın nesin? Çık da dedi konuşalım filan diye. Aslanın burnuna konmuş anlıyor musun? He? Bir aslan bir kükrese orada efendim ölecek. Aha şimdi geldi görüyor musun? Benden bahsediyorsunuz diye herhalde. Ha şimdi neyi demek istiyorum? Yani aslandan korkman için ceylan olman lazım. Anlıyor musun? Sinek gibi adam olursan. Hani bazen görüyorsun ya meydan okuyor. Allah'a kafa tutuyor. Resulullah'a laf söylüyor. Kahrolsun şeriat falan haşa ve kella. Bunlar var ya sinek gibi adamlar. Allah'tan haberi olmayan adamlar. Sen Allah'tan haberin olsa, sen Allah'ı bilsen, sen bir manada ceylan olsan böyle konuşabilir misin ya? İşte اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَا Allah'tan ancak alim kulları korkar. Evet kıymetli kardeşlerim. Böyle bir demek önümüzde ne var? Hesap var. O hesabı kolay verebilmek ancak Allah'tan korkmakla, hayatımızla ne yapacağız? Korkacağız. Korkacağız derken her daim denmişti ya, her işimizde, evinde de, hanımına karşı da, çocuklarına karşı da, ticaretinde de, ortağına karşı, arkadaşına karşı, ilişkilerinde, hepsinde Allah'tan korkacaksın. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın, sahtekarlık yapmayacaksın, insanları dolandırmayacaksın, kötü olmayacaksın, iftira etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin. İşte bu ne demek? Allah'tan korkmak demek, bu demek yani. Bunu zaten, bunlar insani bir takım özellikler ve faziletler zaten. He? Yani hiç Allah'ın emrine bakmasan bile ne var burada? Bir insan
iyi bir insan olması için, fazıl bir insan olması için, kamil bir insan olması için zaten bunları yapması lazım. Ve Allah'ın emirlerine bakın, insana Mevla ne emrettiyse hepsinin insana faydası var. İnsanı adam yapan, insan yapan, yücelten, kıymet kazandıran emirler. Ne kadar haram ettiği şeyler var. Bakın, hepsi senin sıhhatine de, batınına da, zahirine de zarar veren, hatta topluma zarar veren şeyler, ne kadar yasak şey varsa yani. Uyuşturucusundan, içkisinden, fuhşundan. Neye bakarsan bak. Bir şey haram etmiş mi Mevla? Anla ki orada gerek ferdi gerek toplumsal olarak mutlaka ne var? Bir zarar var. Seni yaratan, beni yaratan, kainatı yoktan var eden Allah'ın kitabı ya. İnsanın prospektüsü. Küçücük bir cihaz alıyorsun da nereden açılır, nereden kapanır, fişin nereden takayım. Ona bile bakıyorsun yani, anlıyor musun? Kılavuz. Senin şimdi işte insanın kılavuzu da Hazreti Kur'an. İnsanı halk eden Allah Celle Celaluhu kitabı da koymuş. Ahirette de ne var? Hesap var. İşte Allah'tan korkan adam hesabını ne yapacak? Kolay verecek. Ama buna rağmen işte Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, fazıl, kamil insanlar, o kıymetli insanlar yine de hesaptan korkuyorlar. Bak ne demiş? Ataşüllemi Hazretleri ölüm hastalığında demişler. Canım bir şey istiyor mu? Dedi ki cehennem korkusu bende iştah bırakmadı demiş. Bizde böyle bir şeyler oluyor mu bilmiyorum ya. Ama böyle insanlar demek olmuş. Bakın İbn-i Meyşer'e hasta o da demiş ki keşke anam beni doğurmasaydı. Anası da duyuyor. Evladım niye böyle diyorsun? Allah sana iman nasip etmiş, İslam nasip etmiş. Alnı secdeli adamsın. Bu kadar itibarın var. Millet seni seviyor. Hep dualar alıyorsun. Niçin böyle dedin deyince demiş ki ana Mevla buyurdu ki estağfirullah ve in minkum illa variduha kana ala rabbika hatmen makliya. Sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa cehenneme girecek. Sırat köprüsü cehennem üzerine kurulacağı için o sırat köprüsünden herkes geçeceği için cehenneme ne yapmış olacak? Bir manada girmiş olacak. Ama şunu da arz edeyim. Öyle kullar olacak ki cennette diyecekler ki ya bu sırat falan var deniyordu. Hiçbir sırat görmedik. Diyecekler ki geçtin. Öyle bir geçtin ki şimşek gibi. Şşt diye geçiyorsun ya. Rabbim bizi onlardan eylesin. Ya böyle işler var. İşte Allah'tan korkan, Allah'ın emirlerine yapışan, Allah'ın yasaklarından sakınanlara işte bunlar var. Ahiret onlara çok kolay olacak inşallah. Bunu diyor. Mevla diyor ki sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa cehenneme uğrayacak. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür Mevla buyuruyor. Şimdi buradan ne anladım diyor. Mutlaka ben cehenneme uğrayacağım. Peki kurtulacak mıyım? Bunun hakkında kesin bir haber yok. Ondan çok korkuyorum diyor. Ya tabii ayetin devamı ne diyor onu da arz edeyim. Estağfirullah. Sümme nünecillezine tekav. Sonra diyor biz müttakileri kurtarırız. Ve nezeru zalimine fiha cithiyya. Zalimleri de dizler üzerine çökmüş olarak bırakırız diyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bak burada nünecillezine tekav. Takva olanları. Allah'tan korkan diyoruz ya. Hangi konu işliyoruz? Her daim Allah'tan korkmak. Evet. Tekrar ediyorum. Allah'tan korkmak deyince ne gelecek aklımıza? Yani ödüm patladı, çok korktun falan böyle. Hani karanlıktan korktun gibi değil. Burada Mevla'nın emirlerini yapmak, haramlarından kaçmak, sakınmak. İşte Allah'tan korkmak budur. Mevla'nın emirlerine riayettir. Yasaklarından kaçınmaktır. Mevla bir

Pusu koyduğu zaman işte o zaman toplum düzelir, insanlık düzelir. Çünkü Allah görüyor. Mahkeme-i Kübra var. He? Mahkeme-i Kübra, ebedi cennet var, cehennem var. E şimdi Allah korkusu kalkınca, imanı hassasiyetler azalınca bakıyorsun 15 yaşındaki çocuklar efendim tüfeği alıyor, bir takım silahları alıyor veya bıçağı alıyor, gidiyor okul önünde. Bak şimdi orada aciz, zayıf, masum çocuklar var ya, he? O içindeki o efendim canavar ruhunu bir şekilde tatmin edecek. Ne seyrediyorsa, internetlerde hangi platformlarda geziyorsa, sanal arkadaşları kimlerse etkilenmiş ve topluma bir virüs gibi ne yapacak? Sataşacak, bulaşacak, bütün toplumu rahatsız edecek. Allah korkusu olsa böyle olur mu? Allah korkusu olduğu zaman ona göre ne yapacak? Dikkat edecek. Ona göre hassasiyetler çoğalacak. O taraftan da alsan efendim yine Allah korkusu şart, lazım, buna geliyor. Bu taraftan da alsan yani öyle haberler duyuyoruz ki şaşırıyorsun, kalıyorsun yani. Bu Müslüman memlekette sorsan herkes Müslüman ama bakıyorsun Allah var diyorsun, Allah yok gibi yaşıyorsun. Kur'an'a inanıyorum diyorsun, Kur'an'daki efendim emirlere riayet etmiyorsun. He? Ama insanların vicdanlarını sömürüp deprem oluyor. Bir deprem paraları herkes her şeyini veriyor. Ya şu memlekette insanlar efendim yarış eder gibi, yarış arabası gibi tırlarla malzeme götürdüler. İnsanlar enkaz altında kalmasın diye de birileri de buradan istifade edip milletin parasını, milyonlarını, milyarlarını toplayıp götürdüler kumarlarda, fuhuşlarda. Yemediler mi? Allah korkusu olsa bunu yapabilir mi? Mevla'nın emirlerini yaşasa insan bunu yapabilir mi? Sorsan Müslüman, sorsan seni beni beğenmez. He? Ama bir de bakıyorsun kasalarda, keselerde kilolarca altınlar. Bir de bakıyorsun isterse sırtında cübbe olsun, isterse başında sarık, isterse çarşaf, isterse örtü olsun. Sen milletin milyarlarını götürürsen, bu kadar binlerce insanı mağdur edersen, haramdır, helaldir bu işlere girme, o ayrı bir konu, oraya girmiyorum. Ama işte bunlar nedir? Hesaptan korkmamaktır. Ya Ebu Bekirler, Ömerler radıyallahu anhuma o kadar faziletli olmalarına rağmen, müjdeler almış olmalarına rağmen cennetle alakalı ne kadar korkuyorlar hesaptan, kitaptan da. He? Ama biz ne kadar rahatız. Ne kadar rahatız. Bak Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Mutaffifin suresini okuyor. Geldi 6. ayete gelince orada okudu, boğazında hıçkırıklar düğümlendi ve ağlamaya başladı. Hangi ayetmiş hoca efendi? Estağfirullah. Yevme yekûmün nâsül rabbil âlemîn. O gün insanlar alemlerin Rabbi huzurunda dururlar. Hesaba çekilmek üzere. Hesaba çekilmek üzere. Kim ağlıyor orada? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh oğlu. Faziletli insan. Bütün sahabe-i kiram bunun iyiliğine şahadet eder. Hatta Hazreti Ömer'e dediler ki, senden sonra dediler, senin oğlun dediler, halife olsun dediler. Onu seç dediler. O çok alim, kamil, adil, siyasi, efendim bir deha aynı zamanda. Dediler onu yerine koy. Ne dedi? Dedi ki bir evden bir kurban yeter dedi. Bak sen nasıl bakıyorsun olaylara? Onlar nasıl bakıyor olaylara? Dolayısıyla işte yevme yekumun nasu rabbil alemin ayetine gelince o gün insanlar alemlerin Rabbi huzurunda hesaba çekilmek üzere dururlar. Bütün insanlar, mahkeme-i kübra var. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacağı bir gün var. Bak hayvanlar mükellef değil ama dünyada boynuzlu gelmiş bir tane toslamış. Ahirette diyecekler gel bakalım, ona da gel bakalım. Boynuzları alınacak, öbürüne takılacak. Bir tane de sen tosla. Allah'ın adaleti yerine gelsin diye bak boynuzsuz koyun boynuzdan hakkını alacak ve ondan sonra toprak olacaklar. Ha şimdi hal böyleyken ahiret hesabı kitabını hesaba katmayanların, katmayanlarımızın işimiz çok zor bilesiniz. İmam Kuşeyri rahmetullahi aleyh ne diyor? Bir insanın peygamber gibi ameli olsa, bir danik, bir kuruş kul hakkı olsa
onu ödemeden cennet.

0: giremez deniyor kıymetli kardeşlerim. İşte bunların hepsi de neye dayanıyor? Allah'tan korkmaya. 54 farzın 23.'sü her daim Allah'tan korkmak. Her daim, yani her zaman, her işimizde, ticaretimizde olsun, efendim sosyal ilişkilerimizde olsun, evliliğimizde olsun, çocuklarına, hanımına davranışından, ticarette çek senet yazıyorsun, söz veriyorsun, tutuyorsun veya tutmuyorsun neyse. Bunların hepsinde ne yapacaksın? Allah'ın var olduğunu unutmayacaksın. Allah'tan korkacaksın. Korkacağız ve mutlaka bunun hesabını vereceğimizi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Zerre kadar şer de yapsan, hayır da yapsan göreceksin buyurulduğu o ahirette mahkeme-i kübrada bunların hesabını verileceğini unutmayalım. Ve ona göre davranalım kıymetli kardeşlerim. Evet, bu farza devam edeceğiz. Dolayısıyla şimdilik bu kadarla iktifa ediyoruz. Zaten vaktimiz de doldu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kendisinden hakkıyla korkan, ittika eden kullarından olmak nasip eylesin. Kul hakkıyla huzuruna çıkmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
2: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
9: Haydar olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu 2000 dolar, artezyen su kuyusu hissesi 1000 dolar. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
1: reklamları dinlediniz.
0: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
10: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
11: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
12: Bir abid, ismi gibi çok ibadet eden, ibadet etmeyi seven, ihlaslı ve samimi bir insandı. Son zamanlarda kendisini gece ibadetine alıştırmıştı. Bu ona derin bir haz veriyordu. Baştan biraz zorlanmıştı ama artık alışmıştı. Bu duruma tabii ki en çok üzülen şeytandı. Çünkü şeytan, kulun Allah-u Teala ile yakınlaşmasını asla istemezdi. Yine bir gece abid, gece kalkmak üzere yatmıştı. Adeti olduğu üzere Allah'a dua edip gözlerini yumdu. Şeytan aklına koymuştu. Ne yapıp edecek, bütün maharetlerini bir bir kullanacak ve abidin gece kalkmasını önleyecekti. Öncelikle gece kalkmasını önlemek için vesvese vererek ona uykusunu tatlılaştırmak istedi. Bunun için de ''Uyu abid, uyu. Rahat uyu. Önünde çok uzun bir gece var. Daha erken, biraz sonra kalkarsın.'' diyerek adeta abid ile gece ibadeti arasında düğüm attı ve bunu 3 defa tekrarladı. Abidin gece ibadeti yapabilmesi için bu 3 düğümü çözmesi gerekiyordu. Peki bunu nasıl yapacaktı? Abid, şeytanın vesveseleriyle derin bir uykuya dalmıştı. Biraz daha uyusa geceyi geçirecek ve ibadeti kaçıracaktı. Birden yatağından fırladı. ''Ne yapıyorum ben? Hemen kalkmalıyım. Yoksa vakit geçecek.'' dedi. Bu şekilde abid ilk düğümü çözmüş oluyordu. Hiç tembellik yapmadan gitti, güzel bir abdest aldı. Abdest alma ikinci düğümün de çözülmesi demekti. Son olarak abid ibadete başladı ve böylece üçüncü düğümü de çözüp Rabbinin huzuruna dönmüştü. Bu arada şeytan sinirinden, üzüntüsünden kahroluyor ve şöyle diyordu. ''Asla pes etmeyeceğim. Belki seni yenemedim ama en yakın zamanda bunun intikamını senden alacağım. Senden alamasam bile ben kandıracak başka insanlar bulurum.'' Abid ibadetini bitirmiş, güneş doğmuştu. İçi huzurla doluydu. Geçelim hissemize. Şeytan çok sinsi bir varlık. Yapacağı şeyleri açık bir şekilde ortaya koymuyor. Her şeyi sinsice, yavaş yavaş, adım adım ve bir plan dahilinde yapıyor. Öyle ki şeytanın o sinsiliği içinde ne yapmak istediğini hemen hissetmek çoğu kere mümkün olmuyor. O bir adım atıyor ve attırıyor. Ona tabi olan insan da bu adımı küçük görerek ''Aman ne olacak, sadece bir adım.'' diyor ve arkasından gidiyor. Oysaki şeytan peşi peşine adımlarını arttırıyor. 2-3 derken insanı kendisine bir kul ve köle haline getiriyor. Böylece insan küçük görerek girdiği günahlarla içinden çıkılmaz bir bataklığa saplanmış oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı bu örnek, şeytanın vesvese silahını da gözler önüne seriyor. Şeytan insanı vesvese silahıyla vurmaya çalışır. Vesvesenin ilk kabul gördüğü yer kalptir. O diğer azalara kalp vasıtasıyla yayılır. Onun için vesvesenin ilk tesiri kalptedir. Kalpte kabul görmeyen vesvesenin hiçbir zararı yoktur. Zira böyle bir vesvese hayalden öte geçememiş demektir. Vesvesenin kalpte kabul görmediğini anlamaksa gayet basittir. Şayet kalp gelen vesveseden dolayı üzülüyor ve ürperiyorsa bu durum o vesvesenin kalpte kabul görmediğine işarettir. İmanın kuvveti nispetinde kalp vesveseye karşı gelir, bir tepki verir. Allahu Teala cümlemizi şeytanın şerrinden, nefsimizin, insanların ve cinlerin şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Amin.
13: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
14: Bir kıssa, bir hisse sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
16: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak sallu alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem sallu alâ tabîb kulûbnâ Muhammed Allah'ım sallâhu alâ seyyidina Muhammed sallu alâ şefî'i zhunûbnâ Muhammed Allah'ım sallâhu alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sellem. Euzü billâhi s-semî'ül alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi euzü bike min hemezâti şeyâtîn ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü bi rabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsikin izâ vekad ve min şerri nefâsâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü bi rabbin nâs. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكُ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لا موت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن كان له عرض فليتحلله دي بهذا الاسم فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم قبل أن لا يكون دينار onun bir lafzını bana göstersin. Kıymetli kardeşlerimiz, evvela şuna karar verelim. Yatsı namazını 20'ye sabitleyelim. Sohbeti 20-30'a, çünkü artık hep geri gelecek. Böyle mi yapalım? Yoksa sohbeti mi 20'ye sabitleyelim? Yatsı artık sohbetten sonra mı kılınsın? Bunun için bir şey soruyorum. Evvela yatsıyı 20'ye sabitleyelim. 20-30'da da sohbet başlasın. Uygun mudur? He? Ekseriyet böyle mi söylüyor? Evet. Sesiniz fazla çıkıyor diye ekseriyet olmuyorsunuz yani. Mübarek adam, ellerinizi kaldırın bakayım. 20'de, 20-30'da başlasın diyenler. Bak vaziyete. He? Tamam, indir. Şimdi sohbet 20'de başlasın diyenler. Yok, tamam. Ekseriyet. Tamam. O zaman yatsıyı ezanlarla değil, tam 20'de yatsıya durulacak. Yani sünnete farza durulacak. Sen 20'de, çünkü aşağı düşüyor artık. 10 dakika payı da içine giriyor yani, aşağı düşüyor. Bugün 2 geçeydi, haftaya hemen hemen 5 kalaya gelir. Onun için 20'de yatsı namazı ben de yetişmeye çalışırım inşallah. Zaten şey de yetiyor. Bugün biraz geç başladığımız halde ise 5 dakika oynadı yani 20-30'a yetişir. Sohbette 20-30 olarak sabitledik. Kış sezonunda bir dahaki şeye kadar budur inşallah. Bunu böyle yapalım. Ondan sonra kardeşlerimiz yarın cuma namazına İbrahim Efendi hocamız teşrif edecek. Cuma namazını burada kılacağız. İnşallahü Rahman. Allah dostu kıymetli büyük veli görmek isteyenler beraber cuma kılmak isteyenler gelebilir. Cuma'dan sonra da Alaaddin Efendi babamızın ve Mahmud Efendi Hazretlerimizin kabir ziyaretleri yapılacak. Vakti müsait olanlar buradan da kabir ziyaretinde buluşulabilir. İnşallahü Rahman. Allah hocamıza hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyetle çok bereketli hizmetler nasip eylesin. Amin. Bu Hayder'de cuma namazında buluşabiliriz. Gelebilenler için bunu duyuruyorum. Cumartesi günü saat 20.30'da bu cumartesi akşam sohbet olmadığı için yani canlı ben şimdi vilayetlere falan sohbetlere gideceğim önümüzdeki aylarda inşallah. Umre'ye kadar. Biliyorsunuz 12 Aralık'ta da Umre'ye gideceğiz. Regaib Kandili'nden sonra inşallah gideceğiz. 20'sinde döneceğiz. Yani Regaib Kandili'nde de inşallah burada olacağız. Miraç Kandili'nde burada olacağız. Arada sadece bir sohbet. Yani bir perşembe ben burada bulunmayacağım. Sadece bir perşembe. İnşallahü Rahman Yesevi Turlan gidiliyor. Onu soranlar, merak edenler oluyor. Vakit yaklaştı. Ondan evvel bazı vilayetlere gideceğiz. Ondan sonra da bazı vilayetlere gideceğiz. Allah sıhhat afiyet versin. Efendi Hazretlerimizin vekillerine, Hoca Efendilerimize desteğe gideceğiz. Cemaati toplayacağız. Emri bir maruf niyetiyle 5-6-7 vilayete gideceğiz inşallah. Önümüzdeki seneye kadar. Yani bizim sene işimiz hicriye göre konuşuyorum yani. Anladın mı? Aralığa kadar konuşmuyorum. Hicri seneye göre konuşuyoruz. Muharrem-i Şerife kadar yani. İnşallahü Rahman. Bu arada boş günlerde evvelce yaptığımız sohbetlerden yayınlanmamış olanları yayınlayacaklar. Bu cumartesi akşam 20.30'da daha önce hiç yayınlanmamış. Giresun'da yapmışım memleketimde. Giresun'da da pek sohbetim yok yani. Giresun'da çok evvel belki vardır ama onlar kayıt altında değil. Son yapmış olduğum 2 saat 10 dakikalık bir sohbet var. 2 saat 10 dakika Giresun'da yapmışım. Lale Gül televizyondan, radyodan, YouTube kanalımızdan yayınlanacak. Bu cumartesi 20.30'da. Bizim konuştuğumuz konuların günü geçer mi? He? Gündemi değişir mi? Eğer Kur'an'dan, sünnetten bahsediyorsan, ayetlerin, hadislerin ve bu dini sohbetlerin eskisi yenisi olmaz. Çünkü bunlar neden bahsediyor? Kur'an'dan bahsediyor. Hz. Kur'an hakkında Kaside-i Bürce sahibi ne buyurur? لَمْ تَكْتَرِمْ بِزَمَانٍ وَهِيَ تُخْبِرُنَا عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ اِرَمٍ Kur'an ayetlerinin zamanla özdeşleşmesi ve bağımlılık alması diye bir şey yoktur. Çünkü kâh bakıyorsun, At kavminden, İrem kavminden yani çok geriden bahsediyor. Kâh bakıyorsun, mahşerden bahsediyor, cennet cehennem ebedi sonsuzluktan bahsediyor. Onun için Kur'an ve sünnete dayalı olan sohbetler ve ilimlerin vakti geçmez. Ancak ölürsen o başka. Ölene kadar bunların öldükten sonra buyurulanları göreceksin. Ölene kadar da bu sohbetlerden ders alıp amel edebilirsin. Faydalanma kapısı açık duruyor. Allah ölmeden evvel yapacağımız her şeyi yaptırıp gözümüzü arkada bırakmadan ahirete selametle, huzur üzere, hüsnü hatimeyle gidebilmeyi nasip eylesin.
17: Amin.
2: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Polis Ahmet Türkoğlu kardeşimiz şehit olmuş. Rabbim Tebareke Teala şehadetini kabul eylesin.
17: Amin.
2: Bundan evvel şehit olan cümle asker polis şühedamızın ervahına ilhak eylesin.
17: Amin.
2: Ailesine sabrı cemil, ecri zezil, ihsan eylesin.
17: Amin.
2: Cümle şühedamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah celle şan. Celle celal ya Rabbel Alemin. Cümle harf şehitlerinin ve ya Rabbel Alemin ve sair şühedâ saydığın ervahını şühedâ ilhak eylediğin cümle dostlarının ve hasaten bu polis kardeşimizin ervahine bu şehadetlerin sevaplarını hediye eyledik. Şu saatte ihsal eyle.
17: Amin.
2: Ruhaniyetten haberdar eyle.
17: Amin.
2: Amin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Bu arada Haydar Başkanı İlyas Efendi kardeşimizin anneannesi Zekiye Cebiroğlu annemiz vefat etti. Bana da dua diyorlardı. Yattığı yerden öyle söylüyor. Diyor ki senin kocana dua diyorum. Tabii of lügatıyla konuşuyor. 100 yaşında falan var. Of lügatıyla konuşuyor. Yani çok hoş oluyor of lügatıyla. Senin hocana dua diyorum dedi. Bizim başkanın da aklına gelmiş. E sen dua diyorsun hoca duymuyor ki dedi. Et bir dua da bakalım. Kayda alayım demiş. Vefatından evvel son bize güzel bir dua etti elhamdülillah. Allah onu şad eylesin. Kabrin nur eylesin. Derecesi âli eylesin. İslam içinde namazla, abdestle 90'ı geçen zaten anasından doğmuş, tertemiz oluyor. Allah biz de şefaatine nail eylesin. Kıymetli hacı annemizin İlyas Efendi Başkanımıza ve ailesine de sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin.
17: Amin.
2: Ondan sonra Rabia Çetin, da hacı annemiz, çok kıymetli ihvan, anamın adaşı, 90 yaşlarında, kuşluk namazı bile kazası yok. Kuşluk namazı kazası yok. Bütün nafilelere devam ediyor. O da evde yürüyeyim derken ısıtıcıya takılmış. Isıtıcı düştü, evi yandı. Kendisi de yanarak şehit oldu kıymetli annemiz. Allah Teala gargay gargay rahmet eylesin. Rabia Çetin kıymetli bir kardeşimizin de annesidir. Efendi Hazretimiz ihvanındandır. Çocuğu da. Allah Teala geride kalanlarına sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin. Annemizin şefaatine bizi nail eylesin. El-Harik Şehidin yanarak ölen şehittir. Zaten 90'ı geçmiş. Hicri de mutlaka ki. Bir de nafilelerde bile kazası yok. Allah Teala bu dostlara hürmetine bizlere de iman selametiyle çene kapamak nasip eylesin. Onların derecelerini âli eylesin.
17: Amin.
2: Efendi Hazretlerimize dostlarına silsileme şahımıza ilhak eylesin.
17: Amin.
2: Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Berceste diye bir şey vardı. Tüzce'ye giderken Bolu'ya. Ben oraya uğrardım. Ta babaları zamanında rahmetli babaları kıymetli salihlerden bizzat idi. Sonra oğulları zamanında da uğruyordum. Yusuf Efendi kardeşimiz vardı. Belki benim kadar da yaşı var mıydı yok muydu bilmiyorum. Çok hayır sahibi, çok cömert. Yani Müslümanlara yardım için bir şey söylediğimiz zaman yapardı. Allah şahit, biz şahidiz. Cömert adamdı, hayır sahibi adamdı. Efendi Hazretlerimizden intisabı vardı. Evvelce Muhterem Efendi Hazretlerinden. Dolayısıyla o da ani bir kalp kriziyle yani hiç umulmadık bir vakitte vefat etti. Rabbimiz Tebareke ve Teala ahiretini dünyasından evla eylesin.
17: Amin.
2: Cömertliklerinin, sehavetlerinin, İslam'a hizmetlerinin, şeriata imanının, tasavvufa intisabının hayrını göstersin.
17: Amin.
2: Dostlarına ilhak eylesin.
17: Amin.
2: Geride bıraktığı ailesine, oğlu Muhammed Efendi'ye sabr-ı cemil, ecr-i cezil, bütün ailesine ecr-i azimler ihsan eyleyip, onun yolunu yürütmelerini, onun gibi namaz, abdest, ibadet üzere hayrat yapmalarını nasip eylesin.
17: Amin,
2: amin diyen dillerinizi nâr-ı cehennemden azâd eylesin.
17: Amin.
2: İki annemizin ve Berceste Yusuf Efendi kardeşimizin ervahine vasıl olması niyetiyle mübarek cuma gecesinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adeden ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle. Ervahine vasıl eyle. Dağlar emsali rahmetleri şu saatte kabirlerine ithal eyle. Bizden hediye gönderildiğini ishal eyle. Ya Rabbi, bir kelime-i şehadet gökleri yerleri tartar alır aşağı. Bir kelime-i tevhidin sevabı, biz hem kelime-i şehadet okuyoruz, hem kelime-i tevhid okuyoruz. Bunun sevabı dağlar gibi rahmetler halinde envatı kabirlerine ulaşıyor. Bir kelime-i tevhidin sevabı, okumanın sevabı ve mükafatı, yedi kat gökler, yedi kat yerler ve arasındakiler ve içindekiler. Bir kefeye konsa bir kelime-i tevhid onlardan ağır gelir. Habibim böyle buyurur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu sevapları onlara ulaştırdığım vakitte etraflarındaki kabirlerdeki müminlere de ya Rabbi rahmetleri olacak şekilde ihsal eyle ya Rabbi. Onlara bir hediye gelsin ki ya Rabbi mezarlıklarında azap olan kalmasın ya Rabbel alemin. Azaplarını defu rafu izale eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bir konu daha var, o da nedir? Yine bu hafta hoca efendiler toplandı, 200 kadar Türkiye'nin muhtelif yerlerinden geldiler. Onlarla hoca efendiler sohbetler yaptılar. Bu fakir kardeşinize geldim. Bayağı bir sohbet yaptım onlarla özel. Oradan Defterdar İbrahim Paşa'nın inşaatına gittim. Orada da baktım, elhamdülillah bina tamamlanıyor elhamdülillah. Çok yakın zamanda hem tasavvuf merkezi olacak, hem ilim merkezi olacak, inşası devam ediyor. Defterdar İbrahim Paşa Medresesi orada, yine ağzım çok kuruyor. Bugünlerde bir acayip bir hastalığım var, bilmiyorum nereden üreniyor. Yani ilaçlardan mı oluyor, midemden mi oluyor bilmiyorum. Onu tam kestiremedim de benim konuşmamı engelliyor. Neyse, gevezeliğimi engelliyor diyelim, gevezeliğimi engelliyor. Defterdar İbrahim Paşa Medresesi'nde orada bir, bilmiyorum, 10-15 dakika kadar bir dua yaptım, teşvik yaptım. Yüzlerce senedir, belki bilmiyorum, 100 seneyi geçmiştir, harap duruyor, viran duruyor. Mescidi var, namaz kılınmıyor, medreselerinde talebe okumuyor, zikir yapılmıyor. Şimdi yeniden güzel, çok güzel inşa alıyor, çok da büyük, buradan daha büyük. Yani alt katına indim, bu şu bizim sohbet yerimizden daha büyük. Tabii çarşambanın dibinde. Allah verdi böyle bir yer, daha ne istiyoruz? Allah razı olsun. Bahattin abimiz ve sair kardeşler gayret ediyorlar, bitirmeye yakında açılacaktır. Bu hususta yaptığım konuşma, şimdi arkadaşlar YouTube'da paylaşıyorlar. Hem medresenin içinde, hem mescidin mihrabının yanında bir de taş koyduk oraya. Allah mahşere kadar ilimle, irfanla, zikirle, tasavvuf ile kadın erkek hoca efendilerin sohbetleriyle mamur eylesin. Bir an önce bitmesini nasip eylesin. Bize de açılışını görmeyi nasip eylesin. Yardımlarınızı bekliyorlar. Bir omuz daha vuracağız inşallah. Bir dahakinde içine gireceğiz inşallah. Hep bunlar bizim Efendi Hazretlerimizin rabıtasına bağlı kardeşlerimizin, vakıflarımızın, derneklerimizin hizmetleridir. Biz bunların hepsine hiç ayrım yapmaksızın destekçiyiz. Ben burada Hayder'i öbürlerinden, öbürlerini bundan ayırmam. Çünkü dedem, benim vazifem Efendi Hazretlerimizin yolu, rabıtasının muhafazası için hizmet eden kardeşlerimize destekçi ve hizmetçi olmaktır. Ben de nefis bu işte, nefis katmıyorum. Ayrım yapmıyorum, senin benim yapmıyorum. Hepsi bizimdir. Farkındaysanız hepsini de ilan ediyorum. Geçen salı günü de Sultanderdeydim. Orada da ilan ettim. Siz bunun şahidisiniz. Allah hepinizden razı olsun. O videoyu da izleyin. 10 dakika, 15 dakika bereketli güzel şeyler, hayat hadisler de okudum. Faydalanın. Hem de bir havasını koklayın inşallahurrahman. Allah itmamına muvaffak eylesin. Amin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Bu suyun şeyini kapatın, reklamlara girer bak. Tamam. Reklamlara girer, ondan sonra haberlere gider. Şimdi efendim kardeşlerim, bu aralarda çok kul haklarıyla ilgili mevzular dolaşıyor. Maalesef Müslümanlar İslamiyet'i sadece namaza, abdese hacca umreye ve başörtüsüne endekslemişler ve bunları yaptıkları zaman kıl beşi kurtar başı olacağını zannediyorlar. Fakat bu zan asla doğru değildir. İnne zanne la yugni minel hakkı şeya. Zan hak namına hiçbir şeyi defedemez. Kur'an öyle buyuruyor. Çünkü zan tahmin demektir. Allah'ın dininde tahminler yürümez. Ayet ve hadislerden deliller iktiza eder. Onun için hepimizde kul hakları olabilir. Üzerimizde kul hakları olabilir. Şu fon vurgunlarında çok büyük bir kul hakları geçti, yendi. Ama bu adam bu zaten caiz değildi. Bu adam bu caiz olmayan şeye bunu niye koydu? O ayrı bir mesele. Yani caiz olmayan bir yere para yatırması, ondan sonra o paranın helal olmaması, o onun kendi ahirette hesap vereceği namaz kılmaması gibi veya bir adamın oruç tutmaması gibi veya bir kadının tesettür taşımaması gibi kendine ait şahsi sorunlarıdır. Orada mesele. Ama spekülasyon yaparak bir hisseyi çok artıyor gibi göstererek yalan yere, bunun tabi biliyorsunuz adamları var, bu işleri yapanlar var. İnternetlerden herhalde yapılıyor bu işler. Bunlar oturmuşlar, yapıyorlar. Millet de buna aldanıyorlar. Vay bu hisse çok ilerliyor, oraya evini satan yatırıyor, arabasını satan yatırıyor. Sonra batırıyor tabi. Ama işte evvelce o paralar çıktı, işte şey paralar, dijital paralar, coinler, moinler nasıl milleti soydu soğana çevirdi Yahudi. Burada da kafirlerin başka bir tuzağı olmak üzere başka bir tuzakları, Müslümanların da göz yummaları, bazı yöneticilerin ihmalleri veya hıyanetleri bazılarının neticesinde çok büyük bir olayla devlet, hükümet karşı karşıya kaldı. Ve bunun tsunamileri henüz geçmiş değil. Başlamış ama devam ediyor. Daha da ne olacağı da akıbeti hayrola. Neyse hükümet biraz hızlı davranıyor. Bugün 43 bin kişinin bir şeyler yatırmışlar işte falan ama 1 milyondan aşağısı şu anda yatırılıyor vesaire. Bizim burada bir kuruşumuz olmadığı için bize bir sorun yok. Biz bir şey kaptırmadık yani. Değil mi? Kaptırmadık. Ama bu gibi yerlerde maalesef namaz kılan, abdestli, hacca giden, umreye 5 kere giden, bazı kere senede 5 kere gidenler bile var. Çünkü zenginler 5 kere 10 kere umreye gidiyor. Sanki de umre çamaşır makinesi. Efendim bunlar soyacaklar milleti, umrede temizleyecekler, bir daha gelecekler. Elbise kirlendi, at çamaşır makinesine, bir daha çıkacaklar. Ya umre umre arasını temizler, böyle bir hadis-i şerif vardır ve sahihtir. Bunu ben kaç defa okudum ama kardeşim, insan da bilerek günah yapıp kasten milleti soğana çevirip ondan sonra ben zaten umreye giderim, ikide bir temizlenirim, aklanırım, paklanırım derse bu Allah ile alay etmek olur. Bir günah ne kadar küçük olsa da bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı. Bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı. Bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı. Kütübe fir rabiatim nel keba diyor İmam Rabbani Hazretleri mektubatta. Dördüncüde küçük günah bile büyüklerden yazılır. Çünkü neden? Sen gayri ihtiyari düşersin, pişman olsun denersin. Bin kere tövbeni bozsan bin kere yeniden tövbe edersin. Ama her seferinde azmedersin, kastedersin. Tamam. Ama bile bile zaten cumada temizleniyorum, umrede temizleniyorum, zaten param iyi, jetlerle, metlerle özel haçlara da gidebiliyorum. Ondan sonra haça giderim, gelirim, bir senelik temizliğimi yaparım. Bunlar birçoğu tabii zengin olanlar, milyar liralardan bahsediliyor. Sıfırları karıştırmadık yani. Değil mi? Çamoluk turizm, çamoluk otomotivden bahsetmiyorum. Sıfır karıştırmadık yani. Haberlerdekiler karıştırmıyorsa milyardan bahsediyorlar yani. Öyle mi? Milyarlardan bahsediyorum. Milyar ne demek ya? Bin tane milyon demek. Bir tane milyar, bin tane milyon demek. Bizim şimdiki bizim Müslümanlar sıfırlara attığına alışamadılar. Hala arkadaşlar aralarında bu kaç lira diyorum, 100 milyon diyor. Ya diyorum, ne 100 milyonu ya? Anlıyorum o zaman, 100 bin lira yani. 100 liraya 100 bin lira diyor, 100 bin liraya 100 milyon diyor. Hala böyle arkadaşlarımız var. Bunlar çok büyük yanlışlıklara sebebiyet veriyor. Lütfen bu ne konuşacağımıza dikkat edelim. Yani bu yanlış anlamalara sebebiyet verebiliyor. Anladın mı? Adam diyor bizim dükkandan diyor, efendim 100 milyon çaldı diyor. Ulan senin dükkanda 100 milyon ne arıyor? 100 bin lira çaldım diyecek, 100 milyon diyor. Ha 100 bini de bir, 100'ü de bir, hırsızlık hırsızlıktır. O başka bir mesele. Fakat şimdi adam anlamıyor. Allah Allah, bunun dükkanında 100 milyon varsa bir de haftada ben çalayım diyor yani. Milletin de kafasını karıştırmıyor. Lütfen ağzınıza gözünüze dikkat edin. Çok yanlış konuşmalar yapıyorsunuz. Bu sıfır meselelerinde çok acayip yanlışlar oluyor. Zaten internette koy bir sıfır da o kendinden koyuyor. Katır trilyon oluyor ya kardeşim, böyle bir para yok ya. Ama şu andaki fonlarda götürülen, yurt dışına çıkarılan paralardaki telaffuzlarda milyarlar doğru. Öyle mi? Ha, yani 2 milyar deyince 2 tane 1000 milyon ediyor. Doğru mu? Ha, anlaşalım bir defa kafadan. Ama bunun biri de bir, bini de bir. Şimdi bir defa spekülasyon ne demek? Olmayan bir hissenin olmayan karını, payını olmuş gibi yüksek göstermek. Bir defa burada ne var? Yalan var. En büyük haram nedir? Yalan. Yalan olduktan sonra başka harama ihtiyaç var mı? Yok, bitti. Bir defa yalan beyan var ya. Öyle mi şimdi? Adam şimdi özel sigorta yaptıracağım mı? Caiz midir, caiz değil midir? O ayrı bir konu. Şimdi adama soruyor. Senin bir hastalığın var mı diyor. Yok diyor. Halbuki sen şeker hastası mübarek adam. Yok dersen bir defa kafadan ne oldu? Yalan söyledin. Yalan söylediğin için zaten kafadan haram oluyor yani. Bir defa hoca müftü olmanıza lüzum yok. Zaten olamazsınız isteseniz de. Kolay mı bu saatten sonra? Ama ben size ölçü birimlerini veriyorum, kıstasları veriyorum. Hangi bir işte yalan konuşmak varsa bu haramdır. Bunu artık başka yönleriyle fetvasını sormaya bir lüzum kalıyor mu? Ancak karı kocası arasında doğruyu konuşursan harp çıkacak, boşanmaya kadar gidecek. Burada bir müsaade edilmiş karı koca arasına. İki arkadaş birbirine kavga etmiş. Bunların arasını barıştırma konusunda. Maalesef zaten oralarda serbest olan yerde de orada da inatına doğruyu konuşuyor. Niye doğruyu konuşuyor? Adamlar barışmasın diye. Veyahut karı koca arasında yalan konuşmak caiz. O gidiyor doğruyu konuşuyor. Niye doğruyu konuşuyor? Çünkü karı koca ayrılsın diye. Yani şeriat neye müsaade ediyor? Onun tersini yapıyor. Neyi haram ediyor? Onu yapıyor. Neyi helal ediyor onu yapmıyor. Memleketimiz, milletimizde böyle bir huysuzluk var. Adaletsizlik var, insafsızlık var. Onun için bir Müslüman, bir de harpte müsaade edilmiş. Harp zaten nedir? İnnel harbe hudatun, harp hiledir. Düşman seni esir aldı, cephaneliğin yerini sordu. Doğru konuşacağım diye Müslümanların cephaneliğini, silahların yerini göstermek caiz olur mu? Olmaz, haram olur. Çünkü neden? Müslümanların silahıyla Müslümanları vuracak adam. Orada yalan konuşacaksın. Yanlış adres vereceksin. Harp hiledir. Bunlar çok özel müstesna hallerdir. Karı koca arasında efendim icabında bazı kadınlar huysuzluk yapıyor. Kocasının kardeşiyle görüşmesini bile istemiyor görümcesiyle. Böyle kadınlar var. Diyor ki görümcem senin kardeşin bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Ama adamın kız kardeşi adamın sıla-i rahimidir. O da onunla görüşmeyi kesemez değil mi? Diyelim ki gitti. Kız kardeşini ziyaret etti veya hastanedeydi veya onunla konuştu bilmem ne. O da ona diyor ki sen neredeydin? O da diyor mesela bir başka bir yerdeydim falan bilip yalan söylüyor. Çünkü neden? Kız kardeşimdeydim derse o gece sabaha kadar uyumak yok. adamın kafasının etini sökecek. Huzurun bozulmasın diye işte bir yalan söyledi yani. Şuradaydım, buradaydım. Ama sen başka karıya gidip de yalan söylersen Allah belanı versin yani. Ben sana ne yapayım yani? Sen şimdi gidiyorsun başka yerlere yalan, hanıma yalan söylemek caiz. Ulan namussuz herif. Gidip zina ediyorsun, dost tutuyorsun, metres tutuyorsun, başka karılarla geziyorsun. Barda pavyonda sonra karıya yalan söylemek caiz. Orada yalan söylemek caiz değil. Orada yalan söylemek haram. Ama ananla görüştün, ananla bugün görüştün mü diyor. Bazen de anana da takıyor yani. Karılarda böyle bir durumlar var. Şimdi o kaynana işi ayrı iş. Ama benim annem bu. Benim annem bana da sıkıntı verse, ona da zarar verse ben annemle konuşmadan edemem ki. Bu arada sıkıntı çıkmasın diye konuşmadım desen. Caiz olur mu? Olur ha bak. Size bir ölçü verdim. Artık fetvayı siz veriyorsunuz. Kız kardeşinde de böyle bir sorun çıkmasın diye yalan konuşsan caiz olur mu? Amcanda olur mu? Dayında olur mu? Olur. Birine yardım etme dedi. Adam fakir muhtaç. Karılar biliyorsun kocasından para çıksın istemez. Bütün parayı bana ver diyor. Ya sana sadaka olmaz, sana zaten bakıyorum diyor. Sadakayı da bana ver diyor. Allah Allah. Ulan sana sadaka versem bela kalkmaz ki. Yabancıya vereceğim daha. Ama kadınlar anlamaz yani bu meselelerde. Onun için birine sadaka verdim bilmem ne. Bunu soruyor sana bilmem ne. Ona buna para veriyor musun bilmem ne. Vermiyorum diyebilir misin? Dersin. Niye? Sıkıntı çıkaracak. Kimseye sadaka vermeni istemez. Böyle de olanlar var, böyle olmayanlar da var. İyilerini tenzih ederim. Onlardan özür dilerim. Ama ekseriyette huylar benim anlattığıma uyuyor mu? Sesli konuşur. Uyuyor mu? Tamam ben demedim, siz dediniz. Allah Allah kardeşim, ben bu cemaatle beraber hasbihal yapıyoruz. Bundan dolayı yalan müsaade olan yerler var. Bunun dışında yalan haram. Dolayısıyla hangi bir alışveriş, hangi bir ticaret, bir arabayı satamadın, bir daireyi satmak için ne olursa olsun yalan konuşursan o paran sana ne olur? Haram. Spekülasyonu da yapanlar başka, aldananlar başka. Şimdi aldananlar yalan yapmıyor. O orada caiz olmayan bir yere para yatırmış. Ama o spekülasyonu yapanlar 40 yönden ondan sonra da o paraları topluyor. Bir çıkarıyor, çıkarıyor, çıkarıyor. Küt aşağı bir indiriyor. Aradaki parayı inmeden evvel parayı alıyor. Ondan sonra da İsviçre'ye, Londra'ya parayı transfer ediyor. İşte burada kaç yönden haram var? Oho! Küllün haram. Yalanından, dolanından, sahtekarlığından, hırsızlığından. Kaç maddeye sokabilirsin bu işi? Ama millette caiz olmadı dediğimiz işlere dikkat etseydi buralarda paraları kaybolur muydu? Olmazdı. Ama bu spekülasyonu bilenler ve burada yalanla bu rakamı yükseltildiğini bilenlerden ve bu paraları inmeden evvel çekenlerden Hacı Hoca var mı? Var. Namazda abdesti var mı? Var. Başı kapalı çok. Onun için bu kul haklarının İslam'daki önemi hakkında birkaç hadis-i şerif ve rivayet okumak istiyorum. Bugünkü dersimizin konusu bu olsun ve cennete girmek için kul haklarını ödemenin önemi meydana çıksın. Ve ben bu usta bir kitap hazırladım da basamadım. Hem bunun önemi, hem kul haklarına helallaşmanın yöntemi, helallaşamayacağın insanlara karşı. Çünkü adam ölmüş gitmiş, varislerini de bulamıyorsun. Veya sen batmışsın, o borcunu ödeyecek para bulamıyorsun. Kendini de öldürecek halin yok, intihar edecek halin yok yani. O parayı bulamıyorsun, bulsan ödeyeceksin. Allah senin niyetini görüyor, durumunu biliyor. Bu adamlar ne yapacaklar, ne edecekler? Bu hususta çok önemli bir kitap yazdım. Fakat hazırlayamadım. Herkesi de ilgilendiren bir kitap. Ben başta olmak üzere. Helallaşmanın usullerini mutlaka gözden geçireceğiz. Şimdi bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Müsned-i Ebu Davud'da var. Bu Ebu Davud bir sizin bildiğiniz meşhur Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud değil. Bir Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud var. Onun nisbesi Es-Sicistani. Bir de başka bir Ebu Davud da var. O da çok eski, büyük muhaddis. Onu siz pek tanımazsınız. Onun nisbesi Et-Tayalesi. Belki görmüşsünüzdür benim yazdığım kitaplarda, Ruhul Furkan'da falan baktıysanız. Ebu Davud Et-Tayalesi. Niye Et-Tayalesi yazıyoruz? Öbür Ebu Davud'la karışmasın diye. Anladın mı? Öbür Ebu Davud'un kitabına ne deniyor? Sünen-i Ebi Davud. Es-Sünen deniyor. Et-Tayalesi olanın kitabının adına ne deniyor? Müsned deniyor. Anladın mı? Onun müsnedi var. İstatlarını zikrederek yazmış. O da çok eski. Herhalde bence 250'lim falan yani. Aynı dönemlerin adamı. Belki onlardan bile eski olabilir. 204. Bu Tayalesi dediğimin vefatı Buhari'den 50 sene evvel vefat etmiş. O kadar büyük muhaddis yani. Onun için çokların da adını duymamışsınız. Dünya kadar muhaddis var yani. Evet. Müsned Ebu Davud Et-Tayalesi de bu hadis-i şerif zikrediyor. Başka kaynaklarda da var. Men kâne lehu rahimallahu imran diyor. Allah bir kuluna rahmetiyle muamele etsin ki kul hakları üzerinde vardı ama kıyamete gitmeden evvel, yani kıyamet derken ölmeden evvel demektir. Kablen la kune dinaru ve la dirhamun, altın para geçmeyecek, gümüş para geçmeyecek. Dinar altın paraya deniyor, dirhem gümüş paraya deniyor. Öyle bir kıyamet gelecek ki o kıyamette ne altın para, ne gümüş para, ne pırlanta, ne zümrüt, yakut, hiçbir şey geçmez. O gün gelmeden evvel bir Müslümanın hakkı üzerinde kalan bir kişi onu öderse diyor, Allah ona rahmet etsin diyor. Bu dua kim yapıyor? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem yapıyor. Kainatın Efendisi'nin böyle duaları var. Aslında ben bu konuda hadis-i şerifler topluyorum. Yani ikindiden evvel 4 rekat kılana Allah rahmet etsin. Üzerinde kul hakkı olup mahşere çıkmadan ödeyene Allah rahmet etsin. Yani bu Resulullah'ın duası. Allah rahmet etsin ne demek? Acısın demek. Peki benim Allah rahmet etsin dememle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah rahmet etsin buyurması arasında fark var mı? Ya nasıl olacak? Küllü nebiyin mücahı, her peygamberin duası müstecap. Benim duamın %100 kabul olunduğuna dair bir hadis var mı? Cübbeli Ahmet olarak. Yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her duası müstecap olduğuna dair hadis var mı? Var. O zaman onun buyurduğu bu müjdelere girenler kurtulur mu? Kesinlikle. Peki Allah'ın rahmet ettiği, acıdığı nereye gidecek? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ اُجُوهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ diyor Kur'an. Ayet hadisi birbirini tefsir eder. Bağla bakalım nereye çıkıyor? Yüzleri ak olanlar mahşerde Allah'ın rahmeti olan cennetin içindedirler. Peki Resulullah da ne dua ediyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Allah o kuluna rahmetiyle muamele etsin diyor. Daha ne kaldı? Peygamber duası almış. Hepimizde kul hakkı üzerimizde olanlar olabilir. Bir hususi haklar vardır, bir umumi haklar vardır. Hususi haklarda şahsın müşakhas bilinen kişinin eline verilmesi icap eder. Ama umumi kamu hakkı gibi bir şeylere memur adam kamu malından çıkmış. Şimdi mesela fon krizine bu milyarları götürene bilmem ne. Bu adamlar nasıl helallaşacak milletle? Şimdi hangi kişinin parasından, kimin parasından ona girdi çıktı onu bulamaz ki. Yüz binlerce insan, bak 500 bin insandan bahsediliyor. 400 bin, 500 bin. Bu kadar insanın kaç kuruşu senden bana geçti, benden bunu bilir misin? O zaman ne yaptılar? Kamuya geri ödesin. Yani hazineye geri ödesin. Hazine o toptan işte onlara ödeyebildiği kadar, paranın yettiği kadar ödesin mesela. Burada şimdilik öyle bir formül geliştirdiler ki başka da bir çaresi de şu anda yok. Çünkü onu ancak devlet o tespiti yapıp ödeyecekleri ödebilir. Bunun da buna geçen para şahıs olarak kimden ne geldiğini bilemez ama toptan bir ödeşme yani bir Allah'ın azabından kurtulmaya bir vesile olabilir. Ama adamdan bizzat karpuz aldın parasını ödemedi. Şimdi o karpuzcuya bunu ödemen lazım. O karpuzcuna ödemen lazım. 2000 lira parayı gidip sadaka verirsen fakire, karpuzcunun hakkını ödemiş olamazsın. Öyle midir? Öyledir. Ama karpuzcuya gittin baktın, karpuzcu oradan kalkmış. Bir daha gittin, bir daha geldin, devamlı baktın baktın. Bir sene bakıyorsun, karpuzcu bir daha oraya tezgah açmıyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman bir fakire o karpuzun parasını vereceksin, ondan da sevap beklemeyeceksin. Çünkü neden? Senin paran değil ki o, karpuzcunun parası. Sadakanın sevabı karpuzcuya gitmek üzere veriliyor. Anladın mı? Acayip acayip işler. Şimdi bu itibarla kul hakların önemi ve bu konuda İslamiyet'in hassasiyeti, bak ne diyor? Men kâne aleyhi hakkun min ahihi ev irzî şey'un, ırzıyla ilgili, haysiyetiyle ilgili, şerefiyle ilgili, o da var. Adama namussuz diyorsun. Adama bilmem ne çocuğu diyorsun. Adamın anasına sövüyorsun. Bu hak değil mi? E şimdi bu hakaretlerden benim ne kadar alacağım var? Oo, cennete kadar giderim. İnşallah. Bu hakaretlerle. E şimdi bunların hepsi hak. Devlet de diyor 9.000 lira bana yatır, kimin anasına söversen söv. Böyle de bir kanun çıkartmışlar. Hakaretler, sövmeler 9.000 lira. İsteyen 9.000'i yatırsın, istediğin anasına sövebiliyor. Şu andaki kanun böyle. Bunun bir an önce değiştirilmesi lazım. Milletin şahsi hakkını devlete 9.000 lira yatırılarak bu düzelmesi mümkün değildir. Bu İslam'a uymayan, zaten neresi İslam'a uyuyor ki neyi konuşuyoruz ya? Neresi İslam'a uyuyor kardeşim? Geçen hafta neler anlattım? Şeriat, şeriat, şeriat. Şeriat olsa böyle mi olur ya? Irzıyla da ilgili hak var. Haysiyetiyle ilgili hak var. Şerefiyle ilgili hak var. Parasıyla ilgili hak var. Evet. Bütün bunlar, ırzı dediğin zaman adama iftira diyor, zinacı diyor, münafık diyor. Bunlar hak değil mi? O adam zina etmiyorsa, haram işe yapıyor. Gıybet ediyor. Millete onu kötülüyor. Onun görmediği yerde, duymadığı yerde ona hakaretler yağdırıyor. Gıybet. Gıybet hak değil mi? Kul hakkı değil mi gıybet? En büyük haklardan biri gıybet. Bunu Hacı Hoca tayfası, Kabe'de bile gıybet yapıyor adam ya. Kabe'de bile. Bari Kabe'de sus ya.

0: Dahi değil mi? Onun için arkadaşlara derim, Türklerin olmadığı yere geçelim. Hareme girerken derim, bizi Türklerin olmadığı yerlere gidelim. Niye? O bize bir şey sormaz, ben ona bir şey söylemem. Ben de zikrimi yaparım ya. Kabe'ye niye geldik kardeşim? Kaç bin dolar para veriyoruz? Kaç bin dolar para vereceğim, gideceğim Kabe'den seni gıybet edeceğim. Burada gıybet etseydim bir günah, orada gıybet ettim 100 bin günah almak için bir de para vereceğim gideceğim. Benden manyak var mıdır? Salaklığın lüzumu yok. Yapma böyle kardeşim ya. Mekke Medine'de bari sus ya. Birbirini gösterme, işaret etme, işmar etme. Şuna bak, tipe bak, şekle bak, dur ya. Ne geveze bir insan olduk ya. İbadet yapacak vakit kalmadı konuşmakta. Bak yarın ahiret var diyor. Dinar geçmeyecek, dirhem geçmeyecek diyor. Bugün helallik alırsan diyor, ben de sana peygamberin olarak dua diyorum. Allah sana rahmetiyle muamele etsin, cennetine koysun diyor. Peygamber duası alırsın diyor, helallaş diyor. Ha, yok, helallaşmadın, ahirete çıktın. Ne olacak o zaman? اُخِذَ مِنْ عَمَلِ sahibi, sahibinin amelinden alacak. Adamın senden alacağı var, senin de namazın var, orucun var, ibadetin var. Bunlardan alınacak. Kime verilecek? Alacaklıya, o ibadetlerin sevabı alacaklıya verilecek. Sonra sen sevapsız çiz çıbul kalacaksın. Yetiyorsa bütün sevapların soyulacak. Esas soyulmuşluk budur. Bütün ondan sonra alacaklılara dağıtılacak. Allah adili mutlaktır. Ama وَاِلَّمْ وَكُلْ لَحْسَنَاتِ sevaplar bitti, alacaklılar bitmedi.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. lalegulvakfi.org.tr
2: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
4: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına

0: Evinize misafir olmak ister, tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
1: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir.
2: Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
0: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
5: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Şimdi bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Müsned-i Ebu Davud'da var. Bu Ebu Davud bir sizin bildiğiniz meşhur Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud değil. Bir Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud var. Onun nisbesi Es-Sicistani. Bir de başka bir Ebu Davud da var. O da çok eski, büyük muhaddis. Onu siz pek tanımazsınız. Onun nisbesi Et-Tayalesi. Belki görmüşsünüzdür benim yazdığım kitaplarda, Ruhul Furkan'da falan baktıysanız Ebu Davud Et-Tayalesi. Niye Et-Tayalesi yazıyoruz? Öbür Ebu Davud'la karışmasın diye. Anladın mı? Öbür Ebu Davud'un kitabına ne deniyor? Sünen-i Ebi Davud, Es-Sünen deniyor. Et-Tayalesi olanın kitabının adına ne deniyor? Müsned deniyor. Anladın mı? Onun müsnedi var. İstatlarını zikrederek yazmış. O da çok eski. Herhalde bence 250'lim falan yani. Aynı dönemlerin adamı. Belki onlardan bile eski olabilir. 204. Bu Tayalesi dediğimin vefatı Buhari'den 50 sene evvel vefat etmiş. O kadar büyük muhaddis yani. Onun için çokların da adını duymamışsınız. Dünya kadar muhaddis var yani. Evet. Müsned-i Ebu Davud Tayalesi de bu hadis-i şerif zikrediyor. Başka kaynaklarda da var. Men kâne lehu Rahim Allah Amran diyor. Allah bir kuluna rahmetiyle muamele etsin ki kul hakları üzerinde vardı ama kıyamete gitmeden evvel, yani kıyamet derken ölmeden evvel demektir. Kablen la kune dinar ve la dirhamun, altın para geçmeyecek, gümüş para geçmeyecek. Dinar altın paraya deniyor, dirhem gümüş paraya deniyor. Öyle bir kıyamet gelecek ki o kıyamette ne altın para, ne pırlanta, ne zümrüt, yakut, hiçbir şey geçmez. O gün gelmeden evvel bir Müslümanın hakkı üzerinde kalan bir kişi onu öderse diyor, Allah ona rahmet etsin diyor. Bu dua kim yapıyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Kainatın Efendisi'nin böyle duaları var. Aslında ben bu konuda hadis-i şerifler topluyorum. Yani ikindiden evvel 4 rekat kılana Allah rahmet etsin. Üzerinde kul hakkı olup mahşere çıkmadan ödeyene Allah rahmet etsin. Yani bu Resulullah'ın duası. Allah rahmet etsin ne demek? Acısın demek. Peki benim Allah rahmet etsin dememle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah rahmet etsin buyurması arasında fark var mı? Ya nasıl olacak? Küllü nebiyin mücevap, her peygamberin duasını üstecevap. Benim duamın %100 kabul olunduğuna dair bir hadis var mı? Cübbeli Ahmet olarak. Yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her duası müstecap olduğuna dair hadis var mı? Var. O zaman onun buyurduğu bu müjdelere girenler kurtulur mu? Kesinlikle. Peki Allah'ın rahmet ettiği acıdığı nereye gidecek? Ve emmel lezîne vebbat ucûhum fe fî rahmetillâh diyor Kur'an. Ayet hadisi birbirini tefsir eder. Bağla bakalım nereye çıkıyor? Yüzleri ak olanlar mahşerde Allah'ın rahmeti olan cennetin içindedirler. Peki Resulullah da ne dua ediyor sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem? Allah kuluna rahmetiyle muamele etsin diyor. E daha ne kaldı? Peygamber duası almış. Hepimizde kul hakkı üzerimizde olanlar olabilir. Bir hususi haklar vardır, bir umumi haklar vardır. Hususi haklarda şahsın müşahhas bilinen kişinin eline verilmesi icap eder. Ama umumi kamu hakkı gibi bir şeylere memur adam kamu malından çırpmış. E şimdi mesela fon krizine bu milyarları götürene bilmem ne. Bu adamlar nasıl helallaşacak milletle? E şimdi hangi kişinin parasından, kimin parasından ona girdi çıktı onu bulamaz ki. Yüz binlerce insan, bak 500 bin insandan bahsediliyor. 400 bin, 500 bin. Bu kadar insanın kaç kuruşu senden bana geçti benden bunu bilemiyorum. O zaman ne yaptılar? Kamuya geri ödesin. Yani hazineye geri ödesin. Hazine toptan işte onlara ödeyebildiği kadar, paranın yettiği kadar ödesin mesela. Burada şimdi öyle bir formül geliştirdiler ki başka da bir çaresi de şu anda yok. Çünkü onu ancak devlet o tespiti yapıp ödeyecekleri ödebilir. Bunun da buna geçen para şahıs olarak kimden ne geldiğini bilemez ama toptan bir ödeşme yani bir efendim Allah'ın azabından kurtulmaya bir vesile olabilir. Ama adamdan bizzat karpuz aldın parasını ödemedin. E şimdi o karpuzcuya bunu ödemen lazım. O karpuzcuya ödemen lazım. 2000 lira parayı gidip sadaka verirsen fakire karpuzcunun hakkını ödemiş olamazsın. Öyle midir? Öyledir. Ama karpuzcuya gittin baktın karpuzcu oradan kalkmış. Bir daha gittin, bir daha geldin, devamlı baktın. Bir sene bakıyorsun, karpuzcu bir daha oraya tezgah açmıyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman bir fakire o karpuzun parasını vereceksin, ondan da sevap beklemeyeceksin. Çünkü neden? Senin paran değil ki o, karpuzcunun parası. Sadakanın sevabı karpuzcuya gitmek üzere veriliyor. Anladın mı? Acayip acayip işler. Şimdi bu itibarla kul hakların önemi ve bu konuda İslamiyet'in hassasiyeti. Bak ne diyor? Men kâne aleyhi hakkun min ahîhi ev irzî şey'un ırzıyla ilgili, haysiyetiyle ilgili, şerefiyle ilgili. O da var. Adama namussuz diyorsun. Adama bilmem ne çocuğu diyorsun. Adamın anasına sövüyorsun. Bu hak değil mi? E şimdi bu hakaretlerden benim ne kadar alacağım var? Cennete kadar giderim. İnşallah. Bu hakaretlerle. E şimdi bunların hepsi hak. Devlet de diyor 9000 lira bana yatır, kimin anasına söversen söv. Böyle de bir kanun çıkartmışlar. Hakaretler, sövmeler 9000 lira. İsteyen 9000'i yatırsın, istediğin anasına sövebiliyor. Şu andaki kanun böyle. Bunun bir an önce değiştirilmesi lazım. Milletin şahsi hakkını devlete 9000 lira yatırılarak bu düzelmesi mümkün değildir. Bu İslam'a uymayan zaten neresi İslam'a uyuyor ki neyi konuşuyoruz ya? Neresi İslam'a uyuyor kardeşim? Geçen hafta neler anlattım? Şeriat. Şeriat olsa böyle mi olur ya? Irzıyla da ilgili hak var. Haysiyetiyle ilgili hak var. Şerefiyle ilgili hak var. Parasıyla ilgili hak var. Evet. Bütün bunlar ırzı dediğin zaman adama iftira diyor, zinacı diyor. Münafık diyor. Bunlar hak değil mi? O adam zina etmiyorsa haram şey yapıyor. Gıybet ediyor. Millete onu kötülüyor. Onun görmediği yerde, duymadığı yerde ona hakaretler yağdırıyor. Gıybet. Gıybet hak değil mi? Kul hakkı değil mi gıybet? En büyük haklardan biri gıybet. E bunu Hacı Hoca tayfası Kabe'de bile gıybet yapıyor adam ya. Kabe'de bile. Bari Kabe'de sus ya. Ne gittin Medine'ye ya? Medine'de Ravza'da yanındakiyle dur. Şuna bak, tipe bak, bilmem ne. Oradaki başka bir Müslümanı çekiştiriyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda reddolacaksın, rezil olacaksın ya. Ne yapıyorsun bunu Mekke Medine'de? Caminin içinde bari ağzını tut ya. Hiç durmaz bizim Türkler. Bir araya geldikleri zaman Endonezya, Malezya, Zenci, Menci, 72,5 millet herkes Kur'an okur, bizinkiler dırdır eder. Beyle yanındakiyle fıs fıs fıs fıs fıs fıs kuru kuru. Ben bunlara şahidiyim. Onun için arkadaşlara derim, Türklerin olmadığı yere geçelim. Hareme girerken derim, bizi Türklerin olmadığı yerlere gidelim. Niye? O bize bir şey sormaz. Ben ona bir şey söylemem. Ben de zikrimi yaparım ya. Kabe'ye niye geldik kardeşim? Kaç bin dolar para veriyoruz? Kaç bin dolar para vereceğim, gideceğim Kabe'den seni gıybet edeceğim. Burada gıybet etseydim bir günah, orada gıybet ettim 100 bin günah almak için bir de para vereceğim gideceğim. Benden manyak var mıdır? Salaklığın lüzumu yok. Yapma böyle kardeşim ya. Mekke Medine'de bari sus ya. Birbirini gösterme, işaret etme, işmar etme. Şuna bak, tipe bak, şekle bak, dur ya. Ne geveze bir insan olduk ya. İbadet yapacak vakit kalmadı konuşmakta. Bak yarın ahiret var diyor. Dinar geçmeyecek, dine dirhem geçmeyecek diyor. Bugün helallik alırsan diyor, ben de sana peygamberin olarak dua diyorum. Allah sana rahmetiyle muamele etsin, cennetine koysun diyor. Peygamber duası alırsın diyor, helallaş diyor. Ha, yok, helallaşmadın, ahirete çıktın. Ne olacak o zaman? Uhide min ameli sahibi, sahibinin amelinden alacak. Adamın senden alacağı var, senin de namazın var, orucun var, ibadetin var. Bunlardan alınacak. Kime verilecek? Alacaklıya, o ibadetlerin sevabı alacaklıya verilecek. Sonra sen sevapsız, çiz çıvıl kalacaksın. Yetiyorsa bütün sevapların soyulacak. Esas soyulmuşluk budur. Bütün ondan sonra alacaklılara dağıtılacak. Allah adili mutlaktır. Ama ve illem ve küllü hasenat, sevaplar bitti, alacaklılar bitmedi. Onu soruyor. Etedrûne men müflis. İflas eden kimdir bilir misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sorusuna sahabe hazaratı. Men la dirhem ve la dinar. Dirhemi dinarı olmayan, parası pulu kalmayan, batak yapmış adama biz müflis diyoruz. Bakkal dükkanı işletememiş, tezgahını işletememiş veya büyük zengin sanayici iflas veriyor. Konkordata ilan ediyor. Ne demek? Borçlarını ödeyemiyor, maaşlarını ödeyemiyor. Efendim çoğusu cız cıvıl kalıyor. Ama sahabe-i kiram dediler, bizim bildiğimiz bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, esas müflis o değil. Çünkü neden? O yine iflas etse bile bir ekmek bulur mu? Kendi yemeğe çay da bulur. Zeytin peyniri de bulur. Eski zenginliği kalmayabilir ama yine yaşar bir şekilde. Biri yardım eder. Zaten o durumda olana zekat bile vermek caiz. Çünkü adam müflis. Gerçekten müflisse yani. Millete borçları ödemeyeyim diye numaradan yapıyorsa zaten orada ne oluyor? Ben borçlarımı ödeyemiyorum, iflas ettim demesi yalan olur. Yine yalan girdi bak. Yalan giren her şey nedir? Haramdır. Ama gerçekten borçlarını ödeyemiyorsa bu adam müflisse parası yok. Bu adama zekat verilebilir, verilebilir. Bir sene evvel zengindi. Ya bir gün evvel bile zengin olabilir. Bir saat evvel zengin olabilir. Bir depremde, değil mi? Bir depremde ne oldu? 40 tane dairesi apartmanı olanlar çorba kuyruğuna sıraya girdi. Niçin? Yok bitti, mülkü bitti. Yıkıldı mülkü. Onun için burada muhtaç mı değil miye bakar İslamiyet? Fakir mi miskin miye bakar? Ne buyur sallallahu aleyhi ve sellem? El müflisü bin ümmeti, benim ümmetimden ahirette iflas eden esas müflistir. Dünyada iflas eden yine bir ekmek bir şey su bulur. Birisi yardım da yapar ona. Fakir düştü adam diye. Zaten öyle adamlara da acımak lazım. İrhamu azize kavmin gazelle. Evvelde aziz idi. İtibarlı, şerefli bir adamı, zengin idi. Sonra zelil oldu, birden fakir oldu. Ona özellikle acıyım buyuruyor. Çünkü yukarıdan aşağı düşmek aşağıda sürünmekten daha zor gelir. Ona hususi hadis var acıyın diye. Çünkü neden adamın gördüğünden geri kaldı yani. Tabii sen de ona gördüğünü geri gösterecek kadar bir şey verecek halin olmayabilir. Ama ona da bir ikram yapın. Zekat da geçer, sadaka da geçer. Batmış yani. Ama ahiretteki iflas telafisi yok. وَمَنْ يَتِي يَمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتٍ وَصِيَامٍ وَصَدَقَةٍ Kıyamet gününde ibadetlerle defteri amali açılır, namaz var içinde, oruç var, sadaka var, hac var, umre var, neyse. Ama dur bakalım, bu amellerle geldin ama defterinde bunlar var ama bunlar senin malın mı? Yoksa alacaklılar var mı, kul hakları var mı, başkasının malı mı şimdi bunlar? Ama bunlar benim defterimde. Ya senin defterinde ama alacaklı varsa senin malın değil. وَيَتِي قَصَفَكَ عَزَى قَصَفَكَ دَمَا عَزَى وَضَرَبَ عَزَى وَكَتَلَ عَزَى Ondan sonra biri gelir, bu adam beni öldürdü, bu katil der. Öbürü gelir, benim kanımı akıttı der. Öbürü gelir, benim canımı acıttı der, beni dövdü der. Bu sefer فَيُوتَ عَزَى مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَى مِنْ حَسَنَاتِي Mevla ne buyurur meleklere? Sevaplarını hesap edin. Bunu hasenatından verin. Bununkine kadar cinayet. Çok acayip bir sevaplardan çok büyük bir miktarını aldı gitti. Öbürü darbe vurmuş, dayak atmış, o da oradan gitti. Öbürü gıybet etmiş, o da oradan gitti. Bakarlar. Eğer alacaklıların hakları biter de adamın sevap defterinde, hasenatından bir şeyler kalırsa o kalanla cennete gider. O kalanla cennete gider. Ama o kalan da 50 artı 1 ise. 50'den aşağı düştüyse yine bir cehenneme gidip yanarak onu telafi edip 50 artı 1 düzeyine işi geçirip cennete gidecek. Normal prosedür böyle işliyor. Ama Allah sana özel rahmet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel şefaat etti. İmam-ı Rabbani yetişti. Abdülkadir Geylani immet etti. Bunlar şefaatler, enbiya, alimler ve şehitlerin şefaati haktır. Onda bir sorun yok. Yani o özel muameleler olabilir mi? Olabilir. Bu özel muameleler olması için de senin de başka bir özel hizmetlerin, hayırların, hasenelerin olursa o da ayrı bir şey. O da böyle sıradan insanlara ulaşmaz. Ama ben sana genel kaideyi söylüyorum. Genel kaidede Kur'an ne söylüyor? فَاَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ Sevap tarafı ağır gelen, bu ağır gelmekte bir hasene bile 50 artı 1 dediğim odur. Bir hasene bile ne yapar? Mizandaki hasenat kitfesini, kefesini üste çıkarır. O zaman فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar felaha erdiler, sırrı tecelli eder. Ama وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Hasenat tarafı, sevap tarafı hafif gelirse bu ne demektir? Bu bir alta düştü mü 50'den altına yani yarıda, yarı yarıya olursa. Peki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْتَوَتْ حَسَنَاتٌ وَسَيَّادٌ فَهُمْ اَلُّ الْعَرَافِ Bu ayet değil. Hadisten, rivayetten okuyorum. Sevaplarla günahlar denk gelirse 50-50 o zaman Araf'a gider. Araf nedir? Bekleme yeridir. Cennetle cehennem arasında yüksek bir duvar orada durur. Hem cenneti görür hem cehennemi görür. Cehennem tarafına baktığı zaman وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ Gözleri döndürüldüğü zaman تِلْقَا اَصْحَابِ النَّارِ Cehennem ashabının tarafı sol taraf. Üst yerde duruyor. Cennet sağ taraf, cehennem sol taraf. Baktığı zaman sol tarafı da o zaman kalu derler Rabbena la tecalna ma'al kavmiz zalimin. Ya Rabbi bizi bu zalim kavimlerle beraber etme diye dua ederler. Ama orada bayağı bekletilirler. O bekletilmekle çok zahmet ve sıkıntı çekerler. Cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz? Karar verilmedi diye çok büyük zahmet çekerler. Ama o çektikleri zahmet ve sıkıntıyla sevaplarına bir ağırlık konur. Onun için hasenat tarafı yine bir ağır geleceği için bir miktar ağır gelince onlar cehenneme gitmezler. Ama bayağı bekledikten sonra, sıkıntıdan sonra cennete giderler. Allah bizi Araf ehlinden eyleme ya Rabbi. Bizi ilk girenlerle cennete girenlerden eyle. Hadi ilk girenlerle giremesek de cehenneme girmeden cennete girenlerden eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ben bu duaları yapmak lazım. Aslında âli-i himmet olmak lazım. Yani ilk girenler de 70 bin kişi. Ama 70 bin kişi de sahabe-i kiram 114 bin kişi. O zaman ilk girenler 70 bin kişi. Ama o 70 binin her biriyle 70 bin var. Anladın mı? O zaman 70 bin kere 70 bin. Bu 70 bin kere 70 bin ne diyordu? 4 milyar 900 milyon mu diyordu? 4 milyar 900 milyon. Ama şimdi bir bakıyorsun, yani Adem Aleyhisselam'dan beri bu kadar bir hesap yaparsan 4 milyar 900 milyona girebilir miyiz? Girebilir miyiz? He? Bir ümit var. Ama bir ilave daha var. Ve selâsü haseyâtin min haseyâtihi. Buralara kadar rakam var. Ama sahih hadiste peşte diyor ki Allah Teala kabzayı kudretiyle 3 tutam alacak kullarından kudretiyle. Orada Mevla'nın eli yok, tutam yok. Bizim bildiğimiz gibi böyle bir tutam yok. Ama bu müteşabih sıfatlardandır. Kabza. Kur'an'da da geçiyor. Kabzatu yevmel kıyamet. Değil mi? Vel ardu cemiyan kabzatu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde bütün dünya ve küre-i arz Allah'ın bir kabzasıdır. Şimdi burada Mevla'nın kudret sıfatının gücünün büyüklüğüne işaret ediliyor. Şekil yok. 3 tutam da mahşer halkından alıp cennete saçacak. Oraya girme ihtimalimiz bayağı artıyor. Çünkü bir tutam kabza bütün küre-i arz bir tutam. Ama tabii dünya kaç kere devri daim etti. Adem Aleyhisselam'dan beri daha da kıyamete kadar ne kadar insan gelecek geçecek. Cehenneme uğramadan girebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Haramlardan sakınırsan bu müyesser olur. Büyük günahlardan sakınırsan öbürleri affolur. Ama kul hakkı bizi sıkıntıya sokar mı? Sokar. Çok fena sıkıntıya sokar. Kul haklarında bak, büyük günahlardan bir de kul haklarında. Hatta kul haklarından sıyrıldın mı büyük günahlara bile şefaat var mı? Var. Şefaati li'l kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına tahsis edilmiştir. Dediler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ne olacağız yani? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Küçük günahlar zaten namaz, oruç, Ramazan, cuma, hac, umre ile siliniyor. Özel tevbe etmese de siliniyor. O anlasa da anlamasa da siliniyor. Ama büyük günahlara özel tevbe lazım. Onun için ben de şefaatimi kime tahsis edeceğim? Büyük günah sahiplerine tahsis edeceğim buyurdu. Onun için muhterem kardeşlerimiz, şefaattan ümidimiz çok. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle iyi geçinmek lazım. Onun mevlidine hürmet etmek lazım, salavat-ı şerife çok okumak lazım. Kıyamet günü ona en yakın kim duracak? Ekrabukum minni yevmel kıyamet, ekserukum aleyhi salaten. Dünyada en çok salavat kim okuduysa, okudunuz mu dergideki salavat hadislerini? Ne hadislere orada manalar verdim salavat-ı şerife hakkında. Okuyun dedim, Lale Gül dergisini okuyun dedim. Hiç kitapta yazmadığım şeyler yazdım orada. O salavat-ı şerife nasıl kurtaracak, nasıl kurtaracak? Adam faiz yemiş. Faizle muamele yapmış. Hac yolunda öldü. Hac yolunda öldü adam. Oğluyla beraber giderken. Ta Süfyan-ı Sevriler zamanı yani. Bundan 1300 sene evvel. 1300 sene evvel. Suratı, çocuk da bir baktı babası öldü, suratı merkebe döndü. Aynı eşek suratına döndü suratı. Bir de sipsiyah oldu. Allah Allah, la babasının öldüğüne mi üzülsün? Hac yolunda kaldığına mı üzülsün? Kendisi de yolda, yolculukta, seferde daha zor. Ne yapacağım dedi. Bütün zorluklar kolay gelir ama babamın durumu çok kötü. Hacca gidiyoruz, şu vaziyete bak, öldü, suratı merkebe döndü. Suratını kapattı. Ondan sonra o vaziyette başında duruyor, daldım diyor. Dalınca baktım bir zat geldi. Nur-u ilahi bir zat. Her tarafı nur kapladı. Geldi. Babamın yüzünden örttüğüm şeyi çünkü öldü.

0: O zaman yüzünü örterler. Hemen bir şey buldu bezmez, örttü. Yüzünü açtı, yüzünü bir sıvazladı. Ondan sonra kapattı. Git dedi, git bak babanın durumuna dedi. Ben de gittim hemen yüzünden, açtım perdeyi, bir de baktım. Babamın yüzü eski haline dönmüş. Bir kötülük kalmamış, siyahlık kalmamış. Hemen döndüm. Efendim siz kimsiniz, bize bu iyiliği yaptınız? Dedim ben sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa'yım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baban faiz işine karışmıştı. Ne kadar büyük günah. Üf. En aşağı 70 küsur günaha dahildir. Etna hayet ya raculum, adamın anasıyla zina etmesi gibi 70 küsur şube günaha dahildir. En aşağıdan anasıyla zina etmesi kadar ağır bir suç. Sahih hadis. Faizi ne kadar anlattım. Kebair günahlar serisinde faizi geçtik. Evet. Ama dedi, her gece yatmadan evvel bana 100 kere salavat okumayı adet etmişti. Ben vefalıyım. Ben ümmetimi bırakmam buyurdu. Bu zor zamanında yetiştim. İmanını kurtardı buyurdu. Kafir ölme tehlikesi de var. Tabii Müslüman ölüp de suratı sipsiye olan da var tabii. Çünkü cehenneme gidecek. Şefaat ettim buyurdu. Çocuk bunu gördü bu zurat. Ayıldı. Ulan neler yaşıyorum dedi ya. Gideyim bir babamın suratını bir daha açayım. Bir açtı suratını. Hakikaten eski suretine dönmüş. Bunu Ebu'l-Leys-i Semerkandî Hazretleri Tenbihül Gâfilinde yazıyor. 1000 sene evvel yazılan kitap. Birçok alim bunu zikrediyor. Yani ahiret çok zor ama şefaat çok iş görecek. Başta peygamberler, onların da kapısını kim açacak? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in salavat-ı şerifesini, onun hakkındaki zikirleri, onun hakkındaki ibadetleri, bak bu Mevlid ayında adağımdaki kitapta her bir salavatta ne var biliyor musun? Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin lezi diyorsun. Adede kalbike. 456 mı tam işte hatırlamıyorum. 450 küsur salavat var. 450 küsur. Her birinde de Efendimiz hakkında Kur'an'dan bir ayet var. Ve her birinde ne var biliyor musun? Salat eyle, selam eyle, bereketler yağdır. İşte şu ayette methedilen ayeti okuyor. Ama dikkat et, ben oraya ne koydum? Adede halkike. Ne kadar salat eyle okudum bir kere. Bir kere değil. Ya Rabbi, yarattıkların mahlukatın sayısı kadar. Ve rıda nefsike, zatını razı edecek kadar. Ve zinete arşike, arşının tonajı kadar. Ve münteha rahmetike, rahmetinin sonsuzluğuna kadar. Ve müdade kelimatike, bitmez tükenmez kelimeler. Yedi deniz mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, Allah'ın kelimeleri biter mi? Ve levenne ma fil ardı min şeceretin eklamun diyor Kur'an. Küre-i arzdaki bütün şecereler, ağaçlar, otlar, kalemler olsa. Vel bahru yemuddu min ba'di sebatu ebhur. Bütün denizler, tek deniz olsa, dünyanın dörtte üçü su, onun ardından da yedi o kadar daha deniz ona mürekkep olarak yardımcı olsa, bunların hepsiyle Allah'ın kelimeleri yazılacak olsa, mâ nefidet kelimatullah, Allah'ın kelimeleri tükenmez diyor Allah. Peki bu salavatta ne yazdım ben? Ve midâde kelimatike, kelimelerinin mürekkebi kadar. Salat eyle. O zaman okuduğun 456 salattan veya işte kaç, 450 küsuru var. Her bir salavatta ne kadar salavat okumuş oluyorsun? Sayısını kim bilebilir? Allah'tan başka kimse bilmez. Ne dedi? Bu tesbihatı yaptı. Kullardan biri böyle bir tesbihat yaptı. Ya Rabbi leke elhamdü ke ma enbegî li celâli ve cikevli azîm sultanike vesaire. Buna benzeyen de var. İşte ya Rabbi zatının cemaline yakışacak şekilde, saltanatının yüceliğini yapacak şekilde hamd yaptı. Melekler dedi ki ya Rabbi bu kulun bir zikir yaptı ama Sübhanallah'ın sevabını biliyoruz. Elhamdülillah yazıyoruz. Allah-u Ekber tespit ediyoruz. Bunu tespit edemedik. Yani şeyde yok. Sevap listesinde bu zikrin sevabı listede yok. Allah Teala ne buyurdu? Üktüba li abdi ma kal. Üktüba li abdi ma kal. Ve ne ucazibi. Siz kulumun bu zikrinin karşılığında bir şey yazmayın. Kulumun sözünü yazın. Onun karşılığını, sözünün cevabını ancak ben bilirim, ben verebilirim. Meleklere sayı bile vermedi. Peki şimdi sen, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ben şimdi kaç kere salavat okudum? He? Bir kere okudum. Peki bunun peşinde adede halkı, mahlukatının adedince deyince kaç kere okumuş oldun? Allah'ın yarattıklarının sayısını ancak Allah bilir. Peki Allah onu biliyor mu? Peki melek bunu hesap edip o anda yazabilir mi? Nasıl yazacak mahlukatın adedince melek bir anda? Peki ve rıza nefsi, zatını razı edecek kadar salavat eyle. Zatını razı edecek. Ne kadar amel lazım, ne lazım? Zatı neyle razı olur acaba? Onu melek bilebilir mi? Vezinete arşı, arşın tonacı kadar. Arş ne kadar? Şu yedi kat, dağları konuşmuyoruz. Ne dağları? Uludağ neymiş ya? Dünyanın bütün dağları, Everestleri, bilmem neleri, Ağrı Dağları, Cüdi Dağları, bütün dünyanın içindekiler, yedi katta altıyla beraber, yedi katta üstüyle beraber, bütün gökler, hepsi dahil. Vesiha kürsiyü semavat velaz. Allah'ın bir kürsüsü var, gökleri yerleri kaplamış. Peki gökleri yerleri içine alan kürsi, arşın yanında ne kadar? Mel kürsiyü fil arş illa ki halkatin mulkatin fi felatin minel arzı. Kürsü arşın yanında ne kadar küçük kalır? Kocaman bir Sina çölünde, büyük sahrada bir yuvarlak bisket, bilya var ya bilya. Onu atsan çölde ne kadar kalırsa, kürsü arşın yanında o kadar kalır. Bütün gökler yerler kürsünün yanında o kadar kalıyor. Kürsü hepsiyle beraber arşın yanında şu kadar halka kadar kalıyor. Peki bu arşın tonajı kadar salavat eyle dediğin zaman ne kadar salavat yazsın melek şimdi? Bir de kelimelerinin mürekkebi kadar. E kelimeleri bitmez diyor. Mürekkebi de bitmez o zaman. Ha. O zaman biz o salavat-ı şerifede onu niye yazdık? E sen bunu nereden çıkarttın? Ben bunu nereden çıkarttım? Sahih hadis-i şeriften çıkarttım. Hadis-i şerifte ne diyor? Cüveyriye annemiz, radıyallahu anh'a validemiz, teheccüd namazında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazında Cüveyriye annemizin nöbetindeydi. Oradan sabah namazına mescide çıktı. Cüveyriye annemiz de oturmuş, işte sünneti kılmış, cemaate kadınlar gitmiyor. Hane-i saadetlerinde sabah namazını kıldı. Ondan sonra iştahı bekliyor, kuşluğu bekliyor. Teheccüde kalkmış, kuşluğa kadar yani. Kuşluk demek gündüz bayağı yükseliyor. Yani şu andaki hesapla 9-10'larda falan en az. O saate kadar Cüveyriye annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Zevce-i Tahiresi bizim annemiz, zikir yapıyor. Hiç yerinden kalkmamış. 4 saat, 5 saat. Teheccüd nerede? Kaba kuşluk nerede? Zikir yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mescitte işte iştahı beklemiş, gelen giden işte soruları oluyor veya zikir yapıyor, ibadet yapıyor, kuşluğu kılıyor, neyse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kuşluk vakti onun odasına dönmüş. Nöbet oluyordu ya, nöbetçilerin kimden çıktıysa onun odasına, gündüz de onda, geceleri nöbet değişiyor eşleri arasında. Cüveyriye annemizin odasına geri dönüyor. Bakıyor Cüveyriye annemiz hala oturuyor. Yani zikirde devam ediyor. Ona diyor, mazilti fi meclisi killezi künti fiyâ, celesti fiyâ. Ben diyor seni bıraktığımdan sonra, sen hiç ayağa kalkıp abdese şuraya buraya bir işler yaptın mı namazdan sonra veya iştiraktan sonra? Yoksa benim seni bıraktığım bu zikir hali üzere ben çıktığım şimdi geldiğim zamana kadar hep aynı oturuyor muydun? Annemiz diyor ki ben hep aynı oturuyordum, kıpırdaşmadan zikir yaptım. Nerede öyle kadınlar şeyde? Efendim. Annemiz daha bütün ümmetin anneleri, onların ibadetlerine kim yetişebilir? Erkek yetişemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle bir şey buyuruyor. Bu hadis var ya, bu müjde sahih hadis bu. Benim ezkarda geçer. Ya ezkar davatta birde midir, ikide midir bilmiyorum. İlla ciltlerde var. Benim kitaplarımda. Bu sahih hadis-i şerif nasıl müjdedir biliyor musun? Bütün dünya ve içindekiler benim olmak ile bu hadis-i şerifin müjdesini bilmek arasında tercih etmek üzere bana teklif gelse, bütün dünya ve içindekilerimi sana verelim ya da bu hadisi bilmiyordun, sana bu hadisi mi ilmini nasip edelim, amelini nasip edelim derse. Eğer ben bütün dünya ve içindekileri tercih edersem, amanak oğlu amanak. Niye? Çünkü bütün dünya ve içindekiler kıyamete kadar devam edecek mi bende? Ben ölene kadar, değil mi? Ben ne zaman öleceğim? Kaldı kaç sene? O zaman peki bu hadisi öğrenmeyi tercih edersem neyi kazandım? Sonsuz cennetleri kazandım. Ben burada 2-3 sene daha yaşayacağım belli olmayan bütün dünyayı alsam ne olur, satsam ne olur? Ama mutlaka öleceğim kesin. O zaman ahirete gideceğim de kesin. Orada ne yapacağım? Bu ameller bana yeter mi? Bu ameller. Peki bu kadar kul haklarıyla ahirete çıkarsam ne olacak? Orada ne ödeyeceğim? Sevabım ne kadar ki kimine yetsin? Ha, bu hadis o kadar önemli işte. Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Cüveyriye annemize? Kaynaklar ne söylüyor hocam? Levvüzinet. Lekad kultu ba'deki kelimatin levvüzinet bi kelimatike müzül leyletimi. Öyle bir şeydir hadis-i şerifin metni. Çok sahih kaynaklar var. Ya Cüveyriye, Cüveyriye annemizin ismini de kızlarınıza takın. Anladın mı? Annelerimizin isimlerini kızlarınıza takın. Çok sevap. Şefaat eder annelerimiz size. Hanımın adını bu saatten sonra değiştiremezsiniz tabii. Onun için kızlara takın. Cüveyriye validemiz. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçiyor bu hadis-i şerif. Rakam kaç hocam? Kitaba bakan da bulsun. 2334 rakamında bu hadis geçiyor. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde Şamile diye bir şey var. Hocalar oraya girebiliyor. Girerse 2334 rakamında bu hadis çıkıyor. Tabi Ahmed İbni Hanbel'in kitabında olmak demek çok sahih demek yani. Müştehit almış bunu. Ey Cüveyriye buyuruyor. Lekad kultu ba'deki kelimatin. Ben senden sonra öyle kelimeler söyledim ki. Kaç kere söyledim diyor. Bak sen teheccüden kuşluğa kadar en az 5 saat var. En az. Ne dedin? Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Okumuş, namazlarını kılmış, zikir. 5 saat belki, 6 saat. Bak ne buyuruyor? Lekad kultu ba'deki kelimatin. Ben senin yanından çıktım ya. O arada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de farzı kıldırdı, işrak kıldı. Onlar ayrı bir şey. Senden sonra şu kelimeleri 3 kere söyledim. Sadece 3 kere. Ama levvüzinet bi kelimatike müzilleyle levezenetünle. Senin geceden beri bu saate kadar yaptığın bütün zikirleri terazinin bu kefesine koy. Benim 3 kere okuduğumu öbür kefeye koy. Hepsini tartar alır aşağı. Şimdi 6 saatte, 5 saatte kaç Sübhanallah, elhamdülillah denir? Binlerce. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, senden sonra ben şu kelimeleri 3 kere söyledim. Hangi kelimeler ya Resulallah? Sübhanallah ve bihamdi. Tamam, bu zikir. Şimdi Sübhanallah ve bihamdi. Okuduğun zaman kaç kere okumuş oluyorsun? Bir kere. Burada 5 saat okudu. Ama peşine ne ekledi? Adede halkihi. Mahlukatının sayısı kadar. Ve rıda nefsihi. Zatını razı edecek kadar. Ve zinete arşihi. Arşının tartısı kadar. Ve midade kelimati. Kelimelerinin mürekkebi kadar. Şimdi bir Sübhanallah ve bihamdi dedi. Peşine de bunu dedi. Bir daha Sübhanallah ve bihamdi dedi. Yine peşine adede halkı ve rıda nefsi ve zinete arşi imdadi kelimat dedi. Bir daha Sübhanallah ve bihamdi adede halkı ve rıda nefsi ve zinete arşi imdadi kelimat dedi. 5 saat, 6 saat Sübhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber tesbih namazında okuduğumuz bakiyatü's salihat zikrini. 5 saat bunu tekrar etsen. Her birinden kaçar tane söylemiş olursun? Herhalde 1000'i geçer 5 saatte. Binlerce yani. Her birinden binlerce olur yani. Değil mi? Yarım saatte tesbih namazında tabii namazın rükû secdeleri falan da var. 300 taneyi okuyoruz. Yarım saat bile normalde namazın diğer kıraatları şeylerini çıkarsan yarım saat sürmüyor 300 tane yani. Bir saatte belki de 600-700 tane söylenir. Rahat. Rahat 700 tane söylenir. 5 desen 5-7-35 yani. 3500-4000 tane söyleyebilirsin 5 saatte. Ama sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Peki demin okuduğum 3 kere kaç dakika tuttu? Bir dakika tutmaz ki. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi ve midâle kelimâti. Kaç saniye? Bir şey söyle. 10 saniye olsa ne? 30 saniye olsa. Ey Cüveyriye, senden sonra şu kelimeleri 3 kere okudum ki senin geceden bu saate kadar yaptığın bütün zikirleri terazinin o kefesine koysan benim kelimelerim onlardan ağır gelir. Değil 5 saat. Bir adam 5000 saat Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber dese. Bir adam 100 sene, 200 sene ömrü boyunca Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber dese. Koyduk buraya. Bir adam da bu kelimeyi 3 kere söylese. Hangisi ağır gelir? Yine bu ağır gelir. Niye? O milyonlarca söylese bile Allah'ın yarattıklarının sayısınca dediğin zaman milyarlar giriyor. Arşın ağırlığı dediğin zaman hiçbir maddi şey arşın şu anda arşın dışında hiçbir maddi boyut o tartıyı bulamaz. Allah'ın kelimeleri bitmez diyor, mürekkepleri nasıl bitsin? İşte onun için sana ne öğretmişler? Bu hadisi bilen kadar zengin yoktur ama bilmek yetmez. Amel etmezsen boşuna. Amel edecek. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle buyurur. Ömrü az kalan, benim gibi yaşlanmışlar, ölüme yaklaşanlar, gençler ne kadar yaşayacak? Onlar da onu bildiği yok ki. Bu zikri yapsınlar. Neden? En kısa yoldan en fazla sevabı tartıya koymak için, mizanda hasenata koymak için, arafta bekletilmemek için, 50 artı 1'i bulmak için, kulaklarından alacaklılar bile başına gelse, alacaklarını aldıktan sonra sana yine seni cennete götürecek, cehenneme gitmeden cennete geçirecek kadar bir ameli salih sevabı kalması için Müslüman uyanık olacaksın. Boş konuşacağına bunu ezberle. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimâtihi. Ananız babanız size bu iyiliği yapmaz. Ben öğretiyorum size bunu. Yapın diye. Ben yapmaya çalışıyorum. Siz de yapın da kazanın, zengin olun. İlla bir kul hakkı, bir şeyler ahirette çıkabilir. Çok zengin olursak, değil mi? Borçları da ödesek yine bir bakiye kalır. Kalanla da cennete gideriz inşallah. Ama en mühim mesele ne? Kul hakkına zaten baştan girmemek. Girdinse de mutlaka helallaşmak. Yoksa ne olur? Sevaplar düşmanlara gider. Ondan sonra sen sıfırı tüketirsin. Sevaplar biter. Alacaklı bitmezse ne olacak? Adam geldi başına dikiliyor. Mevla da buluyor getiriyor, buluyor getiriyor. Mevla nereden buluyor? Mevla aramıyor ki bulsun. Mevla hepsini çıkarıyor meydana. Senin beni gibi aramıyor ki. Melekleri getir işlere. Bir anda tak tak tak tak tak. Bir de baktın. Adem Aleyhisselam'dan beri Kabil Habil birbirini görmüyor. 7000 sene olmuş dünya içinde. Orada Habil Aleyhisselam Kabil'den hakkını alacak mı? Katillik yaptı onu öldürdü değil mi şimdi? Ya sen nereden çıktın karşıma kardeşim? Ben sana kaç bin senedir görüşmüyorum. Öyle bir şey yok. Boynuzsuz koyunun hakkını boynuzludan alacak. Seninkini mi bırakacak? Veyahut başkasının hakkını sende mi bırakacak? O zaman belamız büyük. Bir yandan çok ameli salih ve hasenat kazanmak lazım. Bir yandan kul hakkına girmemek lazım. Bir yandan girildiyse helallik almadan ölmemek lazım. Yani insan olmak kadar, kul olmak kadar zor bir şey yok. Allah cümlemize ahirete giderken ben hep dualarımda onu ederim. Kabul saatlerinde onu ederim. Siz de amin dersiniz benim dualarıma. O dualarımda hatırlarsınız. Kulaklarıyla ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya. Borçlu ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Günahkar ölmekten muhafaza eyle. Amin. Hep bu duaları yaparım farkındaysanız. Hem kabul saatlerinde yapmaya çalışırım. Çünkü neden? Bu aminler reddolmaz. Allah size boş çevirmez kardeşlerim. Şimdi daha uzatmayalım. Sohbetleri mümkün mertebe kısa yapayım da siz de evlerinize, yerlerinize yetişin. Yarın iş günü olduğundan dolayı buna riayet etmeye çalışacağım. Bundan dolayı haftaya da inşallah burada 4-5 sayfa rivayetler, hadisler topladım. Orada da bayağı bir ehemmiyetli şeyler arz ettim. Ama önümüzdeki hafta bu konuyu hadis-i şerif ve rivayetler ışığı altında konuşacağız. İnşallah o zamana kadar da tövbe, istiğfar, kulaklarından bildik varsa helallaşmalara başlayalım. Amin ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin ve ya Hayrun Nasirin ya Erhamer Rahimin ya Hayyu ya Kayyum ya Bedi'a Semavat vel Ard ya Del Celal vel İkram ya Del Celal vel İkram ya Del Celal vel İkram ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, evlerine gitmeden zikre geldiler, cemaatle namaza geldiler, bu sohbete geldiler, kadın erkek veya gelemediler, uzaktan vakitlerini ayırdılar, dinlediler. Şu saatte amin diyenleri affeyle, mağfiret eyle. Amin. Kulaklarından istihlal nasip eyle. Amin. Kurtuluş nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bu cemaatin hürmetine, bu okunan hadisler hürmetine ahirette karşımıza bir alacaklı çıkartma ya Rabbi. Amin. Sen tarafımızdan ödeştir ya Rabbi. Amin. Bizi helallaştırmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Bizi huzuruna temiz çıkar ya Rabbi. Amin. Rezil rüsva etme dost düşman huzurunda ya Rabbel alemin. Biz sana güvendik, senden başka Mevlamız yok ya Rabbi. Sahibimiz, yardımcımız sensin ya Rabbi. Dünyanın rezilliğinden, ahiretin rüsvaylığından, azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle ya Rabbi. Dünya ahirette haseneler ihsan eyle. Cennetin cemalini ihsan eyle. Rıza-i şerifle, husletinle mesrur eyle. Cennetine, cemaline kavuşturacak inançlara, amellere muvaffak eyle. Azabına, gazabına sürükleyecek günahlardan muhafaza eyle. Şirkten vesaire, riyadan, kibirden, amellerimizin sevabını iptal ettirecek günahlardan uzak eyle. Amin. Filistin'e yardım eyle, Gazze'ye yardım eyle. Ya Rabbi, çıktı o hain kafir zındık. Çıktı diyor ki, Tel Aviv ve etrafı kadar yeri Batı Şeria'da hepsinin binalarını yıktık ve oraları işgal ettik diye övüne övüne söylüyor. Batı Şeria gidiyor. Gazze derken Batı Şeria'da gitti. Gazze derken millet Batı Şeria anlamıyor. Batı Şeria Müslümanların, Arapların Filistin'e oturduğu yerler. Tel Aviv kadar, başkent kadar yerin binalarını yıktık diyor. Bütün milleti kovuyor, dövüyor, arabalarını yakıyor. Bütün Müslümanlar, onlar Gazze'de değil. Gazze'nin dışında da Filistin'de çok büyük yangın var. Çok büyük işgal var. Ne evleri kaldı, ne ocakları kaldı. Yetiş ya Rabbi, yetiş ya Rabbi. Ya Rabbi, kurban olduğum sana Allah'ım. Arşa dayandı zulümleri ya Rabbi. Zalimin hasmı sensin ya Rabbi. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Bir an önce sevindir bizi ya Rabbi. Dayanılacak hal kalmadı ya Rabbi. Hapishanelerdekileri ailelerine ulaştır ya Rabbi. Doğu Türkistan'daki zulümleri durdur ya Rabbi. Onları da aileleriyle cem eyle ya Rabbi. Esirleri halas eyle ya Rabbi. Biz burada yiyoruz, içiyoruz, o perişan halde inim inim inleyenlere yardım eyle ya Rabbi. Sabır ver ya Rabbi. İmanlarda sebat ver ya Rabbi. Ya Rabbi, biz çok zor durumdayız. Biz onların mesuliyetinin farkındayız ya Rabbi. Bize de bu mesuliyeti idrak ettir ya Rabbi. Ne yapmamız lazımsa ya Rabbi, icra ettir ya Rabbi. Bu bizi yönetenleri de bu hususta gayretli eyle ya Rabbi. İslam aleminin yönetenleri bu hususta ya Rabbel alemin irşad eyle. Doğruyu bunlara yaptır, ilham eyle ya Rabbi. Bu zulmü durdurmaya Müslümanları toplanıp bir arada muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين بنية القبول الفاتحة
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elifba, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegülvakfı org.tr.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise, dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı.

Malından, mülkünden verirse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğunda ise her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir. Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören kendisini tehlikeye atar. Sabır düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir, ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir. Zalim kişinin 3 alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder. Kendisinden altta olana kendini üstün gördüğü için zulmeder. Kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir.
bela ve zorluk halkalı

0: Sınırları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır, fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir, fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler. İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğun yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin, fakir hükmündedir. Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra. İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarını irşad edemezsiniz. İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek, işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şeyde mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum. Zafer istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan, malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam edemez.
1: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi. Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
2: Ömrü Allah'a adamak. Rivayete göre Şakik Belhi önceleri Hristiyan beldelerde ticaret yapardı. Bir gün Hristiyanların önderi konumunda olan biri ona şöyle dedi. Memleketinden buraya gelip gitmen ne kadar zaman alır? Şakik, 3 ayda gelir, 3 ayda ticaret malı satın alır, 3 ayda memleketime döner ve 3 ayda satarım dedi. Bunun üzerine önder olan kişi ona şöyle dedi. Yani toplamı tam 1 sene eder. Peki Rabbine ibadet etmek için nasıl ve ne kadar zaman bulabiliyorsun? Bunu duyan Şakik'in gönlü daraldı. Muzdarip oldu ve o ticareti bırakıp Rabbine ibadetle meşgul olmaya başladı. Bir başka kıssa ise şöyledir. Bir dönem Şakik-i Belhi rahmetullahi aleyh 3 gün boyunca bir parça yiyecek bulamadığı halde devamlı ibadetle meşgul oldu. Fakat öyle bir an geldi ki halsiz kaldı, bitap düştü. İbadet edecek hali dahi kalmadı. Elini semaya kaldırdı ve "Ey Rabbim, beni doyur" diye dua etti. Duasını bitirip arkasını döndüğünde kendisini gözetlemekte olan bir kişiyi gördü. O kişi ona selam verip "Hocam gelir misiniz?" dedi. Şakik ona icabet ederek ardından gitti. Bir eve girdiler. Şakik evde envai çeşit yemeklerle donatılmış sofralar gördü. Sofraların etrafı hizmetçilerle sarılmıştı. Şakik yemeğini yiyene kadar adam başucunda bekledi. Nihayet yemek bitmişti. Şakik ayrılmak isteyince adam "Nereye hocam?" dedi. O "Mescide" deyince "Sizin isminiz nedir?" dedi. "Şakik" dedi. O kişi şöyle dedi. "Ey Şakik, şunu iyi bil ki bundan böyle bu ev ve hizmetçiler senindir. Ben de senin hizmetindeyim. Sen bilmezsin, eskiden babanın kölesiydim. Ticaret yapmam için beni gönderdiği beldeden döndüğümde baban çoktan vefat etmişti. Bu ev ve içinde bulunanların tümü mirastır. Sana aittir." Şakik sessizce dinledi ve ardından şöyle dedi. "Öyleyse tüm köleleri ben Allah rızası için azat ettim. Bu mallar eğer benimse hepsini size hediye ediyorum. Aranızda bölüşün. Ben Allah Teala'ya hakiki kul olmama mani olacak hiçbir şeyi bundan böyle istemiyorum." dedi. Kıssadan hisse. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yokluktan kurtarıp kendisine varlık bahşetmiştir. Yokluktan soyutlanıp varlığa kavuşmak insan için en büyük nimettir. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi yokluktan var etti ve varlık nimetiyle donattı. O halde hepimiz düşünmeli ve tefekkür etmeliyiz. Bir yanda bize varlık bahşeden ve ebedi hayatı müjdeleyen Rabbimiz Celle Celaluhu'na adanmak varken, diğer yanda fani ve değersiz çabalar peşinde koşmak bize ne fayda verecektir? Elbette bu dünyada çalışacağız. Dünyalık çaba ve gayretler olacak. Ama bu dengeyi tutturamazsak bu dünya maazallah helakımıza sebep verebilir. O sebeple bizim yegane amacımız ihlasla, samimiyetle Allahu Teala'ya teslim olmak ve ömrümüzü onun rızasına adamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ne güzel buyurdular. Kişinin mala yani lüzumsuz işlerle meşgul olmaması onun İslam'ının güzelliğindendir. Ve şöyle buyurulur. 40 yaşını aştığı halde hayrı şerrini geçmeyen kimse cehenneme hazırlansın. Bu acı nasihat, ilim ehli ve aklı selim kişiler için yeter. Eğer Allahu Teala'nın muvaffakiyeti kulun yanında olursa, başına gelen afet ve felaketlere rağmen hedefe ulaşıncaya kadar durmadan yol alır. Fakat kul nefsinin eline düşerse, ona ne kınama fayda verir ne de söz tesir eder. Sadi Kuddise sirruhu şöyle der. Masiva ile alaka perdedir ve faydası yoktur. Eğer alakaları koparırsan Hakk'a vasıl olursun. İşin özü, yaptıklarımızın karşılığından öte, rahmete ve ihsana muhtacız. O halde her daim ilahi rahmeti niyaz etmeli ve Allahu Teala'nın ikramını istemeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi rahmetinden ve affından yoksun bırakmasın. Amin.
3: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Bir kıssa, bir hisse sona erdi.
4: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
5: Ümmetin hizmetkarları başlıyor.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Lalegül TV izleyicileri ve Lalegül FM dinleyicileri. Kerem Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak Ümmetin Hizmetkarları programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında Kerem Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nurullah Aydın hocamızla beraberiz inşallah. Bugün çalışmalarımızdan bahsedeceğiz. Kendisine bazı sorularımız olacak. Hocalarımızdan da çok tatmin edici ve çok detaylı bilgiler alacağımızdan eminim inşallah. Evet hocam, öncelikle hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun, hoş bulduk, sağ olun.
0: Nasılsınız hocam?
1: Hamdolsun,
0: inşallah.
1: Siz de iyisiniz.
0: Hamdolsun hocam, sağlığınıza dua
1: edeceğiz. Allah razı olsun.
0: Hocam şimdi izleyenlerimiz var, tabii ki dinleyicilerimiz de var. Kerem Derneği olarak hayrın başı paylaşmaktır diyerek 2021 yılında bir yola çıktık.
1: Elhamdülillah.
0: 400 kişilik bir aşeviyle başladık. Şu anda aktif olarak 2 aşevi vesaire 70'ten fazla medrese, ihtiyaç sahibi aileler olarak muhtelif hizmetlerimiz var. Bunlardan sizlere birkaç soru soracağım. Çünkü sizler direkt yönetimin kendisinde olduğunuz için hem bizlere hem de dinleyici ve izleyici kitlemize de gayet rahat bir şekilde ve açık bir şekilde izah edeceğinizden eminim. Hocam öncelikle sizlerin de yıllar önce niyet ederek başlayarak ve hala da üzerinde sıkı şekilde durduğunuz aşevi çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Arada nükteler de olur. Veyahut da bu aşevinde özellikle hizmet ederken sizleri böyle buna daha çok teşvik edecek, sizleri bu şekilde bu işe gayret arttıracak olaylar da bize anlatırsanız arada çok memnun kalırız hocam.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 2021 yılında bu yolculuğa çıktık Kerem Derneği olarak belli abilerimizle beraber. İlk aşevimizi İçerenköy'de kurduk. Böyle bir 60 metrekarelik bir aşevimiz vardı. Nasıl olsun da medrese talebelerine bir hizmette bulunalım dedik. Tabii ki medresenin en büyük sıkıntısı yemek. Malum talebelerle ilmi olarak hocaların vakit geçirmesi gerekirken bu sefer bir saat öncesindeki hazırlık, bir saat sonrası yemekleri kurma, kaldırma derken bir 2,5-3 saatlik bu işe zaman harcıyorlardı. Hamdolsun biz işin bir tarafından tutalım dedik. Bu yemek işini kısmen medreselerin ihtiyacını çözmek adına ilk bu hizmetten başladık. Çok da destek aldık, dua aldık. Sonra dedik ki biz bu işte biraz ilerleyelim, projemizi geliştirelim. Orada 300 kişilik bir yemek verebilecek kapasitemiz vardı. Daha sonra şu anki Keremlerin de merkezinin bulunduğu Kurtköy'deyiz. Zaten yayınımızı da oradan yapıyoruz. Burada bir teklif geldi. Büyük bir yapıydı. Yani 3-4 bin kişi kapasiteli bir yerdi. Maliyet hesaplamaları yaptık. Çok da böyle matematik hesabını yaptığında işin içinden çıkamayacağımızı düşündük ama yönetimdeki abiler gerekirse biz cepten tamamlarız bunu dediler. Zaten evet. Allah razı olsun. Biz derneğimizi kurarken de derneğimiz belli başlı iş adamları abilerimizin de desteği de bu işler hep start olarak başladı. Bu özveriyle işin içine girilince Kerem Derneği'ndeki Kurtköy'deki aşevimizi açtık. Elhamdülillah. 2023'ün Kasım ayıydı. Daha sonra burada da 300-400 kişiyle başladık. Sonra iş büyüdü, gelişti derken şu an kapasitemizi zorluyoruz yani 3000 kişilik yemek çıkartıyoruz elhamdülillah burada günlük. Elhamdülillah. Ama burada önemli olan şu, yani bizim kafa yapısı da o. Burada önemli olan sayı değil hocam. Burada yemeğin lezzeti, giden yemeğin kalitesi, kullanılan malzemelerin kalitesi çok önemli. Bizde bir standart var, o standartın dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Şu an 80'e yakın medreseye yemek veriyoruz. İnşallah Allah nasip ederse Ramazan-ı Şerif'ten sonra Sultanbeyli, Sancaktepe, Sarıgazi o bölgeye de araç alıyoruz. O bölgeye de çıkaracağız. İnşallah. Bir dahaki sezona, buradan bağışçılarımıza da onu duyurmuş olalım. Bir dahaki sezona Kerem Derneği Anadolu yakasındaki tüm medreselerimize yemek verecek pozisyonda olacak. En azından lojistik olarak Kerem Derneği'nin araçlarının girmediği bir mahalle olmayacak. Yani bir başka aşevlerinden de yemek alıyor olabilirler. Ama bizim aşevlerimizden yemek almak isteyen Anadolu yakasındaki bütün medreseler bizden bu noktada talepte bulunduğunda oraya aracımız yok demeyeceğiz elhamdülillah. Bir dahaki sezon buna niyet etmişiz.
0: İnşallah.
1: Şu an zaten %70'ine Anadolu yakasının yemek veriyoruz medreselere.
0: Elhamdülillah. Peki hocam, bu aşevi hakkında bir sorum daha olacak sizlere. O kadar medreseye hizmet ediyoruz dediniz. Evet. Ve bizim için sayı önemli değil, biz standartı yüksek tutmaya, medreselerin alışık olmadığı ve biraz da hasret çektiği yemekleri vermek istiyoruz diye söylediniz. Peki evet. Hocam, bunun takibini nasıl yapıyorsunuz? Bu biraz zor olmuyor mu?
1: Hem yani... finansal açıdan zor, hem evet. takip açısından zor. Şöyle, biz de tabii o rahleden tedrisattan geliyoruz. Tabii sizin gibi ilme sahip değiliz. Ama şöyle bir durum var. Bu işe şöyle niyet ettik biz. Dedik ki en üst seviyede yemek vereceğiz. Yani ilim ehline, hani nasıl olsa ücretsiz yemek gidiyor. Hani ne olursa talebe yiyor değil. Kesinlikle. Evet. Biz ustalarımızı tamamen profesyonel yerlerden seçmiş durumdayız. İşe alımlarımız o noktada. Birçok kurumsal 100 bin, 200 bin kişilik yemek verdikleri yerlerden ustabaşlarımızı almışız. Ve onlara söylediğimiz şu, buradaki yemeklerin ücreti en yüksek şekilde ödeniyor.
0: Evet.
1: Bunu bilerek hareket edin. Çünkü burada en ufak bir müşteriyi kaybedersek, buradaki maliyetimiz çok yüksek. Kazancımız büyük olduğu gibi kaybedişimiz de çok büyük olur. Dolayısıyla bu hem de bağışçılarımız adına vekaleten konuştuğumuz şeyler. Dolayısıyla biz burada, arkadaşlar da muhtemelen videolarını gösterirler aşevinde.
0: Evet.
1: Biz burada hocam kağıt kebabı yapıyoruz. Yani burada pizza yapıyoruz. Ve tavuk ve et yemeklerimiz çok ağırlıklı. Yani belki hani rekabet gibi olacak ama hayırda yarışıyoruz. Yemek konusunda 5 yıldızlı oteller konseptinde yemek veriyoruz medresedeki talebelerimize. Hatta belki ileride şunu da yapabiliriz. Yemek verdiğimiz medreselerin numaralarını sisteme yükleyip bağışçılarımızın arayıp bizi denetlemek adına. Bunlar çok önemli. Biz burada vekaleten iş yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bütün hayırlar bize bağışçılarımızdan geliyor. Onların vekiliyiz biz. Dolayısıyla patron onlar.
0: Evet.
1: Onlar bizi ne yapabilir? Denetleyebilir. Girip medreseyi arayıp siz Kerem Derneği'nin yemeğinden memnun musunuz? Ki biz bunu kendi içimizde internet sitesinde sadece medreselere yönelik bir B2B sistem diyorlar ona.
0: Evet, onu soracaktım.
1: Evet hocam. Aslında. Burada bütün medreseler siparişlerine giriyorlar sisteme. Biz 80'e yakın medreseyle hiçbirle temas kurmuyoruz. Onlar yemek menülerini görüyorlar, resimlerini. Evet. Oradan siparişlerini giriyorlar. Mesela en büyük sorun aşevin için en kolay olan şey. 100 tane talebesi var. Her bir çorbadan da 100. Atıyorum kıymalı patates 100. Bulgur pilavı 100. Ama orada mesela kıymalı patatesi çok seviyor talebe. Evet. Çorbayı çok seviyor. Bulgur pilavını sevmiyor. 30 kişilik istiyor. Şimdi bunu 30 kişi, diğerini 100 kişi ayırmak için burada sistem kurman lazım. Çünkü biri 30, biri 50, biri 70 farklı farklı şekilde gitmesi için burada ciddi bir personel çalıştırmanız lazım. Evet. Dolayısıyla medreselere ne yapılıyordu daha önceden? 100 ise hiç kimseye soru sormuyorlar. 100 kişi her bir yemekten 100 gidiyordu. 30'unu yiyorlardı. Diğer 70 kişilik yemek kalıyordu. Ertesi güne talebe bayat demeyelim de bir günlük bulgur pilavını bir daha yemek zorunda kalıyordu. Bir gün bir daha yiyorlardı. 3 günde yiyip öyle bitiriyorlardı. Biz şimdi onu kaldırdık elhamdülillah. 1,5 senedir. Kim ne istiyorsa siparişin ona göre giriyor. 30 kişilik çorba, 100 kişilik tavuk, pirinç pilavı varsa 100 kişilik, bulgursa 30 kişilik giriyor ve sistem buna göre medreseye gönderiyor bütün yemekleri. Dolayısıyla bundan dolayı çok keyif alıyoruz. Bir, israfın önüne geçtik.
0: Evet.
1: İki, talebeler mutlaka günlük taze ve istedikleri yemekleri yiyorlar. Hem dediğim gibi lezzetli olmasına çok dikkat ediyoruz. Hem de bu sayıyı bu şekilde çözmüş olduk. Üstelik hocaları da girdiklerinde sisteme, hocam yemekleri oradan görüyorlar, puanlıyorlar.
0: Evet.
1: Ve biz o gün bütün o yemeklerin ortalama puanını alıyoruz. Mesela bugün pirinç pilavı kaç almış? Bakıyoruz. Belki 3 tanesi medresini beğenmemiş olabilir. Ama biz genel kümülatife bakıyoruz. Diyoruz ki %99 başarıysa tamam, pirinç pilavı doğru yolda ilerliyor. O gün mesela çorba mesela memnun olmamış olabilirler kıvamından, tadından. Ona mesela %60 başarıysa biz hemen ustalarımızla o günün ya da o haftanın raporunu alıp ona göre toplantılar yapıyoruz. Devamlı kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Tamamen talebelere en güzelini vermek için, en iyisini vermek için, en lezzetlisini yapmak için uğraşıyoruz elimizden geldiği kadar.
0: Elhamdülillah.
1: Evet.
0: Hocam, burada ben küçük bir şerh düşmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bu arada. Şimdi burada sunuculuğu bir tarafa bırakıp Kerem Derneği aşevinden yemek alan medreselerden birisi olarak ben yani Kerem Derneği Hafızlık ve Arapça kursunun yemek listesini dolduran, aşevinden aşevinde yemek sayısını giren, hocamızın bahsettiği sisteme o sayıları giren kişi benim. Medresede o görev bana ait. Şunu söylemek istiyorum değerli seyircilerimize ve izleyicilerimize. Şeffaf olmak adına da biraz size konuşacağım. Medresemizdeki bizim normalde sayımız 23-24 civarı. İki öğün yemek aldığımız için de normalde 50 küsür civarında girmemiz gerekiyor. Fakat hocamızın da bahsettiği gibi biz bir hafta öncesinden, yani perşembe günü biz önümüzdeki bir haftanın yemeğini görebiliyoruz, çeşitlerini görebiliyoruz. Ve bizim medresemizdeki yaş aralığı da 11-18 olduğundan dolayı bizde yemek biraz daha dalgalanmalı bir şekilde ilerleyebiliyor. Mesela 50 kişilik değil de 70 kişilik biz yemek isteyebiliyoruz bazı durumlarda. Ve bazı durumlarda da tam tersine 50 kişilik değil de 30 kişilik isteyebileceğimiz durumlar olabiliyor. Ve bunları biz çok rahat bir şekilde derneğin, Kerem Derneği'nin kurduğu o sistem üzerinden girip, Allah razı olsun hocamız da şu an yanımda, çekimin yanı sıra biz normal sosyal hayatımızda da Nurullah hocamla birbirimize iletişime geçtiğimiz zaman hani genelde aşevi üzerinden, hani sorumlu ben olduğum için aşevi üzerinden iletişime geçeriz. Doğru. Aramızda da öyle tatlı bir nüans olmuştur yani. Sistem bu şekilde ilerliyor. Bunu da size bu şekilde bir açıklama ihtiyacı duydum. Yani bir sunucu olarak değil, Kerem Derneği aşevinden yemek alan bir medrese olarak ve o medresenin sorumlu hocası olarak burada konuşmak
1: hocam,
0: istedim.
1: Hocam siz zaten gruptan takip ediyorsunuz. Şimdi mesela bizim kız çocuklarımız var. Yaşları işte 8, 9, 10, 11. Bir grubumuz var. 23, 24, 25 grupları var erkekler. Bir kere aynı yaşta kız ve erkek bile farklı yemekler yiyorlar. Tabii. Bir de şimdi küçük kızlarımız var. Büyük erkeklerimiz var. Dolayısıyla hepsine hitap etmek istiyorsunuz. Kerem Derneği olarak yani bunu gerçekten ifade ediyorum. Kerem Derneği'nin yemek verdiği yerlerden bir tanesini başlarımızdan tanıyan varsa bunlar çok rahatça sorsunlar, sorgulasınlar. Nohut mesela gönderiyoruz diyelim. Etli nohut yaparsak kız talebeleri şikayet ediyor. Evet. Bir kere geçenlerde şöyle bir sorun oldu. Ortalamamıza baktık. Ciddi anlamda düşüş var. Hemen bu işe müdahale ettik, nedir diye. Hemen medreselerle temasa geçtik. Dediler ki mesela kız talebelerimiz nohutu etsiz yiyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi bu sefer nohutu etsiz yaptık. Bu sefer o düşüş devam ediyor. Bu sefer sorguladığımızda 23 yaş grubundaki hafızlar, Arapça okuyanlar, onlar da etsiz yemek mi olur diye şikayet ediyorlar. Bir de böyle bir kıymetli bağışçılarımız, böyle bir durumumuz var. Tabii ki biz mutlaka elimizden geldiği kadar butik iş yapmaya çalışıyoruz. Ne yaptık? Şöyle bir çözüm yaptık. Ustalarımızla toplantı yaptık. Şimdi yeni bir sayfa açtık. Örnek veriyorum. Bir yemek çıktığında etli mi etsiz mi? Etsiz isteyenler etsiz sipariş veriyorlar. Etli isteyenler etli sipariş veriyorlar ve biz yemekleri buna göre gönderiyoruz. Hamdolsun şu an ortalamamız yine yükseldi. Yani neyi talep ediyorlarsa elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Kış mesela sebzeleri vermek istiyoruz ama malum pırasayı, işte ıspanağı çocuklar yemiyorlar. 80'e yakın medresemiz içinden 2 tane anket yapıyoruz biz. Evet. Hangi yemekleri istersiniz? 2 tane ankette medresenin çok et ve tavuk geliyor bize. Evet, biraz sebze gelsin. Normalde tam tersi olur. Ama bizde elhamdülillah yani et de ve tavuk da her türlü talebelerimize bu şekilde yemekleri gönderiyoruz. 2 tane medrese için geçen hafta menü açtık ve o 2 tane medreseye sebze yemeği gönderdik. Evet. Diğerlerini normal gönderdik. Yani biz yönetim olarak bütün abilerimiz bu işle dertlenmiş durumda. Ya biz bunu istediğimiz için yapıyoruz. Yoksa bu işin gerekliliği tabii ki bu ama biz bunu gerçekten arzuluyoruz ve daha iyisine getirmeye çalışıyoruz. Hatta ileride hedefimiz kız talebeleriyle erkek talebelerine ayrı aşevleri koordine etmek, mutfak kurmak. Kızların yemekleri biraz daha farklı oluyor.
0: Evet.
1: Daha onlar böyle ağır yemekleri yemiyorlar. Buna kadar niyet ettik. İnşallah Allah nasip ederse hedeflerimiz içinde bu da var. Bu işi yapacağız yani Allah nasip ederse bağışçılarımızla beraber. Yani çok rahat olabilirsiniz, emin olabilirsiniz. Buraya göndermiş olduğunuz, Kerem Derneği'nin aşevine göndermiş olduğunuz her kuruş burada gerçek değerini buluyor. Kesinlikle bizde biriktirme, kenarda tutma, başka bir yatırım yapma gibi bir faaliyet yok. Burada gelen neyse o şekilde medrese talebelerinin ve birazdan da belki konuşacağımız ihtiyaç sahiplerinin, sadece Kerem Derneği medrese talebelerine bu yemekleri sunmuyor. Birazdan konu geldiğinde onu da konuşacağız. İhtiyaç sahiplerine kadar her yere bu yemekler Allah'ın izniyle sizler vesilesiyle ulaşacak.
0: İnşallah hocam.
1: Evet.
0: Bu hedeflerinizden bir tanesine de biz ulaştık. Muhtemelen siz çok yoğunluktan dolayı şu an aklınıza gelmiyor. Hatırlarsanız hocam 5-6 ay öncesine kadar medreselerimizden bir şikayet gelmişti bizlere. Şimdi bizde araç kısıtlaması olduğundan dolayı makarnayı salçalı yaptığımızda aynı araç birçok yere ulaşma zorunda olduğu için Yemekler de sıcak olup dışarıya o şekilde çıktığından dolayı salçada biraz ekşime oluyordu ilk başlarda. Ve bunu da bu şekilde biz medreselere bir anket yapıldı. Ben de bizzat o aşevinden yemek alan medrese olarak anketi o şekilde onayladım. Hani makarnayı soslu mu yapalım, sossuz mu yapalım? Sade mi olsun, salçalı mı olsun diye. Bu ekşime olayının önüne geçmek için hatta sade çıkardınız. Sade istemeyen medreselerde aylık olarak ketçap mayonez desteğinde bulundunuz. Yani biz size soslu gönderemiyoruz, alın bari siz soslayın tarzında. Doğru. Böyle bir sorunu çözmüş olduk. Bu sorunu çözdüğümüz gibi ilerleyen zamanlarda daha güzel
1: i̇nşallah.
0: Şekilde ilerleyeceğiz inşallah.
1: Daha da iyisi
0: hocam.
1: Olacak Allah'ın izniyle. Çünkü medreselik talebe en iyisine layık. Kur'an talebesi. Böyle ahir zamandayız. Geliyorlar burada bir hafta. Bazıları gurbetten geliyorlar. Hele bazıları 6 ay, 1 sene ailesini görmeyen Tacikistan, Özbekistanlı talebelere yemek veriyoruz. Yani hatta benim bir videom var. Belki arkadaşlar verir mi bilmiyorum. Yani 4,5 yaşında hafıza başlamış. Böyle ben onu oturttum kucağıma, bir Fatiha-i Şerife'yi okuttum. Yani bu insanlar ailelerini terk edip orada tabii ki İslamiyet'in yaşanması çok zor. Orada sakalı şerifle bile dolaşmanız mümkün değil. Orada Türkiye'de talebesi yani talebe olarak göndermiş oldukları çocukların öğrendiklerini de orada cezaevine atıyorlar. Ve bu insanlar buraya bu şekilde gelmişler 6 ay 1 sene kesinlikle ne anne ne baba hepsinden fedakarlık yapmışlar. Buraya hicret etmişler. Biz bunlara da yemek gönderiyoruz. Hatta Özbekliler şöyle dediler. Dediler ki biz hani Türk yemeklerine çok alışkın değiliz. Hani Allah razı olsun bize yemek vermek istiyorsunuz. Bir de bizde şöyle bir şey var. Yani bizden yemek almak isteyenler bize geldiği gibi biz yemek vermek için de insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Yani genelde yemek almak isteyenler aşevini ikna etmeye çalışıyorlar. Kapasiteniz var mı bize verebilir misiniz diye. Biz bu Özbekistanlı tahmin ediyorum 20'nin üzerinde talebesi olan yere gittiğimizde dediler ki Allah razı olsun buraya kadar geldiniz ama bizim talebelerimiz o yemekleri yemez. Özbek aşçımız var. Dedik ki bize bir hafta müsaade edin. Bir hafta yemeği verdikten sonra aşçıyı da göndermek durumunda kaldılar. Hem bir finansal artılar oldu. Şu anki yemeklerini o günden beri biz veriyoruz elhamdülillah. Yani dolayısıyla nasıl bir hizmete bağışçılarımız sebep oluyorlar ve göndermiş oldukları şeyler nasıl hizmetlere vesile oluyor? Bunları da bilmeleri için bu detayları anlatıyoruz
0: evet,
1: yani.
0: Evet, evet. Güzel. Çok güzel oldu. Evet. Allah sizden razı olsun.
1: Amin cümle.
0: Hocam şimdi de Kerem Derneği'nin bir başka çalışması ve bu da çok önemli detaylar içeren ve çok mühim meseleleri içeren bir çalışma. Hafızlık bursu hocam.
1: Evet.
0: Normalde hafızlık bursu dediğimiz zaman değerli izleyicilerimize ve dinleyicilerimizin kulağına gayet normal bir şekilde gelebilir ama bizim burada yakaladığımız küçük bir nokta var. Daha çok ben onun üzerine sizin değinmenizi isteyeceğim. Özellikle hanım hafız kardeşlerimize bu konuda sizin hafızlık bursu sağlamanız var. Ve bir de bunun yanı sıra hafızlık bursu veren kişilerin tahminimce herhalde siz şeyden bahsediyordunuz. İşte hafız bursunu verdiği talebeyi takibini yapabilecek. Evet. Onun üzerine biraz sizden dinleyebilir miyiz? Biraz
1: şu an hafızlık bursuyla ilgili 677 tane hafızlık bursu veren bağışçımız var. Allah-u Teala hepsinden razı olsun.
0: Amin.
1: Biz tabii normalde hafızlık bursunun bir havuza toplanıyor idi. Ve bu hafızlara bir şekilde daha öncesini anlatıyorum. Dağıtılan bir sistem vardı. Şimdi benim babam bile evde bir burs verdiğinde kime verdiğini tabii ki bilmek istiyor.
0: Evet.
1: Yani veriyorum ama kime veriyorum, kim adına veriyorum diye. Kerem Derneği tahmin ediyorum bir birinci yılını dolduracak. Hangi hafıza bursunu verdiğini, hafızın eğitim süresi nedir, kaçla gidiyor, ne kadar sonra hafız olacak, bu hafızın başka ihtiyaçları var mı? İsmini, cismini, memleketini bilmek istiyor. Dolayısıyla biz böyle bir proje geliştirdik ve bunu internet sitemize yayınladık. Dedik ki artık hafızınızı sen belirle. Ünsiyet kurdurduk. Belli dönemlerde onlara o hafızlardan dua videoları,
0: evet.
1: dua mesajlarını gönderttik tabii ki. Mesela çok güzel şeyler oldu şahit olduğumuz. İşte Mustafa amcacığım sizin vesilenizi okuyorum. Şu an 16 ile gidiyorum. 4 ay kaldı hafızımın bitmesine, okumuş olduğum her harfle ilgili Mevla Teala'nın bana vermiş olduğu bütün sevaplara sizi de ortak ediyorum. Şimdi bunu duyup da böyle bağışçıların çok etkilendiğini ve ciddi anlamda bu bizim burs alma yapımız tamamen kendi etraflarına referans olarak yani biz çok reklam odaklı değil de duyanlar bu şekilde bize çok ciddi bir burs göndermeye başladı. Ve bu iş Allah'ın izniyle Şu an kız medreselerimiz, erkek medreselerimizde şu an bir 500-600'e yakın daha talebemiz var. İnşallah onların da burslarını aldığımızda bütün talebemizin burslarını almış olacağız. Şunu bilsin istiyorum başçılarımız. Göndermiş olduğunuz burs, Kerem Derneği'ndeki arkadaşlarımız tarafından sizlere hangi hafıza burs verdiğinizi, tabii ki sadece bayanlar için mahremiyetten dolayı isimlerinin baş harfi ve soy isimlerinin baş harfini alıyorsunuz. Memleketini alabiliyorsunuz. Eğitim sürelerini takip edebiliyorsunuz. Bizler ikişer aylık süreçlerde sizlere WhatsApp'tan o hafızanızın ne durumda olduğunu, eğitim süresinin ne olduğunu, devam edip etmediğini, hepsinin bilgisini aktarıyoruz. Siz artık kime burs verdiğinizi biliyor olacaksınız. Şu an erkek hafızlarımızın tamamı burs alıyor. Kız hafızlarımız kaldı. Onlar da Allah razı olsun hepsinden, böyle küçük yaşta çarşafı şerifleriyle medreselerde gece gündüz Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Şimdi bunlara burs vermek büyük iş yani.
0: Ve böyle zor bir zamanda.
1: Evet, böyle bir zor zamanda hocam, bir de şöyle düşünün. Şimdi vermiş olduğum, burs vermiş olduğum bu hafız yarın bugün hoca hanım olacak.
0: Evet.
1: Ondan sonra talebeler yetiştirecek. O talebelerden hoca hanımlar çıkacak. Onlardan hoca hanımlar derken bu böyle büyüyecek. Yarın kabirde belki kendi öz evladımız bize bir Fatiha okumazken onların okumuş oldukları, onlardan kaynaklı diğer talebelerin okumuş olduğu bütün bu sevaplar kabirde bize nur olacak. Yani İnşallah. Çok aklımızı yerinde kullanmamız lazım. Şu dünyada geçici olan bu dünyada yaşarken bu bursları, bu hafızlara, ihtiyaç sahiplerine neyimiz varsa bu konuda destek olmamız lazım. Hafızlık noktasında dediğim gibi bir 500-600 tane daha inşallah hafızımız var. Onlar da burs alabilirsek inşallah şeyi kapatacağız. Hafızlık yapısını sistematik olarak kapatacağız. Onlar mezun olduğunda yeni aldığımız talebeler tekrar burs talebimiz olacak yani inşallah.
0: İnşallah. Yani burada şunu belirtmek istiyorum hocam özellikle. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bizim buradaki amacımız kesinlikle daha fazla talebeye burs verelim, daha fazla talebeye para toplayalım değil. Şu manada değil. Eksiğimiz para değil. Bizim eksiğimiz hayrın başı paylaşmaktır diye kurduğumuz cümledeki o paylaşmak. Biz bunun eksikliğini ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Evet. Çünkü bugün evet nesil zor bir şekilde ilerliyor diyoruz. Kötü bir şekilde ilerliyor diyoruz maalesef. Ve bunu düzeltmek isteyelim diyoruz. O yüzden medreseler açıyoruz. Fakat ne yazık ki çok ciddi sorunlarla bazen yemek olabiliyor. Bazen kendi şahsi mental sorunları olabiliyor. Bunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu durumda kişinin ben medresemi açtım, elimden geleni yaptım ama daha fazla ilerleyemedim dememesi için Kur'an-ı Kerim'in diğer ucundan da biz tutarak bağışçılarımızla medresedeki talebelerimiz ve hocalarımız arasında bir köprü olmak istiyoruz. Bizim amacımız tamamıyla bu. Yoksa sayılar ve rakamlar bunlar tamamıyla değişebilir. Burada bizim amacımız Kur'an-ı Kerim'in bir ucundan tutup Rabbimiz Celle Celaluhu'nun emirlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bu ümmetten, bu nesilden, bu gençlikten söndürmemek.
1: Hı.
0: Ve aynı şekilde babalarımızın ve dedelerimizin bize öğrettiği bu düsturda bizim de kendi evlatlarımıza öğretebileceğimiz bir yol açmak. Amacımız daha çok bunun üzerine diye düşünüyorum.
1: Ya hocam yani Mevla, siz tabii ki daha iyi biliyorsunuz. Mevla bir

0: Diyor ki Estaizu billah, ya eyyühellezine amanu intansurullah yansurkum. Sadakallahul azim. Kim benim dinime yardım ederse ben de ona yardım edeceğim buyuruyor. Yani Mevla'nın dinine yardım edilmesine ihtiyacı yok haşa. Ama biz işe sahip çıkmamız, duruşumuz
1: evet,
0: önemli. Bu ahir zamanda bu kadar talebe buraya kendini hapsediyor. Medreseye, internet yok, sosyal medya yok, oyun yok, o yok, bu yok. Tamamen gece gündüz Kur'an'la hemhal. Dolayısıyla yani bugün 1500 TL burs bedelimiz, bunu nereye vermiyoruz ki? Nereye vermiyoruz? Yani o gönderilmiş olan rakam bizim hayatımızı kurtaracak o hafız, dediğim gibi kişinin kendi çocuğundan belki alamadığını o yavrumuzdan hafız olduğunda, hoca olduğunda alacak. Bir hoca efendi vardı, bana şöyle bir kıssasını anlattı. Dedi ki şu an tahmin ediyorum, büyük hocalardan bir ismini burada zikretmek istemiyorum. Özelde bana şunu söyledi. Bir Almancı dedi, amcam vardı. Bana dedi o zamanın parası 100 mark gönderiyordu dedi. Sonra dedi neyse okudu. Hafızım bitti. Arapça dedi eğitimimi bitirdim. Tefsir ihtisas derken medrese açtık. Efendi Hazretleri açtık. Efendi Hazretlerimizin de vesilesiyle. Sonra dedi işte orada 20 talebe, 50 talebe, 100 talebe derken şu an tahmin ediyorum. 5000'e yakın talebesi var.
1: Maşallah.
0: Tahmin ediyorum bir 1500 üzerinde de hoca yetiştirmiştir yani. Yaşı bizden çok büyük. Dedi ki o amcamız görse ki o göndermiş olduğu 100 markla
1: evet,
0: neler olduğunu, ne gibi papatyalar açıldığını görse, bu kadar hoca efendinin ve onların da yetiştirdiğini, sonucunda vesile olduğu için Mevla Teala onu yetiştirdi, ondan onu yetiştirdi derken herkes birbirine vesile olduğu için o 100 markla nasıl bir kazanç elde ettiğini hepsi ahirette görecek. Biz de göreceğiz. Onlar da görecekler. Onun için bence bu rakamları küçümsememek lazım. Göndermiş olduğumuz o rakamlarla burada çok büyük işler oluyor. İnşallah biz bağışçılarımızdan sağ olsunlar zaten çok büyük teveccüh ediyorlar. Yani biz her gün burada ciddi anlamda hafızlık talebiyle ilgili bazen hatta ciddi rakamlar geldiğinde dönmekte zorlanıyoruz. Hele bu programların ardından çok ciddi talep oluyor. Ama hepiniz hafızınızın ismini, kaçta gittiğini sizler de takip edin. Bizler ikişer ayda bir atıyoruz bunları ama sizler bize dönüp bir ayda bir de sorabilirsiniz özel bilgi olarak. Biz onu tekrar medresesinden arayıp öğrenip size bilgisini verebiliriz. Onun için devamlı Kerem Derneği'ndeki arkadaşlarımıza, bağışlarımız ünsiyet halinde olsunlar. Sorgulasınlar, sorsunlar. Aşibi ile ilgili de verdikleri paraların nereye gittiğini, hangi talebelere gidiyor, hepsini sorgulayabilirler. Yerlerini gelsinler, bizi ziyaret etsinler. Hangi talebelere yemek veriyoruz, hangi medresede veriyoruz, misafir edelim. Aşevimize misafir edelim. Yani bence de sadece vermek de çözüm değil. Verdiğimiz zaman arkasını da takip etmemiz
1: evet,
0: lazım.
1: Evet,
0: öyle değil mi hocam?
1: Kesinlikle,
0: yani takipçisi
1: kesinlikle
0: olmamız lazım. Çünkü burası bir iştirak bir yapı. Herkes burada ortak.
1: Evet.
0: Bizler burada sadece bu bağışçılarımızın vekiliyiz. Onun için biz sorguluyoruz. Biz mümkün olduğu kadar en iyi hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Ama bağışçılarımız da bu işin patronu olarak işi takip etsinler.
1: Evet. İnşallah hocam. Hocam bir diğer ve son meselemiz olarak Kerem Sosyal Yardımlaşma Derneği sonuç olarak bir sivil toplum kuruluşu.
0: Evet.
1: Her sivil toplum kuruluşunda olduğu gibi de bizim rutin olarak ihtiyaç sahibi ailelere bir çalışmamız var. Böyle son günlerde çok benim kulağıma geliyordu. Aynı zamanda birkaç yerde de görüyordum. Fakat net bir şekilde ben de daha kesinleştiremedim bunu da. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için de ihtiyaç sahibi ailelere mobil aşevi projeniz varmış hocam Kerem Derneği'nin.
0: Evet.
1: Bunun hakkında bize biraz bilgi verebilir
0: o
1: misiniz?
0: O uzun zamandır vardı. Uzun zamandır vardı. Çünkü şimdi ilimle uğraşan talebelere bu noktada bu aşevimiz hizmet veriyordu. Ama
1: evet,
0: tabii ki ihtiyaç sahibi ailelere de bir şekilde ulaşmamız gerekiyordu. Mutat ulaşamıyorduk. Ulaşıyorduk ama mutat bir şekilde onlara temas edemiyorduk. Dolayısıyla şimdi mobil aşevimiz elhamdülillah bu projemiz gerçekleştirildi. Aracımız da geldi. Şimdi bu mobil aşeviyle beraber bütün ihtiyaç sahiplerine şu an bölgemizde 35'e yakın aileyle başladık. Ramazan-ı Şerif'te nasip oldu bu da.
1: Ne
0: İnşallah
1: güzel.
0: Bu projeyi büyüteceğiz.
1: İnşallah.
0: Sıcak yemek göndereceğiz. Zaten aşevimizde yemekler pişiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aynı sıcak yemeği ailelere kapılarına kadar göndereceğiz. Belli dönemlerde kumanya vereceğiz.

0: Şimdi kumanyada şöyle bir şey var. Sıcak yemek kumanyadan daha önemli onlar için.
1: Evet.
0: Daha önemli. Çünkü kumanya alacağız. Yakıt var, o var. Yemek yapma zamanı. Yemek yapabilen var, yapamayan var. 70 yaşında teyzemiz var. Tek başına kalıyor. Şimdi buna biz kumanya versek ne olacak? Bir çuval un versek. Onlar ekmek yapamaz.
1: Yani.
0: Dolayısıyla bu mobilya şeviyle beraber onlara sıcak yemeği muhtat bir şekilde hedefimiz haftanın 3-4 günü bazen 2 günlük yemek vererek, tabii ki oradaki lokasyonun düzenini kurarak sıcak yemek vermek. Bunun yanında kumanya alabilecek ve yemeğini yapabileceklerine de kumanya teslimi yapmak. Böyle bir hedefimiz var. Şu an 35 aileyle başladık. Buradan da hem Anadolu yakası için tabii ki bu ilanımız, ihtiyaç sahibi, gerçekten etrafınızda düşkün, yaşlı, yatalak hastalar olabilir, kendi yemeğini yapamıyor olabilir, ciddi anlamda finansal olarak sıkıntı da olabilir. Bunları da bize bildirin. Yani bu program sadece kendi hizmetlerimizi anlatıp onun karşılığında da sizlerden bir bağış talebi değil. Aynı zamanda da sizler bağış yaparken bu ihtiyaç sahiplerini de Anadolu yakasında, İstanbul'dayız çünkü biz, İstanbul Anadolu yakasında ne kadar ihtiyaç sahibi aile varsa bizimle temas kurdurabilirsiniz. Allah'ın izniyle bu araçlarımız, kapasitemiz yettiği sürece onların da ihtiyacını karşılamak için mutlaka devreye girecektir. Çünkü yani fakir ve miskini yedirmek işi çok önemli, öyle değil mi hocam?
1: Evet.
0: Bununla ilgili ayet-i kerime de var. Dolayısıyla namaz kılıcılardan değildik ve aynı zamanda da siz devamını getirin hocam. Neydi? Biz fakirleri ve miskinleri yedirmiyorduk.
1: Yedirmezdik.
0: Dolayısıyla şimdi tabii ki ilim ehli çok önemli ama burada da ihtiyaç sahibi ailelere sahip çıkmak, onların dertleriyle hemhal olmak çok önemli. Biz şimdi onunla ilgili de şöyle bir proje düşünüyoruz. İnternet sitesinde ailelerin isimleriyle, soy isimleriyle anılmak üzere bir proje yapacağız. Bütün ailelerin izin verenlerin.
1: Yani hem isim hem soy isim hocam.
0: Yok, şöyle mesela isim mi? Örnek veriyorum. Aydın ailesi diyelim. Emir ailesi. İnternete gidecek. Orada belki 40-50 tane aileyi bulmuş olacak.
1: Evet.
0: İçine girdiğinde bütün o ailenin hikayesi orada yazıyor olacak. Yazıyor olacak. Tabi bunların hepsi onay alınarak.
1: Evet.
0: Bunun okeyini, yani tamam diyenlerin şeyleri
1: izniyle olmuş izniyle yani olacak. Bir rencide durumu olmaması için.
0: Zaten biz asla bayanları zaten mahremiyetten dolayı göstermiyoruz. Onların onayıyla evlerinin resimlerini çekiyoruz. Zaten kim olduğu da çok belli olmuyor. Dolayısıyla orada ailenin isim verilmeden yapısı ne? İşte iki tane yetim olduğu. Dolayısıyla bayanın, örnek veriyorum, 55 yaşında olduğu. Dolayısıyla haftada 2 gün 3 gün temizliğe gittiğini, evine giren rakamın 7000 TL olduğunu, dolayısıyla etrafındaki komşular vesilesiyle geçimini sağladığını, evinin resimlerini koyarak sitemizde olacak. Hedefimiz bu. Girecek bağışçımız orada bütün aileleri görebilecek hikayesini. Hangisi gönlüne yatıyorsa oraya girip hemen bağış butonu zaten o ailenin altında olacak. Direkt oraya bağış yapabilecek. Bizde arka planda hangi bağış hangi aileye geldiyse,
1: evet,
0: ekstra bu aşevindeki yemeklerin ve kumanyaların dışında bahsediyorum. Çünkü mesela biraz önce bir haber geldi. Bebeği olmuş, beşik yok. Misal.
1: Ha, evet.
0: O bütçe nereye geldiyse o bütçe oraya kullanılacak. Aynen. Yani hangi aileye bütçe geldiyse o aileye bütçe kullanılacak. Bizim bu zaten hafızlık bursundaki stratejimizin aynısı.
1: Evet.
0: Yani kişi ihtiyaç sahibi aileye para gönderiyorum değil. Hangisine gönderiyorum? Oraya gönderiyorsa oraya kullanılacak. Başka bir aileye gönderiyorsa oraya kullanılacak. Belki de bir ailemiz oluyor. Mesela bağışçımız yetimlere karşı özel bir alakamız var hepimizin. Evet. Mesela yetim aileye gördüğü zaman öbür tarafta da bir ihtiyaç sahibi var. Burada yetimler var. Direkt girip yetimlere mesela bağış yapıyor. Biz o gelen bağış nereye geldiyse, hangi aileye geldiyse ona kullanıyoruz. Dolayısıyla böylelikle de Anadolu yakasında inşallah Allah'ın izniyle dua etsinler bağışçılarımız. İnşallah bu hizmetlerin bütün İstanbul'un tamamını kapsasın Allah'ın izniyle. Böyle de bir projemiz var. Hayata geçti. İnşallah Allah'ın izniyle dua buyurun. Daha da böyle bereketli olsun hizmetlerimiz.
1: İnşallah hocam, Allah razı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar, imkanımız dahilince hocamızın da burada detaylı bir şekilde tarif ettiği üzere ihtiyaç sahibi ailelere ve medreseye ulaşmaya çalışıyoruz. Rabbim sizden razı olsun hocam. Çok her teşekkür zaman ederiz.
0: Allah Teala bağışçılarımızdan razı olsun.
1: Amin. Allah razı
0: onların
1: olsun.
0: Onların vesilesiyle oluyor bu işlerin hepsi.
1: Evet evet evet bil mukavele. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ecmain.
1: Yani bu bilgilerle bizi gerçekten çok açtınız. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizin hakkında da herhangi bir soru işareti kalmadığına eminim.
0: Bu işlerin mimarı onlar. Patron da onlar. Dolayısıyla evet, biz buraya çıkıp aslında kendi hizmetlerimizi tanıttığımız gibi bir nevi bağışçılarımıza da rapor veriyoruz. Yani bu göndermiş olduğunuz paralar nereye gidiyor? Hangi kaliteyle hizmetler veriliyor?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizi burada dinleyecekler, bizi beğenmeyecekler. Biz sizin vermiş olduğunuz bu hizmetten memnun değiliz deyip ya kesecekler,
1: evet,
0: ya da siz gerçekten bu işi yapıyorsunuz. Biz şeffafız hocam. Bizim bir daha söylüyorum, aşevimize gelip denetleyebilirler. Girip kapıya selamünaleyküm ben buranın patronuyum deyip aşevinin temizliğini, idaresini, her şeyini denetleyebilirler. Yemek verdiğimiz medreselerimizi arayıp biz buranın patronuyuz, size yemek verdiriyoruz, memnun musunuz değil misiniz diyebilirler. Dolayısıyla sorgulanmakla ilgili hiçbir sorumuz yok. Biz burada bir nevi hizmetimizi tanıtmanın dışında bir nevi bağışçılarımıza rapor vermiş olduk yani.
1: Evet, Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Biraz iddialı oldu ama bunun altından kesinlikle kalkabileceğimize ben de bil müşahede yoluyla eminim yani hocam.
0: Yok,
1: çünkü bizatihi bizler de tabii ki iki kat aşağıda bize nereden yemek geliyor diye insan olduğumuz için gidip bakıyoruz. Bu zamana kadar da herhangi kötü bir duruma denk gelmedik.
0: Hocam biz Kerem Derneği olarak yemek verdiğimiz bütün medreselerin hepsinin açık olduğu bir grup var. Siz de o grubun içindesiniz.
1: Evet,
0: bizlere şunu diyorlar. Biz hayatımıza ilk defa böyle bir hani özveriyle bir grup kuruyoruz ve evet, anket yapıyoruz. Ankette yemeklerimiz tartışılıyor. Yani normalde böyle bir grup kimse kurmaz. Çünkü yemekte bir usul vardır.
1: Evet.
0: Yemekte hiçbir zaman yemek verilen, toplu yemek verilen yerlere yemek nasıl diye sorulmaz. Çünkü sorulduğu zaman mutlaka biri tatsız, biri tutsuz, biri öyle, biri böyle. Çok fazla ustayı çalıştırma şansınız olmuyor.
1: Evet.
0: Ama biz bu noktada gerçekten böyleyiz. Mutlaka sorguluyoruz. En ufak bir şekilde ne varsa bakıyoruz, iniyoruz. Bu istisnaysa sıkıntı evet, yok. Ama genelse mutlaka bir ona müdahale ediyoruz ve daha iyi olması için uğraşıyoruz.
1: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Bir Ümmetin Hizmetkarları programının daha sonuna geldik. Sabırla dinlediğiniz için, şefkatle bizleri düşündüğünüz için, hafızları ve ihtiyaç sahibi aileleri gözden ayırmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler. Allah'a emanet olunuz.
2: Ümmetin Hizmetkarları sona erdi. Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Şimdi Mevla bizi için yaratmış, kendisine kulluk için. Bu kulluk için ne lazım olduğunu öğrendik mi? Önce Ehl-i Sünnet'e göre itikat, neye inanacağız, nasıl inanacağız öğrendik mi? Sonra abdest, gusül, taharet meselelerini, istinca, istibra meselelerini, namazın sahi olması, namazın sahi olması için ilmihal bilgilerini öğrendik mi? Talebul ilmi ferizatun ala kulli muslimi ve muslime. Her kadın, Müslüman, erkek, Müslümana ilim tahsili farz. Hangi ilim? Hangi ilim yani? Ne demek yani? İbadet, kulluk. Kulluk nasıl yapacaksın? Allah'ı tanımadan kulluk olur mu? Ben senin kulunum. Sen ben senin kulunum demen yetmez ki ne? Mevla benim kulum buyuruyor mu? Ona bakacağız. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Kudsesi Ruh kabre defnedildiği vakitte Münker Nekir melekleri geldiler. Dediler ben Rabbüke, sen Rabbin kim? Ya dedi ben dedi Rabbi Allah. Bak Münker Nekir'in korkusundan dirilerin abdesti kaçar. Ölünün zaten dibi tutmaz yani. Öyle korkunç. Ama Bestami, Ebu Yezid el-Bistami, Kudsesi Ruh, Sultanul Arifin, Ariflerin padişahıydı. Dedi ki beni bana soruyorsunuz dedi. Rabbi Allah desem, Rabbim Allah desem. Ne fayda eder? Siz ona sorun bakalım. Beni, bana kulum diyor. Şimdi sen ibadet için yarattık. Biz Allah'ın kuluyuz. Tamam da kime ibadet edeceksin? Allah-u Teala. O Allah-u Teala kimdir? Bir kulü Allah'a de mana verebiliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kadar esma ile

yaratıyor. Oradan sizin kulağınıza geçiriyor. Oradan size akıl veriyor. Benim ne dediğimi anlayabiliyorsunuz. Ha burada deli otursa bir şey anlamaz. Oradan kalbinize indiriyorsunuz. İndirebiliyor musunuz? Ne kadar indiriyorsunuz? Kalbinizde ne kadar saklayabileceksiniz? Hep Allah'ın yaratmasıyla mı? Yani sudan çıkmış balıktan beter. Allah'ın nimetlerinden soyulursak. Su balığın sadece dışını kaplıyor derdi Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın halkı, icadı ve nimetleri bizim içimizi de kaplamış, dışımızı da kaplamış. Her kılcal damarın en ücra köşesinin, hücresinin bilmem işte ne diyorsunuz, parçalanamayacak kadar, daha küçültülemeyecek kadar en küçük hücreyi bulsan, işte yok kök hücre, şu hücre, bu hücre. Hepsi Mevla ile kaim. Hiçbir şey kendi başına olmuyor. Mevla yaratmadan bir şey olmuyor. Bu kadar nimetin içindeyiz. Yani dediler, balıkların başları var. Ve min ümmetin illa halafiyan nezir. Her ümmete bir uyarıcı gönderdik diyor Kur'an. Ve ma min dâbbetin fil ardı ve la tâirin yatîru bi cenâhihi illâ ümmemün emsâlukum. Yeryüzünde gezip dolaşan böceklerden filine kadar, iki kanadıyla gökte uçan kuşlara kadar, hepsi sizin gibi ümmetlerdir buyuruyor. Bu ayette. Öbür ayette her ümmete uyarıcı gönderir buyuruyor. Dolayısıyla ne anlaşıldı buradan? Hayvanlardan da her türlerin nezirleri var, yani liderleri var. İşte o balıklar da toplanmışlar. Başlarına, reislerini ziyarete gittiler. Ve dediler ki biz su diye bir şey varmış. Bu suyun ne olduğunu duyuyoruz, duyuyoruz. Hiç de bir şey anlamıyoruz. Daha müşerref olmadık. Bize bir suyu anlatır mısın? Ne dedi? Siz dedi bana susuz bir yer gösterin. Ben de size suyu göstereyim. Şimdi sen bana Allahsız Celle Celaluhu, Allah-u Teala'nın zat-ı itibariyle konuşmuyoruz aşağı. Halk ve icadı ve yaratması ve esmasının ve sıfatlarının tecellileri haricinde, bu alemde, içinde, dışında, uzayda, yerde, gökte, denizin dibinde biz yer göster, biz yere göster. Allah'ın yaratması oraya müdahale etmeden bir şey olduğunu ben sana Allah'a gösteririm Celle Celaluhu. Yani onun tarifini yapabilirim. Şimdi kulluk için yaratıldık. Kulluk yapmak için ne? İlk şart nedir? Kimin kulu olduğunu tanıman lazım. Tanımadığın zata nasıl kulluk edeceksin? Ben felancaya bağlıyım diyorsun. Ya işte şimdi diyelim Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyız biz. Tamam da şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyım demekle bağlı olunmuyor ki. Bu mübarek insan geldi bu alemde hizmetler etti. Dinimizi tecdit etti, sünnetleri ihya etti, bidatleri öldürdü. Efendim bu kadar parlattı dinimizi dünyaya hakim edecek kadar. İlim bakımından yani. Evet. Devlet gücü bakımından olmasa da, ilim bakımından, irşat bakımından, batılı söndürmek bakımından. Hakkın nurunu parlattı mesela. Şimdi tamam, bu mübarek zatın sohbetleri var. Bu mübarek zatın kitapları var. Ruhul Furkan tefsiri var. Ondan sonra bu mübarek zatı görmüş, yanında bulunmuş, sohbetine hazır olmuş, hizmetine bulunmuş alimleri var, vekilleri var, talebeleri var vesaire vesaire. Onun görüşleri neydi? Ne anlatıyordu, ne dinletiyordu, nasıl yatıyordu, nasıl kalkıyordu, nasıl yiyordu, nasıl içiyordu? Hiçbir şeyden haberin yok, ben ona bağlıyım. Kendini o zaman git direğe bağla. Kuşakla beraber ben direğe bağlayayım. Ne anladık bundan ya şimdi? Onun için ben Allah'ım, kuluyum demek sökmez. Yarın ahirette fayda vermez. Mevla sana kulum diyecek. Mevla sana ne zaman kulum der? Bir defa Allah ile Celle Celaluhu ilgili itikat, ehli sünnet inancı bu ilmi bile daha zaruri miktarda yani. Onu bilmeden Müslüman olunmaz. Değil mi şimdi? Adama sorsan
Allah yerde midir, gökte midir haşa. Hani soruyu sormak da haşa.

0: denecek bir soru da. Ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh? Bir adama diyor, böyle bir soru sorsalar, o da dese ki bilmiyorum, kafirdir diyor. Kafir olur diyor. Çünkü ne demek? Mekandan münezzeh etmesi lazım idi. Yani cevap veremedi. Cevap veremeyince ya yerde ya gökteye döndüğü iş kafir oldu mekan isnadından. Şimdi adam Allah'a baba diyor haşa. Öbürü Allah gökte diyor haşa. Vehhabiler bütün o kafada. Şimdi Allah'ımız hakkında, sıfatları hakkında, şimdi burada onun sohbetinin vakti değil, o kadar uzun vaktimiz yok burada. Bir teşvik için hoca hanıma buradaki işte hizmetlere, faaliyetlere bir teyit ve destek olabilir miyiz? Allah rızası için niyet ettik, geldik yani. Sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, reis demiyoruz, elimizi öpün demiyoruz, bilmem ne yapın demiyoruz. Allah rızası için geldik burada yani. Birkaç size bir şey anlatalım, Efendi Hazretimizin hocalarının hizmetlerine destek verelim. Benim ne derdim var başka? Ama şimdi siz bunu Ehl-i Sünnet itikadını kitaptan okumanız lazım değil midir? Bir abdest, gusül, taharet, istibra, istinca, kadına göre, erkeğe göre değişen konular da var bu işte tabii. Kadının başka halleri de var, erkekten farklı. Namaz, abdest hususunda mesela. Herkes kendine göre. Bunları öğrenmesi, namaz farzsa, öncesinde bu abdest, gusül, taharet, bunları öğrenmek var. Şimdi, daha bunları sorusuna cevap veremezsin. Tabii detaya girmiyorum. Yani işte abdestin, guslün öyle detayları var ki. Binlerce mesele var. Başına gelen, her birinin başına bir değişik bir şeyler gelebilir. Onu konuşmuyoruz. Ama normal bir Müslüman, bir abdest alıp da farz namazını en azından kılsa Allah kabul eder mi, etmez mi? Bunun için ne lazım yani? Bu kadar bir bilgi farz. Şimdi biz sizi diyor, kulluk için yarattık. Milyonlarca, milyarlarca, 2 milyar başka Müslüman var. Kâfırları hiç konu etmenin bir anlamı yok. Allah onlara iman nasip etsin. Amin. Şimdi bu zaten 2 milyarın çoğu namaz kılmaz. Çoğu Ehl-i Sünnet itikadından haberdar olmaz. Ama Müslüman mısın? Müslüman. Peki böyle ahirete böyle gidersen imanlı gidebilir misin? Yaratılış gayenin taban tabana zıt işler yaptın. Hiç ibadetten bir haber sormadın yani. Allah beni niye yarattı yani? Bunu düşünmedin. Peki o zaman ne olacak? Ölüm de her an gelebilir. Artık ne namaz kaza, ne oruç kazası, ne zekat kazası, ne bir daha ilmihal tahsili falan. Hiçbir imkanda kalmaz. Gidiyoruz ahirete. Yani hepimiz bununla karşı karşıyayız. Ve şu anda bütün Müslümanlar bu dediğimle karşı karşıya. Ama kaçta kaçı bunlar? Milyonda biri bile diyemiyorum bak yani. 2 milyar var burada şimdi. Milyonda beşi onu diyemiyorum ya. Milyonda ya. Diyemiyorum ki Ehl-i Sünnet itikadı ve ilmihal bilgisinden sınıfta kalmaz yani. Mezarda sorguya cevap verir. Milyonda birkaç kişi zor çıkar. 2 milyarda yani Müslümanı konuşur. Ne olacak bizim halimiz ya? Niçin yaşıyoruz ya? Yemek için mi yaşıyoruz? Ayran içmek için mi geldik bu dünyaya ya? Baklava yemek için mi geldik ya? Kulluk için geldik. Bak bütün ulema, evliya, biz kulluk yapamadık diye ağlıyorlardı ya. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, evliya Allah'ın çok büyüklerinden. Hepiniz duymuşsunuzdur adını herhalde. Radıyallahu Teala. Müçtehitlerden yani. Müstakil mezhep sahibi, yani İmam-ı Azam gibi müçtehit de mezhebi bize kadar ulaşmadığından 4 mezhebi ulaştı bize yani. Öbürlerinin mezhebi ulaşmadı bize. Yoksa müçtehitlikte İmam-ı Azam gibi yani. Birisi gitseydi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh hazretlerine bir fetva sorsaydı, o da ona o fetvayı verseydi, onunla amel etseydi ahirette kurtarır yani. Müçtehitti çünkü o vakitte. Takvada zirve. Böyle bir gün ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor dediler Efendi Hazretleri. Neden korkuyorsun? Bir günahında bir şey de yapmıyorsun, günah da yapmıyorsun. Hiçbir şey de Allah'a muhalefetin yok, Resulüne muhalefetin yok. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olacak? Dedi ki, Dediler ki, günahlardan mı korkuyorsun? Yani ya da günah işlerim veya sonra günaha düşerim veya evvelce bir günahım mı vardır? Yani günahından mı korkuyorsun? İnsan niye korkacak? Yahu dedi, bir saman aldı oradan, çöp aldı, böyle attı. Allah'ın dedi, günahları affetmesi, yani bu samandan daha ehemmiyetsiz Allah için. Yani hiç bakmaz affeder. Birçok hadis-i şeriflerde غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِي diyor mesela. Hiç aldırmam kulum diyor. Yerden göğe günahları dizsen, birinci kat semaya kadar doldursan, sonra nasuh tevbesiyle bana dönsen, غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِي ben bu kadar günahkar adamı niye affediyorsun diye bana kim hesap soracak? Affederim, hiç umurumda bile olmaz Mevla buyuruyor. Günahlar benim için nedir? Değil mi? Ne diyor işte? İmam Busiri de Kaside-i Bürde de bu hususta اِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَلَّمَمْ büyük günahlar Allah mağfiret denizinde ufaklardan bile basit kalır. Affetmek isterse. Affetmeyi de neye bağladı? Nasuh tevbesine bağladı. Evladım dedi. Günahlar Allah'ın mağfiretine göre benim bu samanı kaldırıp atmamdan daha kolay yani. Allah'a zor bir şey yok. Ben neden korkuyorum dedi. İnnemâ khâfu selbel marifeti. Allah'ı tanıyorum, biliyorum ya, yani ehl-i sünnete göre imanım var ya, ya Allah bu imanı benden alırsa ben imansız ölmekten korkuyorum. Yani Alâeddin Efendi Kudüs-i Sûr Hazretleri 120 yaşına yanaşmış. Evliyanın reisi Kutbul Ektab, Gavs-ül Evtab. Bak gelene gidene Efendi Hazretlerimizden tabi duyduğumuz üzere ne diyordu? Bu dedenin, tabi ondan yaşlı yok o zaman gelen gidenler arasında. Bu dedenin hüsnü hatimesi için duacı olun. Yani benim sonum iyi olsun, imanla çene kapamak nasip olsun diye benim son nefesim için bana dua edin bu dedeye diyor. Ya millet diz boyu günah, her haram var, farzlar, vacipler, eksik noksan ki hepsini kimisini terk etmişler. Adam hiç imansız ölürüm diye korkusu bile yok. Garantilemiş ya. Ben Müslümanım diyor. Ya Müslümansın da şimdilik Müslümansın, yarın Müslüman kalabilecek misin? Bu namazsızlıkla, bu abdestsizlikle, bu ilimsizlikle, bu cehaletle, bu Allah'ın dinine önem vermemekle Mevla sana önem verir mi ya? Bu kadar 200 sene ibadet eden Dars-ı İsa ne oldu ya? İmansız öldü. Belam İbni Bağura ne oldu? İsmi Azam'ı biliyordu ya, Tevrat'ı ezbere biliyordu. Bir vaate göre Allah'ın Musa Aleyhisselam'ı seçtiği 70 kişiden biriydi. Tur Dağı'na götürdü, Mevla'nın kelamını işittiler ya. İmansız öldü, Kur'an'da söylüyor o. Yani şimdi bu kadar korkmamız lazımken bizde bu rahatlık nereden girdi bize ya? Kafamıza. Dertli olmak lazım. Devamlı din dertlisi olmak lazım. İmanımız nasıl koruyacağım? Allah'ım beni kulluk için yarattı, gönderdi. Ben ne iş yapıyorum acaba? Ya bir insan helalından eşini, çocuğunu veyahut işte neyse anne babası bakmakla mükellef olur. Helalından bunu geçindirmek için tabii ki çalışması bir zarurettir. Bu da İslam'ın bir farzıdır. Çünkü kefa bilmeri ismen en yudayya men yakut buyuruyor hadis-i şerifte. Bir insana günah olarak yeter. Başka günah lazım değil yani cehenneme girmek için. O da nedir? Azık vermesi gereken, yemek vermesi gerekenleri zayi etmesi, aç bırakması. Bu çok büyük günah. Onun için evlenirken dikkatli şey edeceksin. Mesela evlenmek sünnet ama hanımını bakmaktan aciz kalıp, hanımını aç bırakıp da erkeklerin arasında çalışmaya gönderecek duruma düşeceğini bilenin evlenmesi günahtır. Evlenmenin farz kısmı var, vacip kısmı var, sünnet kısmı var ama evlenmenin mekruh kısmı var, haram kısmı var. Sen hanımını bakamayacaksan, hanımına da git erkeklerin arasında da çalış da bütçeyi beraber denkleyelim diyecek bir durumdaysan, senin evlenmen haramdır. Fıkıh böyle söylüyor yani. Çünkü neden? Harama sebebiyet veriyorsun. O kadın babasının evinde ekmek yemek buluyordu. Geldi senin evine, Sen de ona diyorsun ki, git erkeklerin arasında memura ol, amira ol, yok efendim işçi ol, aşçı ol. E burada yabancı erkekler var ortamda. Hey gidi hey. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi. Böyle erkeklik. Horozda da var derdi böyle erkeklik. Horozda da var. İş midir yani? Horoz yapmaz böyle şimdiki bazı erkeklerin yaptığı kıskanmamaları, hanımını erkeklerin içine göndermeleri, erkeklerin konuşmalarına izin vermeleri falan. Horoz yapmaz. Bütün bunlar kulluk mefhumunun içine dahil. Ben erkeğim, ergenliğe şimdi yaşım bilmem kaç oldu, neyse evleneceğim. Evleneceksin de şartlar oluştu mu? Sen ehl-i sünnet itikadından suallere cevap verebilir misin? İlmi halden bir haberin var mı? Bir şey yok. Nasıl evleneceksin o kadının da efendim kanına gireceksin, ondan sonra o kadına da itikat öğretemeyeceksin, namaz öğretemeyeceksin, bir şey öğretemeyeceksin. Al birini, vur birine. Cehenneme odun. Ondan sonra bir de çocuklar Allah yaratırsa size bir de çocuklar yetiştireceksin. Kendisi ehl-i sünnetten, ilmi halden cahil adam. Bir de bunun çocuğu olduğunu düşünün. Çocuğu. Allah ona elinden tutup da bir medreseden şuradan buradan bir şeyler öğrenmeyi nasip ederse müstesna. Bazı öyle çocuklar var. Ana babasını da ıslah ediyor, yola getiriyor kendileri falan. Ama kaçta kaç? Sen anne babalık mesuliyetlerini öğrendin mi? Sen Allah'ın kulusun. En işkurliği önce bana şükredeceksin diyor Allah. Vel validek. Sonra anne babana teşekkür edeceksin. Bir defa Allah'ın şükrünü yapmamışsın. İstesen anne babanı baklava börekle yaşat. Ama Allah Teala seni affetmez ki onlar. Anne babana iyiliğinden sana bir sevap verir. Ama imanı kurtaramazsan o da gitti. O da boşuna gitti.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.

0: Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için, peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce, her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 35. Bölüm başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kavaidül Akaid dersinde Allah-u Teala'nın ef'al-i ilahiyesiyle ilgili kaldığımız ibareden devam ediyoruz. Allah-u Teala'nın fiilleri, yaptığı işleri anlatıyor. Bu bölümde onlardan bahsetti. Buyuruyor ki kaldığımız yerde ve ennehu'l mutafaddilu bil halqi vel ihtira'i ve teklifi la an vucub vel mutatabbilu bil in'am vel islahi la an lüzum felehu'l fadlu vel ihsanu vel ni'metu vel imtina ve ennehu şüphesiz o Allah-u Teala kimdir el mutafaddilu lütfedendir. Lütfuyla, keremiyle bil halki, neyi lütfeden? Fazıl, fazilet yani lütuf, kerem, iyilik, ihsan da bulunandır. Neyi ihsan etti, neyi lütfetti? Bil halki, yaratmayı yoktan var etmekle ne yaptı? Mahlukatına lütufta bulundu. Genel manada halk, genel manada, mutlak manada var edilmek. Daha neyle? Vel ihtira'i. İhtira. İhtira da geçmişte bir örneği bulunmaksızın özel bir yaratışla yaratmak suretiyle yarattıkları şeylere lütufta bulundu. Şimdi mesela ben yoğuydum, sen yoğuydun. Hepimizin, babamızın sulbünde, annemizin rahminde oluşmasından evvelki dönemde ham maddelerimiz bile ortada yokken ne yaptı bize? Lütfederek bizi yarattı. Allah'ın mütefaddülü lütuf sahibidir, iyilik yapmıştır. Neyle? Bir halkı yaratmakla, bir şey yaratmakla bize lütuf yaptı. İyilik yaptı. Yokluk, adem. Adem de yani yokken insan kendinden de haberin yok, göklerden, yerlerden haberin yok, hiçbir şeyden haberin yok. Tabii bu durumda bir zevk alman da söz konusu değil, bir acı çekmen de söz konusu değil. Ama bizi yarattıktan sonra bak biz ne kadar nimetler gördük ve görüyoruz. Bu kadar zevkler tadıyoruz. Nimetlere gark olmuş durumdayız. Tabii ahirette de devam edecek şekilde İslam'ı yaşarsak bu nimet tamamlanmış olur. Yoksa nimet külfete döner, azaba döner, belaya döner. İşte ya leyteni küntü turaba. Hayvanların toprak olduğunu gören insanın, kafirin mahşerde keşke ben de toprak olaydım. Yani hayvan olaydım da dünyada şimdi burada mesul mükellef olmadığımdan burada toprak olurdum hayvanlar gibi de hiç olmasa cehenneme gitmezdim demek durumunda kalmak Allah muhafaza buyursun. O yaratıldığına pişman olur. Ama Allah-u Teala ne yaptı? Bize lütufta bulundu. Bil halki yaratarak. Yani mutlak manada bizi yarattı, var etti. Var ettiklerin içerisinde tabii canlı var, cansız var. Ondan sonra her çeşit var. Bütün yaratıklar buraya dahil. Vel ihtira'i, ihtira da misalsiz. Yani bir örneğe bakmadan, bir geçmiş olmadan insan türünü yaratırken, cinsini yaratırken onun gerisinde insana benzeyen bir mahluku yoktu mesela. Cinleri yaratmaya cinlerin mumasil bir mahluku yoktu. Hepsini efendim örneğe bakarak değil, bir projeyi efendim göz önünde bulundurarak geçmişe yönelik bir başkasının yaptığı haşa, işte şuna benzetsem, şunu gibi yapsam haşa, böyle bir şey yok. Kendinden başka zaten yaratan yok da. Yarattıklarını da mesela, şimdi insan fertlerini baz alırsak da, fertlerde de eşsiz bir yaratış var. Çünkü neden? İşte benim parmak izim seninkine tutmuyor. 8 milyar insan var, hiçbirinin parmak izi birbirini tutmuyor. Ne bileyim, kaşının, gözünün, yani herkes de aynı kaş, göz, kirpik, alın, burun, dudak, efendim işte çene falan, kulak. Yani bir yüz itibariyle konuşuyorum, bütün vücudu zaten detaya giremeyiz de. Şu görünüşte yani herkesin gözüne batan en şey yeri, bariz yeri yüz. Şuradan nasıl bir şey yapmış ki kurban olduğum bir halk ve ihtira? Buna mesela halk mutlak manada yokluktan varlığa çıkartmasıdır. Ama ihtira bir geride bir örneğe bakılmaksızın efendim eşi benzeri yok yani. Her insan kendi nevi şahsına münhasır veyahut da ferdi şahsına münhasır diyelim yani. Ne demek? Kendi özel birey olarak hiç kimseye benzemiyor. Tamam, gözü olmakta, kulağı olmakta, efendim burnu da olmakta, çenesi olmakta müşterek oluyorsun ama dizilim olarak, tasarım olarak efendim bu kadar insan birbirinden farklı ya. Robot şeyini, resmini çiziyorlar, işte eşkalini belirliyorlar bilmem ne. Herkes birbirinden farklı. Bu nasıl bir şeydir? Onun için Allah Teala bunları lütfederek, bize iyilikte bulunarak, yani ne demek? Borçlu değil. Mutefaddil o demek. Yani mecbur değil. Evet, mutlak manada yaratır. Ondan sonra özel manada yaratır. Sana kendine mahsus özellikler vermiştir. Efendim. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bu mahlukatı yaratması, dolayısıyla biz de içindeyiz. Bizi icat etmesi, var etmesi ona vacip değildi. Ona hiçbir şey vacip olmaz. O hiçbir şeye mecbur bırakılamaz. Kim mecbur bırakacak? Ondan sonra lütfetmiş, yaratmak ile, icat etmek ile, davet teklifi, mükellef tutmak ile, mükellef tutmak. Bu da tabii ayrı bir nimet. Mükellef olman için akıllı olman lazım. Akılsız mükellef değil. Ondan sonra peygambere kavuşmuş olman lazım. Efendim kitap gönderilmiş olması lazım. Yani şeriat hükümlerini sana beyan etmesi lazım. Bunlar hep nimet. Allah-u Teala kullarını mükellef tutmakla da onlara nimette bulunmuş oluyor. Yani seni emrine, nehyine muhatap, emirlerine ve yasaklarına muhatap olmaya ehil olarak yaratması. Teklif, mükellef tutmak. Mükellef ne demek? Yükümlü, sorumlu, mesul. Ben şimdi yükümlü müyüm Allah'ın bazı emirleriyle ve yasaklarıyla diyelim mesela. Ha, sağlığım yerim dedi, Ramazan orucu tutamıyorum mesela. Ayrı bir şey. Öbüründe başka bir şey. Malı yok, fakirdir, nisabı yok. Zekata tabi değil. Ayrı bir şey. Ama insan olarak bize akıl vermiş olması, peygamber göndermiş olması, kitap indirmiş olması münasebetiyle bize mükellefiyetle de ne yaptı? Lütufta bulundu. Seni akıllı yapmak zorunda değildi ki. Deli de olabilirdin. Mükellef olmazdın o zaman. Zaten cansız yapardı. Taş olurdun, kaya olurdun. Zaten mükellef olmazdın. Canlı olanların da çoğu mükellef. Hayvan ol, hayvan da canlı. Balıklar, efendim, kuşlar, herkes canlı. Her şey canlı. Yani her şey derken dolu canlı var insan dışında. Ama mükellef midir? Allah'ın emriyle, yasağıyla, Kur'an'da bir ayetler onlara inmiş midir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir emir buyurmuş mudur? Yok. Mükellef değil. Dolayısıyla yaratmakla da lütufta bulunduğu, eşsiz yaratışla da, tasarımla da ikramda bulunduğu, ondan sonra mükellef tutmakla da, yani mükellef tutmaya ehil yapmakla, şu akıl vererek, peygamber göndererek, kitap indirerek, bu da onun lütfu keremidir. Seni Allah-u Teala sana namaz kıl diye emrediyorsa, evvela iman et diye emrediyorsa, İslam'a gir diye emrediyorsa, ondan sonra namaz, oruç, hac, zekat vesaire emirler yöneltiyorsa, İslam şartlarını, daha sonra işte sana haramlar tayin etmiş, mekruhler tayin etmiş, de bunlar yasaktır, işte faiz yeme, yalan deme, zina yapma, işte akıtsız, nikahsız, efendim, ilişkilere de bulunma, işte efendim, uyuşturucu kullanma, aklını kaybettirecek şeyler, içme, yeme mesela neyse, bu dünya kadar haramlarla bizi mükellef tutmuş yani. Yasaklar belirlemiş, onlardan sakınmakla. Buna bizi ehil yapması büyük bir lütuftur. Lütuftur. Öbür türlü seni cennet kazanman, ahirete sonsuz nimetlere kavuşman diye bir şey düşünülemez. Çünkü mükellef olmayan cennete giremez ki. En fazla hayvanlar gibi toprak olur. Toprak olmak yine aslındaki ademe rücu etmek. Yani yokluğa dönmek demektir. Yokluk şeyine döndükten sonra zaten yokluk bütün şerlerin, noksanlıkların yuvasıdır. Varlık, vücut, varlık alemi de bütün hayırların, kemallerin, hüsünlerin, cemallerin, yani güzelliklerin, olgunlukların menba kaynağı var olmak değil mi? Dolayısıyla mükellef olmayınca yarın ahirette de en fazla deliler birbirinden kulakları varsa, yani kulakları derken mükellef olmama hasta demiyorum. İşte ona vurmuş, o onu kırmış, o onu dövmüş falan. Hayvanlar gibi onlar da mahşerde diyen birbirinden kısas yaparlar. İşte benim onun ona vurduğu kadar o ona vurur falan. Ama ondan sonra cennet cehennem söz konusu değil. Ya tam cehenneme girmemeleri büyük bir kazanım. Ama şimdi cennet gibi büyük bir nimet, sonsuz bir hayat, ebedi bir zevk ve lezzet kaçırılmış oluyor. Neden? Mükellef olmadığından. Onun için biz mükellefsek, ya niye mükellefiz böyle, ya işte böyle emirler, yasaklar, helallar, haramlar diyeceğin yerde bu emir ve yasaklara muhatap olmasaydım, bunlara ehil ve layık olmasaydım, Allah-u Teala'nın bana emri, nehi teveccüh etmeyecekti, yönelmeyecekti, kitap, peygamberi benimle ilgili olmayacaktı. O zaman da ben cennet yüzü görmeyecektim. Ama şimdi öyle mi? Cennete kazanma ebedi, sonsuz hayat zaten bir kere kazandı, zaten sonsuz hayat var. Diz boyu nimet. Böyle bir zevk, böyle bir lezzet, ebedi bir hayat kazanma neye bağlı? Mükellef tutulmaya bağlı. Tabii ki baştan yaratılmış olmaya bağlı tabii. Yaratılmamış olan söz konusu değil. Ama yaratılmak yetmiyor ki. Canlı olmak da yetmiyor. İnsan olmak da yetmiyor. Çünkü insansın, akılsızsın. Veyahut fetreti elindensin mesela. Yani dolayısıyla seni emir ve yasaklarına mükellef tutmakla da sana ne yapmış oluyor, bize ne yapmış oldu? Lütufta bulmuş oldu. Ama bütün bunları yaparken Ona bir şey vacip miydi? Mecbur muydu bunları yapma? La an vücub. Asla bunları yapmaya, bunları yapması vücuptan dolayı değil. Vücup ne demek? Bir şeyden dolayı, bir şeyin ona vacip olmasından, onun bunu yapmakta mecbur duruma düşmesinden, zorunlu olmasından dolayı değil. Ya Fazl-ı Kerem ile dilediğini, dilediklerini yarattı, dilediklerine hayat verdi, dilediklerine akıl verdi, dilediklerine bu onun kendi bileceği iş. Lütuf-ı Kerem ona aittir. Biz bunu istihkakımız yok, biz bunu hak etmiş değiliz. Ben yani yaratılmayı Allah neyle dayatacağım yani illa beni yaratacaksın diye. Nasıl dayatacağım bilecektim ki mesela. Ondan sonra yok beni efendim taş odun yapma da beni işte canlı yap. Yok ondan sonra canlı yapıyorsan da canlıların içinde beni bir tasnife tabi tutarsan cin yapma işte şunu melek yapma şunu yapma insan yap. Yok efendim ondan sonra insan yaparken böyle mükafir münafık memle yapma kafir ana babadan ya da fetret devrinde yaratma işte beni illa İslam yurdunda Müslüman ana babadan işte efendim peygamber kitap döneminde yarat falan. Bunları sipariş mi verdik yani? Bunların hepsi onun lütfuna lütfuyla yaptığı efalindendir, işlerindendir. Ama la'an vücub, vücuptan dolayı, zorunluluktan dolayı mecbur olarak bunları yapmamış ki. Ama Mutezile kafasına gidersen o ayrı bir şey. Vel mutatavvilu. Allah-u Teala tavil sahibidir. Tavil ihsan demek. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Zittavul. Gafir-i zembi, kabili tevbi şedid-i lakab. Zittavul. Gafir suresi. Bir ismi mümindir o surenin. O sure celle'nin başındaki ayetlerinde Allah'ımızın sıfatlarından olarak yani zittavli. Zittavli tabi de şimdi orada ayet-i kerimede geride geçtiği için minallahiye bağlı sıfatlar, atfı beyanlar olduğu için oradan esrelik alıyor da esasen de münferit konuşursan zittavli ref halinde tavil sahibi. Tavil ne? Tavil in'am demek, ihsan demek, iyilikte bulunmak demek. Efendim tavil veren, mutatavvil el vel mutatavvilu tavil veren, tavil ne dedi? Mal veren, zenginlik veren, imkanlar veren, işte bolluk veren, sıhhat afiyet veren, işte efendim evlat veren, çoluk çocuk veren, torunlar veren mesela bu gibi manalar tavil yani ihsanlar, lütuflar. Vel mutatavvilu tavil verendir yani. Tavil sahibi mu'tit tavli yani manasına geliyor. Neyle tavil ve ihsanda bulunuyor? Bil in'ami in'amıyla yani in'am nimet vermek sıfatıdır. En'ame ibn-i abiden in'am nimet vermekle vel ıslahi işlerini düzeltmek. İslah Türkçe'de de kullanılıyor yani. İslah etti mesela. Allah'ım ıslah etsin falan. Ne diyoruz demek yani? İşini düzeltsin, yoluna koysun. İşte itikadı bozuksa ıslah etsin, itikadını düzeltsin. Ameli bozuksa, içkici, fışkıcıysa bilmem ne, Allah ıslah etsin, Allah idat etsin. İşte amelini düzeltsin. Yani ıslah düzeltmek esasen Allah-u Teala da ıslah ile. İslah ne demek? Kulunun işlerini yoluna koymak suretiyle, ona lazım olan şeyleri ikram etmek suretiyle, sebeplerini müheyya kılmak, işte esbabını halk etmek, müsahhar kılmak. Sebepler alemindeyiz. Ama o sebeplere de ulaştıran yine o. İşte yaşamak için yemen lazım, işte yemen için işte ekilmesi, biçilmesi lazım, ekilen, biçileni alman için para lazım. Bunların hepsini Mevla Teala bir yoluna koymuş, düzene koymuş da senin yaşaman için efendim gerekli olan o silsileyi, o zinciri ta bu işte bulutlara emreden Rahat isimli melekten, meleğin bulutları sevk etmesinden, yağmur yağdırmasından, tarlacının işte tohum atmasından, ekmesinden, pişmesinden, Allah'ın sulamasından, yaratmasından işte efendim geliyor da geliyor. Hale, pazara, çarşıya, bakkala, oradan ta ağzımıza kadar geliyor mesela. Bunlar için hep ne lazım? İslah lazım. İslah yani yaşaman için gerekli sebepleri yoluna koymak, düzenlemek, düzeltmek. Nice insanlar tabii kaderi öyleyse tabii açlıktan ölüyor. Yani Afrika'da bu kadar açlıktan ölen var. Halbuki bütün toprakların altı mücevher pırlanta dolu. Geliyorlar Avrupalılar, Amerikalılar, sömürüyorlar pırlantalarını, mücevherlerini, zümrüt yakutlarını, safirlerini alıyorlar, gidiyorlar. Efendim Londra borsasında, New York borsasında bilmem nerede 100.000 dolar, 1.000.000 dolar, 10.000.000 dolar, 100.000.000 dolar, ne kadar şey, elmasına göre değişir. Kırattığına göre değişir, işte lekesiz olmasına göre değişir. Orada satıyorlar. Buradan adamın gidip de tarlasından, efendim köyünden o pırlantaları, milyon dolarlık, milyar dolarlık diyelim mücevheratı çıkarttıkları adamlar oradan açlıktan ölüyor mesela. Onun için yani burada Allah-u Teala'nın ıslahı olmasa, kullarının yaşaması için gerekli şartları lütfetmesi, ikram etmesi, düzene koyması olmasa kimse dünyada efendim bir nefes alamaz, bir yudum su bulamaz yani. Ama kader de öyleyse, işte arsasında mücevher olan adam açlıktan ölüyor. Öbürü orada ağzı açlıktan kokan adam gidiyor onu sömürüyor, oradan aldığı pırlantayla saray kuruyor yani. Bu kader, kaderin sırrı ayrı bir şey. Bunun tabii bir de ahireti var, hesabı var, kitabı var. Bu böyle kalacak anlamına gelmiyor. Ama Allah-u Teala kullarına inan buyuruyorsa, ki buyuruyor, vel islahi, onlara ıslahta bulunuyorsa, işlerini yoluna koyuyorsa, bu şekilde onlara lütuf yapıyorsa, ki yapıyor, hepimizin üzerinde dünya kadar lütufları her an ve saniye zuhur ediyor ve tecelli ediyor. Şu anda benim konuşmam için gerekli şartları hazırlamasa, sebepleri yaratmasa, ben burada bir kelime edebilir miyim? Bas bas bağırırım. Başım ağrı çıksa, bilmem ağzım burnum tamamen yara olsa, bir ufacık ağzım şeyim kesilmiş de dilim yani mesela ne kadar acı hissediyorsa. Biraz öyle ağrı yapsa, zonklama yapsa nasıl konuşacağım? Sen nasıl dinleyeceksin yani karnın ağrı saplansa bilmem ne, bas bas bağırsan şimdi. Hastanede soluğu zor alırsın. Dolayısıyla bu nimetleri yani en fakirimizde bile, en muhtacımızda bile, çulsuz tabir ettiğimiz kimsede bile ne kadar büyük nimetler. Adam katır türlü döner, hastanede bas bas bağırıyor. Ölmek üzere, entübe olmuş bilmem ne bilmem. Parası ne yapacak ona? Öbürü yeme soğanı yok, kırma, efendim, batıracağı zeytinyağı yok, bir kırık ekmeği. Ama adam yani bir ağrısı yok, sancısı yok mesela. Ya bunlar ayrı şeyler. Yani ona onu veriyor, kimseyi kimseden aşağı bırakmadı, merak etme. Bir de bunun ahiret tarafı var. Ama bunları yaparken, la an lüzum, bir lüzumdan dolayı yapmıyor. Ne demek lüzumdan dolayı yapmıyor? Bir zorunluluğu yok, bir gereği ona bir onu lazım kılan, onu ona mecbur kılan bir şey yok. Onun için lütuf diyoruz zaten. Onun için ikram diyoruz. Senin mecburen yaptığın bir şeyde bir iyilik, bir yardım, bir şey zaruret olarak, sana vacip olarak, zorunlu olarak yaptığın bir şeyde de yani sen ona kendi bir özveri olarak ona bir iyilik yapmış değilsin ki. İşte adamı kurtarman lazım. Niye? Sen de kurtulman için. Onu yaşamasına sebep olman lazım. Sen de yaşaman için. Ya efendim o yanarsa sen de yanarsın falan. Böyle bir şeylerde sen araya giriyorsun. Allah-u Teala'nın böyle bir şeysi yok ki. Seni beni yaratmasa neyi eksik olacak? Veya seni beni yaratmakla nesi arttı yani? Bizi işçi mi çalıştırıyor hazinelerine? Efendim tarlasında bizi mi çalıştırıyor? Sen tarlanda ekisin, biçiyorsun kendin için. Yani Allah-u Teala bunun ne menfaati var? Dolayısıyla bizim işte çocuğumuzu bakıyoruz, işte Allah'ın yarattığı nimetlerle onu büyütüyoruz, şudur budur. Burada ne, bir zorunluluk hissediyoruz, bir lüzum hissediyoruz. Efendim, lütuf yapıyorsun gibi oluyor ama aslında lütuf da değil yani. Çünkü neden? İşte kendi namını yürütmek, soyunu yürütmek, bilmem ne, varisini bulmak, yetiştirmek, öyle ya şimdi senin malın kalıyor, mülkün kalıyor, bilmem ne vesaire. Hep böyle bir menfaat, mazarrat, faydalanma, işte çocuğun büyürse ondan şunu yararlanırım, bilmem ne. Efendim, bir şey var yani, bir gaye var, bir sebep var. Allah-u Teala bizi yaratmasında, yaşatmasında, bunca nimet, ihsan buyurmasında, yani Allah-u Teala'nın burada bir illetle, bir sebeple, bir lüzumla, bir vücubla, bir zorunlulukla, bir düşünceyle bir faydalanırım. Bunlar bana ibadet ederler. Benim de kasama bir şey girer haşa. Böyle bir şey yok ki. La an lüzum. Bir lüzumdan kaynaklanmıyor yaptığı lütuflar ve ikramlar. Dolayısıyla felehu ancak Allah-u Teala aittir. Ne el fadlu ikramda bulunmak vel ihsanu ihsanda bulunmak. Yani biz de bir lütuf yapıyoruz, iyilik yapıyoruz gibi görünüyoruz ama işte demin dediğim hesaplı kitaplı işler. Ne getirir ne götürür ne dayalı mebni. Ama Allah-u Teala karşılıksız. Vehhab da buradan geliyor. İnneke entel vehhab. Allah'ımızın isimlerinden biri el-vehhabu. Hibe. Son derece hibede bulunan, ne bağışta bulunan. Hibe ne demek bu? Karşılıksız vermek. Yani senden hiçbir beklentisi olmadan. Bizde öyle değil ki, her işimizde bir hesap var. Onun için lütufta bulunmak, iyilikte bulunmak ve ni'metu, nimet ihsan etmek. Ondan sonra vel imtinanu men, o da lütuf manasına geliyor. Minnette bulunmak, yani minnet yine nimet demektir Arapçası. Lütufta bulunmak, hepsi ona aittir. Karşılıksız vermek ona aittir. Mecbur olmadan yapmak ancak ona aittir. Evet. Vallahu zul fadl azim. Evet. Kur'an-ı Azim şu anda tabii bu bazı ismi şerifler ayette, hadiste lafzıyla, sırasıyla geçmiyor. Ama mesela el-mütefaddilu diye Kur'an'da hadisimiz el-mütefaddilu şekline geçmiyor. El-mütetavvili. Bunlar aynı manaya geliyor. Bunları sen bu kelimesiyle el-mütefaddilu, el-mütetavvili gibi bulamayabilirsin. Bu yok anlamına gelmiyor yani. Esma-i Hüsna'da bu şekilde varid olmaması. Çünkü neden? Bazı isim ve sıfatlar nereden çıkıyor? Bazı ayetlerden çıkıyor. Mesela vallahu zülfadlil azim. Şimdi züttavli, tavil sahibi. Oradan ne çıkıyor? El-mütetavvili. Mana olarak aynı şey. Yani mal ve zenginlik veren. Diyelim ki Allah büyük fazl-ı kerem sahibidir. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor yani. Mükerreren geçiyor. Vallahu zülfadlil azim. Büyük lütuf sahibi. Öyle senin benim lütuflarıma benzer mi yani? Hem karşılıksız hem bolca, hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey istemeden veren ancak Allah. İşte oradan da el-mütefaddilu. Fazilet, lütfu kerem, inam, ikram, ihsan sahibi. Fazilet sahibi değil. Fazileti, kendisinin faziletinden bahsedilmiyor burada. Sana bana yaptığı ikramlardan bahsediliyor. Yani kullara lütufta bulunma, iyilik yapma sıfatının sahibi anlamına geliyor. Efendim. Onun için onu tabii iki türlü de tutarsın ama o zaman zat sıfatı olur, öbür türlü fiil sıfatı olur. Mesela sen eğer zuttavli, oradaki tavli, gına, zenginlik sahibi manasansan el-ganiyyü gibi olur. Yani Allah'ın kendi zenginliği, muhtaçsızlığı, ihtiyatsızlığı anlamına gelir. O zaman zat sıfatlarında olur kendi manasında. Ama kullarına, yarattıklarına lütuf ve kerem yapma sahibi. Orada olursa o zaman ef'alden oluyor. Ef'al ne demek? Fiillerinden, işlerinden oluyor. Çünkü sana bana yönelen noktada, yani zenginlik verme sahibi, sağlık, afiyet verme sahibi, mal, mülk verme sıfatının sahibi. O zaman tabii ki fiile dönüyor, ef'alden oluyor. Çünkü neden? Bize yönelik tarafından bahsediliyor. Ama kendisi zenginlik sahibi, kendisi zülfazlı, demin dediğim şey fazilet sahibi, yani üstünlük sahibi. Oradaki üstünlük sahibi manasında alırsan zatına ait bir sıfat oluyor. O da olmaz değil yani, o manada var. Ama biz fiillerden bahsettiğimiz için burada İmam Gazali Hazreti ef'al bahsini, Allah'ımızın işlerinden, fiillerinden bahsettiği için o noktadaki zülfazlı kullarına iyilik yapma sahibi. Ya bize yönelik iyilik yapma sahibi. Bir üstünlük sahibi ayrı. Üstünlük sahibi onun zatıyla ilgili bir sıfatıdır. Ama iyilik yapma sıfatının sahibi. İyilik yapma kime? Kendi kendine iyilik yapmıyor ki. Tabii ki bize, yani mahlukatına iyilik yapıyor. O noktada fiillere giriyor. Yani icraatına giriyor. Ef'al-i ilahiye dahil oluyor. İkisi de muhtemeldir yani. Bunun biri olur, biri olmaz değil. Ama konumuz Allah'ımızın fiillerinden, sanatlarından, bize yaptıkları iyiliklerinden bahsettiği için burada o manayı veriyoruz. Yoksa öbür manayı yok anlamında konuşmuyorum. Şimdi bunu şimdi tahlil ediyor. Yani illetlendiriyor. Bunun sebebini beyan ediyor. Niye dedin ki işte efendim Allah Teala yoktan yaratıyor. İşte efendim yaratmakla lütuf ediyor. Ondan sonra efendim hepsini hiç bu mecbur olmadığı halde yapıyor. Bunu illetin hikmetini beyan ediyor. İzkâne, çünkü o idi Kadiran nedir idi? Kadiran yani haberi mensubu. Efendim güçlüydü. Ne? Alâ en yasubbe. Dökmeye, yağdırmaya. Kimler üzerine? Alâ ibadî. Kulların üzerine başlarından aşağıya. Neyi dökmeye? Enva'al azâbi. Azap çeşitlerini. Şimdi bize yıldırımlar, dolular, yeller, seller, afetler, zelzeller, depremler kırıp geçirmeye, şu anda olduğumuz yere bütün dünya halkının 8 milyar insan helak etmeye, türlü türlü belalar başlarına, Mayıs yağmuru gibi yağdırmaya. Efendim, güçlü değil miydi? Güçlüydü. Güçlü değil mi şu an? O güce sahip değil mi? Dolusu mu bitti? Gökten kafamıza taş yağdıracak, gökten taşı mı bitti? Yıldırımı mı bitti? Gök gürültüsü efendim çıkarıp da ötlerimizi kopartacak, kalbimizi çatlatacak efendim sesler yaratmaya imkanı mı bitti yani? Haşa. Daha neye kadir? Ve ebteliye belalandırmaya kimi umumları? Neyle bir durubil alami? Durup darbın cemi. Neviler, türler yani. Alam, elemin cemi. Elemlerin, acıların, kederlerin çeşitleriyle. Daha vel evsabi. Evsab vasabın cemi. O da hastalıklar manasına, sekam manasına efendim lüzumlu hastalıklar, ne bileyim engelleyici hastalıklar, devamlı müzmin diyelim hastalıklar ile onları müptela etmeye güçlü değil mi? Evvelce güçlü değil mi? Aynı. Şimdi aynı güce sahip değil mi? Ne değişti? Bir şey yok. Peki. Ama bunu yapıyor mu? Senelerde bir sallıyor işte. Ondan sonra aklını başına getiriyor işte seni. Namaza getiriyor, safa getiriyor. Veyahut da işte niye tedbir almışsın? Ondan sonra özelimizde bazen işte ağzımıza yara veriyor, işte başımızı ağrıtıyor. İşte efendim şuramızı şöyle, buramızı böyle. Bunlar afiyetimiz mi çok, belamız mı çok? Sıhhatimiz mi çok, hastalığımız mı çok? Şu yaşadığımız süreçte. Sen ne diyorsun ya? Böyle kolayına geliyor. Bir diş ağrısı, mesela çekmişim çok. Çocukluğumda çikolata yemekten falan küçükken şudur budur. Ben çok diş ağrısı iyi bilirim. Toplasam ömrümde kaç saate tekabül eder? Onu devam ettiğini düşün. Bir ağız yaralarım mesela bugün. Benim çocuk inim inim inliyordu mesela ağız yaralarında. Şundan bundan böyle duramıyor. Böyle kafasını böyle. Böyle bir zonkluyor yani. Bir de baş ağrısının üzerine bir de bunu eklese. Aynı anda. Bir de karın ağrısı. Ondan sonra bir de efendim safra kesesinin vurduğu sırt ağrısı. Bir de kulak ağrısı. Ondan sonra ben ya nerelinde ne ağrılar olursa sayamıyorum, aklıma gelmiyor. O kadar çeşidi var bu işin yani. İnsanın vücudunda milyonlarca hücre var. Her biri bir ağrı ve sancı çektirebilir adamı. Düşün, bir ağrı, bir baş ağrısı, bir diş ağrısı adamı iptal ediyor. Bütün zevklerine mani olur. Hayatı gözünden sildiriyor. Hangi sevdiği hobisi, mobisi, en sevdiği zevk aldığı şeyleri getirsen önüne, tarafına bile bakamayacak hale getiriyor. Bir tane ağrı sancı. Bunu hepsini birden yaptığını düşün aynı anda. Nerede kaldı ki? Bir iki ara sıra o yaptığında bile ekseriyetle yapmıyor bunu. Çok nadirattan oluyor bu ağrı sancı vuruyor. Ömrümüzün ekseriyetine nispetle konuşuyorum. Peki, bütün bunlar neyi gösteriyor? Allah'ın bize devamlı afiyet verdiğini gösteriyor. Belasızlık verdiğini gösteriyor. Başımıza devamlı azap yağdırmadığını gösteriyor. Halbuki bunu yapabilir miydi? Yapabilirdi. Peki, velev feale eğer yapacak olsaydı neyi zâlike bunu? Bir insan devamlı ağrılı, sancılı yapsaydı, devamlı onu büyük bir belaya müptela kılsaydı, hiç başından bir ferahlık açmasaydı, bir ferahlık vermeseydi. Ya 3 dakika, 5 dakika zonkluyor diş veya diyelim 10 dakika, yarım saat. Ondan sonra diyelim birkaç dakika duruyor veya ağız yarasının zonklama. Birkaç dakika duruyor. Durduğu zaman insan diyor ki Allah Allah, bu ağrısızlık ne nimetmiş ya. Halbuki şu anda bütün insanlar ağrısız, sancısız yaşıyor şu saatlerde. Milyarlarca insan. Ama ne zaman o ağrıyı biraz tadıyor, ondan sonra o ağrı bir açıldığı zaman Allah Allah, Demek böyle ağrısız da kalınabiliyor. Yani başına birkaç dakikalık bir şey gelse hep öyle başıma geldi zannediyor. Sonra ondan sonra o ağrıyı, belayı Allah-u Teala açtığında, kaldırdığında Allah Allah. Ben hep hayatım boyu böyle ağrısız, sancısız yaşamıştım ya. Demek ki şu 2-3 dakikalık bir zonklama beni ne hale getirdi. Demek böyle de olabiliyormuş. Zaten kaç sene öyle yaşadın hep ağrısız. Şimdi mi anladın yani? Peki Allah Teala bu ağrının, sancının devamlı kılsaydı, sürekli kılsaydı, bu ne olacaktı? Lekâne elbette olacaktı minhu, Allah tarafından bu ne olacak? Adlen, adaletin ta kendisi olacaktı. Velem yekün, olmayacaktı kabihan, çirkin bir fiil olmayacaktı. Daha ve zulmen, bir zulüm, bir haksızlık olmayacaktı. Çünkü neden? Allah Teala kimin mülkünde tasarrufta buluyor? Kendi mülkünde. Sen onun mülküsün. Kendi mülkünde tasarrufta buluyor. Sen görüyorsun. Bir arsayı istersen kazıyorsun, istersen düzüyorsun. İstersen ağacını kesiyorsun, istersen dikiyorsun. İstersen koparıyorsun, yiyorsun, istersen bırakıyorsun. Kendi mülkünde yaptığına hırsızlık denir mi? Gasp denir mi? Zulüm denir mi? Biz kimin mülküyüz? Allah Teala mülküyüz. Allah Teala kuluyuz. Onun yarattığı malı mülküyüz. Dolayısıyla bizde yaptığı bir işlem, o oramızı, senin kendi arsanda, tarlanda yaptığın bir işleme düşün. Komşunun arazisi değil ki. Başkasının mülkü değil ki. Niye sen efendim bunun burasını böyle yaptın, şurasını şöyle yaptın diyebilsin. Biz Allah'ın mülkü olduğumuza göre başım ağrıttı, dişim ağrıttı. 10 saat sürdürdü, 10 sene sürdü. Kim ona zulüm diyecek, çirkin diyecek? Bir de şu var. Mükellef kullar olmak bakımından bir emirlerini tutuyor muyuz? Birçoğunu tutamıyoruz, kırıyoruz. Yasaklarından kaçabiliyor muyuz? Kaçamıyoruz. Birçoklarından kaçamıyoruz. Kimine düşüyoruz? Tabii büyük günahlardan kaçmaya çalışıyoruz. Küçük günah, Allah'ın fazl-ı keremine sığınıyoruz, affına sığınıyoruz. Küçük günahlarımız hepimizin var. İbn-i Süreyç Hazretleri Şafii mezhebinde müştehit ayarındadır. Yani müştehittir. Yani mezhep için müştehit. Bizdeki işte İmam Züfer gibi falan düşün, müştehittir. Mezhep içinde. 300'lerde vefatı, 300 küsurda vefatı. Kazı İbn-i Süreyç efendim, Kazı radıyallahu teala hazretleri vefatından evvel Allah-u Teala'yı rüyasında görmüş, biliyorsun. Ehl-i sünnete göre rüya alemde görülür. Hitapların iddiaları işitilir. Ondan sonra Allah-u Teala yani ne hazırladın bana gelme diye onu muhasebeye çekiyor. Ya Rabbi, işte imanla geliyorum, tasdikle geleceğim. Halbuki hasta maslada değil tabii bu rüyayı gördüğünde. İşte imanım var, işte şu biraz amelim var dedi demedi. O imanı kesin söylüyor tabii. Ameline kimse güvenemez. Ondan sonra ama imanımıza güveniyoruz da, şimdi biz münafık değiliz, Müslümanız yani. İnandığımız kesin, orada bir şüphemiz yok. Amelimiz şartlara haiz midir, diyebilir, kabul olur, reddolur. Orada şüphemiz var. Ondan sonra veya sildiririz, bir günah yaparız, kul hakkına gider. Onu bilmiyoruz amellerimizde. Allah-u Teala yine işte neyle geliyorsun veyahut da bir sükut olunca o zat anladı ki yani bunu çok büyük kitaplar, çok kıymetli eserlerde zikrediliyor. Bir şey daha istiyor benden yani, bir beyanda daha bulunmamı istiyor yani. Sadece imanla tasdiklen geliyorum veyahut onu hazırladım falan. Efendim yani günahlardan sakındın mı? Haramlarımdan, neylerimden uzak durabildin mi? Diye bir nida oluyor. Mealen 3-4 rivayet var kitapta Bosta. O da diyor ki ya Rabbi, büyük günahlara gelince onlardan sakındık. Çünkü büyük günahlar biliyorsun işte belli şeyler. Onlardan sakındık ama küçüklere gelince senin affına sığındık. Affına rahmetine itimat ettik, ittikal ettik, güvendik, dayandık. Yani nasıl hepten günahsız değildik tabii ki. Yani Allah-u Teala da buyuruyor, ben senin zannını boşa çıkartmayacağım. Yani kulumun zannına göre muamele ederim. Zaten uyandığında o rüyayı anlatıyor falan. Bazıları da tabirciler diyorlar ki efendim bu iktarabelin nasi hesabı, hani insanlara hesabı yaklaştı. Muhasebe günü yani mahşer yaklaşıyor manasında, ama herkesin kendi hesabı kıyameti ölümüyle gerçekleşiyor gibi bir yorumda yapınca yani vefatının yaklaştığını anlıyoruz. Yani 18 gün sonra da falan vefat ediyor. Yani dolayısıyla en büyük müçtehitler ki 3. yüzyılın Şafii mezhebine göre yani İmam Eş'ari ile aynı dönem. İtikatta İmam Şafii, 3 mezhebin İmam Ebu'l Hasan Eş'ari, o da 3. asrın müceddidi. Yani tabii 3'ten 4'e geçişte demek istiyorum. Şeyde Bu da fıkıhta müceddit sayılıyor. Fıkıhta, fıkıh ilminde müceddit sayılıyor. İtikatta Ebu'l-Hasan Eş'ari sayılıyor mesela. Bizde de Hanefilerde aynı dönem. Yani çünkü bu men yüceddidü li hazihil ümmet emra dine. Men elfazı umümdendir. Sıyak-ı umümdendir. Yani genel ifadelerdendir. Bir kişi olmaz. Aynı asırda birkaç müceddit olabilir. Fıkıh dalında şu zat, hadiste bu zat, tefsirde bu zat, itikatta bu zat, işte benim akaidde bu zat falan olur. Mesela aynı dönemde Maturidi Eş'ari aynı 300'ün başında, vefatları hemen hemen 330'lar civarında yani. Çünkü 100'ün başında İslam'a hizmet faaliyetlerini yürütmesi gerekiyor. İkisi de var. O zaman biz diyoruz ki İmam Maturidi ise bize göre o müceddittir o asırda. Diğer üç mezhebin itikatta İmam Ebu'l-Hasan Eş'ari'dir. Onlar öyle diyor. Bunda ne yok? Tenakuz ve çelişki yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim için diyor. Ümmetim derken ümmetin kesimleri var. Türkleri var, Kürtleri var, Arapları var. Efendim ne diyorsun? Bölgeleri var. Ona göre onların yaşadığı bölgeler var. Mavra-Nehir işte Orta Asya falan o bölgeler İmam Maturidi'nin bölgesi. Ebu'l-Hasan Eş'ari bu taraf Bağdat vesaire Arap aleminde tecdit yapmış. Dolayısıyla bunlar birbirine tezat teşkil etmiyor. Hani İbn-i Süreyç de Kazı Süreyç Hazretleri o da Şafii mezhebinde mesela fıkıhta mücedditlik yapmış. Yani mezhebi tabii İmam Şafii daha yeni vefat ettiği dönemleri İmam Şafii'de. Diyelim bu Hanife'nin mezhebinde de fıkıhta da o dönem mücedditler var. Demek ki mücedditler birkaç konuda birkaç tane olabilir. Hatta bir konuda bile itikatta yani bu ümmetin bu kısmının itikadını tecdit eden Maturidir, şu kısmın Eş'aridir. Bunlar birbirine zıt düşen şeyler değil. Demek istiyorum herkesin günahı var, herkesin yani bazı emirlere muhalefeti var, bazı nehilere muhalefeti olmuş olabilir. Kimse peygamber değil, masum değil. Sahabe-i kiramdan da günah vuku bulması mümkün. Mümkün muhtemel peygamber olmadığına göre masum değil. Ehl-i Beyt imamları masum değil. Sen Şia'ya bakma. Dolayısıyla bunlar günahkardırlar anlamında konuşmuyorum. Günah yapma vuku ihtimali var. Peygamber

0: O alim görmüş, veli görmüş, vaazler dinlemiş. Yani onun mesuliyetini fazla görüyor. Kabul ediyor Rabbimiz Tebarek ve Teala. Onun için Allah Teala bizim başımıza envai türlü, benim o kadar günahım var ki, tamam belli başlı bir kebair, büyük günahlar yapmadım. Kimseye borç verip de faizden parayı geri fazlasıyla almadım. Efendim zina yapmadım. Bir içki içmedim, ağzıma sürmedim. Efendim büyü yapmadım, yaptırmadım. Namuslu bir kadına, adama neyse iftira yapmadım. Yani kebairden sayarsa şirke düşmedim diyelim. Ama şimdi ben günahsız mıyım? Dünya kadar sagairden günahım var. Şimdi bu günahların karşılığında benim başımı devamlı ağrısa, dişimi de üstüne ilave katsa, ağız yaralarımdan da bütün boğazlarıma kadar her tarafı patlatsa, zulüm mü yapmış olacak bana yani şimdi haşa? Çirkin bir fiilde mi bulunmuş olacak bana haşa? Sen de kendine kıyas et. Çünkü neden o kadar emir ve nehilerde, muhalefetlerimizden birinden bile istese, sen bana yanlış yapıyorsun, emrimi kırdın, yasağımı çiğnedin, sınırımı aştın, geçtin, ne olacak? Tabii ki adalet olacak bu. Ama yapıyor mu? Yapmıyor. Nimetle, sıhhatle, afiyetle geçirdiklerimizin yanında hastalıkla, sancıyla, ağrıyla geçirdiğimiz toplasan kaç sene eder? Ameliyatlar oldum, hastanede kaldım, sıkıntılarım olmadı değildir. Toplasan kaç sene eder? 57 senelik şu anda bana ömür vermiş. Şu ana kadar yaşatmış beni. Yani bir sene eder mi yani tümünü toplasam ağrım, sancım, hastalığımın mesela? Etmez gibi geliyor. Tamam birkaç ay hastalık yattığım çektiklerim olmuş. Bypasslar şunlar bunlar 2 ay, 3 ay sürdü. Zor geçen şeylerim oldu. Birkaç ay süren hastalıklarım da oldu. Ağır efendim şeyleri, sıkıntıları olan. Bir sünnet olduğumda bile bir mikrop ne kaptıksa işte ne zaman ta 7 yaşımda mesela 3 ay çektim. 3 ay ne ağrılar ne sancılar 7 yaşımda hatırlıyorum onu mesela. Yataktan kalkamadım yani. Misal toplasan oradan 3 koy, buradan 2 koy, oradan 5 koy bilmem ne bilmem ne. Yani benim hakkımda ki ben hastalıklı bir bünyeye sahip bir adam. Sizin çoğunuz benim kadar da hastalık çekmiş değilsin. Toplasan 1 sene 2 sene etmiyor ağrılı sancılı dönemi. Mesela burada 55 sene rahatlık, afiyet içerisinde hayat vermiş mesela. Sen bunu hak ettin mi yani? Sen ettin mi? Ben etmedim. Ben bu afiyeti hak etmedim. Allah Teala benim günahlarıma göre bana ağrı, sancı, hastalık, bela, musibet yağdıracak olsa külümü savurması lazımdı şimdiye kadar. Ama yapmıyor. İşte onun için lütuf sahibi. Onun için ikram sahibi. Kullarına hak ettiklerini yapsa da bu elbette adalet olacak. Bu elbette ki zulüm olmayacak. Kabih diye nitelenemez, çirkin denemez. Ama yapıyor mu? Bunu da yapmıyor kurban oldu. Kur'an-ı Kerim hep bunu söylüyor. Ve innallâhe lezû fazlun alennâs. Alâ zulmihim de var. Allah Teala insanlara ne kadar lütuf sahibidir, iyilik sahibidir. Alâ zulmihim diyor bak. Zulümlerine rağmen. Zulüm ne? Şirk, müşrik, kafir var bu kadar. Bunlar yiyor içiyor bizden daha sıhhatli, afiyetteli. Şirklerine rağmen, bizle ilgili konuşursak günahlarına rağmen, kiminin büyük günahını, kiminin küçük günah, Allah'a karşı yaptıkları isyanlara rağmen, Allah yine de çok büyük lütuf sahibidir. Yani onun için bu zaten ayet-i kerimelerde bunu beyan ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 35. bölüm devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422, sembol oranı 27.500, polarizasyon dikey.
3: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar

0: türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri 35. bölüm devam ediyor.
4: Ama Allah-u Teala hiç sebepsiz, diyelim sen hiçbir günahın yok, diyelim peygambersin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber, bir günah var mıydı yoktu, kable nübüvveti ve ba'da. Peygamber olmadan öncesinden sonrasında da günah istihat edemeyiz. Tamam, günah istihat edemeyiz. Peki çok çile çekti mi? Çekti. En büyük sıkıntıları için. Mâvüze nebiyyum isle mâvüzeytü. Benim çektiğim eziyeti, cefayı hiçbir peygamber çekmemiş buyuruyor. Peki o vaziyette onun günahı da yoktu. Peki Allah-u Teala ona bu kadar dünyada çile çektirdi. Rahatlık yüzü göstermedi. Allah-u Teala ona zulüm mü yaptı haşa? Yanlış bir iş mi yaptı haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ne kadar... hamd ediyordu, şükrediyordu. Kurban olduğum Allah'ım diyor, sen ne kadar lütuf sahibisin. لَوْ نِعْمَةُ وَالْفَضْلُ لَوْ سَنَاءُ الْحَسَنِ Beş vakit namazdan sonra nimet sana ait, fazla ikram yapmak sana ait, güzel övgüler sana ait, hamd sana mahsus. O en fazla çileyi çekiyor. Bir de benim günahım da yok. Bu niye bana oldu bir şey diye. Düşünmüyor ki öyle. Çünkü tabii onda da hikmeti var, derecesini terfi ettiriyor, terakki ettiriyor. Bütün peygamberlerden onu üstün kılacağını beyan ediyor. Bu ayrı bir şey. Abes Mevla'nın işlerinde fuzuli iş olur mu yani? Ama illaki günah sebebiyle olmuyor ki bu. Hiç günah olmayan peygamberler ve veyahut da velilerde bile ne büyük eziyet sıkıntıları var, senden benden fazla çekiyorlar. Zaten hadis-i şerifte onu söylüyor. Eşeddül bela alel enbiyâsim vel evliyâsim vel emsel fel emsel. Belanın en şiddetli ağrısı nebilere gelir, peygamberlere gelir, sonra velilere gelir, sonra derecesine göre gelir. Ne kadar derecesi yüksekse musibeti o kadar fazla olur. Demek ki illa da günahlar sebebiyle ama bizim günahlarımız sebebiyle bizi devamlı bela yağdıracak olsa zaten hak ettiğimizi vermiş olur yani. Hak ettiğimizi de vermiyor ki bize. Ama diyelim günah söz konusu değil. Yine bir zarar zeval verse bunda bir zulüm söz konusu olur mu? Haşa. Yani sebepsiz yere de yapsa kendi mülkünde tasarrufta bulunuyor. Bundan dolayı Allah'ımıza bir noksanlık gelir. Çünkü Allah-u Teala fiilleri yaptığı işler hususunda ona hiçbir şey ne yapamaz? Bir sınır kota koyamaz. Bir hacir, bir engelleme yapamaz. Hükmünü kimse reddedemez. Verdiği kararı kimse bozamaz. Vallahu yahkumu la mu'akkibe li hukmi. Allah hükmünü verir, kimse onun peşine takip edecek de avukata verecek, temize dosyaya bile danıştaya saydım. Kim arkasını arayabilir? Kim onun peşine düşüp de onu iptal ettirebilir? Şimdi burada bir şey yapıyorsun, istinaftan bozduruyor. Yok oradan geçti, Yargıtay'da mı? Oradan geçti, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru. Oradan geçti, Avrupa Mahkemesi. Bilmem ne, bilmem ne. Uğraş da dur. Sen Allah'ın verdiği hangi hükmü takibini, peşini takip edip de bozdurmaya uğraşabilirsin? Sevdiğin çocuğunu öldürse, alsa, ananı babanı alsa, kocanı alsa, veyahut öbürünü kötürüm etse, gencecik adamı omurili felç etse, ben daha yeni evlenmiştim, kocama doymadım işte, trafik kazasında bir şey oldu, felç oldu, belden aşağı tutmuyor, ben efendim gencecik kadınım, şudu, ne yapabilirsin hanım kardeşim yani? Ne yapabiliriz? Mevla'nın hangi hükmüne kim itiraz edebilir? Onun için itiraz etsen bir şey yerine gelmiyor veyahut o itiraz geçerli olup da bu iş kalkmıyor ortadan. Ama senin itikadın bozuluyor, imanın bozuluyor. Ahirette cehennemlik oluyorsun. Neden? Yaratana itiraz ettiğin için. Bari razı gel. فَمَا رَضِيَ فَلَوْ رِضَاهُ مَا سَخِطَ فَلَوْ سَخَطُ Razı gelenden razıyız, razı gelmeyene biz de gazaplıyız buyuruyor. Hadis-i şerifleri beyan ediyor. Yani saçmalığa ne lüzum var? Allah Teala lütuf sahibidir. Lütuf ne demek? Sen sebebiyetin yok, istikakın yok, kazanımın yok, liyakatın yok. Neye layıklık da bize bu nimetleri verdi yani? Bizi yaratırken yani. Bir de hiç yoktan, yokken ne kazanmaya ne imkanın var da sana bu güzel sureti veriyor, bilmem neyi veriyor. Bu kadar nimetler içerisinde, daha doğumumuzda bile ne kadar nimetler içinde doğduk ya. Efendim, değil mi? Doğar doğmaz çöplüğe atabilirlerdi. Anamız bizi çöplükte doğurabilirdi, esir kampında doğurabilirdi. Bizi köle yapabilirler, bilmem ne bilmem ne. Daha doğumumuzda bile. Yani doğmadan evvel ne hak ettin ya? Ne hak edebilirsin? Daha yoktun ki. Dolayısıyla burada sebebiyet, burada bir istihkak, burada bir liyakat söz konusu değil. Allah Teala lütfu keremiyle veriyor. Lezzetli şeyler veriyor, menfaatli şeyler veriyor. Efendim faydalı şeyler veriyor. Bazen bela gibi gösteriyor. Onun için de nimet veriyor. Arkasında aslan yatıyor altından. Büyük işler çıkıyor. Asen tekrar hoşuna ve hayrul lekum. Ola ki bir şey istemezsiniz. Halbuki o sizin için hayırdır. Ve asen tuhibbu şeyme ve şerrul lekum. Peki bir şey seversiniz olsun diye. O halbuki o size şerdir. Bazen bir yere gitmek istiyorsun engel çıkıyor. Sefer iptal oluyor. Korona çıkıyor. Bir tane planın bozuluyor. Halbuki gitseydin orada helak olacaktın, şu olacaktın, bu olacaktın. Soyulacaktın, dövülecektin, darp olacaktın, esir olacaktın. Misal orada ona mani çıkarıyor. Sen de ona üzülüyorsun. Niye bu işe engel oldu şimdi? Halbuki o senin için hayırdır. Sen bilmiyorsun. Veyahut da efendim şerli görüyorsun. Bu bana zarar. Hapse düştüm ben kaç defa. Ya mantıka baksan niye şimdi hapse düştüm? Engellendim, kısıtlandım. Çocuk çocuğumdan senelerce göremedim. Onu yapamadım, bunu edemedim. İşte sohbete gidemedim. İşte Efendi Hazretin yanında bulunamadım. Öyle ya, o senelerde kaç, bir iki sene kaybım var diyelim. Bana göre kendimin en istediğim şeylerden mahrum olduğum ortamlardan uzak kaldım falan filan. Ya kardeşim sen orada olsaydın sen onu hayır gibi görüyordun. Ama orada acaba ne olacaktı? Şüpheye mi düşecektin? Vesveseye mi kapılacaktın? Yoldan mı çıkacaktın? Bir şey itiraz mı edecektin? Efendim bir suikasta mı gidecek, kurban gidecekti? Bir şey mi şimdi? Bazısını hapse attırıyor, beladan kurtarıyor. Dışarıda kalsa öldürülecekti mesela. Misal, herkes buna göre düşünsün. Hiç boş iş yok. Ama bunları yaparken asla Rabbimize bir şey vacip değil, bir şey lazım değil, bir şey yapmak zorunda değil, mecburiyetinde değil. Bütün fiillerini, işlerini, fiiller bahsinden gidiyoruz ya, işlerini kendi ihtiyarıyla yapıyor, kendi seçimiyle yapıyor, kendi iradesiyle yapıyor, kendi kudretiyle yapıyor. Mutlak manada kayıtsız, şartsız, bir sebebe bağlantısız, bir illete, bir hikmete efendim dayanmasız. İşte şöyle olmasa şöyle yapamazdı, şunu olsa. O sana mahsus. Senin gibi, benim gibi hesabı kitabı bilmeyen, kaybı bilmeyen, önünü geçmişini, geleceğini hiç bilmeyen, geçmişini bile unutan bizim gibi adamlar yani. Bir şey çıkıyor, ona göre bir pozisyon alıyoruz. O iş ortadan kalkıyor, ona göre cayıyoruz, o noktadan geri geliyoruz falan filan. Ama Allah-u Teala sen diyebilir misin ki Allah-u Teala şöyle olsaydı Ahmet'e bunu yapmazdı. Böyle olmasaydı Mehmet'e bunu yapardı. Nasıl diyeceksin bunu? Allah-u Teala bir sebebe bağlış yapmıyor ki senin benim gibi. Bir vücuba lüzuma göre de iş yapmıyor yani. Mecburum bunu yapma diye. Bazı işler var. Ben severek mi yapıyorum? Bazı işler oluyor. Hayatta başımıza gelen şeyler oluyor. Ya mecburiyetten mi yapıyorsun onu? Yani mecbur olmasam bypass olur muydum yani? Niye gideceğim bıçak altına yatacağım, göğüs kafesimi kestireceğim, doğratacağım. Ondan sonra kalbimi çıkartacaklar bilmem ne kadar riskli iş mi? Aylarca da çekmesi var peşinde. Yaralarımız kapanana kadar, şeker hastası olduğumuzdan yaramız kapanmadı aylarca. Sen şimdi bunu bir lüzum olmadan yapar mısın? Sonra mesela öbür doktor da dedi ki niye bypass oldun ya? Olmadan da senin bu damarın açılırdı veya kurtarırdın. Ta tehlike risk boyutuna ulaşıyor. Mesela niye oldum görüyor musun? Şimdi bilsem olmazdım falan. Ya işte bizim hayatımızda devamlı yaşanan şeyler. Çünkü neden? Lüzuma bağlı, vücuba bağlı, mecburiyete bağlı, sebebe bağlı. O anda karşına çıkan doktora bağlı. Bilmem ne yani. Aldığın sattığın ona keza, evlendiğin boşandığın ona keza, doğurduğun doğurmadığın ona keza. Bazı insan diyor şimdi aklım olsa ben bu çocuğu doğurmazdım bilmem. Senin elinde mi yani tabii de. Yani bizim kendi irade ve ihtiyarımız cüz'i olduğu için bir tesirli değil. Ama Allah-u Teala'nın iradesi külli, iradesi kudreti külliye, iradesi külliye, o ihtiyarı külli, hiçbir kayıtla, efendim sebeple, bağlantıyla mukayyet olamaz ki. Onun için o kullarına yaptığı muameleleri, yaptığı fiilleri, kullarıyla ilgili yaptığı icraatları neye göre yapıyor? İhsan, iftal, iyilik yapmak, lütufta bulunmak, yoksa o bunu hak etti, bu, benim bunu yapmam lazım geldi bilmem ne. Kimseye ihtiyacı yok ki. Gani mutlak, efendim mutlak gına ve zenginlik ve ihtiyaçsızlık ancak ona ait. Herkes ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Allah'u samedu, İhlas-ı Şerif'teki es-samed. Herkes onu kasteder, ona teveccüh eder, ona yenilir, ondan ister. يَسْأَلُوا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Köklerde yerler ne varsa ondan dilenir. O kimseden bir şey istemez. Ne buyuruyor? يَا يَنَّاسْ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ Ey bütün insanlar, hepiniz Allah'a fakirsiniz, muhtaçsınız. Muhtaç da denmez derdi Efendimiz. Muhtaç deyince yani bir şeyleri var da bazı şeylere de muhtaç. Biz ihtiyacın ta kendisiyiz, mastar derdi. Yani ihtiyacın ta kendisi demek, babamızın evinden bir şey getirmedik ki. وَمَا جِيْتُمْ مِنْ اَمْرِي بِشَيْءٍ وَاِنَّمَا وَهِبْتُ الَّذ۪ي ذَاتِي وَهِبْتُ الَّذ۪ي عِنْد۪ي وَزَات۪ي وَاَصَافِ diyor mektubatta. Yani ben kendiliğimden ne getirdim, neyim vardı da ne getirdim, anamın karnından donsuz çırılçıplak çıktım. Yani zatım da, sıfatlarım da, fiillerim de, hünerlerim de, şu anda neyim varsa yok. Hibe olundum yani, bana verildi, karşılıksız verildi. Ben istihkakım olmadan verildi, ben mi hak ettim diyor mesela. Onun için siz muhtaçlarsınız, muhtacın yine bir şeysi vardır. Sen ihtiyacın ta kendisisin. Yoksun ki zaten varlığın bile ondan geliyor. Varlığın da ondan geldikten sonra peşine olan sıfatların nasıl sana mal olacak yani? Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah ise hakiki gına sahibi, ihtiyaçsızlık sahibi, zenginlik sahibi, bütün hamdü senalar, övgüler ona mahsus olan yekâne zat ancak odur. İn yeşe yüzibkum. Dileseydi sizi siler süpürür. Şu anda 8 milyar insanı şu an diyorum. An ne demek biliyor musun? An. Saniyeden az ya. Saniyeden az. Şunu konuşurken kaç an geçti? Kaç saniye geçti mesela? Şu anda dilese hepimizi siler süpürür. 8 milyar insandan bir eser kalmaz, bir canlı kalmaz. Kimle sorabilir, kimle hesap sorabilir? Zulüm mü yapmış olur haşa? Adaletin ta kendisidir. Ve etimi halkın cedid. Yerine yeni mahlukat getiririm diyor. Hiç günah işlememiş, tertemiz, bana isyan etmeyen melek gibi. Yapar aratamaz mı şimdi 8 milyar, 16 milyar, 18 milyar? Melek gibi insan, hepsi ibadet, taat, hiç emir kırmıyor, hiçbir yasak irtikap etmiyor. Yapamaz, yaparım diyor. Ve madelke alallahi bi aziz. Bu Allah'a zor bir şey değil. Zor bir şey değil. Adam bir insanı öldürmek için boğacan, sıkacan, ondan becerine gider kaç kurşun atıyor adam. Yani öldürmek istesen öldüremiyorsun, kaldırmak istesen kaldıramıyorsun, diriltmek istesen diriltemiyorsun. Yani elimizde ne var? Ama Allah böyle bir şey söz konusu mu? Gün ol dese var oluyor, yok ol dese yok oluyor. Bu bana zor değil buyuruyor. O zaman siz yaşıyorsanız, varsanız, canlıysanız, insansanız, Müslümansanız, efendim sıhhatliyseniz, afiyetliyseniz, nispi de olsa herkes öbürüne göre daha afiyette mesela, burada ne var? Ancak Allah'ın lütfu var, fazlı var, ihsanı var, nimeti var, lezzetlendirmesi var, imtinanı var, efendim tavli var, yani zenginlik vermesi var, mal vermesi var. Var da var, var oğlu var, hepsi var olanların hepsi Allah'tan. Onun için Allah-u Teala hakkında vücub tabiri veya bunu yapacak mecbur, zorunlu, bunu yapmak zorunda gibi bir tabir kullanmak asla caiz değildir. İnsanı dinden imandan çıkarır. Ama maalesef fırkı dâlleden, bidat fırkalarından olan Mutezile fırkası bu vücub tabirini kullanıyor. Ama ayet-i kerimede la yüselu amma ef'alu ve müselun. Yaptığı hiçbir şeyden Allah sorumlu tutulamaz ama kullar mesuldürler. Çünkü Allah onları hesabını soracak. Ama sen Allah'a bir şey soramazsın. Nasıl soracaksın yani? Yani Mutezile'nin burada bu kadar ya Hoca Efendi anlatıyorsun. Bu kadar da anlattın mesela. daha da anlatırım da yani. Neye dayanarak anlatıyorum burada? Efendim, zaten konuyu da bağlıyor. İmam Gazali Hazretleri ibareler bakımından buradaki ibarede ve ne azze ve celle, Allah azze ve celle yusibu sevap veriyor. İbade kullarına ala taati, yaptıkları itaatler karşılığında mesela namaz kılana şu mükafat, işte oruç tutana, işte efendim nafile oruca, işte bizim ömrümüz size faziletli amellerin sevaplarını anlatmakla geçti. Ve ayette de var bu şimdi. Ben sadece hadisle mi konuşuyoruz ki yani? Cennetler anlatılmıyor mu? Huriler anlatılmıyor mu? Irmaklar anlatılmıyor mu? Cennette köşkler, saraylar anlatılmıyor mu? Tahtlar anlatılmıyor mu? Yani, cennet şarapları anlatılmıyor mu? Bütün ayet onlar zaten. Sen hadise gitmene de gerek yok da. Ama hadissiz de ayeti hiç anlayamazsın. Bütün ayet hadislerde ibadetlerin karşılığında sevaplar vaat edilmiyor mu? Vaat ediliyor. Evet. Ve ennehu Allah-u Teala efendim yusibu ibadehu, kullarını efendim sevaplandıracak. Ondan sonra ala taati, yaptıkları ibadet ve itaatlere karşı sevaplandıracak, mükafat vereceğini beyan ediyor. İşte beş vakit namazın farzlara şu, nafilelere bu. Özellikle nafile amellerde daha çok fazilet ve sevap vaat ediliyor. Teşvik için yani. Farzları zaten mecbur yapacak falan. Onun için Ramazan orucunun sevapları şunlar bu anlatılıyor ama bir Muharrem orucu, bir Arafa günü orucu, bir Pazartesi, Perşembe vesaire onların sevaplarına baksan çok daha fazla rivayet buluyorsun. Çünkü neden? Yani nafile zorunlu değil. Onu teşvik için müjde fazla veriyor. Ama bu şimdi Allah Teala ben namaz kıldım, oruç tuttum. Adamın bir akılsızın birinin için Efendi Hazretleri çok naklederdi yani. Sofrada yemek yiyorduk dedi. Dedim ki dedi bak işte Allah Teala bize bu kadar nimetler veriyor, ikramlar yapıyor, işte yediriyor, içiriyor falan. Anlatırken yani ahirete belki de hiç müteallik de konuşmadım dedi yani. Dünyayla ilgili mesela bu kadar yemekle, nimetle bak ne kadar rızıklar vermiş falan. Hatta orada oturanlardan biri de demez mi ki? Yapacak tabii dedi. Biz de namaz kılıyoruz dedi. Ya şimdi bu işte Mutezile kafası böyle bir saçmalık bir şey yani. Allah'a bir şey vacip dedi. İbadet yapana sevap vermesi vacip. Günah yapana azap etmesi vacip. Yani zorunlu yani. Ne alakası var zorunlu? Yani ibadet yapanın bir istihkakı yok ki. Neden? Neyle ibadet? Neyle namaz kıldı? Kuvvetiyle. Kuvvet nereden kazandı? Yediğiyle, içtiğiyle. Yoksa belini doğrultabilir mi? Gıda vermeseydi, yemek vermeseydi, içmek vermeseydi belini doğrultabilir mi? Kıyam yapabilir mi? Kıraat yapabilir mi? Uyku verse, hafızasını bozsa. Bu sabah işte biraz böyle ağır kesici, ağır haplar içiyorum bazı kere mesela. Biraz da geç yatınca, hapları da geç içince sabah namazı bak ne çok. Ya okudum mu, okumadım mı? Kaç senedir okuduğum Salavat-ı Şerife'nin birisi mesela. Yani sonunu getiremedim. Bu sabah sonunu getiremedim. Bir daha geldim geri, bir daha geldim gittim geri. Getiremedim yani. Şimdi onun için öyle şeyde üstüne düşmüyorum. Çünkü sonra hatırıma geliyor yine. Yani mesela getiremedim işte. Çok akıllıyım ya, çok hocayım ya, zekiyim ya ben. Göya bana çoğunuz imreniyorsunuz yani. Böyle taramalı gibi konuşuyor her şey kafasında falan. Okuyamadım işte. Salli aleyhi, Allahümme salli aleyhi zâtil muhammediyetil latifetil ahadiyet, şems-i semâil esrar, mazhar ilen var. Uzun yarım sayfalık bir şeydi. Sonunu getiremedim. Şimdi sen yapacak tabii, verecek tabii. Biz de efendim namaz kılıyoruz. Namazı neyle kılıyorsun? Salavat okuyoruz. Salavatı neyle okuyorsun? Onu verdiği akılla, hafızayla, şununla bunu. Onu neyle? Yemezsen, içmezsen bunu yapabiliyor musun? Bir uyku, bir ağrın olsa hatırlayabiliyor musun? Namaz kılabiliyor musun? Bas bas bağırırken ağrıdan nasıl kılacaksın? Veyahut ağrı kesici alıyorsun. O da bir nimet. Ağrını duymamak için. Bu sefer hafızanda biraz kayboluyor veyahut da kafanı yerinde tutamıyorsun. Sarhoş gibi oluyorsun. Yani, okuyabiliyor musun? Yani yaptığın ibadetler yine onun verdiği nimetlerle. Dolayısıyla neyi hak ediyorsun abi sen? Efendi Hazretleri de dedim ki diyor bu adama. Senin konuştuğun neye benzedi biliyor musun? Neye benzedi? Şimdi adamın birini baktın sokakta açlıktan efendim böyle belini doğrultamıyor, yatmış yıkılmış. Sen de baktın anladın ki böyle zayıf kemikleri söylüyor, çok aç yani falan. Bir zaman sonra da ölür tabii açlıktan, insanın mukavemetinin bir süresi var. Ondan sonra sen de onu böyle zorla alıyorsun, tutuyorsun, çeke yani böyle yardım ederek falan. Mecali yok hiç senin evine gelmeye, yemeğe. Yemek yemek de mecal ister. İnsan bazı kere öyle halsiz oluyor ki yemek de yiyemezsin yani. Boğazından da bir şey demez, öğütemezsin, çiğneyemezsin. Hepsi Allah'ın yardımıyla oluyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra geliyor, götürüyorsun sofraya, böyle zorla oturuyorsun, arkasını yaslıyorsun falan. İşte ona böyle, ne bileyim işte. Yani evvel emirde beynine gidecek, şekerini biraz yükseltecek, tansiyonu falan yerine getireceksin. Ne bileyim, bal şerbetidir vesairedir yani. Bazı şeyin kalori olarak vücuda intikali veyahut da sana kuvvet vermesi gecikmeli olur bazı gıdaların. Bazı gıdalar biraz daha çabuk yani mideden şey olur, az mı olur falan, kana karışır falan. Hani insan bir kuvvet hissedecek çünkü belki günlerdir, aylardır efendim vitaminsiz, şeysiz kalmış adam. Sen de onu yediriyorsun, içiriyorsun. O da şöyle bir gözünü açıyor, gözünün feri geliyor. Ondan sonra konuşmaya mecali geliyor. Ondan sonra işte böyle dik oturabiliyor falan. Ondan sonra adama dönüyor, diyor ki o yolda onu görüp de acıyıp da böyle bu ikram yapıp da evinde falan böyle her türlü şeyin bakımını yapan adama karşı konuşma gücünü kendinde bulduğu vakitte ona kalkıyor, dönüyor, diyor ki sen de benim kıymetimi bil ha. Adam da şok oluyor falan, şaşırıyor, ne demek istiyor falan. Senin de yemeğini herkes yemez yani. Şimdi bu ne gülüş bir durum. Sen sanki kaç kişiden yemek teklifi aldın? Nerede erzak buldun da, tercih yaptın da buna geldin de, şimdi bu adama imtinanda bulunuyorsun, başına kakıyorsun ve diyorsun ki senin de yemeğini herkes yemez. Sen zaten bu yemeği yemek zorundaydın, bu yemeği yemesen zaten birkaç gün daha ya yaşardın ya yaşamazdın. Adam seni bulmuş, acımış, lütfetmiş, kerem etmiş, ikram etmiş, bir de kafayı kaldırınca adama diyorsun ki senin de yemeğini herkes yemez. Sanki 40 kişi teklif etti de sen bunu tercih ettin yani. Senin de konuştuğun laf buna benzedi dedim, diyor Efendi Hazretleri. O zaman adam da dedi ki, hoca efendi ben bunu düşünememiştim. Ya namaz kılıyoruz tabii, bize verecek yani. Şimdi Allah Teala ve ennehu yusibu, sevap veriyor. İbadehu, kullarını mükafatlandıracak. Ala taati, taat ve ibadetleri karşılığında, mukabilinde. Namazına bir şey vaat etmiş, oruca bir şey vaat etmiş. Sadakaya vaat etmiş, zekata vaat etmiş. İslamiyet cennet vaatleriyle, müjdeleriyle dolu Kur'an sünnet. Ahadis, hadis-i şerifler dolu. Tabi verecek bunu. Sözünü bozmaz, la yuhulful miad, vaadine hulf etmez, kezipten münezzeh, cimrilikten münezzeh, acizlikten münezzeh. Çünkü vereceğim dedi de ben de sana bir şey teklif edeyim, şunu yap da şöyle yaparım, sana böyle yaparım. Sonra sen yaptın, itirdin, bitirdin işi, ben de ama benim o imkanım kaçtı, fakir oldum bilmem. Ben de sana ne dedim, özür dilerim ya. Dedim sana bu işe gir şöyle, ben de destek olacağım falan ama ben de battım, iflas ettim, şimdi ben de borçluyum. Ha, bu kul hakkında düşünülebilir. Vaadini yerine getiremez. Kimi hainlikten, kezipten, yalandan ama kimi de imkanı olmaz. Söz veriyorsun bir sene, iki sene içinde, bir haftada milletin ekonomisi ne kadar değişen var yani. Ondan sonra adam sözünde duramaz yani. Sen de ona Allah razı olsun kardeşim, niyetinle destek oldun, tamam sen de imkanı kaldı. Ama Allah'ta böyle bir acizlik söz konusu değil ki. Onun için yani vaadine hulf etmesi düşünülemez. Çünkü neden olur? Ya yalancılıktan, ya hainlikten, ya dolandırıcılıktan, ya da gücü yetmemekten. Ya bunların hiçbiri Allah'ta olmadığına göre mutlaka ki sevap verecektir. Ha sen tabii şirke düşmezsen, mürtet olmazsan, iptal etmezsen, geriyi bozdurmazsan, kulaklarına girmezsen, onlar ayrı bir meseledir. Ama şimdi bunu verecek, sen hak ettiğin için mi verecek yani? Tabii verecek bu kadar yemekleri bize, biz de namaz kılıyoruz mantığı. Bu nasıl bir geçerlilik arz ediyor? Verecek ama bi hukmil kerami. İyiliğinin hükmü neticesinde, ikram sahibiyim diyor. Yani sana iyilik yapıyor fazladan, sen hak ettiğin için. Sen bunu hak ettin, bunu karşı. İşte geçen sohbetleri yine anlattım, bir daha tekrara düşmeyelim. Yani tabii her dersi herkes dinlemiyor ama 500 sene adada ibadet eden zatın işte keremimle mi muamele edeyim, adaletimle mi muamele edeyim? O da bir hesap yaptı. 500 sene sırf ibadet yaptım, hiç de günah yapmadım. Keremine bırakırsak belki hesabı düşük tutarlar melekler falan. Onun için 500 seneliğin tam karşılığını alamam. Yani cennetteki alacağım nimetler eksik kalabilir falan. Bir hesap yaptım. Ne bilsin evliyaullah ama işte. Böyle düşündü yani. Düşünebildi yani. Dedi yani bana amelime göre muamele et. Yandığın gündür. Bir hesap, bir kitap. Bir günlük gözünün görme nimeti. Bu uzun bir hadis-i şeriftir. Sahihtir. Hakim Müstedrek de bunu zikrediyor. Müstedrek Buhari Müslim'in ilaveleri yani. Bu kul 500 sene ibadet karşılığında hiç günahı yok. Bu adamın bir günlük göz nimetine şey demek. Senin namazın, ibadetin sence cennet verecek, nimet verecek, vermek zorunda. Mutezile'nin kafası. Yemek verecek tabii, biz de namaz kılıyoruz hesabı. Bu nasıl olacak? Sen ki bu kadar günahın var. O evliyanın 500 sene hiç günahı yok. Sırf ibadeti var. Senin benim bu kadar günahın var. Zaten sırf o günaha baksan bütün nimeti istikakın olsa bile iptal ettirir. Sen neye göre diyorsun ki vücub yolu üzere, lüzum yolu üzere tabii ki mecbur verecek. Öyle bir şey yok. Bi hukmil keremi vel vaadi. Vaat müjde verdi. Vaadine hulf etmez. Söz verdi. Söz verirken sen hak ettin de mi söz verdin, hak etmedin de mi söz verdin? Çünkü adam hiçbir şey hak etmemiş. Ben de diyorum ki ya seni çok sevdim, sana bir daire vereceğim. Sen burada altyapın olarak geriden bana ne iyilik yaptın da ben sana bu sözü verdim? Allah Teala kullana verdiği vaat ve söz karşılıksız hibe kabilinden bir söz. Karşı taraftan bir iyilik görmedi ki yani. Onun yaptığı iyiliğe vefa borcunu ödemek üzere olsun. Onun için bu vaattir, müjde vermiştir, keremdir, lütuftur, iyiliktir. Ama la bi hükmü lüzum. Zorunluluk, efendim ben sana bunu vaat etmiştim, buna mecburum. Ya tamam, Allah, kimse Allah'a bir şey vacip edemez. Allah bir şey kendine vacip ederse yani ne buyuruyor mesela? Li emrenne cehennem. İşte cehennemi dolduracağım, yemin ettim falan. Bu şimdi o kendi kendine yaptığı bir karar, verdiği bir karardır, bir yemindir. İşte mesela vecebet muhabbeti lil mutehabbine fiyye. İşte benim için birbirini sevenleri sevmem vacip oldu. Vel mütezavirine fiyye. Benim rızam için birbirini ziyarete gidenlere. Vel mütebaziline fiyye. Benim rızam için birbirine cömertlik yapıp ikramda bulunanlara. Vel mütecalisine fiyye. Benim yolumdan bir meclis kurup zikir, ilim, sohbet mecliste oturanlara, bir araya gelenler. Sevmem vacip oldu. Vacip oldu ve vücub tabirini kendi kullanıyor. Burada hadis-i kutsidir. Sahih hadistir, hadis-i kutsidir. Vücub. Ama bu zorunlu. Ben kendime bunu mecbur ettim. O ayrı. Senin Allah'a bir şey dayatman ayrı. Biz burada kullar Allah'tan bir şeyi mecbursun bize bunu vermeye. Çünkü biz bunu namazımızı kılmıştık şeklinde. Ne yapamazlar? Bir şey koparamazlar yani. Ama kendi bir şeye söz verdiyse o kendi kendine vaat etmiştir, üstlenmiştir o işi. Üstlenmiştir, ayrı bir şeydir. Bi hukmül lüzum, yani o bunu artık yapmak zorunda. Çünkü sen artık beş vakti kıldın mı kıldın. O beş vakti kıldığına göre onun da cevap vermesi lazım ona artık. Senin namazın onu bağladı mesela. Haşa, böyle bir şey olamaz. Vel istihkak, hak etme. Türkçe'de istihkakımı ver derler mesela. Arapça kelime Türkçe'de istihkak. Yani o günlük hak ettiği bir mesela maaşından veyahut da işte yemekten, erzaktan. İstihkak, senin Allah'tan ne istihkakın var? Ne alacağın var yani? Çünkü la yecibu, vacip olmaz aleyhi Allah'ın üzerine fi'lü. Hiçbir işi yapmak. Yani Allah'ın fiillerinden gidiyoruz. İtikad dersinde konu efal-i ilahi. Ama Allah'ın yaptığı işleri anlatıyoruz. Tamam, yaptığı iyilikler, şunlar bunlar hepsi. Ama bu fiillerin hiçbirini yapmak zorunda değil. Yani Allah'a bir şey vacip olmaz. Ve la tasavvaru, düşünülemez minu Allah tarafından. Zulmün, hiçbir zulüm efendim düşünülemez. Çünkü başkasının mülkünde tasarruf yapmıyor ki. Her şey kendi mülkü. İşte senin dediğim kendi arsanda istediğin yeri kazdın, istediğin yeri doldurdun yani. Buna kim zulüm eder başkasının mülkünde tasarruf etmediğin zaman? Ya Allah, her şey Allah'ın mülküdür. Neye ne yapsa? Öbürünü hasta etti, öbürünü usta etti yani. Öbürünü zengin etti, öbürünü fakir etti, öbürünü aziz etti, öbürünü zelil etti. Ne diyebilirsin? Kendi mülkünde yap istediğini. Ya zulüm düşünemez. Ve la yecibu, vacip olmaz li ahadin, hiçbir kimse için aleyhi Allah'ın üzerinde hakkun. Benim Allah'tan alacağım var haşa. Hiç kimsenin Allah'tan bir alacağı yok. Hiç kimsenin Allah üzerine hakkı ve istihkakı olamaz. Mülk sahibi hakkında bunu nasıl konuşuyorsun? Onun için sevap da verecek, azap da yapacak. Bunları Kur'an'da beyan ettiğinden anlıyoruz. Kendi kafamıza göre, mantığımızdan kıyas yapmıyoruz. Ayet ve hadisler bunu beyan ediyor. Bundan dolayı buna ehl-i sünnete göre itikad ediyoruz. İyiliklere sevap verecek. Ama müşahhaslaştırmıyoruz. Bu adam namaz kılıyor, bu adama verecek diye müşahhaslaştırmıyoruz. Çünkü o adamın münafık mı bilmem ne mi, başka bir işi mi var, niyeti nedir, ben onu biz bilmiyoruz. Müşahhaslaştırmıyoruz. Genel manada itaat edenlere sevap verecek, isyan edenlere azap edecek. Bu tamam kaide. Kaideyi kendi koymuş. Onun hakkındaki kaideyi başkası koymamış ki zaten. Ama bütün bunlar bihukmül adli vel fadli, adalet hükmünceye, fazilet hükmünceye, la bihukmül lüzum vel istihkak, Allah hakkında lazımdır, mecburdur, yapmak zorunda kalmıştır. Bu böyle olursa çünkü hidayet Allah Teala'dan. Hidayet Allah'tan. Sana iman vermek Allah'ın yaratmasıdır zaten. İman yaratıyor seni. İmanı bile o yaratıyor. Ondan sonra namazı kılma isteğini o yaratıyor. Ondan sonra onun ilmini o yaratıyor. Ondan sonra onun gücünü, kuvvetini, bir namaz kılmak kolay mı? Ne kadar kuvvet ister? Pasikel, ayağa kalkamıyorsun ya. Sağlığın el vermiyor, kuvvetin el vermiyor. Onun için hidayeti yaratan olduktan sonra sen daha ne konuşabilirsin yani? Onun için Allah-u Teala Tebareke ve Teala efendim ehl-i sünnete göre ne yapabilir? Efendim teklif mala yutak yapabilir. Ne demek teklif mala yutak? Adamın gücünün yetmeyeceği bir şey de ondan isteyebilir. Eşini isteyebilir mi, isteyemez mi? Mutezzeli istemez. Ya her şeyde Allah'a bağlayıcı haşa sıfatlar koyulur. Ya kardeşim, şimdi Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz'i tasdik etmeyeceğini Allah bilmiyor muydu ezelde? Biliyordu. Peki Ebu Cehil'e imanı emretti mi? Bütün kafirlere, şu anda Allah-u Teala 8 milyarın içinde bilmem 6 milyar, 6,5 kafir, milyarı kafir olduğunu bilmiyorum. Bunlardan kim iman edecek, kim iman edecek bilmiyorum. İman etmeyeceğini bildiği halde onlara imanı emretmiyor mu? Bütün insanlara Resulüme iman edin buyurmuyor mu? Şimdi Yahudilerin, Hristiyanların çoğunun iman etmeyeceğini bilmiyor mu? Ya ehlel kitap aminu, yine de ey ehli kitap iman edin diye emretmiyor mu? Dolayısıyla Allah-u Teala onun inanmayacağını bilse de ona emir gönderiyor, yasak gönderiyor, peygamber gönderiyor. Neyi biliyor? Onun kafirlikte inat ve ısrar edeceğini biliyor ezelde. O bilgisi doğrultusunda onun hakkında bir hidayet yaratmak irade buyurmuyor. Halk yapmıyor. Bir hidayet yaratma fiilini devreye sokmuyor. O ayrı bir şey. Ama o kişi kendine verilen sermayeyi imansız yönde kullanacağını bildiği için. Dolayısıyla Allah'ın o bilgisi o kulu kafirlikte mecbur bırakmıyor. Ama onun kafirliği seçeceği hakkındaki Allah'ın ezeldeki doğru bilgisi şaşmıyor yani, yanılmıyor. Çünkü neden? Yanılsa cehalet lazım gelir. O zaman senden benden ne farkı kalır? Ben de bu adam iman eder mi etmez mi bir karar veremiyorum, kestiremiyorum yani mesela. Allah-u Teala adamı kestiremeyecek yani. Ama ben de onu bilmediğim için ben ona yine tebliğimi yapıyorum. Bana da tebliğ yap buyuruyor. Habibine de gidiyor, git Ebu Cehil'e vaaz et buyuruyor. Ama biliyor Ebu Cehil'i iman edecek. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Ondan sonra Allah bütün bu konuların şeyi nereden geliyor? Efendim mevzusu Mutezile diyor ki aslah, murat-ı aslah Allah hakkında vaciptir. Ne demek? Yani kulları hakkında en iyi ve yararlı olanı gözetmek zorunda. Nasıl zorunda ya? Nasıl bir şeyin zorunda ya? Kim neyi hak etmiş? Böyle bir şey çıkartmışlar. Bunun üzerine işte mevzu buradan kopuyor. Zaten Ebu'l-Hasen Eş'ari de radıyallahu teala evvelce Mutezile mezhebindendi. Yani ilk talebeliği gençliğinde Mutezile mezhebinden. Hatta olsa bazı kitaplar da yazmış. Sonra Ehl-i Sünnet imamı olunca, onlardan dönünce zaten ona rüyasında mana aleminde rüyasında Ehl-i Sünnet vel Cemaat yoluna gir, Mutezile'den ayrıl diye beyan edildi. Sünnete ittiba et, Mutezile fırkasından ayrıl. O emri tuttu, sonra çok yani böyle dua etti ki ben bazı kitap şeyler yazmıştım. Oradan talebeler almışlar olabilir. Ben onların hepsinden toplayamam. Yani bidat ehlini destekleyen bir şey eserim kalmasın. Allah-u Teala da ona vaat etti. Rüyasında, rüya alemindeki Ebu'l-Hasen Eş'ari yani bu. Allah-u Teala ona vaat etti ki batıl noktalarda yazıların, yanlış itikat noktalarında bir eserin, bir kitaplarda bir yazılarının eserini bırakmayacağım. Kimse onlardan bahsedemeyecek. Hakikaten şu anda Mutezile kafası var, ilahiyatlarda da var, her yerde var. Efendim 300'lerden buraya gelene kadar 1100 senedir, 1100 senelik bir konu bu. 1100 senelik bir kişi şeye ait Ehl-i Sünnet'e muhalif bir şey çıkarıp ortaya çıkaramıyor. Bir yazmadan, bir şuradan, bir fikir dağılmamış. Çünkü Allah-u Teala vaat etti. Batıl mezhepler hakkında yazdığından bir eser bırakmayacağım. Şimdi çünkü Ehl-i Sünnet'e dön buyurdu. O da Ehl-i Sünnet'e döndü. Ama ondan sonra hocasıyla mücadele ederken Mutezile olan şeyhi, o zamanki hocası diyelim, efendim Cübbai'nin mezhebinden ayrılmak isterken onunla bir tartışmaya girdi. Bu çok acayip bir şey yani. Şimdi onlar diyorlar ki Allah'ın kulları hakkında en düzgün, en faydalı, en karlı olanı yapmak zorunda. Murat-ı aslah deniyor buna. Bütün konu bu dersin özeti buradan çıkıyor yani. Ehl-i Sünnet de diyor ki Allah Teala lütfu keremiyle kullarının faydasına işler yapar. Ama Allah Teala bir şey yapmak zorunda, mecbur. Bırakılamaz. Sonra ondan bir tartışması oldu mesela. Bir münazara oldu. Şimdi diyelim ki bir çocuk Müslüman olarak öldü. Bir de yani ama çocukken öldü, buluğ ermeden öldü. Bir de Müslüman bir çocuk yani ana babadan doğması asebiyle sonra da Müslüman ama buluğ erdi, namaz da kıldı, abdest aldı. İşte 30, 40, 50 ne kadar yaşarsa o da Müslüman olarak öldü. Şimdi Allah-u Teala buluğa erdikten sonra namazla, abdestle, amel işleyip de ölenin derecelerini diyelim yüksek yapmış. Buluğa ermeden yine Müslüman sayılıyor, fıtrat üzere tabii ölmüş. Ona o amel-i salih işleyen, buluğa erip de eceli gelince ölen Müslümanı ondan üstün kılmış. Çünkü neden? İman, itikat dersleri bak dinliyorsunuz, kolay mı? Ehl-i Sünnet itikadını öğrenme zahmeti çekmiş, ibadet zahmeti, namaz, oruç, abdest, zikret, buluğdan sonra dünya kadar salih ameller işlemiş. Öyle mi? Yorulmuş. Peki. Şimdi Mutezile burada diyor ki Allah-u Teala'nın bu sabi çocuk Müslüman ölmüş, efendim onu cennete koymuş, tamam. Ama buluğa erip iman etmiş, ibadetlerle meşgul olmuş, onun derecesini üstün kılması vacip. Çünkü neden? Adamın zahmetine göre ecir verilecek, adam da zahmet çekmiş. Kolay mı namaz, abdest, haramdan sakınmak hele bu zamanda? Yani o zaman bunun bu çocuktan mertebesinin üstün olması lazım. Yani Allah'a karşı kota koyuyor yani Allah'ın bir fiiline karşı. Nasıl yapacağını sanki haşa Allah-u Teala talim eder gibi. Bunun üzerine şimdi yine Mutezile fikrine devam ediyor. Yani İmam Ebu'l-Hasan Eş'ari ile hocası arasında, cübbayı arasında geçen tartışmada efendim eslaha muraat, Allah'ın kuluna en karlı şey yapması gerekiyor meselesinden misaller veriyor. Diyor ki mesela o çocuk dese ki ya Rabbi niye bunun derecesini benden üstün yaptın? Yani bu kulunun. Allah-u Teala da buyursa ki, misal yani bu şimdi. Böyle bir şey hadis falan okumuyoruz. Muhakeme yapıyor şimdi Mutezile kafası şimdi. Mantık yürütüyor. Ondan sonra efendim bu kulun buluğa erdi. Senden sonra yaşadı. Ondan sonra ibadetlerde çok gayret etti falan falan. Yani zorluk zahmet çekti. İslam'ı yaşamak kolay mı? Sen buluğa ermeden kolayca öldün Müslüman olarak. Efendim. O çocuk da dese ki şimdi en iyisini kuluna en karlı olanı yapması gerekiyorsa eğer o çocuk da lafı sürdürecek. Diyecek ki ya Rabbi sen beni çocukken öldürdün. Madem sen bana en iyi benim hakkımda en iyi yapman lazımdı. Ben şimdi cennette burada 3. derecede kaldım. Adam çıktı 300. dereceye. Sen de beni öldürmemen gerekirdi. O zaman hayatımı devam ettirmen gerekirdi. Şimdi Mutezile kafasına göre gidiyoruz. Bak nereye gidiyoruz. Ondan sonra ben de buluğa ermem gerekiyor. Yani beni buluğa erdirmen lazım. Ondan sonra ben de ibadet, taat imkanı vereceksin. Ben de çalışacağım, gayret edeceğim. Sen burada bana adalet yapmadın, lütufta bulunmadın. Niye? Benim ömrümü uzatmadın, onun kadar yaşatmadın. Çünkü o çocuk bu hesaptan giderse benim için en karlısı 300. dereceye çıkmaktı. 300. dereceye çıkmam için de benim de madem o nasıl çıktı? Efendim şu kadar yaşadı da şu kadar namaz kıldı, oruç tuttu lan. Ben de onun kadar yaşatabilirdin, yaşatabilseydin. Ben de 300'e çıkardım. Burada benim hakkımda çok iyi olanı yapmadın diyecek şimdi. Bunun üzerine niye peki onu benden üstün kıldın şimdi? Bu tercihi neden yaptın? Ya burada Allah'a bir şey sorulmaz. Ehl-i Sünnet diyor ki bu tercihi bunu benden niye üstün kıldın? Niye buna fazla ömür verdin? Niye onu 80 yaşına yaşattın? Beni 40'ta öldürdün? Böyle bir şeyler Allah'a sorulmaz. Hikmetine binaen zâlike fazlullah yuti men yeşâ diyor Kur'an. Bunlar benim lütfumdur, keremimdir, iyiliğimdir, ikramımdır. Kimseye bir borcum yoktur. Kimsenin benden alacağı yoktur. Ben dilediğime veririm diyor. Allah Allah. Ona bakarsan Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti bizden fazla yaşamış. 40 sene, 50 sene değil yani. 300 sene, 500 sene, 700 sene ibadet yapmış. Hangisi cennete önce giriyor? Bizim ümmetten ikiler girecek. Bizim ümmet ne kadar amel yapmış? En fazla yaşayan 60-70 ortalaması diyor hadis-i şerif. Onu bunu çıkarsan 40 sene ibadeti çıkmaz. Adam 400 sene ibadeti var. Adam orada sırada bekliyor. Eski hak olan din üzere yaşamış olanlar. Bizim ümmetin adamı öne geçiyor. Hadis sahih hadis. Sen oradan sorabilirim. Zaten soracaklar. O da Bukhari hadisinde var. Geçmiş Musa Aleyhisselam ümmeti, İsa Aleyhisselam ümmeti. Ya Rabbi bunları bizden sonra gönderdin. Bunlar bizim kadar ibadet etmediler. Bu mesele de var yani. Mevla da böyle konuşturacak yani. Bak burada hadis var. Bu farazı değil. Bukhari Müslüm hadisinde. Allah Teala buyuruyor. Yani Musa Aleyhisselam ümmeti öğlen ikindi arası kadar. Diyelim İsa Aleyhisselam ümmeti ikindi akşam arası kadar. Ya da sabah öğlen arası kadar Musa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam ümmeti öğlen ikindi arası kadar. Bizimki ikindi akşam arası kadar. Dolayısıyla geriye döndüğün zaman ikindi akşam arası öğlen ikindiden daha az. Öğlen ikindi sabah öğlenden daha az. Ama burada nasıl biz en öne geçeceğiz? Ama geçeceğin buyuruyor. İşte aynı ayetteki şeyde hadis-i şerifte mahşerde Mevla bu cevabı verecek. Zâlike fazlı ütî meneşâ. Mevla da buyuracak. Siz namaz, ibadet neyse kendi şeriatınıza göre amel ettiniz mi? Ettik ya Rabbi. Emirlerimi tutup yasaklarımdan kaçtınız mı? Kaçtık ya Rabbi. Her zalem tükün bir şey. Yaptığınız amellerde size vaat ettiğim sevaplar ve mükafatlar hususunda bir şeyinizi eksik ettin mi? Etmedin ya Rabbi. Zâlike fazlı ütî meneşâ. Burada ümmeti Muhammed'e süreleri, günleri az olmaktı, zahmetleri daha az olmasına rağmen daha fazla veriyorsam o benim karşılıksız lütfumdur. Ona bakarsan sen de hak etmedin, o da hak etmedi, o da hak etmedi. Kimsenin benden alacağı yok. Herkes benim yarattığım hidayetle yolunu bulmuş ve benim verdiğim kuvvetle ibadetini yapmışsa zaten kimsenin bende alacağı yok. Babanızın malını değil ki bu, nereden ne getirdiniz? O zaman ben burada sana vaat ettiğimi tamamladın mı? Tamamladım. Vaat edilen mükafat eriştin mi? Eriştin. Erişiyor musun? Erişiyorsun. Sen şimdi diyorsun ki öbürüne kıyas yapıyorsun. Bu benden az yaptı, niye benden fazla aldı? Bu benim lütfu keremimdir. Onu dilediğime veririm. Müsaade buyurun yani. Sustu oturdular aşağı diyor. Yani bu Bukhari, Müslüm hadisi. Onlar da Allah'a itiraz için değil. Zaten cennete girecek adam mahşerde Allah'a itiraz eder mi adam? Dünyada etmemiş zaten. Dünyada etseydi zaten cennete giremez. Orada girerken itiraz mı edecek? Onu konuşmuyoruz. Ama Bukhari, Müslüm müttefakun aleyh bir. Yani en azından Bukhari'de olduğunu kesin biliyorum. Bu hadis sahiptir. Dolayısıyla bu noktadan gittiğin zaman efendim sen nereye gideceksin yani? O zaman Allah Teala şimdi o çocuğa ne cevap verecek şimdi? Mutezile kafasından gidiyor. Yani cübbayı bir şey diyor. Ebu'l-Hasen Eş'ari şey, hocasıyla tartışıyor. İlk ayrılma noktasında. Hocasını hapt etti yani, susturdu Mutezile hocasını. Nokta bu, konu buradan çıktı yani. Çünkü Allah'ın ona verdiği ilhamla, ilimle Ebu'l-Hasen Eş'ari radıyallahu anh büyük azı. Müceddit, müçtehit yani. Maturidi ayarında bizzat. Dolayısıyla Allah-u Teala şimdi çocuğa ne cevap verecek? Sana göre diyor şey. Ebu'l-Hasen Eş'ari diyor ki senin kafana göre bu çocuk böyle diyecek. Bu çocuk böyle dediğinde Allah ne cevap verecek diyor şimdi. Öyle sen diyorsun ya en iyisini yapması gerekir. O çocuk da dedi ki benim hakkımda en iyi olan 3. dereceye çıkmaktı. O da 80 sene yaşamak ile olduysa öbür adam da ben de yaşatabilirdim. Sen de böyle yapman gerekir diyecek. Peki Allah buna ne diyecek? O da diyor ki Allah Teala da diyecek ki ben biliyordum ki sen buluğa erseydin şirk koşacaktın. Veya isyan edecektin. Senin için en yararlı olan çocukken mükellef olmadan ölmekti. Şimdi o da öyle tutturmaya çalışıyor. Ki Kehf suresinde de bunun bir örneği var. Yani وَاَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوَامُ اُمِنَ فَخَشِينَا اَنْ يُرْكَوْمَا تُغْيَانَ وَكُفْرًا Hızır Aleyhisselam'a öldür dediği bu çocuğu Allah-u Teala öldürttü, küçük çocuğu. Sonra ledün ilminde ne dedi? Musa Aleyhisselam anlamayınca bu günahsız çocuk niye katledildi, kısas lazım değil bir şey mi öldürmüş? Ha, biz Allah'ın bana bildirmesiyle biz Allah'la birlikte konuşuyor yani. Biz diyor korktuk. Bu çocuk büyüyünce kafir olacak, ana babasını da kafirler zorlayacak. Biz korktuk diyor. Biz derken ben demiyor çünkü neden? Ve ma faaltu an emri. Ben bunu kendi kafamdan yapmadım diyor. Yani Allah bana bildirdi. Biz diyor Allah korkar mı aşağı? Yani böyle bildim diyor Allah-u Teala, onu da bildirdim diyor. Onun için bu çocuk pulu ermeden ölsün. Şimdi bu kafaya gidiyor. Şimdi Mutezile kafası Allah adına bu cevapları veriyor o sabiye çocuğa. Anladın mı? Konu bu. Şimdi Ebu Hasan el-Eş'ari de diyor ki radıyallahu teala, madem diyor bu noktaya kadar geldin, cehennemde Lazan'ın, Sakar'ın derekellerinde, cehennemin dibinde yanan kafirler bunu duyuyor. Faraza şimdi konuşuyoruz. Duyunca demezler mi? Ya Rabbi, sen bizim şirk koşacağımızı bilmiyor muydun? Allah bilmez diyen yok. Herkes diyor ki tabii biliyordun. Biliyordun. Bizim için de aslah olan, şimdi Allah'ın kulları hakkında en karlı olanı yapması gerekiyorsa, bizim için en karlı olan hoş kafir yaşayıp ölüp geberip cehennemin tipini boylamak değildi. O zaman siz de yaşadınız, buluverdiniz, kafir oldunuz. Tamam, sen bizim kafir olacağımızı bilmiyor muydun? Biliyordun. Niye bizi de bu çocuk gibi küçükken öldürmedin? Şimdi ne cevap verilecek Mutezile kafasına göre burada? Biz de bu Müslüman çocuğun cennette girdiği birinci derece, birinci basamak, üçüncü basamak, biz de ona razıydık. Ondan altına da razıydık. Hani şimdikilerin lafı gibi cennete gireyim de çöpçülük yapayım, kapıcı olayım. Biz şimdi bu cehennemde yanıyoruz. Bu çocuk tamam, ubulu ermedi, uzun yaşamadı, ibadet yapmadı, kazanamadı, yüksek dereceye çıkamadı. Ama yine cennette nimetleniyor. Biz bundan aşağısına da razıydık. Bizi de çocukken öldürseydin de kafir olmayaydık. Buna ne cevap vereceksin Allah adına? Allah adına konuşuyorsun ya. İtikattaki mezhep imamı kimin adına bunu anlatıyorsun? Ha, o zaman Ebu Hasan el-Eş'ari'nin karşısındaki efendim işte Vasıl İbn Ata olacak yani, veyahut da neyse Mutezile hocası, bacakları kesildi. Kesildi. Hiçbir cevap veremedi. Niye cevap veremedi? Şimdi demek ki Allah'ın işleri ef'al ilahiye, umur-u rabbaniye, Mutezile kafasıyla, akılla, mantık terazisiyle ölçülecek, tartılacak kabilden değildir. Burada kıyas yürümez, burada mantık sökmez. Çünkü neden? Allah-u Teala ezelde kimin hidayeti seçeceğini bildiyse ona efendim hidayet yarattı. Dünya geldiğinde kimin dalaleti seçeceğini bildiyse ona dalalet yarattı. Ama o ilim onu mecbur etmedi. Okulu yapmaya, yapacağını yapmaya, kafirlik yapmaya. İrade, kudret kendisine cüz'i verildi ama Allah bunu ezelden biliyordu, zaten seyretti. Allah'ın ilmi şaşmadı. Ama demek ki Allah-u Teala kullarının hakkında en iyi olanı yapmak zorunda diye bir kaide olamaz. Neden? Şu anda kulları hakkında diyorsun, Müslümanlar hakkında demiyorsun ki. 8 milyar kulları var hepsi. Allah'ın üvey kulu yok. Hepsini o yaratmış. Şimdi bu kafirler ölecekler. Bu ölecekler hepsi kafir olarak ölen cehenneme girecek. Bu ayetle sabit. Bunlar hakkında en iyisi, bunların hepsi buluğa ermeden ölmesi değil mi o zaman? En azından fetret devri olsa, buluğa ermeden öleni mükellef tutmama fetvası bile olsa, en nihayetinde İmam Rabbani'nin görüşüne göre toprak olmak bile olsa cehenneme girmekten iyi değil mi? O zaman onlar hakkında en iyi olan onların azap çekmemesi değil mi? Cenneti de bıraktık. En azından azap çekmemesi en iyisi değil mi yani? Bir tercihe sunulsa bana şimdi, toprak olmayı tabii ki tercih ederim cehenneme girme tehlikesine karşı. Yani cennette yüksek derece mi alırsın, yoksa aşağı derece mi alırsın, yoksa cehenneme mi gidersin, yoksa toprak mı olursun? Bana mı soruyorlar? Yani bu durumda ben tabii ki toprak olmayı tercih ederim cehennem tehlikesinin durumunun karşısında. Böyle bir tehlike varsa. Dolayısıyla aslah, en iyi olanı yapması lazım Allah'ın. Böyle bir itikat olabilir mi? En iyi olanı yapması lazım dersen, bu adamların cehennemde yanması mı bunlar için en iyi? Bunca gavur ölüyorlar her gün kafir olarak, ölenler için konuşuyorum. Niye onlar çocukken öldürmüyor o zaman? Sen Allah'a bir şey vacip kılamazsın. Allah-u Teala ezelde hepsini bildi. Hikmetine binaen, imtihan hikmetine binaen, ha peygamber göndermediyse, fetret devri ise, vaaz duymadıysa, tebliğ sebepleri ona ulaşmadıysa, ona zaten azap etmeyeceği Ehl-i Sünnet'in ekseriyesinin görüşü, Eş'ari de kesin, Maturidi diye tercih edilen görüş. Ayrı dava. Yani Bunu konuşmuyoruz. Ama sen dersen ki sevap yap, ibadet yapan Allah'ın sevap vermesi lazım. İsyan eden, günah işleyeni cehenneme atması lazım. Böyle bir lazımlık yok arkadaş. Zina edeni kafadan direkt affedip ondan onu mesul tutmayabilir. Adam tövbe etmiştir de falandır. Tövbe etme şartı da yok. Yani bir adam yaptığı özel bir zinadan özel bir tövbeyle pişman olup nasuh üzere bir daha dönmemek kaydıyla böyle bir tövbesi olmasa da Allah bunu affedebilir mi? Affeder etmez. Müşakkas bir kişinin zinasından bahsetmiyorum. Genel kaydı konuşuyorum. Edebilir mi? Ehl-i sünnete göre edebilir. Vecüz lakam ala sagır rahmen kebire. Fahişe kadının ömrü fuhuşla geçmiş kadına köpeğe su verdiği için affetmesi. Bukhari'de geçiyor affettiği. Kadın orada özel zina tövbesi mi yaptı köpeğe su verdikten sonra yani hadiste? E demek ki küçük bir günahtan azap edebilir, büyük bir günah affedebilir. Demek ki efendim hiçbir şey Allah hakkında bir zorunlu değil. Bir şey ona vacip değil. Kulların hakkında en iyisini yapmak. Ben o zaman 200 sene beni yaşatsın. Ben 200 sene İslam'a hizmet edeyim, ayet okum diye bilmem ne bilmem ne. Ahirette bilmem yüksek bir dereceye çıkayım. Benim hakkımda en iyisi bu. Herkes hakkında en iyisi bu. Ya ben ne biliyorum? Allah-u Teala biliyor kimin ne yapacağını. Onun için itaata sevap vaat etmiş. Günahlara, şirke, günahlara ceza vaat etmiş. Kimine muhallet, kimine müebbet, kimine muvakkat. Öyle bir kafirlik gibi değil. Diğer büyük günah da olsa müebbet azap yok. Müslüman olarak ölene. Bunlar hepsini vaat etmiş, ve'id etmiş. Vaat müjde tarafında söz vermek, ve'id tehdit ve azap tarafında söz vermek. Ama bu noktada kafiri cennete sokmayacağım diye de karar vermiş. O kararını da bize bildirmiş. Bütün kafirleri de affedip şirklerini cennete soksaydı ne diyebilirdik? Ne diyebilir? Ne hakkımız var? Ama innallâh lâ yeğfirun şirke. Bir şirk koşana affetmeyeceğim. Karar vermiş. Kendi kendine bir karar vermiş, açıklamış. İnnallâh lâ yeğfirun şirke. Kararımı da bozmam demişse. Oo, ayrı bir şey. Kimse ona vacip etmiyor ki onu. Ama Mutezil öyle demiyor. Şimdi ondan sonra işi getiriyor. Madem Allah böyle sözler vermiş Kur'an'da. Tamam o zaman ibadet yapan mutlaka sevabını alacak. Nasıl mutlaka kardeşim? Gazap ettirir başka bir şeyden kızdırır namazlarını sevabını siler yani. Ne konuşabilirsin? Başka bir yerden razı eder 40 senelik zinasını siler. Ne konuşabilirsin? Başka bir yerden razı eder. Memnun oldu. Ne diyor işte hadis senin Bukhari olmasa. Dolu tane hadis var. Ondan sonra gafarallahu la şekerallahu la teşekkür ediyorum sen affettim hadi bakalım fuhşunu muhşunu köpeğe su verdin. Ne diyebilirsin? Ama sen bunu gelip de her zina yapan erkeğe kadına münferit vaka olarak tatbik edemezsin. Öyleyse bu da köpeğe su verdi. Öyleyse bunu da zinası affettiydi. Tevbe etmesine bile lüzum yok. Burada yine sapıttın. Biz burada Allah-u Teala özel bazı kullar hakkında yaptığından ne anlıyor Ehl-i Sünnet? Bu ayet ve hadislerden Ehl-i Sünnet itikadı nasıl beliriyor? Billurlaşıyor, tebellür ediyor. Ha demek ki günah yapana azap yapmak zorunda değil, ibadet yapana da sevap vermek zorunda değil, zorunda yok. Allah'a hiçbir şey vacip değil. İbadete verdiği sevapları keremiyle, vaadiyle, lütfuyla hak etmedikleri halde veriyor. İsyan edenlere de azabını adaletiyle, ve'idiyle, tehdidini tahkik ve ika ile yapıyor. Ama münferide indirdiğin zaman kimse kimse hakkında bu şunu buna mutlaka cevap verir, buna mutlaka azap eder diyemiyor. Ne yaptı adam birisi? İşte İsrailoğlu'nun eski ümmette. Bu da sahih hadistir. İbn-i Kesir tefsirinde de geçer. Zaten kötü bir şiddet hadisine olması lazım. Sahih yani. Hiç şüphe yok. Hüküm çıkarılan bir hadis çünkü. Ne diyor? İki kardeş, biri ibadete devam ediyor, biri günaha devam ediyor. O da ona vaaz ediyor, vaaz ediyor, vaaz ediyor. Birinci, ikinci, üçü dinlemiyor. Yine geliyor artık zinada mı gördü onu veyahut da zinada görmedi. İçki o zaman haram mıydı bilmiyorum tabii. Eski ümmetlerde içki konusu farklı şey özellikle İsa'nın ümmetinde. Yani günahlardan bir günah. O günkü şeriata göre. Hak olan şeriata göre. Şimdi onu bir kere vaaz ediyor, işte tövbe eder diye bekliyor. İkincide bu da çok sofi böyle, takva sahibi falan. Sinirleniyor böyle. Üçüncüye geliyor, vallahi Allah seni affetmeyecek diyor. Bak vallahi diyor, Allah adına yemin ediyor. Allah affetmek, azap etmek kimin elinde yani sen şimdi buradan kimin adına yemin ediyorsun ki? Vallahi Allah seni affetmeyecek diyor. Bunun üzerine Allah Teala zamanın nebisine vahyediyor. Git o kuluma söyle. Sen benim adıma yemin etme yetkisini, benim adıma derken Benim ne yapacağıma dair. Allah'a ne yapacağına dair. Kendi adına yemin edersin. Vallahi karpuz yemeyeceğim. Yersen karpuzu

yemininde affettim. Yemin ettin ama diyor, benim adımı kullandın. Yine sen işte 10 fakiri yedirmek, giydirmek, neyse yemin kefaretini vereceksin. O yemin ettiğin şeyi de yapmayacaksın. Yemin ettim arkadaş, bir duble içmem lazım, böyle bir şey yok. Onu da yapmayacaksın, o haramı. Ama kefareti ödeyeceksin, Allah'ın adını kullanıyorsun. Kendi adını, Allah'ın adını kullanıyorsan kullan. Yani kendi işini yaparken harama günah kullanma, kullanıyorsan da onu yapma, kefaret ver. Ama sen, Allah seni, vallahi Allah seni affetmeyecek diyor. Sen kimin fiiline müdahale ediyorsun? Kimin fiilinden bahsediyorsun? Allah'ın affetme fiilinden. Kota koyuyorsun. Vallahi Allah seni affetmeyecek. Ne biliyorsun Allah onu affetmeyecek? Allah Teala da peygamberini gönderdi. O çok takva olup hiç günah işlemeyip kardeşine vaaz eden, ya sen benim başıma kefil mi gönderildin, vekil mi gönderildin, git işine kardeşim, Allah Allah haramda ya, dedi, onu reddetti. O da ona vallahi Allah seni affetmeyecek. Mevlana gönderdi haberci. Vahiyine geldi. Nasıl geldi vahiy? O benim adıma yemin edene söyle, ben onu affetmeyeceğim. O benim rahmetimden ümidini kestirmeye konuştuğu kardeşine de söyle, ben onu affettim. Çünkü adam Allah'ın rahmetine sığmış, şuna sığmış. Yani Allah bunu helal etti diye kafir olmamış, haramı biliyor ama nefsine uyuyor adam o işte. E sen nasıl diyorsun Allah'ın? Vallahi Allah seni affetmeyecek. Sen Allah'ın yapacağı bir fiile Allah'ın adıyla yemin ediyorsun. Sen Allah'ın fiiline ne karışırsın ki ben yapacağına? Anladın mı? İşte nokta bu. Mutezile'nin sıkıntısı burada. Allah adına karar veriyor. Ve Allah buna diyor sevap vermesi zorunda, buna da azap etmek zorunda. Yani nerede bir adam zina etmiş bilmem ne, tövbe sormuş, mutlaka bunu azap edecek diyor. Bu bir zina yaptı diyor. Ya tövbe etti etmedi, orada da mutezilenin kafası karışık. Tövbe ederse kabul etmek zorunda mı? O da ayrı bir şey. Haşa ve kelle, tövbe edeni de kabul etmek zorunda değil. Ama adam normal bir zina yapmış ve bu adam tövbe sormuş. Şimdi mutezile göre mutlaka cehenneme Allah'ın onu zinadan sebep, başka günahlar her şeymiş. Allah bir yerden affeder, öbüründe azap eder. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ. Dilediğine azap eder, dilediğine rahmet eder buyuruyor Kur'an. Dilediğine buyuruyor, dilediğine. Sen neye göre karar veriyorsun? Ama o da diyor ki, madem diyor bu zina etti, zinanın da Kur'an'da azabını Allah vaid etti, tehdit etti, buna mutlaka azap eder, edecek diye. İşte bu işte, vallahi Allah seni affetmeyecek şeyine ne farkı var? Nasıl Allah adını konuşuyorsun müşahhas bir kişi hakkında? Veyahut da neyse, umumi de olsa konuşamazsın. Çünkü umumi kaidelere göre dilediğine azap eder. O zaman Mevla bunu affedebilir mi? Ehl-i Sünnet diyor ki buna azap da edebilir. Buna efendim rahmet de edebilir, bunu mağfiret de edebilir. Peki o zaman, ama tabii azap tarafında biraz ağır basıyor. Çünkü bir fiil var, bir cinayet var, bir suç var, bir günah var. Allah'ın da bir tehdit var meselesi. Ama bu taraftan bu adam namaz, abdest, oruç, hacca çok ibadet yapmış. Günah da yapmamış. Şimdi Allah buna mutlaka cennete sokar mı? Ya mutlaka cennete sokar diyemezsin. Kabul eder etmez niyetini bil. Ha buna mutlaka diyemezsin. Ama bunda da vaadi gereği salih ameller işleyenlere müjde verdiği için o vaadi gereği bunu cennet ümidi fazla. Yani bunu cennete girdirir diye bir ümit edilir. Ümit edilir. Bunun adına da azaba düşmesinden korkulur. Bu başka. Ama sen diyorsun vacip. Bunun da diyor cennete sokması vacip. Nerede vacip? Ahirette öyle durumlar olacak ki hadislerden anlaşıldığına göre, sahih hadislerden anlaşıldığına göre, dün gece rüyada görmeme gerek yok bunu. Sahih hadisler var orada da. Efendim büyük günah sahibi, tevbesiz de öldüğü halde başka bir yerden Allah razı ettiğinden cennete girmiş. Günah görükmeyen, kebair günah görükmeyen, namaz ibadeti görüken cehenneme gitmiş. Ha bu kafir münafık konuşmuyoruz. Orada zaten belli yani, ebedi gider o. Onu ebediliği konuşmuyoruz. Kısmı yani muvakkat git böyle girer çıkar, oradan girer çıkar da. Ha cehenneme giren çıkma şeyi zaten söz konusu Müslümanlara. Tabii cennete girenin bir daha çıkma söz konusu değil, onu konuşmuyorum. Hal böyle olunca Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in itikadı, bugünkü dersin hulasası, deminden beri anlatıyorsun diyorsun ki Allah bizi yarattı, lütfetti, kerem etti, şöyle yaptı, böyle yaptı. E niye bunu anlatıyorsun? Bu zaten itikatla ne alakası var? Siz şimdi orayı anlamadınız. Dersin başından beri getirdik. Ya hep bizim bildiğimiz şeyleri anlatıyorsun, sohbet yapıyorsun. E sohbet yapmıyorum. İmam Gazali'nin kitabının, itikat kitabının metnini okuyorum. E tamam da hoca efendi, İmam Gazali bu konular nedir yani? Allah bize nimet vermiş, ibadet yaptırmış, hidayet yaratmış. E bunlar herkes biliyor. Bunun itikatla ne alakası var? İtikatla şu alakası var. Allah Teala bütün bunları kendi lütfu

0: ile yaptığının fezlekesi ne? Yani bunun neticesine geldiğimiz zaman itikadımızla ne ilgilendirdi bizi? Allah'a hiçbir şeyi yapmak vacip olmaz. Allah hiçbir şeyi yapmak zorunda kalmaz. Hiçbir kulun Allah'tan alacağı yoktur. Hiçbir nimet vermesi, ikramda bulunması, cennet, dünya nimeti, ahiret nimeti vermesi Allah Teala zorundan dolayı, bir sebepten dolayı, bir vacibiyetten dolayı, bir vefa borcundan da bir borcu yok kimseye. Öyle bir şey yok. Hepsi vaat etmiş, kendi söz vermiş, lütfetmiş, kerem etmiş, kimse hak etmeden bunları vermiş. İtikat meselesi budur. Burada Mutezile'den ayrıldığımız noktada budur. İyilik yapana sevap vermek zorunda, kötülük yapana azap etmek zorunda. Yok öyle bir şey diyor yani, Mutezile'ye diyor. Ey Müslüman, sen de cahillik etme. Tamam mı? Biz namaz kılıyoruz. Tabii bize yemek verecek gibi manyak manyak laflar sarf etme. Ondan sonra biz ibadet ehliyiz, şudur budur. Bunlara baksana, barda pavyonda sabaha kadar içki fıskı zina bilmem ne. Tabii bunlar cehenneme gidecek. Ben cehenneme gidip sakın böyle laflar etme. Beni mi cehenneme sokacak yani? Sakın böyle laflar konuşma. Bunu mu cennete girdirecek bu şerefsizi falan? Sakın böyle hitaplarda bulunma. İman tehlikesine girecek laflar edersin. İman tehlikesine gidecek elfazı küfre girersin. Allah adına hüküm verme. Allah'a hiçbir şey vacip değil. Bu noktaya işi getirmesem, deminden beri anlatıyor, İmam Gazali ne anlatıyor? Allah çok lütuf sahibi, kerem sahibi, bize şöyle iyiliği var, böyle iyiliği var. Ya bunun itikatla ne alakası var? Anladın mı seni? İtikatla ne alakası var? Sonunu bağlamasam, dersi mecbur uzatıyorsun. Sonunu bağlamasam, adam diyor ki Allah Allah, hoca da bunun itikat dersini yaptı ama Allah'ın nimetlerini anlattı. Esasen onu anlatmamışım değil mi? Sonunda anladın yani, dank etti. O Mutezile ve ile Ebu Hasan Eş'ari'nin tartışmasındaki öyle bir hikmetli ilim var ki orada, buradan ne çıkıyor? Ne bir sabi beni niye erken öldürdün? Soramaz. Ne bir efendim kafir beni niye Müslüman etmedin? Soramaz. Efendim, ne bir Müslüman beni niye öbürünü kadar alim etmedin? Soramaz. Ne bir veli, ben daha fazla ibadet ettim, bu adam benden az ibadet etti, beni niye onun altına koydun, o benden üstüne çıkıyor? Soramaz. Soramaz, kimse bir şey soramaz. La yüselu amma ef'al. Yaptığından sorumlu tutulamaz. Ve müselun. Niye? Sorabilmesi için babasının evinden bir şey getirmesi lazım. Şirkette hissesi olması lazım. %1 hissen bile olsa sorarsın hesap. Şirkette hissen yok. Kendi yaratılışında da ortaklığın yok. Göklerin yerlerinin yaratılışında ortaklığın yok. Cennet cehennemin hılkatinde de ortaklığın yok. Mülkünde konuşmuyorsun. Mülkün yok. Dolayısıyla neyi soruyorsun? Bir şeyde hakkın olmayan yerde nasıl konuştururlar seni yani? Dünyada bile hakkın olmayan yerde konuştururlar mı? Hissen olmayan yerde hadi git. Kim tutar sen orada? Mahkemeye versen hakim kabul eder mi savcı? Sen burada neye tealluk ederek bunu konuşuyorsun? Arkadaşa haksızlık yapılıyor da ben de bunu gördüm de suç duyurusunda bulunuyorum. Hadi git. Hangi davayı savcı kabul eder ya? Arkadaşa haksızlık yapılıyormuş. Sana ne? O şirkette kendi hissesi olan kendi gelsin açsın davayı. Allah'ın yaratışında, kimsenin efalinde, sıfatlarında, fiillerinde, yaptığı işlerde ortağı yok ki. O zaman ortağı olmayan ne koşabilir? Kimseye de bir şey yapmak zorunda değil. Fazl-ı keremiyle itaat edenlere sevap vaat etmiş. Adaleti hikmeti gereği inkar eden, isyan edenlere azapla vaid etmiş. Bunları şahıslarda uygulamaya gelince hangi şahısta hangisini uygular uygulamaz? Kendi bilir. Bir tek bildiğimiz imansız öleni cennete sokmayacağıdır. Çünkü neden? Onu da kendi beyan etmiş. Geri kalan kafirlerin hepsini de cehenneme atacağı, onu da kesin konuşamayız. Neden? Cennete girmeyeceği kesin, cehenneme atacağında fetret ehli midir? Peygamber ulaşmış mı? Kitap ulaşmış mı? Resul ulaşmış mı? Tebliğ ulaşmış mı? Çünkü fetret ehli genel manada Eş'ariye göre necat ehli, kurtulur. Fetret ehli. Maturidiye göre kurtulamaz. Fakat orada sorunlar var bazı. İmam-ı Rabbani burada orta bir yol bulmuş. Kul haklarından birbirinden sıyrıldıktan sonra hayvanlar gibi toprak olurlar. Çünkü neden? İmam ve amel-i salih olmadığından da cennete giremezler. Ama Eş'ari de cennete girecekleri Bu da ehl-i sünnet görüşüdür. Onun için kafir ölen hakkında da ne konuşamıyoruz? Toptancı bir yaklaşım yapamıyoruz. Şu anda tabii dünyada hiç İslam kendisine ulaşmamış bir kafir var mı yok mu? Şimdi o konuyu ayrı bir şey. İmam Şafii Efendimiz'den 200 sene sonra gelmiş, hala İslam'ın hiç ulaşmadığı yerler var diyor. Şu anda da oluyor. Ki daha ben 5-10 sene olmadı, haberlerde şurada burada Afrika'da bir kabile rastlandı. Dünya toplumlarından hiçbiriyle bugüne kadar hiçbir ilişki kurmayan bir topluma rastlandı. 10-15 sene evvelki haberlerde ben bunu dinledim ve okudum. Dolayısıyla yani İmam Şafii 200 sene sonra, biz geldik 1442 sene sonra. Fark etmez. Şu anda da bir insana davet ve tebliğ ulaşmamışsa fetret-i ehli hükmünde olur. Anladın mı? Onun için toptancı hükümler belli. Ama münferide indiğin zaman, müşakkasa indiğin zaman, ha iman edip amel-i salihlerine cennetliktir. İnkar edip isyan edenler cehennemliktir. Bunlar kaide-i külliyedir. Ama müşakkasa indiğin zaman, o zaman bu adam da iman etti, amel-i salih işledi, direkt cennete gider. O adam için özel konuşamaz. Ha bu adam inkar etti, isyan etti, özel konuşamaz. Neden? İnkar ettiyse İslam kendisine ulaştığı halde o tamam. Ama İslam kendisine ulaşmama durumu ayrı. Orada da son nefese kadar iman eder mi, etmez mi? Onun için onun da kararını sen veremezsin. Sen kafir ölürsün, o Müslüman ölebilir. Bunlar da yaşanmıştır. Örnekleri vardır. Çok olmasa da nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Kaide ekseri, külli kaide budur. Ama müstesnaları vardır. Müslüman yaşayıp, âli amel yaşayıp, evliya yaşayıp kafir ölen vardır. Velam İbn-i Bavra gibi, Bersisa gibi. Bu taraftan da efendim ki önümüzdeki perşembede bunun çok bir örneği var. Hristiyan bir kıza aşık olup da kafir ölen bir alimin durumu var. Bu önümüzdeki perşembede, o dersin sırası oraya gelmişti. Dolayısıyla bu da var. Ama efendim inkar ve isyan içinde yaşayıp da imanlı ölen, hatta veli olan, buna örneği var. Ne gibi? Firavun'un sihirbazları. Sabah geldiler Musa Aleyhisselam'a karşı büyü yapma. Öğlenden sonra, ikindiden sonra Âmennâ bi Rabbil âlemin dediler. İkindiden sonra Firavun onları astı. Rivayetine göre konuşuyorum. Astığını zaten Kur'an'da söylüyor. İkindiden sonra adamlar sahabe-i kiram olarak şehit oldular. Resulullah Efendimiz Miraç gecesi cennette onların seslerini işitti. Sabahın kafir, sahir, büyücü Allah'ın peygamberine karşı gelmiş. İkindiden sonra şehit ve sahabe. O zaman müşahhas kimseler hakkında hüküm vermiyoruz. Külli kaideleri belli İslamiyet'in. Ama hiçbirinde de Allah'a hiçbir şey vacip değil. Mu'tezile burada. Zaten sustu. Biraz Eş'ari genç bir talebeydi. O zaman dedi kafirler cehennemden bağırır. Sen ne cevap vereceksin Allah adına? Ne konuşuyorsun yani Mu'tezile olarak? Deyince koca Mu'tezile'ni kuran adamlar sustu. Çünkü neden? Batıl susmaya mahkumdur. Delili yok. Çünkü Allah-u Teala ben mesul değilim bir şeyden diyor. Sen gücün vaciptir. Efendim gücünü yetmeyeceği şu kuluna teklif edemez. Sana ne Rabbena ve la tuhamilna ma la takate lena bi. Amene Resulü'nün diyor. Ya Rab gücümüz yetmeyeceği bir şeyi bize yükleme. Demek ki yüklese de kimse bir şey ona soramaz. Eğer böyle bir şey olmasaydı hiç Amene Resul'deki en meşhur duada Ya Rabbi gücümüzün yetmeyeceği bir şeyi bize yükleme. Boş bir dua yapılır mı Kur'an'da? Manasız bir dua yapılır mı? Demek ki senin gücünün yetmeyeceği bir şeyi de sana yüklese ve sen bunu da taşıyamazsan sana da bundan azap ederim dese yine zulüm olmaz. Çünkü Allah hakkında mesul değil. Ha sen bunu iste diyor benden. Yapmayacağına garanti verdiği bir şeyi sen yine benden bunu iste diye dua ettirmesi abes olur yani. Bu normal bir hocanın duahanın arada geçen fuzuli kelamlarından değil ki, Kur'an'daki dua bu, öğretmiş bize. Arşın altındaki hazineden gelmiş Amenen Resulü yani. O zaman gücümüz yetmeyeceği teklifleri, emir neyleri, durumları yükleme bize. Sen duanı yap, talebini yap, müracaatını yap. Yoksa zaten onu yapamaz. Zaten benim gücümün yetmeyeceği şeyi bana yüklerse hesap soramaz. Böyle konuşma Allah hakkında. Allah hakkında böyle konuşma. Sen dua yap yani. Hidayet iste, dalâtten Allah'a sığın, baş kaldıramayacağın beladan sığın, afiyet iste, imtihan isteme, ben imtihan et işte kazanırım, böyle hareketler yapma. Tamam mı? Yani Evliyaullah'tan birisi böyle bir şey, sekir halinde Yaptı yani mübarek zat. Yani öyle bir seviyorum ki seni istediğin gibi imtihan et falan. Böyle bir şey ağzından çıktı yani. Hakikaten muhabbet makamındaydı. Fakat ondan sonra bir idrar sıkışması Mevla ona verdi. Öyle bir idrar sıkışması, idrar yapamıyor. O patlayacak hale geldi. Öyle zorlanıyor. Adını da söylemiştim bir sohbette. Ondan sonra giderdi çocukları Bağdat'ta, çocukları mocukları toplardı. Bu sahtekar amcanıza efendim, işte bana işte kezzap deyin, sahtekar yalancı deyin bilmem ne. Çocuklara kendisine böyle hakaret ettirirdi. Bundan da zevk alırdı. Neden? Yani aşk davasında Allah'a sevgi şeyinde yani haddini aşan bir şey oldu yani muhabbetten yani. Beni istediğin gibi imtihan et, kes doğru ben sana kurban olayım falan ama işte bir idrar sıkışması şeyinde beşeriyet durumu dayanılacak bir şey değil yani idrar yapamamak. Patlarsın ya. Böyle de ki kezzap amcanıza yani sahtekar amcanıza işte dua edin yavrularım mavrularım onlara yalvarırdı. Dua isterdi sıbyanlardan, sokaktaki çocuklardan, delilere giderdi falan. Böyle Evliyaullah'ın reislerinden, Cüneyd-i Bağdadi döneminin en büyük velilerindendi bu zat. E onun için yani fekeyfe şiite femtehenni istediğin gibi beni imtihan et falan. Büyük de konuşmamak lazım. Allah'a sığınmak lazım. Yaratan o, yaşatan o. Bütün nimetler ondan. Rabbim fazl-ı keremle bizleri ehl-i sünnet ve cemaat itikadı üzere sabit kadem eylesin. Kalplerimizi bu yönde istikrara muvaffak eylesin. Kaymaktan, caymaktan, şüphelere, vesveselere kapılmaktan, ehl-i sünnet itikadından kıl kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Bu dersi dinleyin ve dinletin. Bu ders önemli idi. İtikadi yönden ve muamelat, ahlak, muaşeret, insanlara bakış tarzı konularında size ehl-i sünnetin görüşü ve ehl-i sünnet itikadı hakkında çok ilimler verir. Verecek bir derstir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi selleme teslimen kesîran velhamdülillâhi rabbil âlemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavâidül Akaid Dersleri 35. bölüm sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
2: Mesela yeni yıl gecesi, biliyorsunuz gafillerin, zalimlerin uydurması bir gecedir. Gecenin kendine suç yok. Bu gecede yapılan suçlarda suç var. Hindiler hazırladılar, efendim söyleyeyim şaraplara ağzına zinalar, neler neler neler yapacaklar cimalimsimin. Talık Hoca geçen dedi ki, Fetheva Hind şeyde, İbn Abidin'de gördüm, 5. cilt olacak. Bir adam yeni yıl gecesi veya günü bir adama bir yumurta hediye etse kafir olur diyor. Bak bunu Talık Hoca kitaptan söyledi. Bize kitaptan yeri bellidir. İsteyene gösterilir. Bir yumurta vermekle. Şimdi hediyeler veriyorlar, bakşişler veriyorlar. Efendim söyleyeyim. Ey Müslümanlar! Ne olacak bizim halimiz? Bu zavallılık ne acayip şeydir. Düşmanlar bizi istila etti. Cahil buldular bizi. Deve gibi avanak buldular bizi. İstedikleri tarafa çekiyorlar bizi. Tardır demiyoruz. Yollarına girmeye çalışıyoruz. Bunların hediyeleri kabul edilmez. İkramları kabul edilmez. Hindileri haram bunların. Yaptıkları bu gece yapacakları hararetler dünyayı yıkmaya, bütün yedi kat gökleri yere indirmeye kafidir. O kadar günahtır. Mevla garip kullarını acıdığı için bir şey yapmıyor bize şimdi. Ama Ahmet Efendi uyardı siz. Ben de birazcık uyarıyorum sizi. Bu işte çok dikkatli olun ve bütün akraba o taallukatınıza, çoluğunuza, çocuğunuza tembih edin. Bu gece bir değişiklik. Yine tepesi kadar daha yapmayın artık edin. Hediyeler, mediyeler onlar avudur. Onlar insanın ruhunu zehirler. Bedenimizi zehirlese bir şey değil. Ruhumuzu zehirlerle, imanımızı. Elimizden alırlar Allah muhafaza etsin. Çok ayık olalım.
1: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz, Fatih Çarşamba sırtlarında Yavuz Sultan Selim Camii'nden hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Devleti Aliye'nin 10. Şeyhülislamı İbni Kemal Paşa Hazretleri'dir. İbni Kemal Paşa'nın en bariz özelliği kıymetli kardeşlerimiz, Devleti Aliye'nin en çok eser yazan, ardından en çok telif bırakan Şeyhülislamı olmasıdır. Niçin buradayız? Niçin buradayız? Çünkü Yavuz Sultan Selim Camii'nde hemen ardında caminin banisi sayılan, gerçi vefatının ardından oğlu Kanuni yaptırmıştır ama başlangıç itibariyle banisi sayılan Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesi de buradadır. İbni Kemal Paşa Hazretleri Yavuz Sultan Selim döneminde Şeyhülislam olmamış. Kendi vefatından 5 sene sonra Kanuni döneminde Şeyhülislam olmuştur. Yavuz Sultan Selim'le alakası şundan dolayıdır. Ondan sebep buradan çekim yapmayı uygun gördük kıymetli kardeşlerimiz. Kendisi İstanbul Kaz Askeri iken Mısır seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim Han'ın yanından giderlerken çamurlu bir yer, atının ayağından sıçrayan çamurlar Yavuz gibi haşmetli, haşmetme ağab bir hükümdarın kaftanını kirletmiş. Her ne kadar İstanbul Kaz Askeri de olsa İbni Kemal Paşa bir çekinmiş haliyle, bir korkmuş, bir çekinmiş. Yavuz Sultan Selim Han ne kadar büyük bir sultan ki, demiş ki ulema ayağından sıçrayan çamur bize ba'is-i mefharettir, bize övüç kaynağıdır efendim. Bu kaftanı vefatımın ardından türbemin üstüne assınlar, ulema ayağından sıçrayan üzerinde ulema ayağından sıçrayan çamurun olduğu bu kaftanla biz Allah katını da övünürüz demiş ve bugün türbesinin üzerinde o kaftan, yani İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin atının ayağından sıçrayan çamurun üzerinde eserleri olan kaftan Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesi üzerindedir. Bakınız olaya ki İstanbul Kaz Askeri olan bir zatın atının ayağından sıçrayan çamuru kendisine Devlet-i Aliye'nin padişahı, devletin topraklarını 8 senede 2,5 katına çıkarmış, böyle cevval, dünyada eşi benzeri bulunmayan bir sultan, İstanbul Kaz Askeri'nin, İstanbul Kadısı'nın demektir yani, kendi değil atının ayağından çıkan çamurla bu şekilde tevessülde bulunmuş çok yüce bir sultandır. Allah-u Teala bu zatların şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Asıl ondan önce aklımızda olması gereken bu zatların fikir dünyasına bugünün modern zihniyetiyle bulanmış beyinleri de o zatların fikir dünyasından nasiplenmek nasipdar eylesin. Çünkü bu zatlar büyük zatlardır. Onların bakın hayal dünyasına, fikir dünyasına, itikat dünyasına bakınız. Bir de bugünün modern zihniyetiyle kirlenmiş dünyaya bakınız ki bir alimin atının ayağından çamur sıçrayacak devlet başkanının kaftanına, devlet başkanı da bunu yarın ahirette şefaat dinleneceğim diye kabrin üstüne koyduracak. Bugün böyle bir şey olsa kahkahalarla gülünecek bir haldedir. Ama işte Devlet-i Aliye'nin Osmanlı'nın niye büyük olduğunu anlamak için hepimize çok güzel bir misaldir kıymetli kardeşlerimiz. Onların itikat dünyası nasılmış? Bir de bugün biliyorsunuz bazı kendini bilmezler çıkıp yakın zamanlarda görmüşüzdür. Kur'an'ın bazı sözleri acaba Allah kelamı mıdır değil midir diye ilahiyatlarda hocalık yapma payesini elde etmiş zevatın olduğu bu dünyada elbette ki halkımızın maalesef dimaları bunlarla zehirlenen bir dünyada efendim niye yağmur yağmıyor, niye barajlar boş demenin çok manası yoktur. Allah-u Teala bizi bu kadar rahmet etmesi bile büyük bir nimettir. Bakın ecdadımız dönemindeki değil halk, değil çoban, değil avam-ı nas bir insanın, devlet başkanının bile itikadı, ulema-i hürmeti neymiş, nasılmış? Bir de bugün bizim ağlanacak halimize bakınız ki Allah-u Teala elimizden tutsun, cümlemize yardım eylesin. Amin. İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin demiştim başta en bariz özelliği, en

0: çok telif sahibi olan Şeyhülislam olmasıdır ki eserleri hakkında 200'den fazla rakam zikredilmektedir. Yakın zamanda Resaili basılmıştır. Bütün risalelerini cem edip efendim İstanbul'da bulunan bir Arap arkadaşların kurduğu yayın evi tarafından basılmıştır bütün risaleleri. Orada bile sadece 114 tane risalesi mevcuttur İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin. Daha sonra Yavuz döneminden sonra, Yavuz'un vefatının ardından 5 sene sonra Kanuni dönemi 1525'te de Şeyhülislam olmuştur. Onun hayatından bahsetmek için Yavuz Sultan Selim Camisi'nin avlusunda bulunmaktayız kıymetli kardeşlerimiz. İnşallah güzelce anlatmaya muvaffak oluruz. Allah-u Teala bu zatların izinden gitmeyi cümlemize, neslimize, bunların fikirleriyle efendim donanmamızı, mücehhez olmamızı, dünya bu şekilde dünyamızı da ahiretimizde mamur kılmamızı nasip eylesin. Amin diyerek başlamış olalım kıymetli kardeşlerimiz. İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin ardından birçok eserler bıraktığından bahsettik. Bundan yola çıkarak hepimize bir hayat efendim hedefi biçmesi, çizmesi açısından şu hadis-i şerifi okumak isterim. Hazır İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin ardından bu kadar eser bıraktığından bahsetmişken Tirmizi'de bahsedilen, zikredilen bir hadis-i şeriftir. Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan rivayet edilmiştir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İzâ mâtel insan, insan öldüğü zaman inkata ameluhu, ameli biter, ameli kesilir. Amel defteri artık yazmaz. İllâ min selâs, üç şey müstesna. Üç şeyden ötürü hala vefat etse de kendisine sevap yazılır. Efendim nedir onlar? Sadakatin cariyetin, devam eden bir sadaka. Efendim ardından bir hayır eseri bırakmıştır ve oradan insanlara bir fayda hasıl oluyordur. İşte bu vefat etse de vakfa para vermiştir falan vakfa, oradan efendim fakirlere, muhtaçlara yiyecek veriliyordur. Ya da eser bırakmıştır işte, eserleri okunuyordur, yol yaptırmıştır, köprü yaptırmıştır, aşevi yaptırmıştır vesaire. Kişi ölse de ya da adam yetiştirmiştir. Efendim kişi ölse de ya ondan gelecek sevaplar hala sağ tarafında yazılır gibi o sevaplardan nasiptar olur. İki, ve ilmi yuntefe'u bih, ve kendisinden menfaatlenilen bir ilim. İşte bakınız bu kadar eser yazmış. Ardından bugün hala okunmakta ki ileride bahsedeceğiz. Yakın zamanda 9 ciltlik tefsiri basılmıştır İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin. Üçüncüsü kıymetli kardeşlerimiz, ve veledin salihin yed'u leh, ve kendisine ardından dua eden salih bir çocuk ki Allah-u Teala cümlemizin evlatlarını ardından bize sevap getirecek, ardından bize nadanlık, pişmanlık oluşturacak çocuklardan değil de ardımızdan sevap getirecek çocuklardan eylesin. Amin. Arkamdaki kadraja girdiğinden sebep kısaca bahsetmek isterim ki Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin Haliç tarafında, aşağı tarafta torunlarından Sultan Abdülmecid Han'ın türbesi vardır. Risale-i Kutsiye isimli kıymetli eserinde Büyükşeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kutsesi Ruh Hazretleri, zeval bulmaz cihan durdukça ey can, bu şeyhin şahı cihan Abdülmecid Han, dünya devam ettiği müddetçe bu zatın saltanatı da devam etsin, devam eder diye vasfettiği, dua eylediği birçok eserler bırakmış Sultan Abdülmecid Han'ın türbesi vardır arkamızda. Türbesinin üstünde Sad suresinin 50. ayeti kerimesi çok güzel bir dua mahiyetinde yazılmıştır. Cennetu adnin müfettehaten lehumul ebvab. Onlar için, o cennetlikler için, kendileri için kapıları ardına kadar açılmış adin cennetleri vardır diyerek çok tatlı bir dua mahiyetinde türbe giriş kapısının üstünde asılıdır. Allah-u Teala bu duanın zımmına Sultan Abdülmecid Han'ı, büyük dedesi Yavuz Sultan Selim Han'ı, bugün kendisinden bahsetmek istediğimiz İbn Kemal Paşa Hazretleri'ni ve onların zımmında biz efendim ardından kırık ayaklarla topal bir şekilde sekmeye devam eden biz torunlarını da bu duayı Allah-u Teala dahil eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Devlet-i Aliye'nin 10. Şeyhülislam'ı sayılan İbn Kemal Paşa Hazretlerinin doğum tarihi 15 Mayıs 1469'dur. Doğum yeri hakkında kesin bir malumat yoktur. Edirne ya da Tokat'ta doğabileceği ihtimali kaynaklarımızda mezkurdur, zikredilmektedir. Efendim, babasının adı Süleyman Çelebi'dir ki bu babası Süleyman Çelebi Sultan Fatih devrinde İstanbul'un fethine katılmış. Yani Ni'mel Ceyş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ni'mel Ceyş, o ne güzel ordudur diye vasfettiği ordunun efendim mensuplarındandır. Kendisine niye asıl adı Şemseddin Ahmet'tir? Kendisine niye İbn Kemal Paşa diyoruz? Çünkü babasının babası yani dedesi Kemal Paşa, o da Sultan Fatih devri komutanlarından ve Sultan Fatih'in oğlu, kendisinden sonra padişah olacak ikinci Beyazıt, yani Beyazıt'ı Veli'ye lalalık yapmış Kemal Paşa'dır. İşte bundan dolayı Şemseddin Ahmet'e onun torunu manasında İbn Kemal Paşa ya da Kemal Paşa Zade ya da Kemal Paşa oğlu isimleri verilmiştir. Bu dedesi dediğimiz Kemal Paşa da torunu İbn Kemal Paşa'nın yani Şemseddin Ahmet'in doğumundan bir yıl kadar sonra 1470'li yıllarda vefat etmiştir ve eski odalar civarına gömülmüştür. Bu eski odalar dediğimiz yer kıymetli kardeşlerimiz bugün İBB binasının karşısındaki Şehzadebaşı Camii'nin hemen karşısında, yani bugün belki İBB binası veya biraz daha ilerlerde olabileceği düşünülen eski odalar ki Yeniçerilere yapılmış askeri binalı odalar idi. Oraya metfun bulunmuşlar. Sonradan babası vefat ettiğinde o da oraya metfun bulunmuştur. İbn Kemal Paşa rahmetullahi aleyh Umera ailesine sahip birisi olarak Amasya'da tahsil hayatına başlar. Kur'an-ı Kerim'i ezberler. Amasya'da yine Farsça, mantık gibi ilimleri tahsil ettikten sonra 2. Beyazıt Han döneminde 6 bölük sipahisi olarak askeri bir vazifeye tayin edilir. Hayat hikayesi hakkında ilginç bir kıssa, hatta kıssa değil vaka vardır kıymetli izleyenlerimiz. Kendisi önce askerdir. Evet, yanlış duymadınız. İbn Kemal Paşa gibi şanlı büyük bir Şeyhülislam askeri bir vazifeden daha sonra ilmiye sınıfına geçmiştir. Şöyle ki ben bu kıssayı, bunun hakkındaki bu size bahsedeceğim kıssa 2004 belki 2005'li yıllar olabilir. Bir Türkçe eserde Osmanlı'daki ilim hayatından bahseden bir eserde okumuş. Çok hoşuma gitmiş, çok etkilenmiştim. Şeyhülislamları yazarken de 2017 yılında Lale Gül dergisine Taşköprüzade'de bunu tafsilatıyla gördüm. Size nakletmek istiyorum. Evet, İbn Kemal Paşa 2. Beyazıt Han'ın ordusunda, yani Sultan Fatih'in oğlu Beyazıt'ı Veli ile kaplı 2. Beyazıt Han'ın ordusunda asker olmuştur. 6 bölük sipahisidir. İlmiye yoluna geçmesi ilginç bir olayın eseri olarak gerçekleşmiştir. Şöyle ki kendisi efendim bir Balkanlara doğru bir sefer esnasında Filibe'de bir askeri istişare toplantısı yapılır. Bu toplantı esnasında yanlarında Halil Paşa'nın oğlu kıymetli ve büyük vezir İbrahim Paşa bulunmaktadır. Onun daha başka önemli bir şahıs daha vardır. O da Yunanistan Fatihi Evrenes Gazi'nin torunu, meşhur akıncı Evrenes oğlu Ahmet Bey de beraberlerindedir. İbn Kemal Paşa'nın ifadesine göre böyle zatların bulunduğu mecliste ben her zaman böyle efendim esas duruşta durur ve onlara hürmetlerimi, tazimlerimi asla eksik etmezdim demektedir. Böyle bir askeri istişare toplantısı esnasında Filibe'de olur. Kıymetli izleyenlerimiz, bu da tabii üzücüdür bizim için. Tabii çoğumuzun umurunda maalesef olmamıştır ama topraklarımız biliyorsunuz 100 sene önce birçoğunu kaybetmişizdir. 100 sene önce, yani mihenk noktası açısından söylüyorum. Filibe bugün Bulgaristan'ın ikinci büyük şehridir. 450-500 sene bizim yönettiğimiz topraklardır. Bunu da parantez içinde belirtmek isterim. Bu şu an bugün Bulgaristan sınırları içerisinde olan bu Filibe'de, o zaman bizim toprağımız tabii, bir toplantı yapılmakta. İşte böyle bir mecliste istişare yapılırken üstübaşı çok da böyle şahşalı olmayacak, biraz eski püskü diyebileceğiniz bir kıyafet ile içeri birisi girer ve hemen o vezir İbrahim Paşa efendim Evrenes oğlu meşhur Akıncı Ahmet Bey ayağa kalkarlar ve onu, o gelen kişiyi baş köşeye oturturlar ve bir şeyler konuşur, istişare ederler. Ama İbni Kemal Paşa hayretler içerisindedir. Çünkü şunu bilmektedir ki bu kadar büyük kişilerin olduğu bir mecliste bu üzeri çok da efendim şaşalı durmayan kişi kim ola ki bunların da önüne geçmiştir. Hemen yakınlar bir arkadaşına der ki kimdir bu zat? Derler ki Filibe müderrisi Lütfi, Molla Lütfi. Ne kadar maaş alır? 30 akçe. Allah Allah der, bu kadar büyük zatların olduğu mecliste bunu nasıl baş köşeye oturttular? Bu arkadaşı der ki bu büyük bir alimdir, Molla Lütfi. Bu zatlar kendisinin arkasında olmasına asla izin vermezler. Molla Lütfi efendim ayağa kalkmayın dese de bu efendim vezir ve komutan buna asla izin vermezler. Hürmette ve tazimde ulemaya asla eksiklik göstermezler demiştir arkadaşı. Ve İbni Kemal Paşa'nın orada fikir dünyası değişir. Der ki şöyle düşünür, kendi böyle düşündüğünü, böyle anlattığını Taşköprüzade nakletmekte kıymetli kardeşlerim. Der ki ben ne kadar çalışsam şu askeri rütbede, şu bahsettiğim komutanların zirvesine çıkamam. Ama gayret edersem bu alim gibi olabilirim der. Ve kıymetli kardeşlerim, Balkanlara çıktığı o sefer dönüşünde Filibe'de Molla Lütfü'nün yanına gelir. Molla Lütfü sonra Edirne'de Fahrettin Acemi Hazretleri'ni sizlere arz ederken, hayat hikayesini anlatırken çekim yapmış olduğumuz o Darul Hadis Medresesi müderrisi, bugün cami orası. Orada Molla Lütfü'yü bulur ve askeri rütbesinden istifa ederek ilmiye yoluna geçer ve orada ilk olarak işte ilim tahsilinden sonra Şerhul Metali'yi haşiyeleriyle beraber okur ve ilmiye yoluna girmiş olur İbni Kemal Paşa Hazretleri. Yavuz Sultan Selim Han döneminde verdiği bir fetvasıyla şöhreti daha da artmıştır Kemal Paşa Zade rahmetullahi aleyhin. Şöyle ki itikadi görüşlerinden ve Anadolu'daki Türk beyliklerini kendi topraklarına katmak için baskılar yapması, bunun artması ve Anadolu coğrafyasında bu nezih topraklarda, Sünni akidesine sahip topraklarda Şii propagandalarını artırmalarından dolayı Şah İsmail'e karşı sefer yapmak istiyor idi Yavuz Sultan Selim Han. Kendisinin camisinde bulunuyoruz. Aleyhi rahmeti vel gufran hazretleri. Bu dönemde Şah İsmail dersimin bizim başında zikrettiğim bugün 114 tane risalesinin bir araya getirilmesiyle yakın zamanda basılan Mecmu'u Resail İbni Kemal Paşa, İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin bütün risalelerinin bir araya toplandığı eserde 84. risale olarak efendim mevcut bulunan bir risale vardır. Risale fi hakkı Şah İsmail, fi hali Şah İsmail ve etbaihi, Şah İsmail'in durumu ve ona tabi olanların durumu adıyla yazılmıştır. Bugün biz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafetini kabul etmeyenlere mübtedi, yani bid'at ehli, ehli sünnetten hariç desek de Yavuz Sultan Selim Han döneminde İbni Kemal Paşa işte bu eserinde kaynaklar vererek bunların küfrüne ve bunlarla yapılacak savaşın cihat olduğuna fetva vermiş ve Yavuz Sultan Selim döneminde yıldızı daha çok parlamıştır. Bunun üzerine kendisine ilerleyen vakitlerde Edirne kadılığı ve 1516'da da Anadolu kazaskerliği verilmiştir. İşte dersimizin yine baş taraflarında Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanına İbni Kemal Paşa'nın atının ayağından çamur sıçraması ve bu kaftanın türbesinin üzerine asılmasını vasiyet etmesi durumunu anlattığımız olay 1516 yılında Anadolu kazaskerliği makamına erdikten sonra Mısır seferinde Yavuz'a eşlik ederken vaki olmuş bir hadiseydi İbni Kemal Paşa Hazretleri açısından. İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh, Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1526 Mayıs'ında Zembilli Ali Efendi vefat ettikten sonra Şeyhülislam'la getirilmiştir bu kıymetli zat. Kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, malum haliniz, sadece Şeyhülislam'ları anlatmak istemiyorum. Bu zatları anlatırken kültür tarihimizden, efendim önemli noktalara da değinmek istiyorum. Programlarımda gördüğünüz üzere Yavuz Sultan Selim Han'ın camisinde bulunmamız hasebiyle bu kıymetli caminin kitabesini de size arz etmek isterim. Dediğim gibi cami Kanuni Sultan Süleyman tarafından, yani oğlu tarafından babası adına yaptırılmıştır. Ne güzel oğul, ne güzel evlat, babası adına cami yaptırmış. Kitabe şöyle başlamakta kıymetli kardeşlerim. Emera bin Şai Hazel Cami'i Şerif, bu kıymetli caminin efendim inşasıyla inşasını emretmiştir. Kim? Sultanul A'zamul Ekram, en kıymetli ve yüce olan padişah. Seyyidü Selatinil Arabi vel Acem, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, seyyidi. Malikül Berreyni vel Bahreyn, karaların ve denizlerin hakimi. Hadimül Harameyni Şerifeyn, ikinci satıra indim kıymetli kardeşlerim. Kıymetli iki haremin, yani Mekke ve Medine'nin hizmetçisi. Bu vasıf, sıfat ilk defa Yavuz Sultan Selim Han döneminde ona verilmiştir kıymetli kardeşlerim. Kısa, belki birçoğunuzun malumudur. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Mekke Medine fethinden ve hilafetin Osmanlı'ya geçişinden sonra sefer esnasında bir camide bulunur cuma namazında. Namazı kıldıran kişi hutbede efendim Hakimül Harameyn-i Şerifeyn, o iki harem saha Mekke ve Medine'nin hakimi diye Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Han'ı met edince Yavuz Sultan Selim Hadimül Harameyn-i Şerifeyn diye düzeltilmesini istemiş. Yani Harameyn-i Şerifeyn'in hakimi değil, haşa, hizmetçisi sıfatını kendisine kendi atletmiş, vasfetmiştir. Hatta kıymetli kardeşlerim, Osmanlı asla Mekke Medine'ye bayrak dahi, sancak dahi asmamış. Bu topraklar üzerinde biz bayrağımızı hakimi gibi dalgalandıramayız demiş. Ta ki efendim Lavrens'in Arap dünyasını bizden koparma adına yaptığı ajanlık faaliyetleri dönemine kadar böyle bir sancak asmak, bayrak asmak dahi onlar edebe mugayir görmüşler, bu yüce sultanlar. Efendim, bugün Arap kralları bu sıfatı kullanırlar. Hadimül Harameyn-i Şerifeyn, asıl ilk bu sıfatın sahibi Yavuz Sultan Selim Han'dır. Devam ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Kimdir o? Sultan İbni Sultan, Sultan oğlu Sultan. Sultan Selim Han, Sultan Selim Han'dır. İbni Sultan, o da Sultan'ın oğlu. Kim onun babası? Sultan Bayezid Han. Babası Sultan Bayezid Han'dır. Yani Fatih'in oğlu, ikinci Beyazıt'ı kastediyor. Beyazıt Veli'yi. O da İbn-i Sultan. O da Sultan oğludur. Ebul Fetih. Burası çok etkileyicidir kıymetli kardeşlerim. İkinci Beyazıt da kimin oğludur? Ebul Fetih'in, Sultan Ebul Fetih'in oğludur. Ne demek? Fetih'in babasının oğludur. Yani 21 yaşında İstanbul'u fethederek İstanbul Fatihi olmuş. Bakın lakabına Ebul Fetih, Fetih'in babası. Sultan Mehmet Han, Sultan Mehmet Han, Fetih'in babası sayılan Sultan Mehmet Han'ın oğlu, 2. Beyazıt'ın oğlu Sultan Selim Han bu kıymetli camiyi yaptırmakla, inşasıyla emretmiş. Efendim dua ediyor. Halladallahu mülkehu ve sultanehu. Allahu Teala onun mülkünü ve saltanatını baki kılsın ila yevmil kıyam. Amin. Temme zelikel, işte bu caminin inşasını emretmiş. Kanuni döneminde olmasına rağmen camiyi Yavuz yaptırmış gibi oğlu Kanuni efendim kitabe yazdırmıştır. Temme zelikel imaratul mübareke fi gurreti şehri Muharremil Haram. Haram olan Muharrem ayının başlarında lisenetin tis'in ve işrine ve tis'imiyeti hicri 929 yılının Muharrem ayının başında tamamlandı ki bu da miladi olarak Aralık 1522'ye denk gelmekte, tekabül etmektedir. Taşköprüzade İbni Kemal rahmetullahi aleyhin geldiği ilmi seviyeyi anlatmak için şöyle bir ifade kullanır. Kendisi kendisinden önce gelen alimleri unutturmuş seviyeye çıkmış bir zattır der. Daha genç yaşında efendim Seyyid Şerif Cürcani ve İmam-ı Taftazani gibi iki derin alimin, ilimde umde alem sayılabilecek iki derin alimle kıyas edilir hale gelmiştir İbn Kemal Paşa. Kıymetli kardeşlerimiz, burada bir nükteye değinmek isterim. Bakınız Yavuz Sultan Selim ve Kanuni ne kadar yüce padişahlar ama kendi dönemlerinde ki ilim ehli, efendim Zembilli Aliler, İbni Kemal Paşalar, kendisinden sonra gelecek Ebu Suudlar, bunlar çok kıymetli alimler, çok büyük zatlar. Bu zatların döneminde böyle yüce padişah olmak var. Bir de 2. Abdülhamid'i bir düşünün. İşte 2. Abdülhamid'in büyüklüğü buradan gelmektedir. Çünkü dönemi kahtirical dönemi, adamsızlık dönemidir. Öyle bir dönemde devleti 33 sene ayakta tutmak gerçekten büyük maharet isteyen bir iştir. Bunu da anekdot olarak aktarmak istedim. Hatta İbni Kemal Paşa'nın büyüklüğü hakkında öyle bir sözler de vardır. Mesela şöyle denir. Kendisi ne? El Muallimul Evvel, Osmanlı Devleti'ndeki ilk üstad, talebesi Ebu Suud'a El Muallimus Sani, ikinci üstad vasıfları da verilmiştir. İbni Kemal Paşa Hazretleri hakkında şu önemli notu da aktarmak isterim. Kendisinden önce fakihlerin sınıflandırılmasında efendim mutlak, mukayyet gibi ikili bir tasnif var imiş. Ama İbni Kemal Paşa bir eserinde, Risale'sinde eserinde efendim çocukların çocuklarına bırakacağı vakıfın, vakıf mallarının acaba kızın çocuklarına da dahil olur mu, olmaz mı hakkında yazdığı bir risalesinde bu konuda Hanefi mezhebindeki fukahayı sayar ve bu fukahanın görüşlerini hakkı arasında bir kanaate varmak için bu fukahayı bir tasnife tabi tutmak ister ve bu fukahayı şöyle yedili bir tasnife tabi tutar. Tasnif şöyledir: şeriatta müştehit, mezhepte müştehit, mesailde müştehit, ashab-ı tahriç, ashab-ı tercih, ashab-ı temyiz ve mukallit diye fukahayı yedili bir tasnife tabi tutmuş ve kendisinden sonra kabul görmüştür bu İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin tasnifi. Kaleme aldığı birçok eserinde karmaşık birçok konuyu cesaretle ele alan, yazan İbni Kemal Rahmetullahi Aleyh Hazretleri, ehliyetli, liyakatlı birçok alimi de efendim başarıyla tenkit etmiştir bu eserlerinde. İşte bu yüce alim Farsça olarak yazdığı, Farsça hakkında yazmış olduğu bir eserinde kendisinden bahsederken Mısır'a gittiği, Mısır ulemasının kendisini efendim imtihan etmek istediği ve bunun üzerine kendilerini verdiği başarılı cevaplarla susturmayı başardığını ve daha sonra tıpkı Zemahşeri'nin Arapça hakkında yazdığı bir eserini alıp Harem-i Şerif'e gidip "Ey Araplar, atanınızın dinini benden öğrenin" demesi gibi kendisinde bu Mısır'daki başarısını kendisini de o yönden bu hususa benzetir. İbni Kemal Rahmetullahi Aleyh evvelce de bahsettiğimiz gibi Yavuz Sultan Selim Han döneminde Şii propagandaya karşı çıkmış, fetva vermiş ve bu hususta geri duran, çekingen olan devlet ricali karşısında Yavuz Sultan Selim Han'ın elini güçlendirmiştir. Aynı bunun gibi Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Safevilere karşı mücadele etmesini Kanuni Sultan Süleyman'a devamlı teşvik eder olmuş. Hatta Şah Tahmasp'a yazdığı yazılan mektupları Sultan adına bizzat kaleme almıştır İbni Kemal Hazretleri. Şeyh-i Ekber sıfatıyla mevsuf olan Muhyiddin İbni Arabi Kudüs-Sürü Hazretleri hakkında o dönemde de efendim menfi bazı görüşler olmakla beraber İbni Kemal Rahmetullahi Aleyh kendisini savunmuş, bu konuda eser telif etmiştir. Yavuz Sultan Selim Han da bu şekilde Muhyiddin İbni Arabi'yi tanıdığı için efendim Mısır seferi dönüşünde 4 ay kadar kaldığı Şam'da kabrinin yerini buldurup üzerine türbesini ve camisini yaptırmıştır. Hatta Muhyiddin İbni Arabi'ye atfedilen bir söz vardır: "İzâ dehale sînü fişşîn zahara kabru Muhyiddin." Sin şına girdiğinde Muhyiddin'in kabri zahir olur. Yani sin rumuzu Yavuz Sultan Selim'e, şında efendim Şam'ı göstermektedir. Yavuz Sultan Selim Şam'a girdiğinde benim kabrim ortaya çıkacaktır sözü Yavuz Sultan Selim'in Mısır dönüşündeki Şam günlerinde gerçekleşmiştir. İbni Kemal Rahmetullahi Aleyh, arkamda türbesini gördüğünüz Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatı üzerine kıymetli bir mersiye yazmış. Bu mersiye yıllarca dilden dile dolaşmıştır. Çok kıymetli 4 beytini arz etmek isterim. Şöyle der Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatı üzerine İbni Kemal Rahmetullahi Aleyh: az zamanda çoğu iş itmiş idi, sayesi olmuş idi Alemgir. Az zamanda çok işler başarmıştı. Onun işleri bütün dünyayı kaplamıştı. Şems-i asr idi, asırda şemsin, zilli memdud olur zamanı kasir. İkindi vaktindeki güneş gibiydi Yavuz Sultan Selim Han. O güneşin etkisiyle nesnelerin gölgesi uzun olur ama zamanı kısadır. Yani efendim az kalmıştır ama çok işler başarmıştır demektedir. Tacu taht ile fahreder beyler, fahrederdi anınla tacu serir. Bazı hükümdarlar tahta çıkmak ve taç giymekle övünürlerdi. Halbuki Yavuz Sultan Selim Han'ın tahtı ve tacı böyle bir hükümdara ait oldukları için övündüler. Hayf Sultan Selim'e hayfu diriğ, hem kalem ağlasun ana hem tığ. Öldü Sultan Selim, eyvah, göçüp gitti. Artık ona hem kılıç hem de kalem ağlasın. İbn Kemal rahmetullahi aleyhin vefat tarihi Hicri 940'tır. Tabii çok meşhur bir Şeyhülislam olması hasebiyle dönemin şairleri, efendim müverrihleri eserlerinde vefatına düşülen tarihleri zikretmişlerdir ki şu ana kadar benim gördüğüm en çok vefatına tarih düşülen Şeyhülislamlardan biridir. Mesela şu tarih düşürülme ibaresi vardır. İrtihalel ulumu bil kemal, ilimler külliyen kemaliyle beraber bu cihandan onunla ahirete göçmüştür ibaresiyle tarih düşürülmüştür. Mesela bir tanesi İrtihalel ulumu bil kemal, defaatle söyledim, bir kere daha hatırlatmak isterim. Bu vefat tarihi düşürmektir. Yani bu ibaredeki harflerin, Arapça harflerin ebced değerleri vardır. Arapça değerlerini topladığınız zaman 940 tarihini vermektedir. Başka bir vefatına düşürülen tarih, Kabri Ahmet müdam ola pürnur. Ahmet, çünkü aslında Şemseddin Ahmet idi ya, Ahmet'in kabri devamlı nurlar ile dolu olsun. Vefatına düşürülen başka bir ibare şöyledir. Vay gitti kemali bu asrın, bu asrın kamil adamı İbn Kemal Paşa'sı ahirete irtihal eyledi. Bir başka ibarede efendim ol barigaha vardı İbn Kemal Paşa. İbn Kemal Paşa Hazretleri o yüce makama ulaştı diye tarih düşürmüşlerdir zamanındaki zevat. İbn Kemal Paşa Hazretleri vefatından önce ya ahad netcina mimma nehaf, ey bir olan Allah'ım, İkisi olmayan, şeriki olmayan Allah'ım, korktuklarımızdan bizleri emin eyle diye bir dua edip ahirete irtihal eylediği kitaplarımızda mezkurdur ki bu ibarenin de 940 tarihi vermesi ilginç bir olaydır. İbn Kemal Paşa birçok eser kaleme almış büyük bir alimdir. Türkçe, Arapça ve Farsça eserler yazmıştır. Çalışmalarının sayısı konusunda kesin bir bilgi olmamakla beraber 200'den fazla isim zikredilebilmektedir. Yakın zamanda basılan tefsirinin mukaddimesinde 127 eserinin tespit edildiği yazılıdır. Zaten sadece risalelerinde 114 tane risalesi mevcuttur. Başlıca eserlerini şöyle zikredebiliriz. İkinci Beyazıt İdrisi Bitlisi'ye Farsça bir Osmanlı tarihi yazma görevini verirken Kemal Paşa Zade'den de herkesin anlayabileceği Türkçe bir tarih yazmasını istemiş ve kendisine bundan sebep 30 bin akçe ihsan etmiştir. Bu eser Tevarih-i Ali Osman'dır. 10 cilt halindedir. Divan, münacat, naatlar, iki kaside, mesnevi tarzında manzumeler, 400'den fazla gazel ve çok sayıda mukatta ile müfretten meydana gelmektedir. Yusuf ile Züleyha 7777 beyitten oluşan bir mesnevidir. Nigaristan, Sadi Şirazi'nin Gülistan'ına naziri olup ahlaki ve tasavvufi bir muhteva taşıyan eseri Farsçadır. Akaid ve kelam hususunda çok eser kaleme almıştır. Risaletül Münire, Akaidil İslam, Risale fi'l İman-ı Şer'i, Risale fi Tahkikil İman, Risale fi Vücudil Vacib, Risale fi Kıdemil Kur'an, Risale fi Elfazil Küfür, Eftaliyetü Muhammed Aleyhisselam Nebiyyina ala Sairi Enbiya, Risale fi Hakkı Ebeveyn Nebi, İhtilafatül Maturidiye vel Eş'ariye gibi eserlerini zikredebiliriz. Fıkıh ve usulü fıkıh alanındaki eserlerinden bazılarını sayacak olursak Tahir-ü Tenkih, müellif Sadrüşşeria'nın Tenkihül Usul adlı eserini yeniden oluşturarak metni şerh etmiş ve Sadrüşşeria'dan ayrıldığı hususları sayfa kenarlarında zikretmiştir. Haşiye al-Telbih, Taftazani'nin eseri üzerine yaptığı bu haşiyede kendisinden önce aynı eseri haşiye yazan Molla Husrev ile Hasan Çelebi'yi birçok konuda isim vermeden eleştirmiş, eleştirdiği diğer kişileri sayfa kenarlarında belirtmiştir. Islahul Vikaye, Tacüşşeria'nın torunu Sadrüşşeria için El-Hidaye'den seçmelerle telif ettiği kısaca El-Vikaye adıyla tanınan Vikayetür Rivaye Fî Mesâilil Hidaye isimli eseri Hanefi mezhebinde Mütûn-ü Erbaa diye bilinen dört muteber kaynaktan biridir. Haşiye alel Hidaye, Merginani'ye ait eserin taharet, zekat, oruç, haç, nikah ve buyu bölümlerinin haşiyesidir. Fetava, İbn-i Kemal rahmetullahi aleyhin Türkçe fetvalarını içeren bu eser müstakil mecmualarda yer aldığı gibi bir kısım fetvaları devrin ünlü Şeyhülislamlarının fetvalarından seçmelerin yer aldığı mecmualarda da bulunmaktadır. Eşkâlül Ferâis, müellif bu eserde önce Secavendi'nin Ferâis metnini tahsis etmiş, ardından bunu Şerhül Ferâiz-i Sirâci adıyla şerh etmiştir. Tasavvuftan Fetva fi Hakkı İbni Arabi eserini misal verebiliriz. Müellif bu risalede Muhyiddin İbni Arabi Kudüs'e sırrının kamil bir müştehit, fazıl bir mürşit ve kendisinden olağanüstü haller zuhur eden bir kişi olduğu, ona karşı çıkanların hata etmiş, tutumunda ısrar edenlerin ise sapıtmış olacakları, sultanın bunları görüşlerinden döndürmesi gerektiğini bildirmektedir. Tefsir-i İbni Kemal Paşa yakın zamanda 9 cilt halinde yayınlanmıştır. İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh hadis-i şerif sahasında mühim bir eser kaleme almıştır. Bu eserde İmam-ı Nevevi rahimahullah'ın meşhur Riyazus Salihin isimli eserinin şerhidir. 2014 yılında 7 cilt halinde yayınlanmıştır. Kıymetli kardeşlerim, dersimizin sonunda kendisi de şair olan İbni Kemal rahmetullahi aleyh'ten kıymetli bir beyit okuyarak dersimizi hitama erdirmek istiyorum. İbn-i Kemal rahmetullahi aleyh cinas sanatını çok güzel kullanır. Cinas sanatı aynı şekilde yazılıp farklı manaya gelen kelimelerin bir arada kullanılmasıyla meydana gelir. İbn-i Kemal rahmetullahi aleyh şu dünyanın ne kadar boş olduğunu, hepimizin ahirete gideceğini çok güzel bir nasihatle bize anlatmaktadır. Şöyle demektedir: kısmetindir gezdiren yer yer seni, arşa çıksan akıbet yer, yer seni. Kısmetindir bu şekilde sen diyar diyar gezersin ama unutma ki arşa çıksan da şu yer seni bir gün yiyecektir. Devamında şöyle demektedir: anın için anın adı yer oldu, önce besler sonra kendi yer seni. İşte onun için bu toprağa yer demişler, önce besler, verdiği ürünle, nebatatla ve lev hayvanların ondan beslenmesiyle, gıdalarla önce seni besler, sonra da kendi yer seni. Tarihimizde bu kadar kıymetli zevat gelmiş geçmiş, ümmetimize, gençlerimize rol modeller lazım. Bu gibi niyetlerle bu zatları anlatma yoluna koyulduk. Bu büyük zatlar maalesef ülkemizde hiç böyle sırasıyla anlatılmamış. Rabbimize ne kadar hamd etsek arzdır ki bize böyle bir şeyi nasip eyledi. Lale Gül TV'ye de bu hususta medyunu şükran olduğumuzu ifade etmek isterim. Dilimizin döndüğünce İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh'ten bahsetmeye çalıştık. Allah-u Teala bu zatların tamamını anlatıp bu programı o şekilde itimama muvaffak eylesin. Amin. Bu zatların şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. Bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.

Ne demek yani? İbadet, kulluk. Kulluk nasıl yapacaksın? Allah'ı tanımadan kulluk olur mu? Ben senin kulunum. Sen ben senin kulunum demen yetmez ki ne? Mevla benim kulum buyuruyor mu? Ona bakacağız. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Kudsesi Ruh kabre defnedildiği vakitte Münker Nekir melekleri geldiler. Dediler ben Rabbüke, sen Rabbin kim? Ya dedi, ben dedi Rabbi Allah. Bak Münker Nekir'in korkusundan dirilerin abdesti kaçar. Ölünün zaten dibi tutmaz yani. Öyle korkunç. Ama Bestami, Ebu Yezid el-Bistami, Kudsesi Ruh, Sultanül Arifin, Ariflerin padişahıydı. Dedi ki, bana soruyorsunuz dedi, Rabbi Allah desem, Rabbim Allah desem, ne fayda eder? Siz ona sorun bakalım. Bana kulum diyor. Şimdi sen ibadet için yaratıldın. Biz Allah'ın kuluyuz. Tamam da kime ibadet edeceksin? Allah-u Teala. O Allah-u Teala kimdir? Bir kulü Allah'a de mana verebiliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kadar esma-i ilahiye, sıfat-ı ilahiye, bunlardan ne haberin var? Mevla'nın Kur'an'da kendine isnat ettiği, izafe ettiği fiiller var. Şöyle yaptım diyor, şöyle yaptım. Havaş gelirken yağmur yağıyordu. Birçok ayette enzele mine semâi mâen, gökten suları indirdi. Yani her dakika Allah-u Teala'nın bir fiili, bir halkı, bir yaratması, bir icadının mazharıyız. Şurada konuşurken bu harfleri, sesleri yaratıyor, benim ağzımdan çıkartıyor, sizin kulağınıza işitme yaratıyor, oradan sizin kulağınıza geçiriyor, oradan size akıl veriyor, benim ne dediğimi anlayabiliyorsunuz. Ha burada deli otursa bir şey anlamaz. Oradan kalbinize indiriyorsunuz, indirebiliyor musunuz, ne kadar indiriyorsunuz, kalbinizde ne kadar saklayabileceksiniz, hep Allah'ın yaratmasıyla mı? Yani sudan çıkmış balıktan beter, Allah'ın nimetlerinden soyulursak. Su, balığın sadece dışını kaplıyor derdi Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem. Allah-u Teala'nın halkı, icadı ve nimetleri bizim içimizi de kaplamış, dışımızı da kaplamış. Her kılcal damarın en ücra köşesinin, hücresinin bilmem işte ne diyorsunuz, parçalanamayacak kadar, daha küçültülemeyecek kadar en küçük hücreyi bulsan, işte yok kök hücre, şu hücre, bu hücre. Hepsi Mevla ile kaim. Hiçbir şey kendi başına olmuyor. Mevla yaratmadan bir şey olmuyor. Bu kadar nimetin içindeyiz. Yani dediler, balıkların başları var. Ve in min ümmetin illa halafiyâ nezîr. Her ümmete bir uyarıcı gönderdik diyor Kur'an. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَّمُنْ اَمْثَالُكُمْ Yeryüzünde gezip dolaşan böceklerden filine kadar, iki kanadıyla gökte uçan kuşlara kadar, hepsi sizin gibi ümmetlerdir buyuruyor. Bu ayette. Öbür ayette her ümmete uyarıcı gönderir buyuruyor. Dolayısıyla ne anlaşıldı buradan? Hayvanlardan da her türlerin nezirleri var, yani liderleri var. İşte o balıklar da toplanmışlar. Başlarına reislerini ziyarete gittiler. Ve dediler ki biz su diye bir şey varmış. Bu suyun ne olduğunu duyuyoruz. Hiç de bir şey anlamıyoruz. Daha müşerref olmadık. Bize bir suyu anlatır mısın? Ne dedi? Siz dedi bana susuz bir yer gösterin, ben de size suyu göstereyim. Şimdi sen bana Allahsız Celle Celaluhu, Allah-u Teala'nın zat-ı itibariyle konuşmuyoruz aşağı. Halk ve icadı ve yaratması ve esmasının ve sıfatlarının tecellileri haricinde, bu alemde, içinde, dışında, uzayda, yerde, gökte, denizin dibinde, biz yer göster, biz zerre göster. Allah'ın yaratması oraya müdahale etmeden bir şey olduğunu ben sana Allah'a gösteririm Celle Celaluhu. Yani onun tarifini yapabilirim. Şimdi kulluk için yaratıldık. Kulluk yapmak için ne? İlk şart nedir? Kimin kulu olduğunu

0: tanıman lazım. Tanımadığın zata nasıl kulluk edeceksin? Ben felancaya bağlıyım diyorsun. Ya işte şimdi diyelim Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyız biz. E tamam da şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyım demekle bağlı olunmuyor ki. Bu mübarek insan geldi bu alemde hizmetler etti. Dinimizi tecdit etti, sünnetleri ihya etti, bidatleri öldürdü. Efendim bu kadar parlattı dinimizi dünyaya hakim edecek kadar ilim bakımından yani. Devlet gücü bakımından olmasa da ilim bakımından, irşat bakımından, batılı söndürmek bakımından. Hakkın nurunu parlattı mesela. E şimdi tamam, ya mübarek zatın sohbetleri var. Mübarek zatın kitapları var. Ruhul Furkan tefsiri var. Ondan sonra mübarek zatı görmüş, yanında bulunmuş, sohbetine hazır olmuş, hizmetine bulunmuş alimleri var, vekilleri var, talebeleri var vesaire vesaire. Onun görüşleri neydi? Ne anlatıyordu, ne dinletiyordu, nasıl yatıyordu, nasıl kalkıyordu, nasıl yiyordu, nasıl içiyordu? Hiçbir şeyden haberin yok, ben ona bağlıyım. E kendini o zaman git direğe bağla. Kuşakla beraber ben direğe bağlayayım. Ne anladık bundan ya şimdi? Onun için ben Allah'ım, kuluyum demek sökmez. Yani ahirette fayda vermez. Mevla sana kulum diyecek. E Mevla sana ne zaman kulum der? Bir defa Allah ile Celle Celal ilgili itikat, ehli sünnet inancı bu ilmi bile daha zaruri miktarda yani. Onu bilmeden Müslüman olunmaz. Değil mi şimdi? Adama sorsan Allah yerde midir, gökte midir haşa? Hani soruyu sormak da haşa denecek bir soru da. Ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh? Bir adama diyor böyle bir soru sorsalar o da dese ki bilmiyorum, kafirdir diyor. Kafir olur diyor. Çünkü ne demek? Mekandan münezzeh demesi lazım idi. Yani cevap veremedi. Cevap veremeyince ya yerde ya gökte ya döndü iş, kafir oldu mekan isnadından. E şimdi adam Allah baba diyor haşa. Öbürü Allah gökte diyor haşa. Vehhabiler bütün o kafada. Şimdi Allah'ımız hakkında, sıfatları hakkında, şimdi burada onun sohbetinin vakti değil, o kadar uzun vaktimiz yok burada. Bir teşvik için hoca hanıma buradaki işte hizmetlere, faaliyetlere bir teyit ve destek olabilir miyiz? Allah rızası için niyet ettik, geldik yani. Sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, reis demiyoruz, elimizi öpün demiyoruz, bilmem ne yapın demiyoruz. Allah rızası için geldik burada yani. Birkaç size bir şey anlatalım. Efendi Hazretimizin hocalarının hizmetlerine destek verelim. Benim ne derdim var başka? Ama şimdi siz bunu Ehl-i Sünnet itikadını kitaptan okumanız lazım değil midir? Bir abdest, gusül, taharet, istibra, istinca, kadına göre, erkeğe göre değişen konular da var bu işte tabii. Kadının başka halleri de var, erkekten farklı. Namaz, abdest hususunda mesela. Herkes kendine göre. Bunları öğrenmesi, namaz farzsa öncesinde bu abdest, gusül, taharet bunları öğrenmek var. Şimdi daha bunları sorusuna cevap veremezsin. Tabii detaya girmiyorum. Yani işte abdestin, guslün öyle detayları var ki. Binlerce mesele var. Başına gelen, her birinin başına bir değişik bir şeyler gelebilir. Onu konuşmuyoruz. Ama normal bir Müslüman bir abdest alıp da farz namazını en azından kılsa Allah kabul eder mi, etmez mi? Bunun için ne lazım yani? Bu kadar bir bilgi farz. E şimdi biz sizi diyor kulluk için yarattık. Milyonlarca, milyarlarca, 2 milyar başka Müslüman var. Kâfırları hiç konu etmenin bir anlamı yok. Allah onlara iman nasip etsin. Amin. E şimdi bu zaten 2 milyarın çoğu namaz kılmaz. Çoğu Ehl-i Sünnet itikadından haberdar olmaz. Ama Müslüman mısın? Müslüman. Peki böyle gidin, ahirete böyle gidersen imanlı gidebilir misin? Yaratılış gayenin taban tabana zıt işler yaptın. Hiç ibadetten bir haber sormadın yani. Allah beni niye yarattı yani? Bunu düşünmedin. E peki o zaman ne olacak? Ölüm de her an gelebilir. Artık ne namaz kaza, ne oruç kazası, ne zekat kazası, ne bir daha ilmihal tahsili falan. Hiçbir imkanda kalmaz. Gidiyoruz ahirete. Yani hepimiz bununla karşı karşıyayız. Ve şu anda bütün Müslümanlar bu dediğimle karşı karşıya. Ama kaçta kaçı bunlar? Milyonda biri bile diyemiyorum bak yani. 2 milyar var burada şimdi. Milyonda beşi onu diyemiyorum ya. Milyonda ya. Diyemiyorum ki Ehl-i Sünnet itikadı ve ilmihal bilgisinden sınıfta kalmaz yani. Mezarda sorguya cevap verir. Milyonda birkaç kişi zor çıkar. 2 milyarda yani Müslümanı konuşuyor. E ne olacak bizim halimiz ya? Niçin yaşıyoruz ya? Yemek için mi yaşıyoruz? Ayran içmek için mi geldik bu dünyaya ya? Baklava yemek için mi geldik ya? Kulluk için geldik. Bak bütün ulema, evliya, biz kulluk yapamadık diye ağlıyorlardı ya. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, Evliyaullah'ın çok büyüklerinden. Hepiniz duymuşsunuzdur adını herhalde. Radıyallahu Teala. Müçtehitlerden yani. Müstakil mezhep sahibi. Yani İmam-ı Azam gibi müçtehit de mezhebi bize kadar ulaşmadığından 4 mezhebi ulaştı bize yani. Öbürlerinin mezhebi ulaşmadı bize. Yoksa müçtehitlikte İmam-ı Azam gibi yani. Birisi gitseydi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh hazretlerine bir fetva sorsaydı, o da ona o fetvayı verseydi, onunla amel etseydi ahirette kurtarır yani. Müçtehitti çünkü o vakitte. Takvada zirve. Böyle bir gün ağlıyor. Dediler Efendi Hazretleri. Neden korkuyorsun? Bir günahında bir şey de yapmıyorsun. Günah da yapmıyorsun. Hiçbir şey de Allah'a muhalefetin yok. Resulüne muhalefetin yok. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olacak? Dediler ki günahlardan mı korkuyorsun? Yani ya da günah işlerim veya sonra günaha düşerim veya evvelce bir günahım mı vardı? Yani günahından mı korkuyorsun? İnsan niye korkacak? Yahu dedi, bir saman aldı oradan, çöp aldı, böyle attı. Allah'ın dedi, günahları affetmesi, yani bu samandan daha ehemmiyetsiz Allah için. Yani hiç bakmaz affeder. Birçok hadis-i şeriflerde غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِي diyor mesela. Hiç aldırmam kulum diyor. Yerden göğe günahları dizsen, birinci kat semaya kadar doldursan, sonra nasuh tevbesiyle bana dönsen, غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِي ben bu kadar günahkar adamı niye affediyorsun diye bana kim hesap soracak? Affederim, hiç umurumda bile olmaz Mevla böyle. Günahlar benim için nedir? Değil mi? Ne diyor işte? İmam Busiri de Kaside-i Bürde de bu hususta اِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَلَّمَمْ büyük günahlar Allah mağfiret denizinde ufaklardan bile basit kalır. Affetmek isterse. Affetmeyi de neye bağladı? Nasuh tevbesine bağladı. Evladım dedi. Günahlar Allah'ın mağfiretine göre benim bu samanı kaldırıp atmamdan daha kolay yani. Allah'a zor bir şey yok. Ben neden korkuyorum dedi. İnnemâ khâfu selbel marifeti. Allah'ı tanıyorum, biliyorum ya yani Ehl-i Sünnet'e göre imanım var ya. Ya Allah bu imanı benden alırsa ben imansız ölmekten korkuyorum. Yani Alâeddin Efendi Kudsesül Hazretleri 120 yaşına yanaşmış. Evliyanın reisi Kutbul Ektab Gavsul Evtan. Bak gelene gidene Efendi Hazretlerimizden tabi duyduğumuz üzere ne diyordu? Bu dedenin tabi ondan yaşlı yok o zaman gelen gidenler arasında. Bu dedenin hüsnü hatimesi için duacı olun. Yani benim sonum iyi olsun, imanla çene kapamak nasip olsun diye benim son nefesim için bana dua edin bu dedeye diyor. Ya millet diz boyu günah. Her haram var, farzlar, vacipler, eksik, noksan ki hepsini kimisini terk etmişler. Adam hiç imansız ölürüm diye korkusu bile yok. Garantilemiş ya. Ben Müslümanım diyor. Ya Müslümansın da şimdilik Müslümansın. Yarın Müslüman kalabilecek misin? Bu namazsızlıkla, bu abdestsizlikle, bu ilimsizlikle, bu cehaletle, bu Allah'ın dinine önem vermemekle Mevla sana önem verir mi ya? Bu kadar 200 sene ibadet eden darsıysa ne oldu ya? İmansız öldü. Belam İbni Bağura ne oldu? İsmi Azam'ı biliyordu ya, Tevrat'ı ezbere biliyordu. Bir rivayete göre Allah'ın Musa Aleyhisselam'ı seçtiği 70 kişiden biriydi. Tur Dağı'na götürdü, Mevla'nın kelamını işittiler ya. İmansız öldü, Kur'an'da söylüyor onu. Yani şimdi bu kadar korkmamız lazımken bizde bu rahatlık nereden girdi bize ya, kafamıza? Dertli olmak lazım. Devamlı din dertlisi olmak lazım. İmanımızı nasıl koruyacağım? Allah'ım beni kulluk için yarattı, gönderdi. Ben ne iş yapıyorum acaba? Ya bir insan helalından eşini, çocuğunu veyahut işte neyse anne babası bakmakla mükellef olur. Helalından bunu geçindirmek için tabii ki çalışması bir zarurettir. Bu da İslam'ın bir farzıdır. Çünkü kefa bilmeri ismen en yudayya men yakut buyuruyor hadis-i şerifte. Bir insana günah olarak yeter. Başka günah lazım değil yani cehenneme girmek için. O da nedir? Azık vermesi gereken, yemek vermesi gerekenleri zayi etmesi, aç bırakması. Bu çok büyük günah. Onun için evlenirken dikkatli şey edeceksin. Mesela evlenmek sünnet ama hanımını bakmaktan aciz kalıp, hanımını aç bırakıp da erkeklerin arasında çalışmaya gönderecek duruma düşeceğini bilenin evlenmesi günahtır. Evlenmenin farz kısmı var, vacip kısmı var, sünnet kısmı var. Ama evlenmenin mekruh kısmı var, haram kısmı var. Sen hanımını bakamayacaksan, hanımına da git, erkeklerin arasında da çalış da bütçeyi beraber denkleyelim diyecek bir durumdaysan, senin evlenmen haramdır. Fıkıh böyle söylüyor yani. Çünkü neden? Harama sebebiyet veriyorsun. O kadın babasının evinde ekmek yemek buluyordu. Geldi senin evine, sen de ona diyorsun ki, git erkeklerin arasında memura ol, amira ol, yok efendim işçi ol, aşçı ol. Burada yabancı erkekler var ortamda. Hey gidi hey. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi. Böyle erkeklik. Horozda da var derdi böyle erkeklik. Horozda da var. İş midir yani? Horoz yapmaz böyle şimdiki bazı erkeklerin yaptığı kıskanmamaları, hanımını erkeklerin içine göndermeleri, erkeklerin konuşmalarına izin vermeleri falan. Horoz yapmaz. Bütün bunlar kulluk mefhumunun içine dahil. Ben erkeğim, ergenliğe çıkacağım, yaşım bilmem kaç oldu, neyse evleneceğim. Evleneceksin de şartlar oluştu mu? Sen ehl-i sünnet itikadından suallere cevap verebilir misin? İlmi halden bir haberin var mı? Bir şey yok. Nasıl evleneceksin ev kadının da efendim kanına gireceksin, ondan sonra o kadına da itikat öğretemeyeceksin, namaz öğretemeyeceksin, bir şey öğretemeyeceksin. Al birini, vur birine, cehenneme odun. Ondan sonra bir de çocuklar Allah yaratırsa size, bir de çocuklar yetiştireceksin. Kendisi ehl-i sünnetten, ilmi halden cahil adam, bir de bunun çocuğu olduğunu düşünün. Çocuğu, Allah ona elinden tutup da bir medreseden şuradan buradan bir şeyler öğrenmeyi nasip ederse müstesna. Bazı öyle çocuklar var, ana babasını da ıslah ediyor, yola getiriyor kendileri falan. Ama kaçta kaç? Sen anne babalık mesuliyetlerini öğrendin mi? Sen Allah'ın kulusun. En işkurliği önce bana şükredeceksin diyor Allah. Vel valideyk, sonra anne babana teşekkür edeceksin. Bir defa Allah'ın şükrünü yapmamışsın. İstesen anne babanı baklava börekle yaşat. Ama Allah Teala seni affetmez ki onlar. Anne babana iyiliğinden sana bir sevap verir. Ama imanı kurtaramazsan o da gitti. O da boşuna gitti.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz. Lale Gül Efendi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program başlıyor.
4: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
5: Selamun aleyküm efendim, merhabalar. İlmihal programına hoş geldiniz. Sizlerden gelen sorulara Fatih Kalender hocamız cevap vermeye devam ediyor. Sizler de ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından ve radyodan bizleri Takip eden dinleyicilerimize de hatırlatalım, 0530 357 67